0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Psikopatik eğilimler ve meslek tercihleri arasında ilişkiyi inceleyen yeni bir akademik çalışma, belirli kişilik özelliklerinin bazı iş alanlarında yoğunlaştığını ortaya koydu. 2026 tarihli araştırmaya göre antisosyal eğilimler olarak tanımlanan özelliklere sahip bireyler, sosyal etkileşimin düşük olduğu, daha çok teknik beceriye dayalı mesleklere yönelme eğilimi gösteriyor. Gazete Oksijen'in haberine göre araştırma 17 ila 32 yaşları arasındaki 600'den fazla üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcıların kişilik özellikleri psikolojide karanlık üçlü olarak bilinen 3 temel yapı üzerinden değerlendirildi. Psikopati, makyavelizm ve narsizm. Çalışmanın bulgularına göre psikopati 3 alt bileşeniyle birlikte gerçekçi ve uygulamalı işlere ilgiyle güçlü biçimde örtüşüyor. Bu kategori mekanikerlik, teknik bakım işleri ve mühendislik gibi alanları kapsıyor. Araştırmacılar bu eğilimi düşük sosyal etkileşim gerektiren ve daha izole çalışma imkanı sunan mesleklerin tercih edilmesi şeklinde yorumladı. Aynı çalışmada makyavelist eğilimlerinde benzer şekilde insan odaklı mesleklere karşı belirgin bir mesafe koyduğu tespit edildi. Araştırma, narsizmle meslek tercihleri arasında farklı bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Narsistik özellikler taşıyan bireyler daha görünür ve sosyal etkileşimi daha yüksek alanlara yöneliyor. Bu grupta sanat, siyaset, hukuk ve iş dünyası gibi alanlar öne çıkıyor. Araştırmacılara göre narsistik bireyler takdir görme ve etki alanı yaratma fırsatı sunan meslekleri tercih ediyor. Liderlik pozisyonlarına yönelim de bu çerçevede değerlendiriliyor. Çalışmanın dikkat çekici bulgularından biri de sağlık alanına ilişkin. Sağlık mesleklerine ilgi duyan bireylerde cesaret düzeyinin yüksek olduğu, ancak acımasızlık ve dürtüsellik skorlarının düşük kaldığı belirlendi. Bu durum kriz anlarında soğukkanlı kalabilme becerisinin bazı psikopatik özelliklerle yüzeyde benzer görünebileceğini, ancak motivasyonların tamamen farklı olduğunu gösteriyor. Araştırmanın en çarpıcı uyarısı ise başarılı psikopatlar ve başarılı narsistler olarak tanımlanan gruba yönelik. Bu kişiler yüzeyde sosyal becerileri güçlü ve karizmatik görünerek kurum içinde hızla yükselebiliyor. Araştırmacılar bu tür bireylerin üst düzey yönetim pozisyonlara getirilmesinin risk taşıdığını belirtiyor. Çünkü bu noktaya ulaştıklarında kontrol edilmelerinin zorlaştığı ve kararlarının kurum içinde ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor. Araştırma, kişilik özellikleriyle meslek seçimi arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koyarken, tek başına belirleyici bir faktör olmadığını da vurguluyor. Bulgular, özellikle işe alım ve terfi süreçlerinde kurumların daha dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor. Sonuç olarak çalışma, meslek tercihlerini yalnızca beceri ve eğitimle değil, aynı zamanda kişilik yapılarıyla birlikte değerlendiren daha kapsamlı bir yaklaşımın önemini ortaya koyuyor. İllinois Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre psikopatik özellikler taşıyan bireyler insan temasının sınırlı olduğu teknik ve yalnız çalışılan mesleklere yöneliyor. Gazete Oksijen'in haberine göre listenin başında mekanikerlik yer alırken mühendislik gibi alanlarda öne çıkıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Taklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Ateş pahası. Bir şeyin fiyatını duyduğunuzda şöyle dediğiniz olmuştur mutlaka. Ateş pahası. Peki ama bu deyim nereden çıkmış olabilir? Hadi geçmişe, dağ başında bir kulübeye doğru gidelim. Vaktiyle Osmanlı padişahlarından biri maiyetiyle birlikte ava çıkar. Günün ilerleyen saatlerinde bir ceylanın peşine takılırlar ama zaman su gibi akar. Derken gökyüzü kararır, rüzgar sertleşir, ardından da bardaktan boşanırcasına bir yağmur başlar. Padişah ve yanındakiler en yakındaki kulübeye sığınırlar. Bu küçük, sade kulübe ormanda odunculuk yapan bir gariba aittir. Oduncu gelenlerin kim olduğunu seslere sesini çıkarmaz. Hemen büyükçe odunlar atar ocağa. Kulübenin içi ısınır, dışarıda sırılsıklam olan hünkâr ve maiyetinin içi de. Geceyi orada sıcak sıcak geçirirler. Hatta padişah bir ara şöyle mırıldanır. Doğrusu şu ateş 1000 altın eder. Ertesi sabah dönüş vakti gelince padişah oduncuya döner. Efendi, bizi çok güzel ağırladın. Ateşinle içimizi ısıttın. Borcumuz ne kadar? Oduncu fırsatı değerlendirir. 1000 altın hünkârım. Vekil haç hemen itiraz eder. Ne yaptın bir adam? Bir gece ateşe 1000 altın mı istenir? Oduncunun cevabı nettir. Dağ başında buharlı ateş bulunmaz efendim. Sabaha kadar yandı. Yaktı ama ısıttı da. Padişah tebessüm eder ve vekil harcına döner. Ne diyorsun ha? Ateş iyiydi. Şimdi hakkını verin. İşte o günden sonra bir şeyin değeri haddinden fazla bulunduğunda halk arasında ateş pahası sözü yayılmış. Biz de hala değeri kat be kat abartılan bir fiyat duyduğumuzda geçmişin o dağ başındaki kulübesine selam eder gibi söyleriz. Bu da ateş pahasıymış. Bugün ateş pahası deyimi hikayesinin peşine düştük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 1966 İngiltere. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Futbolun doğduğu yer veya futbolun beşiği olarak adlandırılan İngiltere, dünya futboluna çok sayıda yıldız kazandırsa da futbol oyun kurallarını belirlese de ya da bunlar gibi çok sayıda dünya futboluna katkısı olsa da Dünya Kupası'nı sadece ve sadece bir kez müzesine götürebildi. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1966 Dünya Kupası.
1: İngiltere'de 11-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kupası organizasyonu, ev sahibi İngiltere'nin tarihi boyunca tek kazandığı kupa olarak hafızalarda kaldı. Bu kupa hem ev sahibinin zaferi hem de saha dışındaki tuhaflıkları nedeniyle hala Dünya Kupası tarihinin en mitolojik turnuvalarından biri sayılıyor.
2: 1966 yılında yapılan Dünya Kupası'nın ilklerinden birisi maskot oldu. Dünya Kupası'na maskot geleneğinin başladığı 1966'da World Cup Billy isimli maskot FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk resmi maskotu oldu.
1: Turnuvanın en meşhur hikayelerinden biri daha maçlar başlamadan yaşandı. Jules Rimet kupası çalındı. FIFA'da yer alan anlatımına göre kupa Mart 1966'da Londra'daki bir sergiden çalındı. Olay dünya çapında paniğe yol açtı. Polis soruşturması ve fidye notu geldi. Kupa sonunda Pickles adlı bir köpek tarafından bulundu. Yani Dünya Kupası bir köpek tarafından kurtarılmış olundu.
2: Turnuvanın hatırlarda yer alan en büyük anısı da kupaya Afrika'dan hiçbir katılım olmamasıydı. FIFA 1966 Dünya Kupası'nda Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan verdi. Afrikalılar da kendi kıtamızdan direkt katılım hakkı yoksa biz de yokuz diyerek turnuvayı boykot etti.
1: Dünya Kupası'nın yeşil çimlerine geçecek olursak en büyük sürpriz Kuzey Kore'den geldi. FIFA'nın özel anlatımına göre turnuvanın yeni takımlarından Kuzey Kore, İtalya'yı 1-0 yenerek dünya futbolunun en büyük şoklarından birini üretti ve çeyrek finale çıktı. Bu sonuç iki kez dünya şampiyonu olmuş bir ülkenin turnuva hacemisi bir takıma yenilerek elenmesi anlamına geliyordu. Kuzey Kore iki dünya kupasına sahip İtalya'yı yenerek hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz ya da kaybedilmez tezini ilk doğrulayan futbol takımı oldu.
2: Kuzey Kore'nin hikayesi İtalya'yı yenerek çeyrek finale çıkmakla bitmedi ve daha da çılgınlaştı. Portekiz'e karşı 3-0 öne geçen Kuzey Kore'yi büyük bir sürpriz bekliyordu. Portekiz'e Özöpio 3-0 gerideyken takımı adına 4 gol attı. Portekiz maçı 5-3 çevirmeyi başardı. Ve böylece Kuzey Kore'nin masalı da bitmiş oldu.
1: Bu turnuva aynı zamanda Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki ilk büyük çıkışıydı. FIFA'nın takım tarihine göre Portekiz 1966'da turnuvaya ilk kez katıldı ve üçüncü oldu. Yani 1966 sadece İngiltere kupası değildir. Aynı zamanda Özöpio'nun kupasıdır. Nitekim Özöpio turnuvayı 9 golle gol kralı olarak bitirdi.
2: 1966'nın en zehirli maçlarından biri de İngiltere-Arjantin çeyrek finaliydi. Arjantin kaptanı Antonio Ratin, Alman hakem Rudolf Kretin tarafından oyundan atıldı ama iki tarafın birbirinin dilini anlamaması büyük kaos yarattı ve Ratin uzun süre çıkmayı reddetti. Maçın gerginliği yalnızca sonuca değil, futbol tarihine de etki etti. Bu tür iletişim karmaşaları yüzünden sarı ve kırmızı kart fikrini olgunlaştırdı. Bu sistem 1970'te uygulanmaya başladı. Yani 1966 yalnızca tartışmalı maçların turnuvası değil, modern hakim iletişiminin de laboratuvarı oldu.
1: Finale gelindiğinde sahnede İngiltere ile Batı Almanya vardı. Wembley'de oynanan maç 90 dakikanın sonunda 2-2 bitti. Uzatmada Jeff Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düştü ve gol verildi. FIFA'nın final yazıları da bu pozisyonun bugün bile tartışıldığını açıkça söylüyor. Hurst daha sonra bir gol daha attı ve Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. İngiltere 4-2 kazandı ama kupanın hafızasında şampiyonluk kadar o çizgiyi geçti mi geçmedi mi sorusu kaldı. Futbol bazen kendi efsanesini böyle yaratır. Herkes maçı bilir, kimse pozisyonda tam anlaşamaz.
2: 1966'nın enteresan futbolcuları arasında önce Özel Büyü yazmak gerekir. 9 golle turnuvanın en parlak bireysel performansını verdi. Jeff Hurst final hat-trick ile tarihe geçti. Bobby Charlton İngiltere'nin yarı final zaferinde başrol oynadı. Genç Franz Beckenbauer ise Batı Almanya'nın yükselen yüzlerinden biriydi ve final yolunda takımın en önemli figürleri arasındaydı. Bu yüzden 1966 yalnızca bir ev sahibi zaferi değil, birkaç farklı futbol soyunun aynı anda sahneye çıktığı kupa haline geldi.
1: 1966 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kuzey Kore'ye sürpriz bir şekilde kaybederek turnuvadan elenen İtalya'yı ülkesine dönüşte büyük bir sürpriz bekliyordu. Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüğünde öfkeli taraftarlar havalimanında futbolcuları çürük domates yağmuruna tuttu.
2: İngiltere Batı Almanya finalinde maç 2-2 iken Jeff Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düştü. Hakem golü verdi ama topun çizgiyi geçip geçmediği bugün bile tartışılır. Bugün Azerbaycan'da gol kararını veren yan hakem Azerbaycanlı Tofik Bahramov'un adını taşıyan bir stadyumda bulunuyor.
1: 1958 ve 1962'nin şampiyonu Brezilya bu turnuvada resmen dövüldü. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denedi. Hakemlerin bu sertliğe göz yumması üzerine Pele, bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyerek futbolu bırakma noktasına geldi. Bu olaylar FIFA'nın sarı ve kırmızı kart uygulamasını resmileştirmesine ön ayak oldu.
2: Kupanın izi köşemizin bugünkü konuğu 1966'da İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası oldu. 1966 Dünya Kupası ev sahibi İngiltere'nin tarihindeki tek şampiyonluğa uzandığı, saha içi kadar saha dışı olaylarıyla da hafızalara kazınan bir turnuva oldu. Turnuva öncesi Jules Rimet Kupası'nın çalınıp bir köpek tarafından bulunması organizasyonun en sıra dışı anlarından biri olarak tarihe geçti. Sahadaysa Kuzey Kore'nin İtalya'yı eleyerek yarattığı büyük sürpriz ve Özyurt'un yıldızlaştığı performans öne çıktı. Turnuva aynı zamanda Jeff Hurst'un finalde yaptığı hat-trick ve tartışmalı çizgi golüyle futbol tarihinin en çok konuşulan finallerinden birine sahne oldu.
1: Modern futbolun önemli unsurlarından biri olan sarı ve kırmızı kart fikrinin de bu turnuvada yaşanan kaoslar sonrası olgunlaşması, 1966'yı yalnızca bir şampiyonluk hikayesi değil, futbolun evriminde kritik bir dönüm noktası haline getirdi. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya nükleer başlık taşıyabilen yeni kıtalar arası balistik füzesi Sarmat'ı test ettiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıl sonunda savaş görevine alınacağını söylediği füzenin mevcut ve gelecekteki füze savunma sistemlerini aşabileceğini söyledi. Böylece Rusya'nın jeopolitik tehditlere karşı çalışmalarını sürdürdüğü caydırıcı füze sistemlerine bir yenisi daha eklendi. Rus yapımı ağır sıvı yakıtlı yörüngesel kıtalar arası balistik füzeye sahip 5. nesil silo tabanlı stratejik füze sistemi Sarmat, Voyevoda sisteminin yerini alacak. Batı'da Şeytan 2 olarak adlandırılan füze dünyanın en güçlü füzesi diye niteleniyor. Vladimir Putin, bu dünyanın en güçlü füze sistemi. Füzedeki başlık batılı füzelerden 4 kat güçlüdür. Bu füze yalnızca balistik değil, yörünge altı uzay uçuşu da yapabiliyor değerlendirmesinde bulundu. Füzenin en önemli özelliği tamamen Rus yapımı olması ve yerli sanayinin daha önce hiç bu kadar büyük ölçekli bir askeri ürün üretmemiş olması. Rus endüstrisi tarafından üretilmiş insanlık tarihinin en büyük savaş füzesi olan Sarmat'ın birinci kademe motoru 2016 yılında test edildi. Kıtalar arası balistik füzenin testleri ise Aralık 2017'de başladı. Füzenin ilk uçuş testi 20 Nisan 2022'de yapıldı. Fırlatma hedefleri tamamen yerine getirildi. ABD merkezli The National Interest dergisi, dünyanın neredeyse her yerine vurabilen Rus yapımı Sarmat ağır kıtalar arası balistik füzesiyle tanışın başlıklı makalesinde füzeyi analiz etti. 35 bin kilometre menziline sahip Sarmat'ın fırlatma ağırlığı 208 tondan fazla. Faydalı yük ağırlığı ise yaklaşık 10 ton. Sarmat'ın yörüngeleri Güney Kutbu'da dahil olmak üzere uzaydan da geçebiliyor. 14 katlı bir bina uzunluğundaki füzenin çapı 3 metre. Bağımsız olarak hedeflenebilen çoklu harp başlıklarına sahip füze 10 adet nükleer ya da konvansiyonel harp başlığıyla donatılabiliyor. Putin, yeni silah sistemlerinin Rusya'nın askeri güvenliğini ve küresel istikrarının temel garantisi olduğunu belirtti. Rusya, Batı'da Şeytan 2 olarak adlandırılan ve yörünge altı uzay uçuşu yapabilen yeni kıtalar arası balistik füzesi Sarmat'ı başarıyla test ettiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm füze savunma sistemlerini aşabilir dediği, tamamen yerli üretim olan 35 bin kilometre menzilli füze yıl sonunda savaş görevine alınacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası Futbolun Ansiklopedisi.
1: Futbol Ansiklopedisi'nde bugünkü konuğumuz linekeeper, yani çizgi kalecileri. Kalecilik sanatında her oyuncu tipi sahaya farklı bir bakış açısı gerektirir. Ancak bazı kaleciler vardır ki onların tüm meziyeti kaleye en yakın yerde, kale çizgisine en yakın noktada ortaya çıkar. İşte bu tarz kalecilere linekeeper ya da Türkçesiyle çizgi kalecisi denir. Bu kaleci tipi alan hakimiyetinden ya da oyun kuruculuk özelliklerinden çok refleksleriyle, pozisyon bilgisiyle ve adeta topa karşı içgüdüsel bir bağla öne çıkar. Çizgi kalecisi ceza sahasında fazla dolaşmaz. Hatta çoğu zaman çizgiden çok uzaklaşmadan görev yapar. Onun uzmanlık alanı kaleye gelen doğrudan şutları durdurmaktır. Yerden gelen, yukarıdan süzülen, yön değiştiren ya da kalabalık arasından çıkan her türlü şutta çizgi kalecisi adeta bir örümcek refleksiyle kaleyi savunur. Özellikle yakın mesafeden gelen toplarda inanılmaz kurtarışlar yapan bu kaleci tipi maçın kaderini tek hamleyle değiştirebilir. Bu kalecilerin öne çıkan en büyük özelliği refleksleridir. Kısa sürede tepki verebilmesi, topa doğru uzanma kabiliyeti, yerden ya da havadan topun yönünü anında okuyabilmesi onu değerli kılar. Onun amacı kaleyi mümkün olan en iyi şekilde kapatmaktır. Genellikle çizgide kalır çünkü o bölge onun doğal konfor alanıdır. Oyunun gelişimini uzaktan izler ama top kaleye yöneldiği anda tüm vücudu alarm moduna geçer. Çizgi kalecisi genellikle kısa pas oyununa dahil edilmez. Ayağı çok iyi olmayabilir. Ceza sahası dışına fazla çıkmaz, rakibin savunma arkası koşullarına müdahale etmez. Bu nedenle modern futbolda zaman zaman eski usul kaleci olarak görülse de özellikle blok savunma yapan, topu rakibe bırakıp kendi yarı alanında bekleyen takımlarda bu kaleci tipi hala çok değerlidir. Çünkü böyle bir oyun anlayışında rakibin sürekli kaleye şut çekme ihtimali vardır. İşte çizgi kalecisi bu tehditlere karşı kalenin son ve en güvenilir kalesidir. Çizgi kalecisi tipi genellikle 4-4-1-1 ve 5-4-1 gibi düşük blok savunma sistemlerinde başarılı olur. Çünkü bu dizilişlerde savunma çizgisi kaleye yakın kurulur ve kaleci ile defansın arasında fazla boşluk bırakılmaz. Böylece kalecinin geniş alanı kontrol altına etmesine gerek kalmaz, sadece kalesini koruması yeterli olur. Bunun karşılığında bu kaleciler genellikle süpürücü görevini yerine getiremez, yani rakip savunma arkasına top attığında müdahalede geç kalabilir. Çizgi kalecilerin fiziksel özelliklerine de bakalım. Fiziksel özellik açısından çizgi kalecileri genellikle çevik, patlayıcı kuvvete sahip ve refleksleri çok güçlü oyunculardır. Çok uzun boylu olmaları gerekmez, hatta bazıları daha kısa ama daha atik olabilir. Önemli olan topa hızlı uzanabilmeleri ve kısa mesafede hızlı reaksiyon verebilmeleridir. Oyunu büyük açıdan değil, şut tehdidi özelinde okur. Peki çizgi kaleci deyince akla gelen isimler kimler? Bu tarz kaleci denince akla gelen en büyük örneklerden biri Buffon'dur. Buffon kariyerinin büyük bölümünde çizgi üzerindeki refleksleriyle öne çıkmıştır. Özellikle kısa mesafeden gelen şutlarda adeta topu çeken bir mıknatıs gibiydi. Ceza sahasında dolaşmazdı, oyuna ayağıyla fazla katılmazdı ama kaleye gelen her topta ben buradayım derdi. Aynı şekilde Casillas'ta refleksleriyle bilinen pozisyon alma konusunda usta bir çizgi kalecisiydi. Real Madrid ve İspanya milli takımında yaptığı sayısız kurtarış onun bu alandaki ustalığını gözler önüne sermiştir. Daha yakın dönemde Navas bu kaleci tipinin modern temsilcilerinden biridir. Özellikle Real Madrid'e geçirdiği yıllarda Şampiyonlar Ligi finallerinde ve eleme turlarında yaptığı kurtarışlarla kaleye gelen her şutta güven telkin eden bir çizgi ustasına dönüşmüştür. Ceza sahası dışına çıkmaması zaman zaman eleştirilmiş olsa da onun kale üstündeki hakimiyeti bu eksikliği fazlasıyla kapatmıştır. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Rüştü Reçber'in kariyerinin büyük bölümünde bu profile yakın bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Rüştü refleksleriyle öne çıkan bir kaleciydi. Zaman zaman ceza sahasını terk ettiyse de asıl gücü çizgi üzerinde yaptığı olağanüstü kurtarışlardı. Aynı şekilde Fernando Muslera da zaman zaman süpürücü özellikler gösterse de asıl ününü kale çizgisinde yaptığı refleks kurtarışlarla kazanmıştır. Sonuç olarak çizgi kalecisi modern futbolun uçsuz bucaksız taktik dünyasında biraz daha klasik kalan ama maçın belki de en sessiz, en kritik oyuncusudur. Kale çizgisi onun tahtıdır, topsa onun meydan okuması. Sessizdir, soğukkanlıdır ama bir anda patlayan bir yıldırım gibi gole geçit vermez. Her takım, özellikle de büyük maçlarda böyle bir kaleciye ihtiyaç duyar.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bayramda trafik yoğun, kurallar hayati. Şerit değiştirirken sinyal verin, aynaları kontrol edin. Güvenli sürüş, mutlu bir bayramın anahtarıdır. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: Bunu biliyor muydunuz?
1: Uzaya gönderilen ilk hayvanlar 20 Şubat 1947'de bir V2 roketiyle 109 kilometre yüksekliğe ulaşan meyve sinekleriydi. NASA'ya göre uzay 100 kilometre yükseklikten sonra başladığı için bu meyve sinekleri uzaya ulaşan ilk hayvanlar olarak tarihe geçti. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Hapşırırken gözlerin kapanması çoğu kişinin dikkatini çekmez. Ancak bu küçük refleks vücudun solunum yollarını temizlerken aynı anda gözleri de korumaya çalışan akıllı bir mekanizmanın parçasıdır. Hapşırık çoğu zaman sıradan bir refleks gibi görünse de aslında vücudun oldukça karmaşık bir savunma mekanizmasının parçasıdır. Burun içine giren toz, polen, mikrop ya da diğer tahriş edici maddeler sinir uçlarını uyararak beynin hapşırma merkezini harekete geçirir. Bunun sonucunda vücut bu maddeleri dışarı atmak için güçlü bir hava akımı oluşturur. Hapşırma sırasında ise farkında olmadan gözlerimizi kapatırız. Peki bu durumun arkasındaki bilimsel neden nedir? Hapşırma tamamen refleksif bir süreçtir ve istem dışı gerçekleşir. Burun içindeki hassas sinir uçları tahriş edici bir madde algıladığında sinyali doğrudan beyne iletir. Beynin hapşırma merkezi olarak bilinen bölgesi bu sinyali aldıktan sonra vücutta bir dizi kası aynı anda harekete geçirir. Bu süreçte diyafram kası, göğüs kasları, boğaz ve ses telleri, yüz kasları, göz kapakları eş zamanlı olarak çalışır. Sonuç olarak akciğerlerde biriken hava saniyenin küçük bir bölümünde büyük bir basınçla dışarı atılır. Bu hızlı ve güçlü hareket sırasında göz kapakları da refleks olarak kapanır. Hapşırırken gözlerin kapanması beynin otomatik olarak verdiği bir tepkidir. İnsan bu hareketi bilinçli olarak kontrol etmez. Hapşırma refleksi devreye girdiğinde göz kapaklarını kontrol eden kaslar da aynı sinyal zincirinin bir parçası olarak harekete geçer. Bilim insanlarına göre bunun birkaç nedeni olabilir. Refleks zincirinin bir parçası olması, gözleri olası zarar verici partiküllerden koruma amacı, yüksek basınçlı hava akımına karşı savunma mekanizması. Bu nedenle hapşırırken gözleri açık tutmak çoğu insan için oldukça zordur. Hapşırırken gözlerin kapanması ilk bakışta basit bir hareket gibi görünse de aslında vücudun karmaşık sinir sistemi tarafından yönetilen koruyucu bir reflekstir. Beyin solunum yollarını temizlerken aynı anda gözleri de koruma altına alır. Kısacası hapşırma sırasında gözlerin kapanması vücudun milisaniyeler içinde aldığı akıllı bir güvenlik önlemidir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Merkezi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1970 Meksika. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Bugün hala birçok kişi tarafından gelmiş geçmiş en iyi milli takımlardan biri olarak gösterilen Pele'li, Jairzinho'lu, Tostao'lu, Ribeiro'lu, Gerson'lu ve Carlos Alberto'lu Brezilya, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nı üçüncü kez müzesine götürmüştü. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1970 Dünya Kupası.
1: 1970 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunun en önemli özelliği organizasyonun ilk kez Kuzey Amerika'da düzenlenmiş olmasıydı. Turnuva bu Dünya Kupası ile birlikte geleneksel Avrupa-Güney Amerika ekseninin dışına ilk büyük çıkışı temsil etmiş oldu. Ayrıca FIFA'nın kendi kurumsal tarihine göre Meksiko 1970 finalleri Dünya Kupası'nın dünya çapında renkli yayınlanan ilk büyük televizyon gösterisine dönüştüğü turnuva oldu.
2: Organizasyonun en tepki çeken kısmı ise iklim ve rakım tartışmalarıydı. Meksika'daki statlar yüksek irtifa ve yaz sıcağıyla ünlüydü. Ayrıca bazı maçların Avrupa'daki televizyon izleyicisine uygun olsun diye öğle saatlerinde oynatılması ciddi eleştiri çekti. Kağıt üstünde bu koşullar futbol kalitesini düşürmeliydi. Ama sonuç tam tersi oldu. Turnuva yüksek tempo, unutulmaz maçlar ve estetik hücum futboluyla hafızaya kazındı.
1: Kurallar açısından da 1970 bir dönüm noktasıydı. FIFA'nın resmi kurallar tarihine göre Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği ilk kez bu turnuvada kullanılabildi. İlk değişiklikte açılış maçında Sovyetler Birliği'nin Meksika karşısında yaptığı hamleyle tarihe geçti. Ayrıca 1966 Dünya Kupası'nda hakem Ken Esta'nın geliştirdiği sarı ve kırmızı kart fikri ise 1970 Meksika'da ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkmış oldu. 1970 Dünya Kupası'nda Brezilyalı Jairzinho tüm turnuvada Brezilya'nın oynadığı 6 maçın 6'sında da gol atarak hala benzersiz kalan bir başarıya imza attı.
2: Turnuvanın gizli lezzetlerinden biri de Peru milli takımı olmuştu. Brezilya'nın çeyrek finalde Peru'yu 4-2 geçtiği maç hala hafızalarda özel olarak yer almayı başarıyor. Peru kupayı kazanmasa da turnuvanın unutulmaz ekiplerinden biri oldu. Güney Amerikalı takım açık, cesur ve hücumcu futboluyla o kupanın genel havasına çok yakıştı.
1: Finalde Brezilya'nın karşısında yine büyük bir futbol ülkesi İtalya vardı. Karşılaşmada Pele, Gerson, Jairzinho ve Carlos Alberto Brezilya adına golleri attı. İtalya'nın tek sayısı Boninzena'dan geldi. Özellikle Carlos Alberto'nun attığı 4. gol hala Dünya Kupası tarihinin en güzel takım gollerinden biri olarak anılıyor.
2: Bu şampiyonluğun kurumsal ve sembolik bir sonucu da vardı. Ansiklopedilere göre Brezilya 3. şampiyonluğunu alınca Jules Rimet kupasını kalıcı olarak müzesine götürdü. Sonraki turnuvalar için yeni FIFA Dünya Kupası tasarlandı. Yani 1970 yalnızca bir dönemin en iyi takımıyla değil, aynı zamanda ilk Dünya Kupası'nın tarih sahnesinden çıkışıyla da bir eşik noktası oldu. Bir bakıma 1930'da doğan ilk büyük kupa fikri 1970'te Brezilya'nın ellerinde kapanışını yaptı.
1: 1970 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, 1966'daki sertliklerden sonra hakem Ken Esta'nın trafik lambalarından ilham alarak tasarladığı sarı ve kırmızı kart uygulaması ilk kez bu turnuvada hayata geçti. Ancak turnuva boyunca tek bir oyuncu bile kırmızı kart görmedi.
2: Almanların efsanesi Franz Beckenbauer omzu çıkmasına rağmen oyuncu değişikliği hakkı bittiği için oyundan çıkmadı. Kolunu gövdesine sargıyla bağlatarak maçı o şekilde tamamladı.
1: El Salvador'la Honduras arasındaki maçlar halihazırdaki siyasi gerilimi daha da arttırdı ve tarihe 100 saat savaşı olarak geçen askeri bir çatışmaya dönüştü. Binlerce insanın öldüğü bu savaşın fitilini bir futbol maçı ateşlemişti.
2: Meksika'da düzenlenen 1970 Dünya Kupası, futbol tarihinin en estetik ve unutulmaz turnuvalarından biri olarak öne çıktı. Pele önderliğindeki Brezilya, üçüncü kez şampiyonluğa ulaşarak Jules Rimet Kupası'nı kalıcı olarak müzesine götürdü. Turnuva, hem ilk kez renkli yayınlanması hem de sarı kırmızı kart uygulamasının sahneye çıkmasıyla tarihe geçti.
1: Yüksek irtifa ve sıcak hava tartışmalarına rağmen ortaya çıkan futbol kalitesi kupayı efsaneler arasına taşıdı. 1970 yalnızca bir şampiyonluk değil, futbolun küresel bir şova dönüşmesinin de simgesi oldu.
2: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Rusya nükleer başlık taşıyabilen yeni kıtalar arası balistik füzesi Sarmat'ı test ettiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıl sonunda savaş görevine alınacağını söylediği füzenin mevcut ve gelecekteki füze savunma sistemlerini aşabileceğini söyledi. Böylece Rusya'nın jeopolitik tehditlere karşı çalışmalarını sürdürdüğü caydırıcı füze sistemlerine bir yenisi daha eklendi. Rus yapımı ağır sıvı yakıtlı yörüngesel kıtalar arası balistik füzeye sahip 5. nesil silo tabanlı stratejik füze sistemi Sarmat, Voyevoda sisteminin yerini alacak. Batı'da Şeytan 2 olarak adlandırılan füze dünyanın en güçlü füzesi diye niteleniyor. Vladimir Putin, bu dünyanın en güçlü füze sistemi. Füzedeki başlık batılı füzelerden 4 kat güçlüdür. Bu füze yalnızca balistik değil, yörünge altı uzay uçuşu da yapabiliyor değerlendirmesinde bulundu. Füzenin en önemli özelliği tamamen Rus yapımı olması ve yerli sanayinin daha önce hiç bu kadar büyük ölçekli bir askeri ürün üretmemiş olması. Rus endüstrisi tarafından üretilmiş insanlık tarihinin en büyük savaş füzesi olan Sarmat'ın birinci kademe motoru 2016 yılında test edildi. Kıtalar arası balistik füzenin testleri ise Aralık 2017'de başladı. Füzenin ilk uçuş testi 20 Nisan 2022'de yapıldı. Fırlatma hedefleri tamamen yerine getirildi. ABD merkezi The National Interest dergisi, dünyanın neredeyse her yerini vurabilen Rus yapımı Sarmat ağır kıtalar arası balistik füzesiyle tanışın başlıklı makalesinde füzeyi analiz etti. 35 bin kilometre menzile sahip Sarmat'ın fırlatma ağırlığı 208 tondan fazla. Faydalı yük ağırlığı ise yaklaşık 10 ton. Sarmat'ın yörüngeleri Güney Kutbu'da dahil olmak üzere uzaydan da geçebiliyor. 14 katlı bir bina uzunluğundaki füzenin çapı 3 metre. Bağımsız olarak hedeflenebilen çoklu harp başlıklarına sahip füze 10 adet nükleer ya da konvansiyonel harp başlığıyla donatılabiliyor. Putin, yeni silah sistemlerinin Rusya'nın askeri güvenliğini ve küresel istikrarının temel garantisi olduğunu belirtti. Rusya, Batı'da Şeytan 2 olarak adlandırılan ve yörünge altı uzay uçuşu yapabilen yeni kıtalar arası balistik füzesi Sarmat'ı başarıyla test ettiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm füze savunma sistemlerini aşabilir dediği, tamamen yerli üretim olan 35 bin kilometre menzilli füze yıl sonunda savaş görevine alınacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: kısa, gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bir türlü olmayan bir iş varsa biri çıkar ve bak bu işin püf noktası var der. Peki ama nedir bu püf noktası ve gerçekten püfle ne ilgisi var? Bugün ustalıkla yoğrulan bir deyimin izini sürüyoruz. Vaktiyle çanak çömlek yapılan küçük bir kasabada yıllar yılı çıraklık yapan bir genç artık kalfa olmuştur. Ve gün gelir kendi dükkanını açmaya heves eder. Ama ustası her seferinde aynı şeyi söyler. Evladım, sen daha bu işin püf noktasını bilmiyorsun. Biraz daha bekle. Ustasının bu tekrar eden uyarılarından bunalan kalfa sonunda dayanamaz ve kendi dükkanını açar. Açar açmasına ama yaptığı testiler, sürahiler ve küplerin hepsi kısa süre içinde çatlamaya başlar. Titizlikle yaptığı her şey bir yerinden yarılır, bozulur. Ve kalfa bu işin sırrını bir türlü çözemez. Sonunda çaresizce ustasının kapısını çalar, durumu anlatır. Usta gülümseyerek başını sallar. Demedim mi evladım? Sen bu işin püf noktasını daha öğrenmedin. Sonra önüne bir miktar çamur koyar ve hadi bakalım bir testi yap da sana göstereyim der. Kalfa hamura şekil verirken usta arada bir testinin üzerine hafifçe üfler. Püf. Her püfte çamurun içindeki hava kabarcıkları patlar. İşte o küçücük hava boşlukları yok edilmeden yapılan her testi bir süre sonra çatlar, dağılır. Kalfa o gün anlar ki bu işi gerçekten ustaca yapmak sadece görünene değil görünmeyene de dikkat etmeyi gerektirir. Ve o andan sonra bir işin hassas, gizli ama belirleyici kısmına hep aynı isim verilmiştir. Püf noktası. Bugün hala bir işin en ince ayrıntısına, en önemli sırrına püf noktası diyoruz. Ve biliriz ki bazen en büyük fark en küçük dokunuştadır. Unutmayın, her işin bir püf noktası vardır. Ve bazen ustalık sadece üflemekle değil, doğru anda üfleyebilmektedir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.

0: doğru şekilde yönlendirilmesi gereken bir araçtır. Oyun kuran stoperin temel amacı savunmadan itibaren oyunun akışını kontrol etmek ve takımının pas zincirini inşa etmektir. Bu oyuncular genellikle defansın ortasında görev yapar ama rolleri klasik bir stoperden çok daha fazladır. Rakip forvetin baskısı altında bile panik yapmazlar, topu kontrol eder, doğru boşluğu bulur, orta sahaya veya kanat oyuncusuna pas atarak oyunu şekillendirirler. Gerektiğinde rakip savunma arasına milimetrik paslar atabilir, hatta oyun yönünü değiştirerek hücum başlangıcında kritik rol oynarlar. Bu oyuncu tipi genellikle geriden pasla çıkmaya çalışan, topa sahip olmayı seven ve rakibi kendi sahasına boğan sistemlerde kullanılır. Örneğin 4-3-3 veya 3-2-4-1 gibi dizilişlerde bu stoperler sadece savunmanın değil, aynı zamanda hücumun da temel yapı taşlarından biridir. Fiziksel olarak bu oyuncuların güçlü, dengeli ama aynı zamanda çevik olmaları beklenir. Teknik kapasiteleri bir orta saha oyuncusuna yakın düzeyde olmalıdır. Sağ ve sol ayakla isabetli uzun paslar atabilmeli, baskı altında bile topu kontrol edebilmelidir. Mental olaraksa en belirgin özellikleri sakinlik, vizyon ve cesarettir. Baskı altındayken dahi panik yapmadan oyunu şekillendirme sorumluluğunu almalıdır. Ve işte sırada oyun kuran stoper deyince ilk akla gelen isimler var. Tarih boyunca bu oyuncu tipinin en belirgin örneklerinden biri hiç kuşkusuz Franz Beckenbauer'dir. Der Kaiser lakaplı Beckenbauer, modern futbolun ilk oyun kurucu stoperlerinden biri olarak kabul edilir. Bayern Münih ve Batı Almanya formalarıyla oynadığı dönemde savunmadan çıkarak oyun kurması, ileri çıkıp atağa katılması ve uzun paslarıyla oyunu yönlendirmesi bu rolün temelini atmıştır. Daha yakın döneme gelirsek Gerard Pique, Rio Ferdinand, David Luiz gibi isimler bu profilde öne çıkmıştır. Türkiye'de ise bu oyuncu tipi zaman zaman denenmiş ama istikrarlı biçimde oturtulamamıştır. Geçmişte Alpay Özalan zaman zaman bu rolü üstlenmiştir. Günümüzde ise Abdülkerim Bardakçı topu geriden kullanabilme becerisiyle bu profile yakın bir oyuncu olarak görülüyor. Fakat ligimizin temposu, baskı yoğunluğu ve oyun yapısı nedeniyle bu oyuncuların çok fazla öne çıkamadığını söylemek gerekir. Sonuç olarak ball playing stopper yani oyun kuran savunmacı modern futbolun geriden başlama felsefesinin taşıyıcı koludur. Sadece savunmayı değil, oyunun yönünü de tayin eder. Onlar hem bir savunmacı hem bir pas istasyonu hem de oyun kurucudur. Hataları affedilmez olabilir ama doğruları bir takımın tüm hücum ritmini belirleyebilir. Ve işte bu yüzden bir takımı büyük yapan unsurlardan biri de her zaman böyle bir beyinle savunmaya başlamasıdır. Bugün futbolun ansiklopedisinde oyun kuran stoperi anlattık. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Emniyet kemeri takılı mı?
2: Bayramda çocuklarınız da yolda. Peki arka koltukta emniyet kemeri takılı mı? Kemeri takılı mı? Onların güvenliği sizin elinizde. Radyo Sputnik güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
3: Bunu biliyor muydunuz?
2: Bunu biliyor muydunuz? Okyanuslarda sürüler halinde veya yalnız yaşayan deniz yumuşakçılarından kalamarlar, kafadan bacaklılar sınıfındadır. Serçe parmak uzunluğundaki cüce kalamarlardan yaklaşık 18 metre uzunluğa sahip dev kalamarlara kadar 300'den fazla kalamar türü bulunur. Bir dev kalamarın gözü yaklaşık olarak bir voleybol topu büyüklüğündedir. Yani hayvanlar alemindeki diğer gözlerden çok daha büyüktür.
3: Bunu biliyor muydunuz?
0: Radyo Sputnik.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: TÜİK'in 7 Mayıs 2026 tarihinde yayımladığı iş ve aile yaşamının uyumu 2025 araştırmasına göre Türkiye'de 18-74 yaş grubundaki nüfusun %43,1'i çocuk, torun veya hasta yaşlı bakımı sorumluluğu taşıyor. Veriler çocuk bakım sorumluluğu bulunan çalışanların %50,8'inin süreci kendisi veya eşiyle birlikte yürüttüğünü ortaya koydu. TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de 18-74 yaş grubundaki 59 milyon 127 bin kişinin %43,1'i çocuk, torun ya da hasta ve yaşlı bakımı sorumluluğu üstleniyor. Bu oran erkeklerde %40,6, kadınlarda ise %45,6 olarak kaydedildi. Araştırmaya göre 2025 yılında 18-74 yaş grubunda iş gücüne katılma oranı %58,2 oldu. Bakım sorumluluğu bulunanlarda iş gücüne katılım oranı %60,5 olarak ölçülürken, bakım sorumluluğu olmayanlarda bu oran %56,4 seviyesinde kaldı. Kadınlarda bakım sorumluluğu bulunanların iş gücüne katılım oranı %37,8 olurken, bakım sorumluluğu olmayan kadınlarda oran %41,7 olarak gerçekleşti. Erkeklerde ise bakım sorumluluğu olanların iş gücüne katılım oranı %86'ya yükselirken, bakım sorumluluğu olmayan erkeklerde oran %70 oldu. TÜİK verilerine göre istihdamda olan kişilerin %39'u yalnızca çocuk bakım sorumluluğu taşıyor. Çocuk bakım hizmeti kullanmayan çalışanların %50,8'i çocuk bakımını kendisi veya eşiyle birlikte yürütüyor. Katılımcıların %19,7'si çocukların kendi kendine bakabildiğini ifade ederken, %17,6'sı profesyonel bakım hizmetlerinin maliyetinin yüksek olduğunu söyledi. %5,5'luk kesimse bakım desteğini büyük anne, büyük baba veya diğer yakınlardan aldığını belirtti. 15 yaş altı çocuk bakım sorumluluğu bulunan ve çalışan kişilerin %83'ü herhangi bir profesyonel bakım hizmeti kullanmadığını bildirdi. Kurumsal bakım merkezi kullananların oranı %14 olurken, evde ücretli bakım hizmeti alanların oranı %1,6'da kaldı. Hem kurumsal bakım merkezi hem evde ücretli bakım kullananların oranı ise %1,4 olarak açıklandı. Yetişkin bakımında da benzer bir tablo ortaya çıktı. İstihdamda olup yetişkin bakım sorumluluğu bulunanların %79,3'ü profesyonel bakım hizmeti kullanmadığını belirtti. Araştırmaya göre iş ve bakım sorumluluğunu birlikte yürütürken zorluk yaşayan 4 milyon 303 bin kişinin %38,4'ü en büyük sorun olarak uzun çalışma saatlerini gösterdi. Katılımcıların %26,9'u işin yorucu olmasını, %8,9'u ise işe gidiş geliş süresinin uzunluğunu önemli sorunlar arasında sıraladı. Uzun çalışma saatleri nedeniyle zorluk yaşadığını belirten erkeklerin oranı %39,3 olurken, kadınlarda bu oran %36,4 olarak ölçüldü. TÜİK verileri çalışan nüfusun önemli bölümünün birden fazla bakım sorumluluğunu aynı anda üstlendiğini de ortaya koydu. Araştırmaya göre istihdamdaki kişilerin %2,1'i çocuk, torun ve yetişkin bakım sorumluluğunu birlikte yürütüyor. Bu durum çalışan nüfusun aynı anda farklı yaş gruplarına yönelik bakım yükümlülüğü taşıdığını gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına yönelik iş ve aile yaşamının uyumu başlıklı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırma, iş hayatıyla bakım sorumluluklarının birlikte yürütülmesine dair verileri ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Yapay zeka destekli performans yönetim platformu Feedback 4e'nin araştırmasına göre Türkiye'de beyaz yakalı çalışanlar küresel rakiplerine kıyasla %30 daha düşük verimlilikle çalışıyor. Raporda çalışanların net hedef eksikliği ve operasyonel karmaşa nedeniyle haftada ortalama 12 saat kaybettiği belirtildi. Yapay zeka destekli performans yönetim platformu F4E'nin araştırması, Türkiye'de iş dünyasında verimlilik krizinin derinleştiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, Avrupa'daki birçok şirket haftada 4 gün çalışma modeline geçerek verimliliği artırırken, Türkiye'de çalışanlar daha uzun mesai yapmasına rağmen daha düşük performans gösteriyor. F4E verilerine göre Türk şirketlerinde çalışanların büyük bölümü günün en az 2 saatini net hedef belirlenmemesi ve geri bildirim eksikliği nedeniyle operasyonel karmaşa içinde geçiriyor. Araştırmada Türkiye'deki beyaz yakalı çalışanların global rakiplerine göre %30 daha düşük verimlilikte çalıştığı kaydedildi. F4E Türkiye Genel Müdürü Bahar Tamer, Türkiye'de performans kültürünün üretmekten çok ofiste var olmak anlayışı üzerine kurulu olduğunu söyledi. Türk şirketlerinde her 10 çalışandan 7'si günün en az 2 saatini net hedefleri olmadığı veya geri bildirim alamadığı için operasyonel karmaşa içinde kaybediyor. Tamer, dünya 4 gün çalışarak verimliliği artırmayı tartışırken, Türkiye'de hala ofiste geçirilen süre başarı ölçütü sayılıyor ifadelerini kullandı. Raporda yapay zeka destekli performans sistemlerinin yaygın olduğu ülkelerde sonuç odaklı çalışma modelinin verimliliği artırdığı vurgulandı. Türkiye'de ise liyakat eksikliği ve net hedef tanımının yetersizliği nedeniyle mesai saatlerinin önemli bölümünün boşa harcandığı belirtildi. Bahar Tamer, yapay zeka destekli sistemlerle çalışan performansının anlık olarak analiz edilebildiğini belirterek, 2026, liyakatin veriyle kanıtlandığı bir yıl olacak dedi. Tamer ayrıca, verimliliğini artırmayan şirketlerin haftada 4 gün çalışan küresel rakipleriyle rekabet etmekte zorlanacağını ifade etti. Feedback 4E, F4E tarafından hazırlanan araştırmada Türkiye'de beyaz yakalı çalışanların net hedef eksikliği, geri bildirim yetersizliği ve operasyonel karmaşa nedeniyle haftada ortalama 12 saat verim kaybı yaşadığı belirtildi. Raporda, yapay zeka destekli performans sistemlerinin yaygın olduğu ülkelerde sonuç odaklı çalışma modelinin öne çıktığı, Türkiye'de ise uzun mesai kültürünün verimliliği düşürdüğü ifade edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 1974 Batı Almanya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz. Batı Almanya soğuk savaş kokusunun arttığı dünyada bir o kadar soğuk bir Dünya Kupası turnuvasına ev sahipliği yapmıştı. 1974 Dünya Kupası iki Almanya'nın turnuva tarihi boyunca rakip olduğu ilk ve tek organizasyon oldu. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1974 Dünya Kupası. Brezilya 1970'te Jules Rimet Kupası'nı kalıcı olarak almış ve Dünya Kupası'na yeni bir tasarım ihtiyacı duyulmuştu. Silvio Gazzaniga bugün hala kullanılan Dünya Kupası'nı tasarladı ve yeni FIFA Dünya Kupası ilk kez 1974'te verildi. Dönemin havası açıkça soğuk savaş kokuyordu. Turnuvanın en politik maçı Doğu Almanya ile Batı Almanya arasındaki karşılaşmaydı. Siyasi yükü çok ağır olan bu karşılaşmayı Doğu Almanya Jürgen Sparsmaser'in golüyle 1-0 kazandı. Turnuva formatı da alışılmadıktı. 1974 çeyrek final ve yarı final yerine iki ayrı grup aşaması kullanan ender dünya kupalarından biriydi. İlk turdan çıkan 8 takım ikinci bir grup evresine geçti, grup liderleri finale çıktı. Hava koşulları da turnuvanın enteresan yanlarından biriydi. Organizatörler en iyi dönemi seçmek için bilgisayar tahmini kullanmış olsa da birçok maç soğuk ve yağışlı havada oynandı. 1974'ün yan hikayeleri de çok kuvvetliydi. Zaire Dünya Kupası finallerine çıkan ilk Sahra Altı Afrika takımı oldu. Haiti ise kupanın en güzel küçük sürprizlerinden birini yarattı. Emmanuel Sano'nun İtalya'ya attığı gol, Dino Zoff'un 1142 dakikalık gol yememe serisini bitirdi. Batı Almanya'da oynanan Dünya Kupası'nda finalde ev sahibiyle Hollanda karşılaştı. Hollanda'yı 2-1 yenen Batı Almanya ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Hollanda maça öyle başladı ki Batı Alman oyuncular daha topa dokunmadan Johan Cruyff ceza sahasında düşürüldü. Johan Neeskens 88. saniyede penaltıyı attı ve bu gol hala Dünya Kupası final tarihinin en erken golü olarak anılıyor. Ama Batı Almanya yıkılmadı. Paul Breitner penaltıyı eşitledi, Gerd Müller de maçı 2-1'e getiren golü attı. Bu yüzden 1974 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir. Bu kupayı Batı Almanya'nın kazandığı ama futbolun hayal gücünü Hollanda'nın ele geçirdiği turnuvadır. Beckenbauer kupayı kaldırdı, Müller maçı bitirdi ama insanların hafızasında en çok Cruyff ve total futbol kaldı. 1974 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Brezilya-Zaire maçında Brezilya serbest vuruş kullanmaya hazırlanırken Zaireli Vepo Ilunga barajdan fırlayıp topa vurdu ve uzaklaştırdı. Herkes onun kural bilmediğini sanıp güldü. Yıllar sonra Ilunga o hareketi kural bilmediği için değil, Zaire diktatörü Mobutu Sese Seko'nun "Eğer Brezilya'dan 4 gol yerseniz ülkeye dönemezsiniz" tehdidini protesto etmek ve zaman geçirmek için yaptığını açıkladı. Sarı ve kırmızı kartlar 1970'te icat edilmişti. Ancak ilk kez 1974'te Şilili Carlos Cazalhe'ye kırmızı kart gösterilerek sahadan atıldı. 1974 Dünya Kupası yalnızca yeni kupanın ilk kez sahneye çıktığı organizasyon değil, aynı zamanda Soğuk Savaş'ın futbol sahasına en sert şekilde yansıdığı turnuvalardan biri oldu. Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın tarihte ilk ve tek kez karşı karşıya geldiği kupada finali ev sahibi Batı Almanya kazandı. Ancak kupayı kaldıran Almanlar olsa da turnuvanın estetik hafızasını Johan Cruyff önderliğindeki Hollanda'nın total futbolu şekillendirdi. Yeni FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez verildiği organizasyon, futbol tarihinin en politik ve en etkileyici turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı işler dışarıdan bakınca çok cazip görünür. Güç, makam, ihtişam. Ama perde arkasında ne var bilir miyiz? İşte tam da böyle durumlar için söylenir. Demokles'in kılıcı gibi tepende duruyor. Peki kimdir bu Demokles? Kimin kılıcıdır bu? Neden bu kadar tehditkar durur? Gelin Demokles'in hikayesine kulak verelim. Milattan önce 4. yüzyılda Sicilya'da bir şehir devleti vardı. Siracusa'yı. Bu şehrin başında Dionysios adında güçlü ama sert bir kral otururdu. Savaş meydanlarında cesur, saraydaysa kural tanımazdı. Adaleti temsil ettiğini göstermek için yanında hep bir kılıç taşırdı. Ama bu kılıç sadece gösteriş değil, gerektiğinde kelle de alırdı. Kralın hizmetinde bulunan sadık bir nedimi vardı, Demokles. Demokles, krallığın ihtişamına hayran kalır, fırsat buldukça kralın kulağına fısıldardı. Ah efendim, ne büyük bir nimet bu taht. Ne kolay, ne keyifli bir hayat. Bu övgülerden sıkılan Dionysios bir gün ona döndü ve dedi ki, madem öyle diyorsun Demokles, yarın benim yerime sen otur tahtıma, bir günlüğüne kral sensin. Demokles bu teklifle sevinçten havalara uçtu. Bir günün beyliği beyliktir dedi içinden. Ertesi sabah geldi, süslü tahtına oturdu. Fakat kafasını kaldırınca başının tam üstünde incecik bir at kılına bağlı bir kılıç gördü. Ha düştü, ha düşecek. Demokles bir günde anladı ki tahta oturmak kolay da o tahtta ölüm korkusuyla yaşamak, işte asıl mesele buymuş. Ne bir karar alabildi o gün, ne bir tebessüm edebildi. Gün bittiğinde kral sordu. Nasıl, krallığın tadına vardın mı? Demokles cevap verdi. Haşmet mi yap, krallık tatlı olacaktı ama yazık ki kılıç Demokles'in değildi. İşte o günden sonra kolay görünen ama altına büyük riskler taşıyan her durum için denir ki Demokles'in kılıcı gibi tepemde duruyor. Taht bazen süslüdür ama onun üstündeki kılıcı görmeden oturulmaz. Bir deyimin izinde geçmişe gittik, bir hikayenin gölgesinde bugünü konuştuk. Kelimelerin sadece laf olmadığını, her lafın bir yolu, her yolunda bir hatırası olduğunu hatırladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada belirli protein türlerinin kolera bakterisinin bağırsakta yerleşmesini büyük ölçüde engelleyebileceği aktarıldı. Çalışmaya göre özellikle süt ve buğday kaynaklı proteinler bakterinin vücutta yayılmasını neredeyse tamamen durdurdu. Araştırmada farklı diyetlerle beslenen deneklerde önemli farklar gözlemlendiği aktarıldı. Protein ağırlıklı beslenenlerde kolera bakterisinin bağırsakta durması ciddi oranda azaldı. Çalışmanın başyazarlarından Ansel Hayanun, diyetin bu kadar büyük bir fark yaratması bizi şaşırttı dediği aktarıldı. Ayrıca özellikle kazein ve gluten içeren besinlerin en güçlü etkiyi gösterdiği ifade edildi. Araştırmada bu proteinlerin kolera bakterisinin zarar verme mekanizmasını bozduğu, bu sayede bakterinin bağırsakta diğer mikroorganizmaları yok ederek yayılmasını engellediği ortaya çıktı. Uzmanların bu durumun bakterinin vücutta hakimiyet kurmasını zorlaştırdığını değerlendirdiği ifade edildi. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre bazı protein ağırlıklı besinler kolera bakterisinin etkisini 100 kata kadar azaltabilir. Bulgular beslenmenin enfeksiyonla mücadelede kritik rol oynayabileceğini gösterdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: No Nonsense Defender. Topu uzaklaştıran müdahaleci klasik stoper. Futbol sahasında bazı oyuncular vardır. Onlar oyunun süsüyle, estetiğiyle pek ilgilenmezler. Onlar için önemli olan topun tehlike bölgesinden bir an önce uzaklaştırılması, rakibin etkisiz hale getirilmesi ve kalenin güvence altına alınmasıdır. Futbolun ansiklopedisinde bugün Türkçe'ye en uygun karşılığı olan topu uzaklaştıran klasik stoper ya da halk ağzıyla söylersek temizleyici stoperi anlatacağız. Topu uzaklaştıran müdahaleci klasik stoper. Bu oyuncu tipinin temel felsefesi son derece nettir. Top varsa uzaklaştırılır, rakip varsa durdurulur. Pas yüzdesi, teknik kapasite ya da oyun görüşü gibi detaylarla ilgilenmez. Onun görevi kaleye yaklaşan tehlikeyi saf dışı bırakmaktır. Gerektiğinde topu tribüne yollar, gerektiğinde rakip forveti fiziksel üstünlüğüyle yıldırır. Temaslı oyunu sever, hava toplarına hakimdir ve müdahale anında tereddüt etmez. Onun futbol tanımı risk almadan güvenli oynamaktır. Bu stoper tipi genellikle dörtlü savunmaların ya da düşük blok savunmaların bir parçasıdır. Rakip sürekli uzun top atıyorsa, ikinci toplar üzerinden pozisyon arıyorsa bu tür savunmacılar takım için

0: Mental olarak cesur, kararlı, lider ruhlu ve gerekirse faul yapmayı bilen oyunculardır. Onlar için gerekirse kart gör ama pozisyonu kes prensibi kutsaldır. Bu tip stoperlerin günümüzde teknik direktörler tarafından tercih edilme nedeni yanında bir oyun kurucu stoperle birlikte dengeli bir yapı kurma arzusudur. Yani biri topu oyuna sokarken diğeri savunmanın bel kemiği olur. Bu yapı geçmişte Vidic-Ferdinand ikilisinde mükemmel şekilde görülmüştür. Vidic tam anlamıyla bir no-nonsense stoperdi. Sertti, sarsılmazdı, rakip ceza sahasına yaklaştığında onun gölgesi yetiyordu. Topu ayağına aldığında süslemezdi. Gerekirse tribünlere gönderir, takımını organize ederdi. Yanındaki Ferdinand ise daha yumuşak, daha pasçıydı. Türkiye'de bu rolün en belirgin isimlerinden biri kuşkusuz Bülent Korkmaz'dır. Cengaver lakaplı Bülent Galatasaray savunmasının lideriydi. Teknik kapasite yerine liderlik, kararlılık ve fiziksel mücadeleyle ön plana çıkmış, gerektiğinde burnunu kırıp oyuna devam etmiş, bu karakteriyle de taraftarların gönlünde taht kurmuştur. Aynı şekilde Servet Çetin de topu ayağına aldığında değil, rakip topu ayağına aldığında daha etkiliydi. Topu uzaklaştıran müdahaleci klasik stoper tipi bazı dezavantajlar da barındırır. Öncelikle teknik kapasitesinin düşük olması nedeniyle topu oyuna sokarken hata yapabilir. Rakibin önde pres yaptığı anlarda panikleyebilir, geri pas yapacak alan bulamayınca topu uzun vurmak zorunda kalabilir. Ayrıca oyunun temposunu kontrol etmek ya da pas zincirine katılmak gibi görevleri yerine getirmesi beklenmez. Bu da takımın geriden oyun kurmasını zorlaştırabilir. Bu yüzden modern futbolda tek başına değil, daha yaratıcı bir stoperle birlikte oynatılması yaygındır. Unutmamak gerekir ki büyük turnuvalar genellikle büyük savunmacılarla kazanılır. Ve o savunmacıların çoğu süsü değil mücadeleyi tercih eden, ayağındaki topa değil yüreğindeki kararlığa güvenen isimlerdir. No-nonsense stoperler bu yüzden hala değerli, hala vazgeçilmezdir. Çünkü bazı işler hala düz, dürüst ve kararlı oyuncular ister. İşte bugün futbolun ansiklopedisinde topu taca attığında bile tribünleri ayağa kaldıran, topu uzaklaştıran müdahaleci klasik stoperleri anlattık. Yeni programlarda görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yollarda bayram telaşı var. Ama acele kaza getirir. Hız yapmayın, takip mesafenizi koruyun. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: Bunu biliyor muydunuz?
1: Su aygırları karada yaşayan en büyük memeli türlerinden biridir. Sucul ortamda ağırlıklarına rağmen çok hızlı koşabilirler. Dev cüsselerine rağmen koşarken çok kısa süreliğine dört ayakları da yerden kesilerek havada kalan su aygırlarının karadaki hızı saatte 30 kilometreye kadar çıkabilir. Bunu biliyor muydunuz?
3: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight

0: Müziğin efsaneleri.
1: Edward Kennedy Duke Ellington olarak bilinen Amerikalı caz bestecisi, piyanist ve caz orkestrası şefi. 1923 yılından ölümüne kadar 50 yıldan fazla bir süreliğine bir caz orkestrasını yönetmiştir. Yaptığı müziğin tarzını cazdan çok Amerikan müziği olarak adlandırdı. Edward Kennedy Ellington, 29 Nisan 1899 tarihinde James Edward Ellington ve Daisy Kennedy çiftinin çocuğu olarak Washington DC'de doğdu. 6 yaşından itibaren piyano ve resim dersleri almaya başladı. Takma adı olan Dökü, gençlik yıllarında bir arkadaşından aldı. 1914 yılında Lester Dushman'la birlikte çalıştığı sırada ilk kompozisyonu Soda Fountain Reggae besteledi. 1917 yılında kendi yaptığı bir poster dizaynıyla kazandığı yarışmanın ardından kendi işini kurmak için okulundan ayrıldı. Bir yıl sonra Brooklyn'deki Pratt Institute'da kazandığı bursla kendini müziğe adamaya karar verdi.

Washington'da müzisyen olarak katıldığı partilerle ve birlikte çaldığı gruplarla adını duyurmaya başladı. 1923 yılında New York'a taşınarak The Washingtonians adıyla çalışmaya başladı. 1924 yılında bu grupla birlikte ilk kayıtlarını gerçekleştirdi ve Broadway'deki içkili mekanlarda sahne almaya başladı. 1925 yılında yazdığı Chocolate Kiddies revüsü Almanya'da 2 yıl boyunca sahnelendi. Bu yıllarda Duke Ellington ismi, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'da uluslararası üne sahip bir caz müzisyeni olarak anılmaya başlandı. 1930 yılında grubuyla beraber Check and Double Check filminde boy gösterdi.

1933 yılında grubuyla beraber Avrupa turnesi yapmaya başladı. Duke Ellington'ın kariyeri sonraki 40 yıl boyunca aynı yüksek tempodaki turnelerle devam etti. 1930 ve 1942 yılları arasında kariyerinin en üretken dönemini yaşayan Ellington, bu dönemde en kalıcı çalışmaları olan Mood Indigo, Sophisticated Lady, In a Sentimental Mood ve Don't Get Around Much Anymore gibi eserlerini yazdı. 1950'li yılların başında grubunu hala bir arada tutabildiği için dönemin caz orkestrası liderleri arasında kendine ayrıcalıklı bir yer edindi. 1959 yılında yaptığı film müziği Anatomy of a Murder, siyahi bir Amerikalıya ısmarlanan ilk büyük Hollywood filmi müziği oldu. 1965 yılında Pulitzer ödülüne aday gösterildi. 1966 yılında Grammy Yaşam Boyu Başarı ödülünü kazandı. 1971 yılında Stockholm'daki Royal Academy of Music'e alınan ilk caz müzisyeni oldu. 1973 yılında otobiyografi çalışması Music is My Mistress yayınlandı.

24 Mayıs 1974'te yakalandığı akciğer kanseri yüzünden hayatını kaybetmesinden birkaç hafta öncesine kadar yıllar önce kurduğu grubuyla çalışmalarına devam eden Ellington, ölümünden sonra da grubun devam etmesi için oğlu Mercer Ellington'ı görevlendirdi.

0: 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1978 Arjantin. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Dünya Kupası organizasyonundan 2 yıl önce 1976'da Arjantin'de darbe oldu ve yönetime askeri junta el koydu. 1978 Dünya Kupası junta yönetiminin olduğu Arjantin'de yapıldı. 1978 Dünya Kupası darbeci yönetiminin baskısı altında boykotların gölgesinde yapıldı. Kupayı Arjantin ilk kez müzesine götürdü. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1978 Dünya Kupası.
1: Arjantin'de 1976'da yapılan darbenin ardından Dünya Kupası organizasyonuna 1978'de ev sahipliği yapıldı. 1978 Dünya Kupası'nın junta rejimi tarafından dış imajı parlatmak için de kullanıldığı iddia ediliyor. Aynı dönemde turnuvaya karşı boykot çağrıları da yapıldı. Özellikle Hollanda'da Arjantin'deki insan hakları ihlallerini görünür kılmaya çalışan bir dayanışma kampanyası oluşturuldu.
2: Turnuvanın formatı da alışılmadık bir şekilde yapıldı. Turnuvada önce 4 gruplu ilk tur oynandı. Her grubun ilk ikisi ikinci bir grup aşamasına geçti ve bu ikinci aşamadaki iki grubun liderleri doğrudan finale çıktı.
1: 1978'in saha içindeki ilk büyük notlarından biri Afrika futbolu açısından tarihi bir gelişmeydi. Tunus, Meksika'yı 3-1 yenerek bir Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini aldı.
2: 1974'ün büyüleyici finalisti Hollanda'nın kadrosunda bu kez Johan Cruyff yoktu. Takım yine de finale kadar yürüdü ve üst üste ikinci kez final oynadı.
1: Turnuvanın unutulmaz sürprizlerinden biri de Batı Almanya'nın çöküşüydü. Son şampiyon Batı Almanya ikinci grup aşamasında Avusturya'ya 3-2 yenildi ve elendi. FIFA bu maçı Almanların en şok edici Dünya Kupası yenilgilerinden biri olarak anıyor.
2: 1978'in en tartışmalı olayı ise kuşkusuz Arjantin-Peru maçıydı. İkinci grup aşamasında Brezilya maçını daha önce oynayıp Polonya'yı yenince Arjantin'in finale çıkabilmesi için Peru'yu en az 4 farkla yenmesi gerekiyordu. Arjantin maçı 6-0 kazandı. Sonuç o günden beri şüphe, söylenti ve suçlamalarla anılıyor. Reuters, Perulu yetkililerin sonradan bu maçın ayarlandığını iddia ettiğini, akademik ve tarihsel çalışmalarsa maçın, turnuvanın otoriter bağlamı yüzünden futbol tarihinin en çok tartışılan karşılaşmalarından biri olarak kaldığını belirtiyor.
1: Buenos Aires'teki Monumental'de oynanan final maçında Kempes Arjantin'i öne geçirdi. Hollanda sonlara doğru beraberliği buldu ve maçı uzatmaya taşıdı. FIFA'nın final anlatılarına göre Hollandalılar normal sürenin son saniyelerinde Robin Rensenbrink'le direğe takıldı. Top birkaç santim farklı gitse belki de kupayı onlar alacaktı. Uzatmada Kempes bir kez daha vurdu, ardından Bertoni maçı kapattı ve Arjantin 3-1 kazandı. Bu yüzden 1978 finali sadece bir ev sahibi zaferi değil, Hollanda'nın ikinci kez kupaya milimlerle yaklaşan ama alamayan trajedisidir.
2: 1978 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihi geçen anlarına gelecek olursak, Arjantin'deki askeri junta kupayı dünyadaki kötü imajını düzeltmek için kullandı. Maçların oynandığı stadyumlara sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki gözaltı merkezlerinde insanların işkence gördüğü yıllar sonra ortaya çıktı.
1: Johan Cruyff ailevi ve siyasi nedenlerle turnuvaya gelmeyi reddetti. Finalden sonra Hollanda takımı junta'yı protesto etmek için kupa törenine katılmadı ve madalyalarını almadan sahayı terk etti.
2: İkinci tur grubunda Brezilya'yı averajla geçip finale çıkmak için Arjantin'in Peru'yu en az 4 farkla yenmesi gerekiyordu. Maç 6-0 bitti. Peru kalecisi Ramon Quiroga aslında Arjantin doğumluydu. Maçtan önce Arjantin hükümetinin Peru'ya büyük miktarda tahıl yardımı yaptığı ve dondurulmuş bank hesaplarını açtığı iddiaları bugün bile konuşulur.
1: Arjantin maçlarında sahaya atılan milyonlarca küçük kağıt parçası Dünya Kupası tarihinin en ikonik görüntülerinden birini oluşturdu. Turnuvanın resmi yayıncısı kağıtların kameraların odağını bozmasından korkmuştu ama bu durum Arjantin halkının tutkusunun simgesi oldu.
2: Arjantin-Hollanda final maçı başlamadan önce Arjantinli futbolcular Hollandalı René van de Kerkhoff'un kolundaki alçılı bandajın tehlikeli olduğunu iddia ederek itiraz etti. Maç bu tartışma yüzünden geç başladı. Hollandalılar bunun Arjantin'in bir yıldırma taktiği olduğunu savundu.
1: Turnuvanın başında gol atamayan Kempes, teknik direktör Menotti'nin tavsiyesiyle bıyıklarını kesti. Bıyıklarını kestikten sonra adeta patlama yapan El Matador, turnuvayı 6 golle gol kralı olarak tamamladı ve Arjantin'e ilk şampiyonluğunu getirdi.
2: Brezilya-İsveç maçı 1-1 devam ederken Brezilya son saniyede korner kullandı. Zico topa kafa vurdu ve top kareye giderken hakem Cliff Thomas maçın bitini ilan eden düdüğü çaldı. Top çizgiyi geçti ama hakem golü geçersiz saydı. Brezilya bu kararla galibiyetten oldu.
1: Fransa-Macaristan maçında her iki takım da beyaz formayla sahaya çıktı. Sorunu çözmek için Fransa, yerel bir kulüp olan Kulüp Atletico Kimberley'nin yeşil-beyaz çubuklu formalarını ödünç alarak maça çıktı. Dünya Kupası tarihinde bir milli takımın kulüp formasıyla oynadığı nadir anlardan biri olarak kayıtlara geçti.
2: 1978 Dünya Kupası askeri darbenin gölgesindeki Arjantin'de oynandı. Turnuva boykot çağrıları, şaibe iddiaları ve siyasi tartışmalarla Dünya Kupası tarihinin en karanlık organizasyonlarından biri olarak hafızalara kazındı. Arjantin ilk kez kupayı kazanırken Peru karşısındaki 6-0'lık galibiyet ve Hollanda'nın bir kez daha final kaybetmesi yıllarca konuşuldu.
1: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Her söz ardında bir halk hikayesi taşır. Kimi zaman bir kıyafetin, kimi zaman bir padişahın izinden gelir. Bugün sözü uzatanlara yöneltilen o tanıdık uyarıya bakalım. Kısa kes, aydın havası olsun. Bu deyimin kökeni Osmanlı dönemine, Aydın yöresine uzanır. Aba, Aydın'da efe giysilerinde kullanılan kalın bir kumaştır. 1826'da 2. Mahmut'un kıyafet reformuyla diz hizasındaki kısa abaların giyilmesi yasaklanır. Ancak Aydın dağlarında yaşayan Zeybekler bu yasağa karşı sembolik bir direniş geliştirir. Terzilerine gizlice şu sözleri fısıldarlar. Kısa kes, Aydın abası olsun. Yasaklar sıkılaştıkça deyim de şekil değiştirir. Abası yerine havası denir. Böylece hem yasağa takılmadan söylenir hem de halk arasında yaygınlaşır. Balıkesir'de anlatılan bir başka hikayeye göre ise terzisine kumaşın yetmeyeceğini söyleyen ustaya sinirlenen bir müşteri şöyle der. Etekleri kısa olsun, kısa kes, Aydın abası olsun. Bugün bu deyim uzatılan konuşmaları tatlı bir şekilde kesmek isteyenlerin diline yerleşmiştir. Hikayelerin dili kısadır ama etkisi uzundur. Bugün kısa kes, Aydın abası olsun sözünün dünden bugüne uzanan serüvenini anlattık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Nesli tehlike altında olan ve aynı zamanda salep üretimine kullanılan Likya orkidesi ilk kez tohumdan üretildi. Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı 3 köyde yayılış gösteren Likya orkidesi yaklaşık 30-40 santimetreye kadar boylanabiliyor. Son derece dar bir yayılış alanına sahip bu endemik tür, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği koruma kategorisinde kritik tehlikede olarak değerlendiriliyor. Nisan'da çiçeklenen bitki aynı gövde üzerinde 7-8 çiçeğe kadar ulaşabiliyor. Pembe ve menekşe tonlarındaki çiçekleriyle öne çıkan türün çiçek dudağı kısmı ise kırmızı, kahverengi bir görünüme sahip. Toprak altında iki yuvarlak yumru bulunduran Likya orkidesi, çiçeklenme döneminin ardından kuruyarak yaşamını bir sonraki yıla kadar toprak altında sürdürüyor. Kaçak sökümler, turizme yapılaşma baskısı, pestisit kullanımıyla habitat tahribatı, tür üzerinde geri dönüşü olmayan etkiler yaratıyor. Doğal popülasyonların sürdürülebilirliğini tehdit eden kontrolsüz hasat faaliyetleri, türün ekolojik dengedeki rolünü de riske atıyor. Yürütülen çalışmalarla türün doğadan kaçak toplanmasının önüne geçilmesi, yerinde koruma alanlarının genişletilmesi ve doku kültürü gibi yöntemlerle kontrollü üretimin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda Akdeniz Koruma Derneği ile Ege Üniversitesi işbirliğinde endemik bir tür olan Hopris Lika'nın tozlaşma biyolojisi in vitro koşullarında çoğaltılması ve korunması projesi yürütülüyor. Projenin yürütücüsü Akdeniz Koruma Derneği Denetim Kurulu üyesi Necdet Bozkurt, Likya orkidesinin korunmasının yalnızca bir bitki türünün değil, Akdeniz'in doğal ve kültürel mirasının korunması anlamına geldiğini de işaret ederek, tür sayısı son 20 yılda binlerden 200'e kadar indi. Tür büyük bir baskı altında ve müdahale edilmezse yok olacak diye düşünüyoruz, yani yok olmanın eşine gelmiş bir türü korumak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdik, dedi. Nesli tehlike altında olan ve aynı zamanda salep üretiminde kullanılan Likya orkidesi ilk kez tohumdan üretildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırma, egzersiz sırasında sevilen müzikleri dinleyen kişilerin tükenmeden önce yaklaşık %20 daha uzun süre performans gösterebildiğini ortaya koydu. Araştırmada 29 yetişkin yüksek tempolu bisiklet testine iki farklı şekilde katıldı. Bir test sessiz ortamda yapılırken diğerinde katılımcılar kendi seçtikleri müzikleri dinledi. Sonuçlara göre müzik dinleyen kişiler ortalama 35.6 dakika, sessiz ortamda egzersiz yapanlarsa yaklaşık 29.8 dakika dayanabildi. Bilim insanları bunun yaklaşık %20'lik performans artışı anlamına geldiğini belirtti. Araştırmanın başyazarı Andrew Danso, doğru müzik listesi zor antrenmanları daha katlanabilir ve keyifli hale getirebilir dedi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise katılımcıların daha uzun süre egzersiz yapmasına rağmen kalp ritmi ve fiziksel zorlanma seviyelerinde büyük fark görülmemesi oldu. Bilim insanları müziğin egzersizi fiziksel olarak kolaylaştırmadığını ancak kişilerin yorgunluğa daha uzun süre dayanmasına yardımcı olduğunu düşünüyor. Danso, insanlar zor antrenmanları çok çabuk yorucu bulduğu için devam etmekte zorlanıyor ifadelerini kullandı. Araştırma sonuçları Psychology of Sport Exercise dergisinde yayımlandı. Jivlenskaya Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, spor sırasında dinlenen müziğin dayanıklılığı ciddi şekilde artırabileceğini gösterdi. Araştırmada katılımcıların kendi seçtikleri müziklerle daha uzun süre egzersiz yapabildiği belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Futbolun en gizemli rollerinden biri olan libero, yani Türkçesiyle serbest adam ya da süpürücü stoper, geçmişin büyük futbol dehalarının sahadaki iz düşümüdür. Bu oyuncu tipi sahada görünmez bir düzen sağlayan, kaosu kontrol altına alan, savunmanın arkasındaki güvenlik ağıdır. Ama aynı zamanda oyunu başlatan, gerektiğinde ileri çıkan, hem savunmayı hem de hücumu yönlendirebilen bir akıl oyuncusudur. Futbolun ansiklopedisinin sayfalarında bugün libero, yani serbest adam ya da süpürücü stoperi aralıyoruz. Libero'nun klasik görev tanımı, savunma hattının arkasında konumlanmak, takım arkadaşlarının yapacağı hataları süpürmek ve topu geri kazandıktan sonra oyunu yeniden inşa etmektir. Yani bir yandan temizleyicidir, bir yandan da oyun kurucudur. Libero'nun oynadığı takımlar genellikle üçlü ya da beşli savunma hatları kurar, ancak bu oyuncu bu hattın önünde ya da arkasında serbest

0: gerekmez. Esas mesele pozisyon bilgisi, soğukkanlılık, pas kalitesi ve en önemlisi oyunu önceden okuma kabiliyetidir. Sahada bir tür stratejist gibidirler. Zamanlama, refleks ve karar alma becerileriyle öne çıkarlar. Gerektiğinde rakip ceza sahasına kadar çıkarak hücuma katılır, gerektiğinde takım arkadaşı top kaybettiğinde hızla geriye dönerek tehlikeye süpürürler. Peki bu tipte oyuncular kim derseniz? Bu rolü tarihi kazıyan en büyük isim tartışmasız Franz Beckenbauer'dir. Der Kaiser yani imparator lakabıyla tanınan Beckenbauer bu pozisyonun kitabını yazmış bir futbolcudur. Almanya ve Bayern Münih ile elde ettiği sayısız başarıda libero rolüyle yaptığı katkı unutulmazdır. Savunmanın arkasında adeta bir maestro gibi top dağıtırken gerektiğinde ileri çıkar, orta sahada bile oyun kurar ve sıkışan oyunu çözerdi. Beckenbauer'in ardından Franco Baresi gibi İtalyan futbolunun büyük ismi de bu pozisyonun hakkını veren figürlerdendi. Baresi, Milan savunmasında yıllarca libero pozisyonunda oynamış, takım arkadaşlarına liderlik etmiş ve İtalyan sisteminin vazgeçilmez parçası olmuştu. Libero rolü 1990'ların sonunda gözden düşmeye başladı. Bunun temel nedeni futbolun temposunun artması, takımların daha önde baskıya başlaması ve savunma hatlarının artık birbirine daha yakın oynamasıdır. Günümüzde savunmalar arası mesafe azaldığı için serbest bir oyuncuya yer kalmamıştır. Ancak bu rol farklı biçimlerde evrim geçirmiştir. Örneğin oyun kurucu stoper ya da süpürücü kaleci gibi kavramlar libero'nun izlerini taşır. Bugün John Stones, David Alaba ya da zamanında Matthias Sammer gibi oyuncular bu pozisyona yakın tarzlar geliştirmiştir. Türkiye'de ise bu pozisyonun saf örnekleri çok sık görülmemiştir. Ancak geçmişte Tanju Çolak'a karşı oynamış savunmacılardan bazıları bu rolü yarı libero şeklinde üstlenmiştir. Ayrıca Oğuz Çetin her ne kadar defans oyuncusu olmasa da oyun kurma yeteneğiyle takımını defansın önünden yönlendiren bir ön libero gibi çalışmıştır. Bu da gösteriyor ki libero fikri sadece savunma değil, oyun aklının sahada serbestçe gezmesidir. Günümüzde libero pozisyonu klasik anlamda kullanılmasa da futbolu okuyanlar bilir ki onun ruhu hala sahadadır. Her pası yönlendiren, her pozisyonu önceden sezen, sadece topa değil oyunu hükmeden her oyuncuda bir parça libero vardır. Çünkü futbol yalnızca ayakla değil, zihinle de oynanır. Ve libero bu zihnin sahadaki yürüyen haliydi.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mello.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bayramda alkol ya da uyku getirici ilaçlarla direksiyona geçmeyin. Uyanık ve zinde olun. Sevdiklerinize güvenle ulaşın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: Bunu biliyor muydunuz?
1: Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen aktif volkanların bir kuşak halinde uzandığı bölgeye Pasifik Ateş Çemberi ya da Pasifik Deprem Kuşağı denir. Dünyadaki tüm depremlerin %90'ı tektonik plaka sınırlarının olduğu bu kuşakta gerçekleşir. Bu bölgede yer kabuğundaki hareketlilik nedeniyle sürekli sismik aktivite görülür. 22 Mayıs 1960 tarihinde bu bölgede yer alan Şili'de gerçekleşen 9,5 büyüklüğündeki deprem kaydedilen en büyük deprem olarak tarihe geçmiştir.
2: Bunu biliyor muydunuz?
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırmaya göre düzenli yumurta tüketen kişilerde Alzheimer riskinin %27'ye kadar daha düşük olduğu görüldü. Loma Linda Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi Profesörü Dr. Johan Sabate, haftada en az 5 yumurta tüketmek Alzheimer riskini azaltabiliyor, dedi. Loma Linda, Sağlık Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada daha düşük tüketimin de etkili olduğu belirtildi. Ayda birkaç kez yumurta yiyenlerde riskin %17, haftada 2 ila 4 kez tüketenlerde ise yaklaşık %20 daha düşük olduğu açıklandı. Bilim insanları yumurtanın içerdiği kolin, omega 3 ve bazı antioksidanların beyin hücreleri arasındaki iletişimi destekleyebileceğini söyledi. Araştırma kapsamında yaklaşık 40 bin kişi takip edildi. Katılımcılar ortalama 15 yıldan fazla süre boyunca izlendi. Alzheimer vakaları doktor teşhisleri üzerinden değerlendirildi. Araştırmanın başyazarı Dr. Jisoo Oh, yumurta sağlıklı beslenme düzeninin bir parçası olabilir ifadelerini kullandı. Araştırma sonuçları Journal of Nutrition dergisinde yayınlandı. Loma Linda Sağlık Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, yumurtanın beyin sağlığı üzerinde dikkat çekici etkileri olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları özellikle düzenli tüketimin Alzheimer riskini azaltabileceğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Yo man. Yo. Open up man. My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: All right.

0: Protokol tribününden inip sahaya girdi ve hakemi tehdit ederek golü iptal ettirdi. Sonuç değişmedi. Fransa 4-1 kazandı ama Şeyh tarihe geçti.
1: İtalya'nın golcüsü Paolo Rossi, bahis skandalı nedeniyle hapis yatmış ve cezası turnuvadan hemen önce bitmişti. İlk maçlarda hayalet gibiydi. Zico, Sokrates ve Falcao'lu gelmiş geçmiş en iyi hücum takımı kabul edilen Brezilya'ya karşı Rossi hat-trick yaptı. Brezilya elendi.
0: Batı Almanya Fransa yarı finalinde Alman kaleci Harald Schumacher, Fransız Patrick Batisson'a öyle bir uçan tekme attı ki Batisson'un iki dişi kırıldı, omuru zedelendi ve sahada komaya girdi. Hakem faul bile çalmadı.
1: Dünya Kupası tarihinde kazananı belirlemek için seri penaltı atışlarına ilk kez bu maçta başvuruldu. Batı Almanya finale çıktı.
0: Macaristan El Salvador'u 11 yenerek Dünya Kupası tarihinin bir maçta en çok gol atılan ve en farklı biten maçı rekorunu kırdı. Ancak bu galibiyete rağmen Macarlar gruptan çıkamadı.
1: Arjantin, turnuvaya İngiltere ile girdiği Falkland Savaşı'nın gölgesine geldi. Askeri junta, halka savaşı kazandıkları yalanını söylerken futbolcular İspanya'da yenildikleri gerçeğini öğrendiler. Bu moral bozukluğuyla son şampiyon Arjantin erkenden elendi.
0: Genç Maradona Brezilya maçında rakibine attığı tekme yüzünden kırmızı kart görerek ilk Dünya Kupası'na hüzünlü bir veda etti.
1: İngiliz futbolcu Brian Robson, Fransa maçının 27. saniyesinde gol atarak o dönem için en erken gol rekorunu kırdı.
0: 1982 Dünya Kupası İspanya'da futbol tarihinin en tartışmalı ve en dramatik turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Cezayir'in Batı Almanya'yı yenerek yarattığı büyük sürpriz, Gion utancı olarak anılan Almanya-Avusturya maçıyla gölgelendi. Brezilya estetik futboluyla büyüledi ama Paolo Rossi'li İtalya'ya elenmekten kurtulamadı. Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltılarla finalist belirlenen turnuva, aynı zamanda Diego Maradona'nın Dünya Kupası sahnesine çıktığı organizasyon oldu.
1: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: En kaliteli şarkılar
4: Radyo Sputnik.

0: over you. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen konuşurken söylediklerimiz anlaşılmaz. Bazen bir olay olur ve biri boş yere hayatını kaybeder. Bazen de bir emek, bir değer fark edilmeden yitip gider. İşte böyle durumlar için halk arasında sıkça duyduğumuz bir deyim vardır. Güme gitmek. Peki bu söz nereden çıktı? Zamanında Osmanlı döneminde suçluları yakalamakla görevli yeniçeriler bir kişiyi zindana götürürken yüksek sesle "Hop, güm!" diye bağırırlarmış. Ama ne yazık ki suçu olmadığı halde cezalandırılan, arada kaynayıp giden insanlar da olur, kurunun yanında yaş da yanarmış. Halk da bu duruma üzülüp şöyle dermiş: "Adamcağız güme gitti." Yani boş yere, günahsız yere heba oldu. Bugün hala bir emek boşa gittiğinde, bir fırsat değerlendirilmediğinde ya da biri haksız yere zarar gördüğünde bu ifadeyi kullanırız. Güme gitmek deyiminin çıkışına ışık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İlk ayakkabıyı kimin ne zaman giydiği bilinmiyor, ancak ilk insanla birlikte bunun bir gereklilik haline geldiğini söylemek mümkün. Mağara devri insanları taşa, toprağa karşı ayaklarını korumak için ağaç kabuklarından, yapraklarından ve hatta hayvan derilerinden ilkel ayakkabılar yaptı. Ve ayakkabının günümüze uzanan serüveni başlamış oldu.
2: 1938 yılında Fort Rock mağarasında bulunan Adaçay kabuğundan yapıldığı tahmin edilen sandalet, araştırmalara göre bilinen ilk el yapımı ayakkabı türüdür. Ayakkabı ilişkin en eski bulgunun M.Ö. 8000'li yıllarda yaşayan Amerikan yerlilerine ait olduğu düşünülür. Her ne kadar Amerikan yerlileriyle bu yolculuk başlamış olsa da ayakkabı konusunda en yaratıcı toplum olarak Mısırlılar görülür, çünkü oldukça ilginç bir kalıp çıkarma yöntemleri vardır.
1: Islatılmış kumda ayaklarının kalıplarını çıkarıp bu kalıplarla şekillendirdikleri ham deriden tabana ipler bağlayarak sandalet yaparlardı. Bu ayakkabılar ayağın altını kızgın kumlardan korurken üstünü de kavurucu güneşten muhafaza ederdi. Bir süre sonra bu sandaletler güneşe karşı birer siperliğin ötesine geçti ve statü göstergesi haline geldi. Kadınlar sandaletleri birbirinden farklı ürünlerle süslerken erkekler de deri kayışlarla değişik motifler yapardı. Ham deriyle başlayan ayakkabı macerası zamanla yeni malzemelerle farklı bir boyuta geçti.
2: Ayakkabının geçmişi oldukça eskiye dayanmakla birlikte yakın tarihine bakıldığında önemli kırılma noktalara dikkat çeker. Özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren ayakkabı üretimi büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Sanayileşmeyle birlikte el işçiliğine dayalı üretim yerini fabrikasyon üretime bırakmıştır. Türkiye'de 1930'lu yıllarda kurulan Beykoz Kundura Fabrikası bu dönüşümün en önemli örneklerinden biridir. Bu fabrikayla birlikte ayakkabı üretimi hızlanmış, standartlaşmış ve daha geniş kitlelere ulaşmıştır.
1: Ancak bu gelişme beraberinde bazı sorunları da getirmiştir. Özellikle kösele ve el emeğine dayalı ayakkabı üreten zanaatkarlarla kauçuk ve lastik ayakkabı üreten fabrikalar arasında rekabet ortaya çıkmıştır. Kösele lastik savaşları olarak anılan bu süreçte daha ucuz ve dayanıklı olan lastik ayakkabılar yaygınlaşmış, geleneksel üretim yapan ustalar zor durumda kalmıştır. Bu durum dönemin gazetelerine de yansımış ve kamuoyunda tartışmalara neden olmuştur.
2: Osmanlı döneminde ise ayakkabı üretimi ve satışı daha çok küçük esnaf üzerinden yürütülüyordu. İstanbul'da Kapalı Çarşı ve Beyoğlu gibi merkezlerde bulunan kunduracılar ve ayakkabı mağazaları hem üretim hem de satışın kalbi konumundaydı. Özellikle Beyoğlu'ndaki mağazalar Batı etkisini hissedildiği modern ayakkabıların sergilendiği yerlerdi. Bu mağazalar ayakkabının sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda zarafet ve statü göstergesi olduğunu da ortaya koyuyordu.
1: Ayakkabının kullanım süresi de geçmişte oldukça uzundu. İnsanlar ayakkabılarını uzun yıllar kullanır, eskidikçe tamir ettirirdi. Eskici dükkanları ve ayakkabı tamircileri bu nedenle oldukça yaygındı. Yarım pençe gibi terimler ayakkabının sadece alt kısmının yenilenmesini ifade eder, bu zanaatin ne kadar gelişmiş olduğunu gösterirdi. Ancak günümüzde tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte bu tür tamir kültürü giderek azalmıştır. Ayakkabı boyacılığı da İstanbul'un sokak kültürünün önemli bir parçası olmuştur. Boyacılar ellerindeki sandıklarla sokaklarda dolaşarak ayakkabıları temizler ve parlatırdı. Bu meslek hem estetik hem de sosyal bir anlam taşımaktaydı. Parlak ayakkabılar kişinin dış görünüşüne verdiği önemi gösterirdi.
2: Ayakkabının tarihsel gelişimi yalnızca üretim ve kullanımla sınırlı değildir. Aynı zamanda dilde de önemli bir yer edinmiştir. Ayakkabı sözcüğünün kökeni Türkçe'de ayak kelimesine dayanır ve ayağa giyilen nesneleri ifade eder. Zamanla bu kavram genişlemiş ve farklı türleri tanımlamak için yeni kelimeler ortaya çıkmıştır. Bu sözlükte yer alan bazı terimler kundura, iskarpin, çizme ve potindir. Ayakkabı geçmişten günümüze yalnızca bir ihtiyaç değil, aynı zamanda kültürel, ekonomik ve dilsel bir miras olarak varlığını sürdürmektedir. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte İstanbul'da gelişen ayakkabı üretimi, mağazacılığı, boyacılığı ve tamirciliği sanayileşmeyle birlikte dönüşmüş, ancak izlerini günümüze kadar taşımıştır.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Futbolda şimdi sıra geldi. Savunma organizasyonunun belki de en temel yapı taşlarından birine. Çift stoper sisteminde biri stoper, diğeri cover olarak oynar anlayışına. Bu model futbol sahasına dengeyi sağlamak ve savunmayı iki yönlü işler hale getirmek için çokça başvurulan bir stratejidir. Futbol sahasında bir savunma hattını güçlü kılan şey sadece oyuncuların bireysel kalitesi değildir. Asıl mesele oyuncuların birbirini nasıl tamamladığı, hangi rolü üstlendiği ve sahadaki pozisyonlarını hangi dengeyle paylaştıklarıdır. İşte bu dengeyi kuran en klasik savunma ikililerinden biri stoper, diğeri cover rolünü üstlenen çift stoper modelidir. Türkçe'ye çevirirsek biri ön çıkıp müdahale eden karşılayıcı, diğeri arkayı kollayan süpürücü diyebiliriz. Birbirine zıt gibi görünen bu iki rol aslında kusursuz bir bütünlük içinde işler. Bu savunma ikilisinin temel amacı rakip hücumları iki kademeli olarak karşılamaktır. İlk oyuncu yani stoper rolündeki stoper genellikle fiziksel olarak güçlü, agresif ve rakibe direkt baskı yapan bir oyuncudur. O top rakibe geldiği anda öne çıkar, müdahale eder, gerekirse vücudunu koyar, hava topuna çıkar, fiziksel temas kurar. Onun görevi ilk engel olmaktır. Rakibi durduramazsa arkasında bir sigortası vardır. Cover rolündeki stoper. Cover oynayan stoper biraz daha geride pozisyon alır. O ani tehlikeleri sezer, boşta kalan topları toplar, rakibin sıyrılması durumunda arkada güvenlik hattı oluşturur. Zeki, pozisyon bilgisi yüksek ve soğukkanlı bir oyuncudur. Onun işi müdahaleden çok okumaktır. Rakip pasın nereye gideceğini sezmek, topun düşeceği noktayı tahmin etmek ve gerektiğinde diğer stoperin açığını kapatmaktır. Böylece takımın savunma bloğu dağılmaz, dengede kalır. Bu ikili modelin avantajı şudur. Takım savunması hem öne çıkabilir hem de geriye yaslanabilir. Stoper rakip forveti önde karşılar, cover arkada kalır. Böylece savunma çizgisi bozulmaz ve her iki oyuncu da kendi özelliklerine göre en etkili alanda görev yapar. Bu özellikle 4-4-2 veya 4-2-3-1 gibi çift stoperli dizilişlerde sıkça uygulanır. Peki bu sistemin dezavantajları var mı? Tabii ki var. Eğer stoper oyuncusu zamanlamayı kaçırırsa rakip savunma arkasına sarkabilir. Cover rolündeki oyuncuysa sürekli geri çekilirse takımın savunma hattı çok geriye yaslanır. Bu da rakibin orta sahayı ele geçirmesine neden olabilir. Ayrıca iki oyuncu arasında iletişim bozulursa savunmanın dengesi dağılır. Bu yüzden bu sistem ancak yüksek konsantrasyon ve uyum içinde oynayan ikililerle etkili olur. Bu sistemin en iyi örnekleriyle devam edelim. Nemanja Vidić ve Rio Ferdinand ikilisi. Manchester United'da bu rol paylaşımını kusursuz şekilde oynadı. Vidić karşılayıcıydı, hava toplarında rakibe ezer, temaslı oyunu severdi. Ferdinand ise arkasını süpüren, pas arası yapan, oyunu okuyan cover stoperdi. Birlikte yıllarca İngiltere ve Avrupa'nın en sağlam savunmalarından birini oluşturdular. Bir diğer örnek Charles Puyol ve Gerard Pique ikilisi. Puyol, içgüdüsel, cesur ve savaşçı stoper rolündeydi. Rakibi doğrudan karşılardı. Pique ise geride daha sakin duran, topu daha iyi kullanan cover pozisyonundaydı. Bu ikili Barcelona'nın hem La Liga hem Şampiyonlar Ligi zaferlerinde kilit rol oynadı. Bugün hala bu model kullanılmakta. Örneğin Rafael Varane, Lisandro Martinez ikilisi Manchester United'da bu yapıyı günümüzde sürdürüyor. Martinez biraz daha agresif oynarken Varane daha geride pozisyon alıyor. Benzer şekilde Kim Min-jae ve Matis de Ligt da Bayern Münih'te bu sistemi dengelemeye çalışıyor. Bu yapı geçmişte Türkiye'de sıkça kullanıldı. Bülent Korkmaz ve Popescu ikilisi Galatasaray'da bu rollerin güzel bir örneğiydi. Bülent agresif ve lider stoperken Popescu sakin ve oyun kurabilen cover oyuncusuydu. Aynı dönemde Fenerbahçe'de Uche ve Hök ikilisi de benzer bir dengedeydi. Sonuç olarak stoper ve cover stoper modeli doğru oyuncularla doğru dengede kullanıldığında hem savunmayı sertleştirir hem de savunma arkasını güvenceye alır. Bu sistemde esas mesele oyuncuların birbirine gözle değil, sezgiyle bağlı olmasıdır. Biri ileri çıktığında diğeri onun boşluğunu düşünmeden doldurmalıdır. Çünkü iyi bir savunma sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da birbirine kenetlenmiş oyuncularla kurulur. Futbolun ansiklopedisinde bugün futbolun en eski ama hala geçerli savunma yapılandırmalarından biri olan stoper ve cover stoper, yani karşılayıcı ve diğeri arkayı kollayan süpürücü oyuncuları konuştuk. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bayram tatilinde uzun yol mu yapıyorsunuz? Her iki saatte bir mola verin, yorgunluğu riske atmayın. Dinlenmiş bir sürücü, güvenli bir yolculuk demektir. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler.
2: Bunu biliyor muydunuz?
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından basılan kağıt paraların sahte olup olmadığının anlaşılması için birçok güvenlik önlemi bulunur. Örneğin banknotların ön yüzünde bulunan yıldız motifi içerisinde para birimi ve değeri mikro yazılarla işlenmiştir.
2: Bunu biliyor muydunuz?
0: Şu anda Radyo Sputnik sesimiz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın birçok bölgesinde süren savaşlar ve çatışmalar ülkelerin savunmaya ayırdığı payı önemli ölçüde arttırdı. Jeopolitik tehditlere karşı caydırıcı saldırı ve savunma sistemleri daha önemli hale geldi.
2: ABD-İran savaşından dolayı mühimmat sıkıntısı yaşanırken ABD'nin desteğini çektiği Avrupa savunmasız kaldı. Rusya ise nükleer üçlüsünü yeni silahlarla genişletti.
1: Moskova'nın jeopolitik meydan okumaya yanıtı sınırsız menzile sahip yeni seyir füzesi Burevestnik, nükleer enerji motorlu insansız sualtı aracı Poseidon, yörünge altı uçuş imkanına sahip kıtalar arası balistik füze Sarmat ve en yeni orta menzilli balistik füze sistemi Oreshnik oldu. Vladimir Putin yeni silahların hiç kimseyi tehdit etmediğini ve diğer ülkelerle karşılıklı yarara dayalı yeni temaslara her zaman açık olduğunu vurguladı.
2: Tek bir darbeyle tarihin akışını değiştirebilecek bu silahlar kıyamet günü silahı olarak adlandırıldı. Nükleer enerji tarihte bir kıtalar arası seyir füzesi Burevestnik, hava ve füze savunma sistemlerini aşarak nükleer savaş başlığını uzun mesafeleri taşımak üzere tasarlandı.
1: 2025 yılının Ekim ayında başarılı bir şekilde test edilen füze 15 saatte 14 bin kilometre kat etti. Rus lider Putin 2018'de füzeyle ilgili çalışmaları duyururken hem mevcut hem de gelecekteki füze savunma ve hava savunma sistemlerine karşı dayanıklı olduğunu belirtti.
2: Nükleer motordan aldığı güçle neredeyse sınırsız uçuş yapabilen füze, rotayı değiştirebilme ve her yönden saldırabilme olanağına sahip. Putin, füzenin yapımında kullanılan yerli malzemelerin bir kısmının Arktik bölgesinde ve uzayda sivil alanlarda da kullanılabileceğini söyledi. Rus lider, Arktik bölgesi için enerji santrallerinin kurulması ve uzay nakliye gemisinin güç kaynağı da dahil olmak üzere derin ve yakın uzayın keşfi, ayrıca gelecekte kurulacak ay santrali dahildir açıklamasında bulundu.
1: Nükleer tahrik sistemi ve nükleer savaş başlığına sahip insansız sualtı aracı Poseidon, hem tahrip gücü hem de patlama anında yarattığı tsunami yardımıyla limanları ve deniz üslerini yok etmek üzere tasarlandı. Bir diğer potansiyel hedef de düşman uçak gemisi saldırı grupları.
2: Amerikan dergisi Popular Mechanics'in kıyametin korkunç torpidoları olarak adlandırdığı Poseidon ilk kez 2018 yılında tanıtıldı. Rusya, Ekim 2025'te Poseidon denizaltısını da test etti.
1: Yalnızca bu sualtı aracını taşıyan belirli nükleer denizaltılardan fırlatılabilen Poseidon'u taşıyabilen iki denizaltı denize indirildi. Putin, özellikleri gizli tutulan Poseidon'u önlemenin hiçbir yolu olmadığını söyledi.
2: Düşük gürültü ve yüksek manevra kabiliyetine sahip Poseidon hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıklarıyla donatılabiliyor. Sınırsız menzilli nükleer mühimmat fırlatma kapasitesine sahip torpido 1000 metre derinlikte dahi çalışabiliyor.
1: Putin, Poseidon'un gücünün 2 megaton TNT ile eşdeğer olduğunu söyledi. Poseidon da tıpkı Burevestnik gibi sadece yerli malzemeler kullanılarak yapıldı. Rusya'nın en yeni füze sistemi Oreshnik ise orta menzilli bir balistik füze ve hipersonik savaş başlıklarıyla donatıldı.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk kez 2024'te duyurulan füze için düşürülme şansı yok dedi. 1 ila 5500 km arasında hıza sahip Oreshnik, 10 Mach hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 1,5 tonluk füzenin savaş başlıklarına sıcaklığı 4000 derece.
1: Uzmanlara göre füze hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıklarının yanı sıra her biri 150 kiloton gücünde 3 ila 6 termonükleer savaş başlığı taşıyabiliyor. Nükleer versiyonu 45 Hiroşima gücünde savaş başlıkları fırlatabiliyor.
2: Oreshnik, ABD'nin Polonya'daki füze savunma üssünü 11, Almanya'daki hava üssünü 16, NATO'nun Brüksel'deki karargahını ise 17 dakikada vurabilecek kapasiteye sahip. Ayrıca Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko'nun talebi üzerine 2025 sonunda sistem Belarus'a da kuruldu.
1: Rus yapımı ağır sıvı yakıtlı yörüngesel kıtalar arası balistik füzeye sahip 5. nesil silo tabanlı stratejik füze sistemi Sarmat'ın da testleri 12 Mayıs 2026'da başarıyla gerçekleştirildi. Vladimir Putin, bu dünyanın en güçlü füze sistemi. Füzedeki başlık batılı füzelerden 4 kat güçlü. Bu füze yalnızca balistik değil, yörünge altı uzay uçuşu da yapabiliyor değerlendirmesinde bulundu.
2: İlk kez 2018'de duyurulan Sarmat'ın ismi M.Ö. 4. yüzyıldan M.S. 6. yüzyıla kadar Dinyester'den Hazar Denizi'nin kuzeyine kadar uzanan bölgede yaşayan, İran dilleri konuşan göçebe halklardan geliyor. Füzenin en önemli özelliği tamamen Rus yapımı olması ve yerli sanayinin daha önce hiç bu kadar büyük ölçekli bir askeri ürün üretmemiş olması.
1: Rus endüstrisi tarafından üretilmiş insanlık tarihinin en büyük savaş füzesi olan Sarmat'ın birinci kademe motoru 2016 yılında test edildi. Kıtalar arası balistik füzenin testleri ise Aralık 2017'de başladı. Füzenin ilk uçuş testi 20 Nisan 2022'de yapıldı. Fırlatma hedefleri tamamen yerine getirildi.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kasım 2025'te Sarmat füze sistemlerinin 2025'te test maksatlı muharebe nöbetine, 2026'da ise muharebe görevine alınacağını duyurdu. Rus lider, Sarmat'ın hem şu anda hem de gelecekte herhangi bir füze savunma sistemini kesinlikle aşabileceğini kaydetmişti.
1: Sarmat, Batı'nın da ilgisini çekiyor. ABD merkezli The National Interest dergisi, dünyanın neredeyse her yerini vurabilen Rus yapımı Sarmat ağır kıtalar arası balistik füzesiyle tanışın başlıklı makalesinde füzeyi analiz etti. 35 bin kilometre menzile sahip Sarmat'ın fırlatma ağırlığı 208 tondan fazla. Faydalı yük ağırlığı ise yaklaşık 10 ton.
2: 14 katlı bir bina uzunluğundaki füzenin çapı ise 3 metre. Bağımsız olarak hedeflenebilen çoklu harp başlıklarına sahip füze 10 adet nükleer ya da konvansiyonel harp başlığıyla donatılabiliyor. Rusya Devlet Başkanı, Rus nükleer üçlüsünün silahlandırılması, stratejik caydırıcılığın etkili ve güvenilir bir şekilde sağlanmasına ve küresel güç dengesinin sürdürülmesine imkan tanıyor. Bu işletmelerimizin, tasarım bürolarımızın, işçi ve mühendislerimizin, askeri ve sivil uzmanlarımızın muazzam ve uzun vadeli emeğinin sonucudur, dedi.
1: Rusya Burevestnik seyir füzesi, Poseidon insansız su altı aracı, Oreshnik orta menzilli balistik füze ve son olarak Sarmat kıtalar arası balistik füze sistemlerini içeren yeni nesil nükleer ve hipersonik silahları küresel jeopolitik caydırıcılığı artırmak amacıyla test ederek envanterine ekliyor. Kıyamet günü olarak adlandırılan ve savunma sistemlerini aşma kapasitesine sahip bu silahlar stratejik dengeyi Moskova lehine değiştirebilecek kabiliyetlere sahip.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihin akışını değiştirebilecek bu yeni silah teknolojileri için Rus nükleer üçlüsünün silahlandırılması, stratejik caydırıcılığın etkili ve güvenilir bir şekilde sağlanmasına ve küresel güç dengesinin sürdürülmesine imkan tanıyor, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: kısa, gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Öyle davetler vardır ki gel deyince değil, nasıl davet edildiğine bakılır. Hele bir de işin içinde kırmızı dipli mum varsa. Kırmızı dipli mumla davet etmek deyimi tam da bu inceliği anlatır. Osmanlı geleneğinde Edirne Kırkpınar güreşlerinde onur konuklarını davet etmenin çok özel bir yolu vardı. Altı kırmızıya boyanmış bal mumu mumlar atlı ulaklarla davet edilecek kişilere gönderilirdi. Bu sıradan değil, şerefli bir çağrının simgesiydi. Zamanla bu zarif gelenek halk diline şu deyimle yerleşti. Kırmızı dipli mumla davet etmek, yani birini özel olarak önemliye ve ısrarla çağırmak. Bugünse aynı deyim biraz sitemle kullanılır. Ne bekliyorsun? Kırmızı dipli mumla mı çağıracaklar? Kültürel mirasımızın sözlü hazineleri deyimler. Geçmişin zarafetini bugüne taşır. Bugün kırmızı dipli mumla davet etmek deyiminin köklerine indik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle göz

0: tarihini Kupa'nın izi programında sürmeye devam ediyoruz.
1: Futbol tarihinin en büyük yeteneklerinden biri olarak sahadaki dehası, asi karakteri, yoksulluktan zirveye uzanan hikayesi ve milyonları peşinden sürükleyen karizmasıyla bir sporcudan çok bir efsaneye dönüşmüş Arjantinli futbolcu. Ya da şöyle desek daha anlaşılır olur. Tanrı'nın eli.
0: Kupa'nın izinde bugünkü durağımız Meksika dalgasının başladığı turnuva. Meksika'da yapılan 1986 Dünya Kupası.
1: Meksika'nın turnuva tarihinde ikinci kez ev sahipliğini yaptığı ilk ülke unvanını kazandığı 1986 Dünya Kupası henüz daha yolun başında hikayelerle başlamıştı bile.
0: Aslında yapılan seçimlerin ardından FIFA 1986 Dünya Kupası organizasyonunu Kolombiya kazanmıştı. Fakat Kolombiya maliyetin aşırı yükselmesi ve altyapının yetersiz kalması nedeniyle çekildi. FIFA da organizasyonu Meksika'ya verdi. Meksika 1970'deki ev sahipliğinden 16 yıl sonra yeniden turnuvayı düzenledi. Turnuvada 24 takımlı yapı korunurken 1982'nin ikinci grup aşamasına son verilip son 16 turuna dönüldü.
1: Formatı genişletilmiş organizasyonda gerilim de arttı. 6 gruptan çıkan takımlara en iyi 4 grup üçüncüsü de eklenince Dünya Kupası ilk kez gerçek anlamda geniş bir knockout sahnesine dönüştü. Bu turnuvayı daha hikayeli hale getirdi. Çünkü artık grup aşamasından sonra doğrudan ölüm kalım maçları başlıyordu.
0: 1986'nın erken büyük hikayelerinden biri Afrika ve Arap futbolundan geldi. Fas grubunu lider bitirerek Dünya Kupası tarihinde ikinci tura çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oldu. Aynı kupada Danimarka'da ilk katılımında çok parlak bir başlangıç yaptı. Danimarka'nın Uruguay'ı 6-1 yenmesi turnuvanın hala en çarpıcı grup performanslarından biri olarak hatırlanıyor.
1: Turnuvanın en çılgın maçlarından biri de Belçika-Sovyetler Birliği son 16 eşleşmesiydi. FIFA bu maçı bir Dünya Kupası klasiği olarak anıyor. Belçika, Igor Belanov'un hat-trick yaptığı maçı 4-3 kazandı. Böyle maçlar 1986'nın neden hala bu kadar sevildiğini anlatıyor. Bu kupa yalnızca tek bir yıldızın yürüyüşü değildi. Aynı zamanda yüksek tempolu, gollü ve dramatik knockout futbolunun da turnuvasıydı.
0: 1986 denince bütün yollar Diego Maradona'ya çıkıyor. Ansiklopediler onun bu turnuvaya hakim olduğunu söylerken abartmıyor. FIFA'nın 1986'ya dönük anlatımı da Maradona'nın 5 gol atıp Arjantin'in şampiyonluk yürüyüşünü bizzat taşıdığını vurguluyor. Üstelik mesele yalnızca gol sayısı değil, oyunun temposunu, yönünü ve psikolojisini belirleyen merkez olmasıydı. 1986 bir takımın kupayı kazandığı ama bütün turnuvanın tek oyuncunun etrafında döndüğü ender dünya kupalarından biridir.
1: Bu destanın en büyük sahnesi Arjantin-İngiltere çeyrek finaliydi. Reuters'ın tarihi özetine göre bu maç 1982 Falkland-Malvinas Savaşı'ndan sonra iki ülkenin ilk büyük futbol hesaplaşmasıydı. Siyasi yükü zaten ağırdı. Maradona burada futbol tarihinin en meşhur iki golünü aynı maçta attı. Önce eliyle attığı ve sonradan Tanrı'nın eli diye anılacak gol, sonra da kendi yarı alanına yakın bir noktadan başlayıp İngiltere savunmasını geçerek attığı FIFA'nın 100 yılın golü diye anlattığı solo gol. Tek bir maçın hem hile, hem dahilik, hem intikam duygusu, hem de efsane üretmesi kolay iş değil. 1986 bunu yaptı.
0: Maradona bununla da kalmadı. Kaynaklar yarı finalde Belçika'ya karşı da bir başka muhteşem solo gole imza attığını ve Arjantin'i finale taşıdığını hatırlatıyor. FIFA'nın 1986'ya dönük videolu ve yazılı arşivleri de turnuvanın genel çerçevesini neredeyse Maradona'nın Meksika'sı gibi kuruyor. Bu yüzden 1986 için en doğru cümlelerden biri şu: Arjantin kupayı takım olarak kazandı ama turnuvayı tek başına Maradona sahiplendi.
1: Final ise çoğu kişinin hatırladığından daha dramatikti. Arjantin, José Luis Brown ve Jorge Valdano'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Batı Almanya, Karl-Heinz Rummenigge ve Rudi Völler'le geri dönüp skoru eşitledi. Tam maç Almanya'ya akıyor gibi görünürken Maradona'nın ince pasında Jorge Buruşaga 85. dakikada kazanan golü attı ve Arjantin 3-2 kazandı. Yarı finalde Maradona finalde

0: gol attı klişesiyle değil, onun oyunu son bir kez doğru anda kırmasıyla hatırlanmalı. Klasik kahramanlık değil, daha sofistike bir mühendislik.
1: 1986 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir. Bu Dünya Kupası'nın bir insanın neredeyse biyolojik bir figüre dönüştürdüğü turdur. Meksika ikinci kez sahibi oldu. Format daha modern bir knockout yapısına geçti. Fas tarih yazdı. Danimarka dünyayı eğlendirdi. Belçika Sovyetler maçında kıvılcımlar saçıldı. Ama bütün bu hikayelerin üstüne Maradona çıktı ve kupanın tamamını kendi gölgesiyle kapladı. Bazı Dünya Kupaları şampiyonu hatırlatır, 1986 doğrudan bir insanı hatırlatır.
0: 1986 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihi geçen anlarına gelecek olursak, Maradona 4 dakika arayla futbol tarihinin en çok konuşulan 2 golünü attı. İlkini elle attı ve maçtan sonra biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eliyle diyerek tarihe geçti. İkinci golde ise orta sahadan 7 İngiliz oyuncuyu ipe dizerek 100 yılın golünü attı.
1: Bugün dünyanın her stadyumunda gördüğümüz seyircilerin sırayla ayağa kalkıp ellerini kaldırmasıyla oluşan Meksika dalgası bu turnuvada küresel bir fenomen haline geldi. Tribünlerdeki bu coşku futbolun eğlence kültürünü sonsuza dek değiştirdi.
0: Danimarka tarihine ilk kez katıldığı kupada fırtına gibi esti. Grupta Uruguay'ı 6-1, Batı Almanya'yı 2-0 yenerek Danimarka dinamiti lakabını aldılar. Ancak ikinci turda İspanyol Butragueño'nun 4 golüne engel olamayıp 5-1 ile trajik bir şekilde elendiler.
1: Brezilya-Fransa çeyrek finali futbolun klasik müzik tadındaki maçıdır. Zico oyuna girdikten hemen sonra kazanılan penaltıyı kaçırdı. Maç seri penaltılara gittiğinde ise dönemin bir diğer devi Michel Platini kendi penaltısını kaçırdı. Sonunda gülen taraf Fransa oldu ama maç her iki efsanenin de trajedisiyle hatırlandı.
0: Turnuvadan sadece 8 ay önce Meksika'da 8.1 şiddetinde bir deprem oldu ve binlerce insan öldü. Stadyumlar mucizevi bir şekilde ayakta kaldı.
1: Paraguay teknik direktörü Coetano Re, hakemi taciz ettiği için Dünya Kupası tarihinde sahadan atılan ilk teknik direktör oldu.
0: 1986 Dünya Kupası, futbol tarihinin yalnızca bir turnuvası değil, Diego Armando Maradona'nın efsaneye dönüştüğü sahne olarak hafızalara kazındı. Meksika'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı organizasyonda Arjantin kupaya uzanırken, Maradona İngiltere'ye attığı Tanrı'nın eli ve 100 yılın golüyle futbol tarihinin en unutulmaz anlarını yarattı.
1: Fas'ın Afrika futbolu adına tarih yazdığı, Danimarka'nın büyüleyici futboluyla dikkat çektiği turnuva, modern eleme sisteminin yerleştiği yüksek tempolu ve dramatik maçlarıyla Dünya Kupası'nın en ikonik organizasyonlardan biri olarak kabul edildi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
0: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Günde 2-3 fincan kahve ruh sağlığına iyi geliyor. Yeni bir araştırmaya göre ölçülü kahve tüketimi ruh sağlığı bozukluklarına yakalanma riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendiriliyor. Biyobank verileri kullanılarak yapılan araştırmada 461 binden fazla kişi ortalama 13 yılı aşkın süre boyunca takip edildi. Bu süreçte 18 binden fazla duygu durum bozukluğu ve benzer sayıda stres bozukluğu vakası kaydedildi. Sonuçlara göre hem az kahve tüketenlerde hem de fazla tüketenlerde risk daha yüksek olurken orta düzey tüketim yani günde 2-3 fincan en düşük riskle ilişkilendirildi. Araştırma ayrıca erkeklerde koruyucu etkinin kadınlara kıyasla daha belirgin olduğunu gösterdi. Buna karşılık kafein metabolizmasını etkileyen genetik farklılıkların bu ilişki üzerinde belirleyici bir rol oynamadığı tespit edildi. Bilim insanları kahve ve ruh sağlığı arasındaki ilişkinin kısmen iltihap belirteçleri üzerinden açıklanabileceğini değerlendiriyor. Çalışma kahvenin tamamen zararsız olduğu anlamına gelmediğini vurgularken ölçülü tüketimin ruh sağlığı açısından faydalı olabileceğine işaret ediyor. Yeni bir araştırma kahve tüketimiyle ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi inceledi. Buna göre ruh sağlığı konusunda en düşük riskin günde 2-3 fincan kahve içenlerde görüldüğü ortaya kondu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Traditional fullback, klasik savunma beki, futbol sahasının en sessiz ama en çalışkan karakterlerinden biridir klasik savunma beki. Onlar şov yapmaz, çalım atmaz, sosyal medyada highlight videoları pek dolaşmaz. Ama takımın direncini, dengesini ve savunma güvenliğini ayakta tutan o görünmeyen kolonlar onlardır. Bu oyuncular futboldaki en saf görev tanımlarından birini üstlenirler. Kanatları savunmak ve gerektiğinde oyunu genişletmek. Klasik bir sağ bek ya da sol bek öncelikle savunmayı düşünen, birebir pozisyonlarda sağlam duran, rakip kanat oyuncusunu etkisiz hale getiren bir oyuncudur. Bu rolün temelinde önce savunma sonra hücum anlayışı yatar. Top rakipteyken kademeye girer, çizgiye inen oyuncuyu engeller, orta kesilmesini önlemeye çalışır. Rakibin hızlı çıkışlarını keser, gerekirse faulle durdurur ama pozisyon bilgisini kullanarak hata yapmadan top kazanmayı hedefler. Klasik bekler genellikle dörtlü savunma sistemlerinde görev yapar. 4-4-2, 4-2-3-1 ya da 4-3-3 gibi dizilişlerde savunmanın sağ ve solunda yer alırlar. Bu sistemlerde hücum organizasyonu daha çok kanat oyuncuları ve forvetler tarafından üstlenildiği için klasik beklerin hücuma katılma sorumluluğu sınırlıdır. Onlardan zaman zaman bindirme koşulları yapmaları istense de asıl görevleri geride kalıp savunma hattını sağlam tutmaktır. Bu rolün oyuncusu fiziksel olarak dayanıklı olmalı. Çünkü bir maç boyunca çizgide ileri geri mekik dokur. Ama hız kadar önemli olan şey pozisyon alma becerisi, top kapma zamanlaması ve disiplindir. Klasik bek hata yaparsa takım çok hızlı bir şekilde ceza sahasında pozisyon verir. Bu yüzden bu oyuncular son derece istikrarlı, güvenilir ve kademeye sadık olmak zorundadır. Bir klasik bek top ayağındayken büyük riskler almaz, basit oynar. Ayağındaki topu en yakın orta saha oyuncusuna verir, bazen de uzun top atarak oyunu rahatlatır. Modern beklere kıyasla teknik kapasitesi daha düşüktür ama karar verme süreci çok daha net ve hızlıdır. Rakip oyuncu çizgiye inmeye çalışıyorsa önünü keser, içeriye kat ediyorsa gövdesini koyar. Oyun onun için çetrefilli bir matematik değil, savunma reflekslerinin sahaya dökülmüş halidir. Klasik bek anlayışının en iyi tarihsel örneklerinden biri İngiltere'nin efsane sağ beki Gary Neville'dır. Manchester United'da yıllarca görev yapan Neville, teknik bir virtüöz değildi ama takım savunmasında asla eksik kalmazdı. Pozisyonunu kaybetmez, rakibi bunaltır ve ne gerekiyorsa onu yapardı. Onun gibi bir diğer örnek İtalya'dan Zambrotta'dır. Savunma disipliniyle bilinen bu oyuncu hem sağ hem sol bekte görev yapmış, çizgiyi kapatma konusundaki ustalığıyla tanınmıştır. Türkiye'den örnek verecek olursak Ümit Özat sol bekte özellikle savunma disiplinini bozmadan oynayarak yıllarca görev yapmıştır. Yine Ali Gültiken zaman zaman sağ bek pozisyonunda görev aldığı dönemlerde teknikten çok mücadele gücüyle ön plana çıkmıştır. Daha yakın dönemde Gökhan Gönül'ün kariyerinin başındaki yılları da klasik bek anlayışına yakındır. Gelelim avantaj ve dezavantajlarına. Klasik bekin avantajı sadeliğidir. Gereksiz risk almaz, istikrarıyla teknik direktörlerin güvenini kazanır. Ama dezavantajı da işte tam burada yatar. Hücuma katkısı sınırlıdır. Oyun genişletmede pas aralığı dardır, ceza sahasında etkili ortalar yapma becerisi genellikle düşüktür. Bu yüzden modern futbolda ofansif katkısı yüksek, çok yönlü bekler tercih edilmeye başlanmıştır. Yine de unutmamalı ki her takım her maçta ofansif bekle oynayamaz. Bazen oyunu tutmak, çizgiyi savunmak ve rakibin hızlı hücumlarını kesmek gerekir. İşte o zaman klasik bir savunma beki altın değerinde olur. Onlar sahanın parlayan yıldızları değil, karanlıkta işini yapan ustalardır. Ve her takımın o ustalara her zaman ihtiyacı vardır. Futbolun ansiklopedisinin sayfalarında bugün futbolun vazgeçilmez ustası klasik bek anlayışını işledik. Yeni başlıklarda buluşmak üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hayatınızda ilk kez Afrika safarisi yapmayı veya Güney Afrika'ya yapacağınız bir sonraki seyahati planlıyorsanız, bu rehber seyahatiniz sırasında Büyük Beşli'nin mümkün olduğunca çoğunu görmenize yardımcı olacaktır. Büyük Beşli, başlangıçta avcılar tarafından Afrika'da en çok avlanan av hayvanlarının tehlike seviyesini ve büyüklüğünü sınıflandırmak için bu şekilde adlandırılmıştır. Büyük Beşli ailesinin ilk sırasında aslanlar var. Bu görkemli hayvanlar çalılıkların en üst düzey yırtıcılarıdır ve tartışmasız Büyük Beş'in en tanınmış üyesidir. Hindistan'ın kuzeybatısında küçük bir aslan popülasyonu bulabilirsiniz, ancak bu türlerin çoğu Güney Afrika'da bulunur. Esaret altında aslanlar 20 yaşına kadar yaşayabilir. Vahşi doğada bir aslan 12 yaşına kadar yaşayabilirken bir dişi aslan 16 yaşına kadar yaşayabilir. Aslanlar aile birimleri olan gruplarda yaşarlar. Bu gruplar 30 ila 40 aslandan oluşabilir ve 3 ila 4 erkek aslan bulunur. Grubun tüm dişi aslanları akrabadır. Dişi yavrular grupta kalırken genç erkekler ayrılır ve kendi gruplarını kurarlar. Botswana, Zimbabwe ve Zambiya'ya seyahat ediyorsanız Afrika ovalarının hükümdarını görme şansınız çok yüksek. Büyük Beşli'nin ikinci sırasında bizleri leoparlar karşılıyor. Leoparlar çoğunlukla Afrika'da, ancak Orta Doğu, Asya ve Pasifik adalarında da yaygındır. Aslan gibi leoparlar da değişen ortamlara iyi uyum sağlar. Onları Afrika çalılıklarında, açık ovalarda ve hatta yağmur ormanlarında bulabilirsiniz. Afrika'da safari yapıyorsanız bu türü Botswana'da özellikle Okavango Deltası, Linyanti, Chobe Milli Parkı veya Moremi Oyun Rezervi civarında görebilirsiniz. Leoparlar aynı zamanda iyi yüzücülerdir ve ara sıra balık ve yengeç yerler. Büyük Beşli turumuza gergedanlarla devam ediyoruz. Büyük Beş'in en tehlike altındaki türü gergedandır. Yasa dışı gergedan kaçak avcılığı ticareti gergedan boynuzlarına olan artan talepte yönlendirilir. Gergedanlar aslanların aksine yalnız türlerdir. Güney Afrika'da yalnızca iki tür gergedan bulunur ve bunların %40'ı Güney Afrika'da yaşar ve burada kritik derecede tehlike altındadır. Aslında tüm gergedanlar kritik derecede tehlike altındadır. Bu türlerin binlercesi boynuzları için kaçak avlanmıştır. Koruma çabaları buna rağmen devam etmektedir. Aslında Güney Beyaz Gergedanı Kenya, Zambiya ve Fil Dişi sahiline yeniden tanıtılmıştır. Son olarak şu bilgiyi de ekleyelim. Gergedanın boynuzu kafatasına bağlı değildir. Koparılırsa tekrar çıkar. Filler Büyük Beşli'nin listesinde şüphesiz ki en büyük ve en ağır hayvanlardır. Afrika'da şu anda iki tür fil bulunmaktadır. Güney Afrika'da bulunan savana filleri ve Batı ve Orta Afrika'da bulunan orman filleri. Bir savana filini safaride kolayca fark edebilirsiniz. Hortumlarını iletişim kurmak ve nesneleri tutmak için kullanırlar. Hem erkeklerin hem de dişilerin çoğunlukla beslenme, kazma, işaretleme ve ara sıra kavga için kullanılan dişleri ve çok karmaşık bir sosyal sistemleri vardır. Bir aile birimi yaklaşık 10 filden oluşur. Ancak birkaç aile birimi de bir araya gelerek 50 ila 70 filden oluşabilen bir klan oluşturabilir. Bir dişi yavrusunu yaklaşık 22 ay taşır. Dişinin yavrusunu sütten kesmesi 6 ila 18 ay sürer, ancak emzirme bundan sonra biraz daha uzun sürebilir. Afrika filleri düşük frekanslı iletişim kurarlar. Bu nedenle insanlar onları duyamaz. Hatta çok uzakta olsalar bile. Afrika mandalarıyla Büyük Beşli turumuzun son sırasına geldik. Özellikle meralık ve ormanlık alanlarda yaşayan, parkların önemli sakinlerinden koca cüsseli Afrika mandaları önceden kestirilemeyen tavırlarıyla hayli tehlikeliler. Onların öyle bön baktıklarına aldanıp da arabadan atlayıp hatıra fotoğrafı çektirmeyi sakın aklınızdan bile geçirmeyin. Köşeye sıkıştıklarında ya da yaralı olduklarında sakin bile görünseler saldırabiliyorlar. Mandalarda diğer hayvanlar gibi geceleri besleniyorlar. Gündüzleri mi? Gündüzleri üzerlerindeki asalak kuşlarla beraber buldukları bir çamur birikintisinde dinleniyorlar. Aslan, leopar, fil, gergedan ve Afrika mandasından oluşan Büyük Beşlileri ve ilginç özelliklerini sizler için derledik. yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kontrol ettiniz mi?
2: Yola çıkmadan önce aracınızın lastiklerini, frenlerini kontrol ettiniz mi? Bayram yolculuğunuzda güvenliğiniz için hazırlıklı olun. Sağ salim varın, sevdiklerinize sarılın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: Hiroşima'ya atılan atom bombasında 64 kilogram uranyum kullanıldı. Atomların fisyonla parçalanması sırasında sadece 0,6 gram kütle enerjiye dönüştü. Sonuçta yaklaşık 15 bin ton TNT'nin patlatılmasıyla elde edilebilecek büyüklükte enerji açığa çıktı. Bunu biliyor muydunuz?
3: Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuza hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasında kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Ve işte hazırsanız hikaye kaldığı yerden devam ediyor. 1954'e gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız 1954'e. Bir de açılışta bir şarkıyla başladık değil mi? O şarkının sırrını, o şarkının ne anlama geldiğini de programın sonunda sen mi söyleyeceksin?
0: Fark etmez.
1: Sen söylersin. Tamam.
0: Aktaracağız. O müzik de böyle alttan alttan olsun, böyle çok da keyifli bir müzik. Şimdi 1954 İsviçre ile başlayacağız, evet. Ama geçen programda 1950'yi bitirmiştik. Şimdi 1954 deyince herkes diyor ki işte Türkiye'nin katıldığı
1: ilk
0: şahane ilk. Ama aslında ilk değil. Aslında 1950'de bizim böyle bir hakkımız vardı.
1: Evet.
0: Biz aslında 1950 Dünya Kupası'nda elemeleri geçip hak kazandık. Ancak o Dünya Kupası Brezilya'da olduğu için ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
1: Ve 1950'de Suriye'yi biz 7-0 yendik. Böyle bir hak kazandık dediğin gibi. Tabii tarih yazılırken hep hani 2002 Dünya Kupası hep şöyle anlatılırdı ya. Yani işte 50 yıl sonra tekrar, yaklaşık 50 yıl sonra tekrar gidiyoruz diye. Çünkü 54 baz alınır ama 50 yılında gerçekten katılmaya hak kazandığımız ama o dönemde TFF yönetimi maddi imkansızlıklar nedeniyle senin de dediğin gibi biz
0: Biraz
1: Dünya Kupası'na gidemedik. O kupaya gidemedik. Diyelim 54 İsviçre ile başlayalım.
0: Başlayalım o zaman. Efendim 1954 Dünya Kupası 16 Haziran 4 Temmuz 1954 yılları arasında İsviçre'de oynanıyor. Ve finaline baktığımızda Batı Almanya o zamanın favorisi gösterilen Macaristan'ı 3-2 ile yenerek ilk kez dünya şampiyonu oluyor. Ben buradayım diyor.
1: Yani Macaristan da gerçekten favori olmayı da hak ediyor,
0: evet.
1: Bu arada. Bahsedeceğiz. Aynı finalde 3-2 yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3 ya. Yeniyor çünkü.
0: Evet.
1: Sadece Batı Almanya'yı da değil yani, evet. İtalya'yı da yeniyor. Hani gerçekten beklenti o yönde. Ama FIFA'nın verilerine göre turnuvanın maç başına gol ortalaması 5.38. Yani hala Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası tarihin en gollü organizasyonu olarak 1954 İsviçre damgasını vurmuş durumda.
0: Evet, turnuvanın formatından biraz bahsedelim. Bugünün gözüyle aslında en tuhaf kabul edilen format bu. 16 takım var, 4 gruba ayrılıyor ama aynı gruptaki bütün takımlar birbirleriyle oynamıyorlar.
1: Evet.
0: İki seri başı takım yalnızca iki seri başı olmayan takımla karşılaşıyor. Yani nasıl anlatabiliriz bunu? Klasik lig usulü. Değil yani, lig usulü bir grup aşaması yok. Hani bizim bildiğimiz tarzda bir şey yoktu. O yüzden 1954 için hatta hep böyle sıra dışı kelimesi
1: sıra
0: de bu yüzden kullanılır yani.
1: Biz de hep hani aslında bu anlatımlarda bizi dinleyiciler de şunu göreceklerdir muhakkak. Yıl yıl, her 4 yılda bir aslında ufak ufak
0: yenilikler
1: hani ete kemiğe büründüğü görülüyor. Daha bakın hala oyuncu değişikliğini falan konuşmuyoruz.
0: Evet.
1: Daha oraya gelemedik biz.
0: Daha onu başaramadık. Ve
1: daha da var ona bu arada.
0: Var.
1: Daha da var. Ya Macaristan'la ilgili şeyi de söyleyeyim. Biraz önce Batı Almanya'yı 8-3. Yani finalde yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3. Güney Kore'yi de 9-0. Biraz az gol atın var.
0: Evet, yani. Yani, o yüzden hani, de en gollü.
1: Aynen öyle. En gollü turnuva olarak tarihe geçmiş. Ortalama 5.38. olarak görülüyor tabii. Oyun kalitesi de çok iyi bu arada Macaristan'ın. Yani
0: evet.
1: O döneme gerçekten damgasını vurmuş. O yıla, o Dünya Kupası'na damgasını vurmuş bir takım,
0: evet, Puşkas,
1: Macaristan.
0: Zaten Puşkas demek bile yeterli zannedersem. Turnuvanın en büyük yıldızlarından biri. Bugün bile hala adına sezonun en güzel golünün verildiği bir ödül töreni var biliyorsunuz. Puşkas var, en çok göze batan isimlerden. Kocis var, o da yine 11 golle bu turnuvanın kralı olmuş efendim. Dolayısıyla 1954'te Macaristan hem en çok gol atan takım oluyor ama işte şampiyon olamıyor. Hani buradan da şey çıkıyor, hani her zaman en iyi olmak şampiyonluğu getirmiyor.
1: Ama tabii şunu da söylemek lazım. Yani neden favori gösteriliyordu? Hani mesela şampiyon olan Batı Almanya'yı daha önce söyledik. 8-3
0: evet.
1: Yeniyor. Çeyrek finalde Brezilya'yı yeniyor. 4-2.
0: Evet.
1: Uruguay yarı finalde yeniyor. Bunlar sürekli hani şampiyona da olan ve kazanan. Belki Uruguay'da 4-2 yeniyor. Yayın,
0: hani belki biraz önce dedik ya hani eleme usulü farklıydı işte klasiklik usulü değildi evet. diye. Belki o şekilde olsaydı ona göre finaldeydi ve belki de kazanırdı.
1: Ki finalde de 2-0 öne geçiyor.
0: Bir de.
1: Yani 2-0 öne geçiyor. Hani kupayı gerçekten hani bazen şey olur ya yani. Hak eden ülkedir diye söylenir. Öyle düşünüldüğünde gerçekten Macaristan 54'de her ne kadar Batı Almanya kazansa da Macaristan ciddi şekilde hak etmiş bunu. Hakkını da vermiş daha önceki şampiyonları yenerek.
0: Evet kesinlikle. Bu arada yine Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim. Avusturya ile İsviçre arasındaki çeyrek final maçında 7-5 bitiyor. 12 tane gol var.
1: Evet.
0: Daha üstüne de kolay kolay bence daha da çıkmaz hayatta böyle bir şey.
1: Çıkar yani mı, farklı çıkmaz. Ben bir hatırlıyorum 8-0 Suudi Arabistan'ın yenildiğini ama kendim hatırlıyorum. Yani daha geriye dönemiyorum da.
0: Yani.
1: Ama zaten o yüzden gol ortalamasının çok yüksek olduğu bir Dünya Kupası olarak tarihe geçmiş bu.
0: Ama başka şeylerle de geçiyor işte tarihe, sadece gollerle de geçmiyor.
1: Geçelim mi?
0: Vallahi fena şeyler var bu.
1: Ekstra bilgiler.
0: Yok ekstra bilgiden önce bir karanlık ve sert tarafından da çok az bahsetmek istiyorum.
1: Tabii.
0: Macaristan Brezilya çeyrek finali 4-2 Macaristan maçı kazanıyor ama ciddi anlamda kavga görüntüleriyle de halen de konuşulan maçlardan bir tanesidir bu. Ciddi itiş kakışlar, saha dışı kavga görüntüleri FIFA'nın sayfalarına girdiğinizde hala bu maçtan son derece sert diye bahsedilir. Bern savaşı, Bern muharebesi.
1: Evet böyle ya bu tip böyle maçlarda dünya, daha sonraki Dünya Kupalarında da göreceğiz, dinleyiciler görecekler. O zaman da böyle. Hani bizim çok işte şiddetli geçti ya da sert geçti dediğimiz maçlar o gün için çok rutin aslında. Hani şimdi biz sert geçti derken hani dinleyiciler şunu yani kol kırılma, bacak kırılma,
0: tabii,
1: burun kırılma.
0: Tabii bayağı hastanelik hepsi.
1: ve oyundan da çıkamıyorsun kolay kolay yani.
0: Bir
1: öyle
0: şey
1: bir
0: var.
1: Tablo da var. O yüzden hani sert geçti ifadesini bugün için değil efendim. 1950'ler, 60'lar ve 70'ler için kullandığımızda bu başka bir anlam ifade ediyor.
0: Kırık geçti, kırıcı geçti. Ne denir buna bu? Yani bayağı bir kötü bir şey geçti ama ne denir bilemedim ben de. Şimdi o zaman ekstra bilgilere geçelim mi? Mesela burada ilk olarak şimdi çok fazla kişinin bilmediği detaylardan bir tanesi bu şimdi. 1950'de gidemedik demiştik. 54'te geldik
1: gitmedik.
0: Ama gidemedik.
1: Gitmedik. Biz gitmiyoruz ya
0: i̇şte
1: tercih
0: gidemedik
1: bize.
0: Gidemedik ama paramız yok.
1: Yani gidemedik deyince sanki yeni
0: ha, yok gidemedik.
1: Gitmedik.
0: Hani.
1: Biz dedik ki para yok gitmiyoruz.
0: Evet. Şimdi 1954'de de çok kolay gelmedik yalnız. Burada
1: tabii.
0: Da böyle bir şey var efendim. Franco'nun şansı desem şimdi dinleyicilerimiz Franco ne diyecekler hemen aktaracağım. Efendim Türkiye elemelerde İspanya ile eşleşti. İlk maçı 4-1 kaybettik. İkinci maçı 1-0 kazandık. Ama o dönemde averaj kuralı yok. Yani 4 attı sen 5 atmak zorundasın falan.
1: Evet.
0: Senin sahanda benim sahamda böyle bir kural olmadığı için bir maç daha yapılıyor. Bu maçta 2-2 berabere bitiyor. Uzatmayı bilmedikleri için penaltı atışlarını bilmedikleri için veya altın gol kavramını bilmedikleri için ne yapacağız diyorlar. 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar. Bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor. Franco bize son derece şanslı geliyor ve işte biz o Franco'nun yazı turasıyla 1954'te varız.
1: Böyle düşününce ne kadar ilginç geliyor.
0: Çok acayip.
1: Yani mesela biz hani belki her yılda, her 4 yılda bir olan Dünya Kupası'na da katılamadığımız için haliyle bizim katıldığımız kupalar çok sınırlı. 54, 2002, 2026
0: evet.
1: olacak şimdi. Yani aralarda hani 2002, 2000, 20 yıldan fazla, 30 yıldan fazla. O yüzden bizim tarihimizde çok önemli
0: evet.
1: sürekli andığımız bir Dünya Kupası'na katılım tarihini biz yazı turayla...
0: Gerçekten ben bu araç...
1: Tabii hakkımız da var tabii yok değil İspanya'yı yenmişiz yani
0: var.
1: Az buz bir şey değil ama.
0: Değil ama yani aslında hani 4-1'e 1-0 yenmişiz aslında. Şu anda olsa hiç...
1: Ya bugünün yöntemleriyle şimdi öyle düşünürsek o dönemde Dünya Kupası'nı kazanan geçen programda anlattığımız şimdi İtalya yani...
0: Tabii
1: başka bir bilgi vereyim yine Türkiye ile ilgili grupta Güney Kore'yi 7-0 yenerek o dönem için... Bayağı bir sükse yapmış bu durumda. Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz. 7-0 yani.
0: 7'lik nereye atacağız zaten?
1: Yani elemelerden falan bahsetmiyorum. Dünya Kupası'nda evet. Olur. Bu arada Güney Kore, bak Güney Kore geliyor yani. Ha, hani mesafe uzak yani. Ve Güney Amerika'daki ülkeler hep dahil oluyorlar fark ettiysen. Brezilya böyle hani önceler çok sessiz ama böyle 58'e gelince bambaşka bir atlayacak.
0: O anlatacağız şimdi.
1: Hani bu biraz da tutkuyla ilgili de bir şey. O görülüyor yani. Hani o dönemin işte Uruguay mesela geliyor. Hani Uruguay o dönemin koşullarında gelişmiş bir ekonomi, gelişmiş bir ülke falan değil. Ama futbol tutkusu onları getiriyor buraya.
0: Ve bu kupada bir de Puşkas'tan bahsetmiştik. Gerçekten Macaristan'ın en büyük golcü ismiydi. Ve onun sakatlığı da tabii ki maça damga vuran durumlardan bir tanesiydi. Finalde sahaya çıktı. Yine de o sakatlığına rağmen sahaya çıktı ama istediği kapasitede olmayınca da işte az önce de bahsettik zaten Macaristan finalde Almanya'ya kaybetti.
1: Çeyrek finalde sağ dışı kavga bu da. Bayağı evet, hani kanlı.
0: Az önce bahsettiğimiz.
1: Biraz önce bahsetmiştin sen. Macaristan Brezilya maçı.
0: Böl maç muharebesi. İçinde,
1: aynen. Maç içinde 3 oyuncu atılıyor. Maç sonunda her iki takımı futbolcuları, yöneticileri, teknik ekibi soyunma odası koridorlarında birbirine giriyorlar. Tam bir facia. Yani bizim bugün şey aklıma geldi. İsviçre ile oynadığımızda öyle bir olay olmuştu değil mi? Koştur o şeyde. İsviçre Türkiye maçında sonrasında. Tabii o dönemki koridorda tablo biraz daha farklı. Top falan atıyordu. O Emre'nin deparını hatırlıyorum ben. Gözümün önüne geliyor Emre Belezoğlu. Hep de öyle oldu futbolculuk hayatı maalesef. Bir de bu sen biraz önce bahsettin Puskas'tan. Tribünden inip Brezilyalı bir oyuncuya soda şişesi fırlattığı da artık, iddia ediliyor yani. Böyle bir durum var.
0: Ve bakın vidalı kramponlar şu anda biliyorsunuz tüm liglerde vidalı kramponlarla oynuyor futbolcular. Şimdi efendim final maçı Batı Almanya Macaristan arasında oynanıyor. Sağanakta bir yağmur var. Almanların başında Adi Dassler. Kimdir bu efendim? Hepimizin şu anda bildiği o meşhur markanın kurucusu.
1: Evet.
0: O markanın kurucusu zaten isminden de Adidasler deyince siz hangi markayı bahsettiğimi anlıyorsunuz.
1: Anlaşılıyor tabii ki ama kurucusu bu. Biz markayı söylemiyoruz. Ha,
0: biz marka kurucusu bu. Efendim Alman takımı o güne kadar görülmemiş bir teknolojiyi sahaya taşıyorlar. Ne yapıyorlar? Ayakkabılarında, kramponlarında vidalar var ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar. Bu da büyük bir yani aslında tabii. Bu da haksızlık.
1: Evet bakıldığında.
0: Yani düşündüğün zaman haksızlık yani karşında. Bak Macaristan'ın yenilgisine şey ararken bu da sebeplerden bir tanesi diye düşünüyorum.
1: Çok doğru, ben. Çok doğru. Yani ama işte bir öncekinde yalın ayak oynayıp.
0: Gol atan da vardı, gol atan o da doğru vardı. Söylüyorsun.
1: Bu arada hakem de ne yapıyor bilmiyorum. Yani sonradan fark etmiş de hani nasıl bir çamur deryasında oynuyorlarsa artık.
0: Aynen.
1: Çorap morap ne hale geldiyse Brezilyalıydı o da. Böyle ilginç. O yüzden hani biz mesela değil mi bu tarihi araştırırken geriye dönüp baktığımızda da aslında ilginçlikler bakımından. Çünkü bugünkü profesyonel futbolda bunların hiçbirini görmüyoruz biz.
0: Evet.
1: Haliyle o ilk dönemleri yani daha önce de konuştuğumuz o futbolun iskeletinin olduğu ve ete kemiğe bürünmeye başladığı o yıllar. Evet. Anlatımı daha keyifli geliyor.
0: Kesinlikle.
1: İlerledikçe o profesyonel futbola girince
0: tabii,
1: aslında
0: tabii.
1: Bir de şöyle. Futbol daha izleyiciler için yapılan bir organizasyon. Yani bugün de öyle olduğu söyleniyor. Ama futbolcu rahatlığı diye bir şey yok mesela. Hani değil mi yani?
0: Tabii.
1: Mesela sürekli oynatıyorlar. İşte berabere kalıyorlar. Playoff şey oynatıyorlar. Uzatmalara devam ediyorlar. Sonra beraberlik olunca tamam berabere kaldırız deniyor.
0: Tamam, beraber.
1: Uzatma niye oynattın be adam? Bu adamlardan ne istiyorsun yani. O zaman? Yani hani yani madem işin sonunda gene beraberliği kabul edecekseniz. Çünkü neden hani izleyici daha çok keyif alsın, izleyici daha çok olsun ama futbolcu hani bugünün futbolcuları biraz okuması lazım bu tarihi.
0: Evet.
1: Çünkü gerçekten
0: dinlesinler.
1: Dinlemeleri lazım. Çünkü şöyle milyon dolarlar alıyorlar, eurolar alıyorlar. Yani hani sefasını sürüyorlar. Biz biraz bunu da düşünebiliriz. Biz cefasını çekenleri anlatıyoruz aslında. Gerçekten cefa çektiler.
0: Futbolun i̇şte, cefa çekenleri.
1: Hemen ekstra bir bilgi. Alman kaptanı Fritz Walter. Sıcağı hiç sevmiyormuş Selin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyor. Hmm. Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı. Hmm. Öyle diyeyim. Öyle ki hani Walter havası diyorlar.
0: Evet,
1: yağmur
0: evet,
1: yağdığında.
0: Onu ben biliyorum.
1: Ve final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maçı sırasında.
0: Benim havalar diyor.
1: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
0: Evet.
1: Macaristan 3-2 kaybediyor.
0: Evet ve Macarların serisini de bitiriyorlar. Peki haydi 58'e geçelim mi? 58 beni çok heyecanlandırıyor.
1: 58.
0: 58 çok heyecanlandırıyor çünkü 1958 şimdi bütün bu okurken bunların okumalarını yaparken çalışmalarını yaparken benim için 1958 İsveç Dünya Kupası değil Pele Dünya Kupası gibi bir şey oldu.
1: Evet.
0: Yani Pele'nin merhaba dediği, kendini gösterdiği ve bu genç yaşta bütün dünyayı yani sadece kendi ülkesinin değil bütün dünyanın bir futbol ekolü haline geldiği bir Dünya Kupası ve yaşı sadece 17.
1: Evet.
0: 17 yaşında.
1: Hatta şöyle şey 17 yıl 238 gün.
0: Bir de öyle de. Evet. Şimdi 58 Dünya Kupası da 8-29 Haziran tarihleri arasında İsveç'te oynanıyor. Burada da finalde Brezilya ev sahibi İsveç'i 5-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oluyor. Ve işte Brezilya'da 17 yaşındaki Pele'nin sahaya çıkması ve ilerleyen zamanlarda artık tüm dünyanın bir futbol ekolü olarak kabul edişinin ilk anları diyebiliriz.
1: Ve hala o rekor kırılamadı yani evet. Pele'nin Dünya Kupası'nı kazandığı o rekor hala duruyor. Tabii ben senin tarafına Pele düştü. Hani Pele ile başladın sen. Ben de hakkı yenilen bir futbolcudan bahsedecektim. Yine Brezilya'da bahsedeceğiz. Garincha'dan. Garincha'dan. Onun fiziksel duruşu, işte koşuşu, ayaklarındaki o çarpık halden dolayı ciddi halde ben gene ezilenden tarafta kalayım.
0: Sen ben gene popülerlerdenim.
1: Sen popülerleri anlat. Ben de tamam. Ezilen ve hakkı yenen Garincha'yı anlatayım. Bunda ve diğer kupada.
0: Diğer ama diğerde o parlıyor iyicene.
1: Burada da parlar da hakkı verilmiyor ama. Ki. Çünkü şundan dolayı ayakları koşuşu biraz tuhaf görünüyor insanlara. Yani normalin dışında biraz çarpık, ayakları içe dönük falan. O yüzden çok da hakkı verilmiyor ama tabii Pele'yi ayrı bir yere koymak gerekiyor. Onu da
0: ikisi bir arada yani. Güzel oluyorlar yani.
1: Evet.
0: Pele ile Garincha güzel oluyorlar. Peki bakalım nasıl devam edelim? Turnuvanın oyuncu galerisinden madem
1: şöyle,
0: isimlerden bahsettiniz.
1: Ben şundan bahsedeyim mi? Çok ilginç ne ya. Yok. Mesela 1950 en enteresan bilgilerden biri. Aynen. Elemelerde yaşanıyor. Bu arada FIFA'da İsrail, Asya ve Avrupa hattı Afrika düzeltiyorum. Hattındaki rakiplerin oynamayı reddetmesi nedeniyle sahaya çıkmadan herkesin önüne geçiyor.
0: Evet.
1: Çünkü Asya'dakiler ve Afrika'dakiler biz İsrail'le oynamayız diyorlar. İşte İsrail'de kurulalı 11-12 yıl olmuş. İsrail öne geçiyor ve kimseyle oynamadan Dünya Kupası'na katılacak. Evet. FIFA burada bir dakika diyor İsrail'e. Sen diyor böyle oynamadan futbol dışı şey yapamazsın. Galler'le bir playoff maçı oynatıyorlar. Galler'e yeniliyor, gidemiyor.
0: Evet.
1: Hikayenin sonu bu kadar ama. Yani çok ilginç. Ama o dönemde de işte tabii ki o dönemde de
0: yine siyaset girmiş işin içine.
1: İsrail yani. Yine İsrail.
0: Yine İsrail, gene İsrail ama hani kimse onunla oynamak istemiyor. Hani demiyorlar ki o zaman seni almayalım buraya falan da demiyorlar.
1: Yok.
0: Yani
1: ama hiç olmazsa o zamanın FIFA'sı o zamanın FIFA'sı bir tavır koyabiliyormuş değil mi? Yani ya. Hani illa oynayacaksın deyip Galler'le oynatmış ve elenmiş.

0: var efendim. 6
1: maçta.
0: Bu rekor hala kırılmış değil.
1: Aynen. 6 maçta 13 gol ve hala o rekor duruyor. O rekor kırılamadı. Çok ilginç mesela, değil mi? Yani bir yandan da biz hani daha oyuncu değişikliğinin olmadığı, hı hı, hani dinleyiciler yanlış anlamasın ama futbolun daha hala ilkel olduğu, hı hı, evet, dönemden bahsediyoruz. Ama o dönemdeki rekorlar hala, bugün hala kırılamıyor yani.
0: Ama onda bir de şu da var, mesela ben o ilk programda söylemiştim. Mesela offside vesaire gibi bazı kuralların halen tam anlamıyla şu andaki gibi olmaması da hani biraz daha maçların gollü geçmesine sebep oluyor.
1: İyi de o dönemin futbolu da
0: kıran kırana, o baksana.
1: Kıran kırana yani hani. Yani düşünsene yani.
0: Ama şöyle
1: şimdi
0: de oluyor.
1: Çocuğu, oğlanı maça göndereceksin. Ay, ay, ay. Helallik alıp gönderiyorsun.
0: Tabii tabii, her bakımdan öyle gerçekten. Çünkü şey de var, hani siyasi çekişmelerin olduğu dönemler de var. Öleceğim diye korkuyla maça çıkan da olmuş işte, geçen anlattık.
1: Ölen de oldu
0: yani.
1: Bu, öldürülen de oldu.
0: Ölü bulundu diyelim ona biz.
1: Yani.
0: Ölü bulundu diyelim. Şimdi 1958'e devam edeceğiz. Birkaç notum daha var sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir hızlı hızlı geçiyorum. Brezilya'nın turnuva içindeki yükselişi kusursuz başlamadı aslında diyor. İngiltere ile 0-0 berabere kaldılar ve Dünya Kupası tarihinin golsüz geçen ilk maçı da bu.
1: Evet.
0: Hiç bekler misin Brezilya-İngiltere maçının gol olmamasını ki?
1: Çok hani
0: bir yandan diyorum ki ben offside yok, şu yok, bu yok, bol goller oluyor. 12 gol olmuş, 8 gol olmuş maçlarda 0-0 bitiyor. Bu da çok acayip.
1: Çok ilginç yani. Ama bir anlamda da şey Selin, bu ya bugünün futbolunun da teknik anlamda, taktiksel anlamda yöntemlerinin geliştiği de bir dönemler bunlar artık. Hı hı. Yani çünkü 0-0 bitme ihtimali 4 yıl önceki Dünya Kupası'nda hiç yok yani. Evet. Ama burada demek ki bir de hani hakkını da teslim etmek lazım. Evet, Brezilya hani futbolunu futbolun akrobasisi, hı hı, anlamında, futbolun estetik güzelliği anlamında, evet, en keyifli ülkelerden biri hala. İngiltere'de futbolu, o futbol dediğimiz spor dalının kuruluşuna damgasını vurmuş ülke. Haliyle bu iki takım arasındaki maçı 0-0, yani bu iki takım arasında 0-0 bitmesi hani şaşırtıcı, doğru, ama bana böyle wow çok şaşırtıcı gelmiyor. Hani mesela yani o zamanki ne bileyim Uruguay ile Türkiye olsa, hmm, ya da hadi Uruguay'ı geçtim ya da başka bir ülke olsa, yani Mısır'la Türkiye oynasa, Suriye ile Mısır oynasa, haliyle 0-0 bitme ihtimali çok çok düşük.
0: Evet, doğru söylüyorsun böyle düşündüğün zaman da. Ve Fransa'ya yine bir ayrı başlık açılmış efendim. Fransa'da turnuvanın en güçlü hikayelerinden birini yazdı diye Fontaine'den bahsetti.
1: Evet.
0: 6 maçta 13 gol atmak gerçekten çok zor bir
1: 13
0: şey.
1: 13 gol atmış da neredeyse yarısını Batı Almanya'ya yapmış yani.
0: Doğru, 6-3'lük maç var değil mi?
1: 4 tane Batı Almanya'ya atmış.
0: Doğru, 4 tane oraya atmış. Bu arada Fontaine hani yıllar sonra Pele'ye sordukları zaman 2004 yılında dünyanın en büyük futbolcuları kim diye sordukları zaman Pele'ye, Pele'nin direkt söylediği isimlerden bir tanesi Fontaine.
1: Kendi hafızada kalmıştır tabii ki.
0: Kendi ülkesinde de yine 2003 yılında son 50 yılın en iyi Fransız futbolcusu olarak seçilmiş.
1: Evet.
0: Bu arada futbol kariyerinde bir de 3 kere de ayağını kırmış. Buna rağmen de bunları yapıyor bu adamcağız.
1: Yani o, ama işte gerçekten o dönemki hani futbol oynayan insanları, ya yani bugün düşünsene şimdi futbolcular bir takıma transfer olurken öncelikleri ne? Birinci önceliği.
0: Para.
1: Hani ikinci önceliği bu takım Şampiyonlar Ligi'nde midir, iyi midir, kötü müdür vesaire, ben burada kendimi daha fazla parlatabilir miyim falan. O dönem şey yok, o dönemin futbolcular için gerçekten idealist denebilir.
0: Evet.
1: Yani 15 gün boyunca sen bir vapurla çok zor şartlarda kıta değiştirmek falan. O yüzden hani futbolun hala belki insanların o hani arada özlüyoruz dedikleri o amatör ruh dedikleri, hmm, durum var ya.
0: Evet.
1: Hani biz aslında biraz bu tarihlerde o ruhu da anlatıyoruz yani.
0: Evet. O halde 58'in böyle flash bilgilerine geçiyorum efendim. Bir psikolog raporuyla başlayacağım. İyice ne alaka diyebilirsiniz. Brezilya takımının psikoloğu turnuva öncesi bir rapor hazırlıyor efendim. Pele için diyor ki henüz çocuk diyor, sorumluluk alamaz diyor. Garinci için de diyor ki zeka seviyesi düşük. Bu çok önemli bir şey yalnız, bu taktik anlayamaz diyor. Ama teknik direktör, Brezilya teknik direktörü alıyor, kağıdı yırtıyor, sahaya sürüyor ve işte hala Pele'de, Garinci'de hala futbolun en efsane isimlerinden biri olarak
1: hala futbolun kralı, kraldı, kralları, doğru, denebilir. Ağlayan çocuk. başlığımız.

0: sen bahsettin ama biraz detaylı bir şekilde anlatayım. Finalde İsveç'e gol atan Pele maç bitiminde omuzlarda taşınırken tabii hıçkıra hıçkıra ağlıyor.
1: Nasıl ağlamasın? Daha,
0: çünkü 17 yaşında, hatta şöyle 17 yıl 249 gün kazanıyor bu kupayı ve bu kupa hala Dünya Kupası'nı kazanan en genç futbolcu olarak tarihte
1: duruyor.
0: Herkesin hafızasında da
1: evet,
0: duruyor.
1: Doğru.
0: Bu çok ilginç. Yani mesela Fontaine vesaire, birçok oyuncuyu yaparız ama Pele ismini futbolla hiç ilgilenmeyen
1: de bilir. Aynen öyle. Şimdi Fontaine'den çok bahsettik ve işte az önce siz bahsediyorsunuz işte futbol neden oynuyor, para diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Burada öyle bir imkansızlıklar var ki Fontaine'in 13 gol attığını söylüyoruz. Rekoru kırılmadı diyoruz ama garibim bunları atarken kramponu bile yok. Arkadaşından ödünç aldığı kramponlarla, takım arkadaşı Büru'dan ödünç aldığı kramponlarla 6 maçta 13 gol atıyor. Turnuvanın rekor hala onda. Ayakkabısı
0: ben
1: bile
0: sana
1: yok.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi sen böyle anlatıyorsun.
1: Yani koskoca yani Dünya Kupası'na gidiyor, ayağında krampon yok.
0: Evet, ödünç alıyorsun. Ve o ödünç aldığın kramponla tarih yazıyorsun.
1: Evet.
0: Bizim bu programı futbol yöneticileri dinlesinler. Samimi olarak söylüyorum. Futbolculara böyle ders gibi dinletsinler bunu yani. Hani bakın yani bakın, bu adamlar sayesinde bu kadar para kazanıyorsunuz. Öyle maç başına şu kadar milyon euro prim, bu kadar milyon euro prim.
1: Paramı almazsam istemeyin. İdmana çıkmam.
0: Aynen öyle. O yüzden hani futbol kulüpleri yöneticilerine çağrımızdır yani. Gerçekten etkili olur. Bence hiç olmazsa de elinizde bir gerekçe olur.
1: Evet.
0: Yani diyelim diğer bilgiye geçeyim. Uğursuzluk korkusu. Şimdi ev sahibi İsveç'te Brezilya'da sarı forma giyiyor. Kura sonucu İsveç, bunlar kura çekiyorlar hangisi sarı formayı giyecek diye. Çünkü Brezilya'nın 1950'de biliyorsun beyaz forma kabusu var.
1: Evet, uğursuz geliyor.
0: Travma, uğursuz geliyor diye İsveç'e çıkıyor sarı forma. Bunun üzerine Brezilya beyaz formayı da giymek istemiyor. Kafilenin başkanı Macado son anda bir piyasadan bir mavi forma satın alıyor ve oyuncuları da şöyle ikna ediyor. Diyor ki bu renk Meryem Ana'nın pelerinidir, bize uğur getirecek diyor.
1: Kendime yakın
0: onları
1: hissettim.
0: Onları öyle hissettim.
1: Hurafe. Ben tam de olsam aynen, ben de bunu söylerdim yani.
0: Ne yapacak? O çağın hurafesi de bu. Öyle diyeyim, o dönemin. Ama Brezilya 5-2 kazanıyor maçı ve bugün hala Brezilya'nın ikinci forması mavi forma.
1: Evet.
0: Orada, burada başlıyor. Yani 1958'de.
1: Evet. Ve Siyah Panter'den de bahsetmemek olmaz. Efendim Sovyetler Birliği de yine bu Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Kalede de halen de futbol tarihinin en büyük kalecisi de kabul edilen Yaşin vardı. Siyah forması ve inanılmaz refleksleri vardı. İşte bundan dolayı da kendisine Kara Örümcek lakabı veriliyor. Penaltı kurtaran ve eldiven kullanan, o zaman çok bilinen bir şey de değil bu, penaltı kullanan ve eldiven kullanan modern kaleciliğinde halen de öncüsü Sovyetler Birliği'nin Yaşin.
0: Hala da eldiven, yani düşünsene eldiven kullan, yani eldivenin ilk kullanılmaya başladığı isim.
1: Evet.
0: Oraları anlatıyoruz efendim ya, ta oralardayız daha yani.
1: Futbolun beşiği.
0: Evet, biraz önce söyledim bu Garicha'nın fiziksel görünüşüyle ilgili. Doğuştan bacakları çarpık, biri içe diğeri dışa bakıyor. Fiziksel engeline rağmen inanılmaz çalımlar atıyor. Bazı görüntüleri hala var video paylaşım sitelerinde Garicha'nın. Ve bu durum yani turnuvaya katılan birçok takımı da ülkeyi de yani çok şaşırtıyor İsveç'i özellikle. Çünkü İsveç'i yeniyorlar. Ve ciddi şaşkınlığa sebep oluyor. Yani bu kadar fiziksel anlamda tuhaf görünen, tırnak içinde tuhaf kullanıyorum. Görünen isim nasıl olur da bu çalımları, bu golleri atıyor diye böyle bir ilginç anekdot efendim.
1: Ki yıllar içerisinde daha o sahaya kolu kırıklar mı çıkmayacak ki, onları da konuşacağız. 1962'ye gidelim o zaman. Şili'ye gidiyoruz efendim. 62 Dünya Kupası da 30 Mayıs 17 Haziran tarihleri arasında Şili'de oynanıyor. Burada da finalde Brezilya yine Çekoslovakya'yı 3-1 yenerek üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oluyor. Daha önce bunu İtalya başarmıştı 34 ve 35 1938'de Brezilya'da İtalya'nın ardından ikinci kez üst üste iki kere kazanan takım oluyor. Ama Şili ile ilgili aslında önünde bir dram da var. Evet. Bununla da çok fazla konuşuluyor.
0: Valdiva merkezli 9.5 büyüklüğünde bir deprem.
1: Evet.
0: Yani Şili'de. Şili hala bir deprem kuşağı. Hı-hı. Ama bunu yapı stoğunu yenileyerek ya da buradaki ilgili mevzuatları değiştirerek, hı-hı, ya da dinleyicilere şöyle söyleyeyim. Bizim yapamadığımızı yaparak 9.5
1: hem de
0: büyüklüğündeki bir depremden bahsediyoruz. Okyanus kıyısında bizden, hı-hı, çok çok farklı. Hı-hı. Biz çok daha yani yedileri vesaire bunları konuştuğumuzda facianın boyutu çok yüksek ve hemen 1960'ta, hı hı, bu deprem meydana geliyor. Haliyle ülke yerle yeksan oluyor, hı hı, o dönemde. Yani hiçbir şeyimiz yok ama her şeyi yapacağız, hı hı, 62 Dünya Kupası'na. Biraz ülke aslında hani ayağa kalkması, hayat, evet, bulmasını da sağlıyor, hı hı, bu durum. Benzer bir tablo Batı Almanya için de geçerli. O yüzden tabii önceden planlanan birçok şehirde turnuvalar, maçlar yapılamıyor. Yetiştirilemiyor. Ciddi bir harabeye dönüyor ülke. Ama daha sonra dört şehirinde bu turnuva düzenleniyor efendim.
1: Yani 1960 Şili depremi gerçekten 20. yüzyılın en güçlü depremi olarak tanımlandığını, evet, da sizlere aktaralım. Formatına baktığımızda 1962 58'e daha yakın ama yine tuhaf. Hani 58 için tuhaf kelimesini kullanmıştık. Bunda da vardı. Yine 16 takım var. 4 gruba ayrılıyor. İlk 2 takım çeyrek finale yükseliyor. Puan eşitliklerine gerektiğinde de playoff mantığı kullanılıyor efendim. Yani 1954'teki yarım lig usulünden çıkıyor. Ama bugünkü usule halen henüz ulaşmış değil. Devam edelim efendim. Turnuvanın en sert ve en karanlık yüzü.
0: En kanlı.
1: En karanlık şiddeti Şili 1962. En kanlı Dünya Kupası olarak nitelendiriliyor.
0: Şili-İtalya maçı. Şöyle söyleyeyim mi? Yani bu arada bu maç 1966'da, birazdan anlatacağız, sarı kırmızı kartların formatında da, hı-hı, değişikliğe, hı-hı, sebep oluyor. Yani şöyle, ben bunu okuduğumda ilk şey aklıma geldi. Ya illa hani şey derler ya, birinin ölmesi mi gerekiyor?
1: Evet.
0: Gerçekten birilerinin yaralanması gerekiyormuş. Çünkü resmi metne göre, FIFA'nın resmi metne göre bu maça dair en az bir yumruk, bir kırık bir burun, iki ihraç, birkaç polis müdahalesi var. Ve işte bu kaotik durumdan dolayı daha sonra hakemliğe dair de, hakemlerin disiplini, dili, sarı kart, kırmızı kart formatlarında da değişikliğe bu maç öncü oluyor bir anlamda.
1: Evet,
0: bu maçtaki kanlı sahneler diyeyim.
1: Evet, bu yaşananlar. Ve Şili, ev sahibi takım Şili, gerçekten de yarışmacı gibi bütün böyle şeylerde oynuyor. Ev sahibi takımı Şili önce İsviçre'yi 3-1, ardından İtalya'yı 2-0 yeniyor. Çeyrek finale çıkıyor. Sovyetler Birliği'ni eliyor ki o zaman, hani az önce bahsettik. Yaşinli Sovyetler Birliği'ni yenmek de, onu geçmek de çok kolay değil kalede, tabii, Yaşin varken. Yarı finalde Brezilya'ya 4-2 kaybediyor. Üçüncülük maçına baktığında da Yugoslavya'yı 1-0 yenerek şu anda da hala tarihindeki en iyi kupa derecesini elde ediyor.
0: En büyük başarısı üçüncü olmak. Burada da Brezilya üçüncü kez kupayı, evet, kaldırıyor. Üçüncü kez şampiyon. Yok, ikinci kez şampiyonluğu. Üçüncüye geçeceğiz, evet. Onu da anlatacağız.
1: Ama Pele'yi kurban ediyor bu maçta. Pele bu turnuvada maalesef sakatlanıyor. Ama
0: yerine
1: burada kasti bir şeyler
0: yerine
1: var.
0: Yerine kim geliyor peki Pele'nin?
1: Yerine
0: yerine
1: sizin mazlumların...
0: Mazlumların demeyeyim ama çok iyi futbolcu gerçekten Garicha. Ya gerçekten hani ben hakkı, tarihte hakkı teslim edilmeyen futbolculardan biri olarak belki de, hani çünkü şundan dolayı şimdi fiziksel görünüşünden dolayı sürekli bir şekilde itiliyor, kakalıyor. Ama Pele sakatlandıktan sonra Garicha inanılmaz bir performans ve gerçekten damgasını vuruyor. Şili 1962'ye, Dünya Kupası'na damgasını vuruyor ve galibiyetlerde de
1: büyük
0: çok
1: rol
0: büyük
1: oynuyor.
0: Rol oynuyor, çok etkili.
1: Şimdi mesela burada bir bilgi olarak ben size vereceğim ama mesela Garinç'e hangi gezegendesin manşetini aktarıyor Şili'de gazeteler.
0: Evet.
1: Burada da işte aslında birazcık o fiziksel görüntüsünden dolayı da böyle bir manşet atıyor. Hani tamam şahane, harika futbol oynuyorsun ama birazcık ona da atıfla Garinç'e hangi gezegendensin diye manşet atıyorlar. Gerçekten de hani Pele bir nevi sahneden çekilmek zorunda kalınca Garinç'e üzerine düşeni fazlasıyla yaptı diyebiliriz aslında.
0: Öyle ki gerçekten alkışlanacak bir tavır. Yarı finalde Garinç'e kırmızı kartla oyundan atılıyor. Oyundan atıldıktan sonra final maçında normalde oynayamayacak ama hani FIFA'nın anlatımına göre Şili maçının sonunda kırmızı kart görüyor. Fakat Şili kamuoyu ona o kadar hayran ki o dönemin devlet başkanı da destek veriyor buna. Ve bu girişim sonucunda Galicia'nın finalde oynama izni çıkıyor. Ben bunu şundan dolayı önemsiyorum. Yani kural olarak işte haksızlıktır falan vesaire. Ama mesela kendi ülkemizden örnek verelim. Hani Türkiye'nin yenilmesine, yarı finalde yenilmesine sebep olan bir oyuncu ve turnuva sizin ülkenizde, o oyuncuya o kadar hayranlık duyuyorsunuz ki ya finalde de oynasın, hakkı bunun diye devlet başkanı dahi, kamuoyu devlet başkanı dahi bastırıyor ve finalde oynama izni çıkıyor. Hani
1: yani şöyle çok basit bir şey söyleyeceğim. Haberlerini de yaparken gazetelerde, televizyonlarda işte yurt dışından takım geliyor bizde oynayacak. Aa, en iyi oyuncuları sakat. Aa, şahane, çok seviniyoruz.
0: Değil mi?
1: Çok seviniyoruz yani. Aa, en iyi oyuncusu sakat diye, oynamayacak maçta diye seviniyoruz ama orduğum anda da o görseli görmek istiyorlar, kaçırmak
0: yani,
1: istemiyorlar.
0: Yani şimdi şöyle, hani bir yandan işte maçlarda burunlar kırılıyor, ayaklar kırılıyor, kollar kırılıyor. Bir yandan da böyle sportif anlamda hani mükemmel bir tavır var yani.
1: Evet.
0: Sizi eleyen, sizin elenmenize, kendi ülkenizde üstelik
1: bir de.
0: Elenmenize neden olan futbolcunun siz tekrar oynaması için. Çünkü bu işte bana biraz şeyi anlatıyor bu detayları görünce hep. Hani futboldan gerçekten keyif almaya, bir oyun o ve o oyundan keyif almaya çalışıyor izleyen. Ve evet, keyif veren ismi de oynatmak istiyorlar.
1: Evet.
0: Yanlış da yapsa, işte hatalı da olsa, ya ben seni izleyince keyif alıyorum. O yüzden oyna diyorlar ve oynuyor.
1: Ve izleyenleri de haksız çıkartmıyor. Yani harika, şahane de bir oyun sergiliyor. Finale baktığımızda Brezilya'nın karşısında güçlü bir Çekoslovakya var efendim. Çekoslovakya önce öne geçiyor ancak Brezilya daha sonra 3-1'e çevirerek bu maçı da almasını biliyor. FIFA'nın yazılarında şöyle geçiyor. Bu finalin en önemli anlamı, Brezilya'nın sadece yetenekli bir takım değil, yıldızı sakatlanınca bile kupayı alabilecek kadar derin ve olgun bir yapı olduğunu göstermesiydi diye FIFA'nın notlarında geçer.
0: Başka yıldız yok mu şimdi? Yani şimdi yani Pele'yi ayrı bir yere koyuyorum. O ayrı da işte Pele dışında da bir sürü yıldız var.
1: Evet, onlar
0: FIFA
1: da.
0: FIFA bile hakkının ya adamın yani. Daha ne diyeyim yani ya. Adam daha ne yapsın yani?
1: Peki.
0: Ya beğenmiyorsunuz da görünüşün. O beğenmediğiniz görünüşüyle de adam bir tarih yazmış yani.
1: Peki. O halde haydi ekstra bilgilere geçelim mi? Haydi geçelim. Futbol değil meydanda ya, işte az önce aktarmıştık. En şiddetli maçları Dünya Kupası'nın burada yaşandı. İtalyan gazetecilerin Şili halkı ve kadınları hakkında aşağılayıcı yazılar yazması da sebeplerden bir tanesi olmuş efendim.
0: Hadi ben de bir sürpriz misafir diyeyim.
1: Güzel
0: bugün
1: bir
0: de,
1: şey o.
0: Bugün de yaşıyoruz bunları ama şey çok keyifli. Sonrasında yaşananlar çok keyifli. İngiltere Brezilya maçında sahaya bir köpek giriyor. Köpeği kimse yakalayamıyor. Nasıl koşuyorsa artık. İngilizlerin yıldızı Jimmy Greaves dizlerinin üzerine çöküyor. Köpeği kandırarak yakalıyor. Köpek Greaves'ın formasını işiyor.
1: Bu arada köpekler çok heyecanlandığı zaman, çok hareket ettikleri zaman gerçekten böyle bir şey yapıyorlar. Yüksek ihtimalle orada köpekçiğin başına gelen de bu.
0: İşte Garinç'e bu olaya o kadar fazla gülüyor ki ve turnuvanın sonunda o köpeği alıp Brezilya'ya gidiyor.
1: Ya köpek kaderini değiştirmiş ya. Ya köpeğin de kaderi değişmiş. Şahane, güzel bir
0: şekilde
1: şey
0: evlat edinmek için çaba harcamış. Hani başından nasıl o kadar koştuğunun yanıtı sonunda var aslında. Yani
1: evet.
0: Bu kadar koştum ve sonunda mükafatını almış.
1: Peki.
0: İlginç bir olay.
1: Gol avarajı da efendim Dünya Kupası'nda ilk kez puan eşitliği durumunda gol avarajı sistemi kullanılmış. Bu da bu yılda gelmiş.
0: Ve biraz önce söylediğimiz, onu söyleyelim mi şimdi?
1: Söyleyelim.
0: Bahsedelim mi?
1: Bahsedelim.
0: Program açılışında bir şarkıyla
1: şu anda
0: yapmıştık.
1: Da böyle alttan ufak ufak veriliyor şarkı değil mi?
0: Bir ara. Tamam. Dünya Kupası tarihinin ilk resmi şarkısı kabul ediliyor bu. El Rock, El Rock Dem Mundial.
1: Evet. Az önce de dinledik.
0: 1962 yılında artık Dünya Kupası'nın işte o hani her yönüyle yani futbol yönüyle işte futbolcuların neler yapacağı, nasıl oynayacağı, teknik anlamda ne olacağı, hakemlerin dili, işte bürokrasisi, hatta şarkısı dahi 1962'de evet. ilk resmi şarkı böyle yapılıyor efendim.
1: Ve şu anda da artık her sene Dünya Kupası bu yıl kim söyleyecek, kime söylenecek diye halen de böyle bir geleneksel hale varmış durumda. Gol kralı karmaşası da var efendim. Turnuvayı tam 6 futbolcu 4'er golle ortak gol kralı olarak tamamlamışlar.
0: Son Pele'ye saygı diyelim. Bu gerçekten hani ya fair play diyorlar ya, anlatıyoruz. Fair play biraz buna denir. Yani hani grup maçında Pele sakatlanıyor. O zaman sakatlanınca hep söylüyoruz. Çıkamıyorsun. Yani oyuncu değişikliği yok. Bu yüzden Pele topu her ayağına aldığında Çekoslovak futbolcular onun üzerine gitmiyor ve rahatça pas vermesine izin veriyorlar. Ve futbol tarihinin en beyefendi hareketlerinden biri, birileri hatta ortaya çıkmış oluyor efendim.
1: Şu anda olsaydı işte Çekoslovakya Fair Play ödülü alırdı milli takımı mesela. Tam öyle
0: yani,
1: bir
0: şu anda olmasına imkan var mı?
1: Mümkün değil. Mümkün değil diyoruz ve haydi biraz daha yakınlara geliyoruz. 1966.
0: Evet.
1: 1966 deyince İngiltere efendim Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. 11-30 Temmuz tarihleri arasında finaline baktığımızda da İngiltere Batı Almanya'yı uzatmalarda 4-2 yenerek tarihinde ilk ve tek dünya şampiyonluğunu alıyor. Turnuva 16 takımla düzenlendi. 3. Portekiz, 4. de Sovyetler Birliği oldu.
0: İlginç, bu kupada 1966 Afrika'dan hiçbir takım yok. Çünkü protesto ediyorlar Afrika'daki takımlar. Çünkü Afrika federasyonlarını kıta olarak doğrudan yer vermiyor. Afrika Asya olarak böyle 2-3 kıtayı bir arada düşünerek yer veriyor. Afrika da buna itiraz ediyor. Bizi kıtamız, kendi kıtamız olarak. 1966 hala orada o sömürgeciliğin var olduğu dönem. Afrika'daki ülkelerde buna itiraz ediyorlar ve biz katılmıyoruz, gelmiyoruz diyorlar. O yüzden Afrika'dan hiçbir takımın yer almadığı kupadır İngiltere'deki 1966 Dünya Kupası.
1: Çok da şaşırılacak bir şey değil sanki katılmama sebepleri. Peki ve bu turnuvada efendim şimdi bir önceki turnuvada bakın müzik gelmişti. İlk olarak Dünya Kupası'nın müziği artık evet. olmuştu. Bu turnuvada da maskot çıkıyor efendim. World Cup Willy adı da. FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk maskotu nasıl bir şekilde sorarsanız da bir aslan. Aslanın üzerinde İngiltere forması var ve 1966 yazıyor. Yani artık futbol yavaş yavaş modernleşiyor ve yavaş yavaş popüler kültürden de yararlanıyor. Evet. İşte dedik ya hani bir öncekinde müzik vardı, bunda maskot vardı. Hani artık ufak ufak popüler kültürden de meyveler almaya başlıyor Dünya Kupası diyebiliriz. Ama kupanın çalınması çok acayip değil mi?
0: Kupanın çalınması acayip, bulunması da acayip.
1: Yani tamamen.
0: Ne olmuştu peki?
1: Şimdi efendim meşhur kupa çalınıyor, bildiğimiz kupa çalıyor.
0: Evet.
1: Jules Rimet kupası, o zamana kadar hala bu isimle geçiyor bu arada bu kupa. Mart 1966'da Londra'da bir sergiden çalınıyor. İşte herkes panik oluyor falan. Sonrasında bir fidye notu geliyor ama en sonunda yine bir köpek kurtarıyor.
0: Aynen.
1: Az önce sahaya giren köpek misali. Yani bir köpek kurtarıyor. Evet ki gerçekten Pickles adlı bir köpek tarafından bu kupa bulunuyor.
0: Bulunuyor. Hala
1: Şahane.
0: Da bu tarihte konuşulur, hala anlatılır. En bilinen bilgilerden bir anlamda biridir yani meraklıları için.
1: Evet, meraklıları için.
0: Meraklıları için bilinen bilgilerdendir ama detay şöyle mesela şimdi yavaş yavaş her kupanın bir sürprizi de olmaya başlıyor. Geçen 62'den bahsetmiştik. 66'nın sürprizi hiç böyle akla gelmeyecek bir ülke. Kuzey Kore.
1: Evet canım.
0: Kuzey Kore çünkü öyle bir İtalya'yı 1-0 yenerek herkesi şok ettiriyor. Yani. Aynen öyle.
1: İtalya'ya.
0: Çünkü İtalya iki kez Dünya Kupası'nı kazanmış bir ülke. Daha sonra çeyrek finale kalıyorlar. Çeyrek finalde Portekiz'e karşı 3-0 öne geçiyorlar. Tabii 5-3 yeniliyorlar daha sonra. Portekiz maçı çeviriyor. Ama hiç o döneme kadar futbolla ismi yan yana gelmeyecek bir ülke olarak Kuzey Kore ciddi fark yaratıyor.
1: Bu arada İtalya, Kuzey Kore'ye bu yenilmesinden dolayı da kupa bitiminde ülkesine döndüğünde domateslerle karşılanıyor yani. Çürük domateslerle karşılanıyor. İtalyanlar ülkelerinin Kuzey Kore'yi kaybetmesini kabul etmiyorlar.
0: Aynen öyle. Biraz daha hızlanalım mı?
1: Haydi hızlanalım.
0: Dakikamız kısalıyor.
1: Nasıl geçelim?
0: Şimdi Dünya Kupası'nın finalinde bu ilk hat-trick yapan ilk oyuncu Hurst. İngiltere ile Batı Almanya. İki berabere kalıyor maç. Uzatmada Hurst bu arada bu hala tartışılıyor.
1: Evet.
0: Şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor ve gol veriliyor. FIFA'nın hala bu gol mü
1: geçti
0: değil mi diye,
1: geçti mi
0: geçmedi mi diye
1: evet,
0: tartışılıyor bu. Bu maça dair de ilk Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan oyuncu İngiliz yıldız Hurst efendim.
1: Peki o halde haydi kısa kısa ekstra bilgilerimize başlayalım.
0: Tabii
1: o zaman.
0: Ki.
1: Az önce söylediğim gibi havaalanında protesto neydi efendim? Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüklerinde öfkeli bir taraftar grubu tarafından karşılanıyorlar ve çürük domates yağmuruna tutuyorlar.
0: Ama bence elendikleri için değil, Kuzey Kore'ye elendikleri için.
1: Kuzey Kore onları, onların travması oluyor.
0: Biraz önce bahsettiğim İngiltere Batı Almanya finalde maç 2-2. İken Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor. Hakem golü veriyor. Bu arada hakem Sovyetler Birliği'nden, Azerbaycanlı bir hakem. Tabii o dönemde siyasi durum hala devam ediyor. Yani iddia o ki yıllar sonra bu hakeme sorduklarında hakem Almanlar diyor. Çünkü Almanlar Stalingrad ifadesini kullanıyor. Bu arada bugün Azerbaycan'da o hakemin adını taşıyan da bir stadyum var.
1: Onlar da demek ki katılıyorlar kendisine.
0: Aynen öyle.
1: Peki şimdi Brezilya 58 ve 62'nin şampiyonu Pele'yi çıkardı, yıldızlaştı dedik ama bu turnuvada Pele resmen dövüldü desek yanlış bir şey söylemeyiz. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denediler. Hakemler de bu sertliğe bir nevi göz yumdu aslında ve Pele'nin bu turnuva sonrasında verdiği bir röportaj var. Bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyor. Futbolu bırakma noktasına geliyor. Neyse ki daha sonra 1970'te geri dönecek, bırakma durumu yok ama işte tüm bu olaylarda sarı kart, kırmızı kart uygulamasının zeminini hazırlıyor efendim.
0: Diğer bilgi, biraz önce bahsetmiştim. Afrika kıtasından hiçbir takım 1966'ya katılmadı. Nedeni FIFA'nın Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan vermesiydi. Afrikalılar da kendi kıtamızda direkt katılım hakkı istiyoruz, yoksa biz yokuz diyerek boykot ettiler.
1: Ve biz de o halde 1970'lere gidiyoruz. Meksika'ya uzanacağız. 70 Dünya Kupası da 31 Mayıs 21 Haziran tarihleri arasında oynanıyor. Brezilya, yine Brezilya efendim, finalde İtalya'yı 4-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor. Batı Almanya 3., Uruguay 4. oluyor ve turnuva 16 takımla 32 maç üzerinden oynanmış ve toplamda 95 golün çıktığı bir turnuva haline dönüşüyor.
0: Ve bizim açımızdan da hep bahsediyorduk, kurallar açısından 1970 bir dönüm noktası. FIFA'nın resmi kurallar tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği bu turnuvada başlıyor.
1: Evet,
0: nihayet.
1: En sonunda birileri düşünmüş.
0: 1930-1970 oyuncu değişikliği başlıyor artık.
1: Bu turnuvanın şöyle bir özelliği var. Meksika 1970 finalleri artık dünya çapında da televizyonlarda renkli olarak böyle yayınlanmaya başlıyor ve artık tabii ki çok daha fazla kişiye ulaşıyor böylelikle televizyonlara gelince. Birçok insan evinde o konforda ulaşabiliyor.
0: Tabii orada şöyle bir tablo da var. Şimdi Meksika'da statlar irtifa olarak, yani yüksek yerlerde, haliyle sıcaklık çok fazla. Televizyonlardan rahat izleyebilsinler diye de maçlar genellikle öğlen saatine geliyor.
1: Evet.
0: Çünkü saat farkından dolayı. Öyle olunca futbolcular kavruluyorlar. İşte biraz önce söyledim ya, hani futbola öncelik verildiği dönemler.
1: Evet.
0: Oyunun kendisine, futbolcunun bir kıymeti yok. O yüzden hani kıymeti yok derken şu anlamda yok. Yani
1: sözü geçmiyor aslında.
0: Senin işin o. Aha, yapacaksın.
1: Evet, onun sözü
0: öğlen
1: geçmiyor.
0: Öğlen sıcağın. Evet.
1: Ben.
0: Şimdi ama...
1: Evet ama şey yani aslında Meksika'da hani böyle coğrafi durumdan dolayı böyle sıcaklık, rakım tartışmaları falan var ama yine de hani maç öncesinde çok spekülasyon oluyor. Yani olmaz şudur budur falan diye ama gayet de güzel hani bu koşullarda oynanmaz denmesine rağmen futbol tarihinin en sevilen kupalarından bir tanesi ortaya çıkıyor.
0: Evet, kural anlamında da birçok detay anlamında da... Meksika 1970, bir de artık sen de bahsettin gerçekten o televizyonun artık evlere girmesi. Dünyada futbolu takip eden insan sayısının da ciddi şekilde artışına neden oluyor diyorum. Senin aktaracağın başka
1: özellikle
0: bilgi yoksa...
1: Özellikle ben bir notu aktarmak
0: tabii ki,
1: istiyorum.
0: Ondan sonra ekstra bilgi olacak.
1: FIFA'nın resmi kurallarından bahsetmiştiniz. Bir İngilizce öğretmeni, kendisi aynı zamanda asker ve hakem Ken Aston işte bu sarı kart, kırmızı kart fikrini ortaya çıkartıyor. 1970'te Meksika'da Dünya Kupası'nda ortaya çıkıyor ama onun yaptığı bir şey daha var. Ben onu sonradan öğrendim. Hakem kıyafetlerine düzenlemeyi getiren kişi aynı zamanda.
0: Öyle mi?
1: Evet, herkes tek tip olsun. Ama işte öğretmen asker olmasından kaynaklı bence buna bir çare bulmuştur diye düşünüyorum.
0: Öğretmen asker o disiplin getirmiş. Yoksa biz bu stadyuma golf pantolonuyla çıkanları gördük.
1: Aynen, aynen golf pantolonuyla çıkanlar vardı. Hemen kısa kısa o zaman geçelim.
0: Geçelim ekstra bilgilere.
1: Geçelim o zaman ekstra bilgilere. O zaman işte az önce bahsettiğimiz bu kırmızı kart sarı kart olayı da nasıl ortaya çıkmış derseniz işte efendim bu Ken Aston trafik lambalarından esinlenmiş yani sarı bir uyarı olsun kırmızı da gönderelim şeklinde. Hani nasıl trafikte sarıda harekete geçiyorsunuz kırmızıda duruyorsunuz işte buradan yola çıkmış.
0: Bu biraz şeyde de var oyuncular dillerden dolayı birbirlerini hakemi anlamıyorlar bazen. Hı-hı. Hani sarıyı yiyince ne demek istediğini hakem anlatıyor.
1: Seni uyarıyorum diyor.
0: Hani bazen tepki kırmızı değil sarı bak seni uyarıyorum üstüme
1: aynen
0: gelme.
1: Öyle.
0: Biraz aslında o farklı oyuncuların hakemlerin dillerini ya da o farklı dilleri anlamamalarından kaynaklı.
1: Aynen öyle.
0: Böyle bir kart bilgisi oluyor. Şimdi Telstar topu bugün herkesin geçmişe dair o siyah beyazlı kare
1: evet.
0: Toplar. Herkesin olmuştur herhalde değil mi böyle bir topu?
1: Olmuştur.
0: Yani plastik toplar dahi mutlaka. O formda basılıyordu. İşte bu o tasarım ilk kez bu Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
1: Aynen öyle ve şöyle sonlara doğru baktığımızda yarı sahadan lob diye bir notum var. Çekoslovakya maçında orta sahadan vurduğu şut kalenin santimetrelerce yanından geçti. Gol olmadı.
0: El Salvador, Honduras. Acayip bir şey. 1970 elemelerinde bu iki komşu ülke arasında maçlar böyle siyasi gerilimi de patlatıyorlar. Tarihe 100 saat savaşı olarak geçiyor. Gerçekten savaş bu arada. Askeri bir çatışmaya dönüşüyor. Hı hı. Maç binlerce insan hayatını kaybediyor. Ve bu savaşı hani gerçekten fitili bu maçta başlıyor. Hı hı. Bu maçta ateşleniyor. El Salvador kupaya katılıyor. Ama tabii... maçlarını kaybedip ülkesine geri dönmek zorunda kalıyor. Bu anlamda hani bir futbol maçından 100 saat savaşı olarak tarihe geçen bir ve binlerce insanın öldüğü bir olay çıkıyor.
1: Ve az önce de söylemiştik sakatlıklara rağmen oyunlar devam ediyor diye işte Almanların efsanesi Franz Beckenbauer'de omzu çıkmasına rağmen oyuncu değişikliği hakkı bittiği için oyundan çıkmıyor. Gövdesine bir sargı bağlıyor ve maçı o şekilde tamamlıyor. O da son derece fedakarlığını orada gösteriyor.
0: Uruguay kalecisi Mazur Kievski topa hiç dokunmadan attığı vücut çalımı. Topa hiç dokunmadan vücut çalımı atıyor ve bu futbol tarihinin en estetik gol olmayan anısı. Vücut çalımı ifadesi.
1: Gol olmayan anısı. Peki o zaman Jairzinho'nun rekoruyla bit noktalayacağız.
0: Tabii ki.
1: Brezilya'nın sağ açığı Jairzinho turnuvadaki her maçta bir golü var efendim. Toplam 6 maçta 7 gol atarak kırılması zor bir rekor kırmış diyelim ve 1970'i de burada bitirelim. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Lütfen sabrınız bol olsun.
2: Bayramda yollar kalabalık. Lütfen sabrınız bol olsun. Öfkeye kapılmayın, sakin ve saygılı sürün. Radyo Sputnik, herkese güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler.
3: Bunu biliyor muydunuz?
2: Bunu biliyor muydunuz? Deniz kaplumbağalarının cinsiyetini kumun sıcaklığı belirliyor. Bir deniz kaplumbağasının bıraktığı yumurtalar kumun içinde yaklaşık 60 gün boyunca kuluçkada kalır. Yavruların cinsiyetleri kumun sıcaklığına bağlı olarak belirlenir. Daha serin kumlarda erkek, daha sıcak kumlarda ise dişi yavrular gelişir. Sadece deniz kaplumbağalarında değil, timsahlar ve bazı diğer sürüngenlerde de yavruların cinsiyetleri döllenme sırasında değil, kuluçka aşamasındaki çevresel sıcaklığa göre belirlenir. Bunu biliyor muydunuz?
0: Radyo Sputnik.
4: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
5: Bazı sözler vardır, öyle bir anlama gelir ki ya elinden geleni yapacak ya da tamamen çekileceksin. Ya bu deveyi gütmeli ya da bu diyardan gitmeli deyimi de tam olarak bu durumu anlatır. Halk arasında bu deyim bir işe ya tüm gücünüzle sarılmak ya da o işten tamamen uzaklaşmak gerektiğini vurgular. Yani ya bu işi yapacaksın ya da tamamen çekip gideceksin biçiminde iki seçenek sunar. Ancak deyimin kökeninde sadece bir anlam yoktur. Aynı zamanda çok sevilen bir devenin bakımını yapması istenen bir vezirin yaşadığı çıkmazın hikayesi de vardır. Hikayeye göre Hint sultanı vezirine bir deveyi öyle bir şekilde emanet eder ki her sabah bakımı kendisi tarafından yapılması gerektiği söylenir. Sultan vezirine, bu deveye bir hal gelir de sana sorsam seni sorumlu tutarım. Sabahları deveye bizzat sen bakacaksın. Yoksa seni bu memlekette istemem der. Vezir çaresiz bir şekilde ya bu deveyi güdeceğim ya bu diyardan gideceğim diyerek isyan eder. Zamanla halk arasına bu deyim birine ya bu işi yap ya da gidersin demenin kısa yolu olarak yerleşir. Bu deyim geçmişin halk hikayelerinden günümüze kadar ulaşarak bir işin gerekliliği ve sorumluluğu konusunda kararlı bir duruş sergilemeyi simgeler. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılan kültür varlıklarının bir bölümü yıllar sonra yeniden ait oldukları topraklara getirildi. Farklı dönemlere ait bu eserler hem üretildikleri uygarlıkların izlerini taşıyor hem de ait oldukları coğrafya ile birlikte anlam kazanıyor. Son yıllarda binlerce eser Türkiye'ye iade edilirken bu eserlerin her biri yalnızca maddi değil aynı zamanda tarihsel ve kültürel anlamda da büyük değer taşıyor. 1993 yılında yurda dönen Karun hazinesi Lidya uygarlığının zenginliğini ve altın işçiliğindeki ustalığını gözler önüne seriyor. Kaçak kazılarla yurt dışına çıkarılan bu eşsiz koleksiyon açılan dava sonucunda geri alınarak Türkiye'nin kültürel miras mücadelesinde bir dönüm noktası oldu. 2011'de iade edilen Herakles lahdi üzerindeki kabartmalarda Herakles'in 12 görevini betimlemesiyle antik sanatın en etkileyici örneklerinden biri kabul ediliyor. Perge antik kentinden kaçırılan eser İsviçre'de tespit edilerek Türkiye'ye kazandırıldı. Aynı yıl geri getirilen Boğazköy Sifenski, Hitit sanatının nadir örneklerinden biri olarak biliniyor ve Hattuşa'nın simgeleri arasında yer alıyor. Uzun süre Berlin'de tutulan eser diplomatik girişimlerle iade edildi. 1999'da Türkiye'ye kazandırılan elmalı sikkeleri antik dönemin ekonomik yapısı ve ticaret ilişkileri hakkında önemli bilgiler sunuyor. Kaçak yollarla yurt dışına çıkarılan bu koleksiyon Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen operasyonlarla geri alındı. 2018 yılında iade edilen Çingene Kızı mozaiği parçaları Roma dönemine ait mozaik sanatının en çarpıcı örneklerinden biri olan eserin bütünlüğünü yeniden sağladı. Zeugma antik kenti kökenli mozaik bakışlarıyla simgesel bir değer kazanıyor. 2021'de ABD'den getirilen Kibele heykeli Anadolu'da ana tanrıça inancının izlerini taşıyan nadir eserlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu heykel bölgenin inanç tarihi açısından büyük önem taşıyor. 2020 yılında İngiltere'den iade edilen Eros başı, antik heykel sanatında estetik anlayışı ve mitolojik figürleri yansıtması bakımından dikkat çekiyor. 2022'de geri alınan Şile Bozgoca Camii kitabesi Osmanlı dönemine ait mimari ve epigrafik özellikleriyle tarihsel belge niteliği taşıyor. Bu tür eserler dönemin sosyal ve dini yapısını anlamada önemli rol oynuyor. 2023 yılında iade süreci tamamlanan Sidamara lahdi parçaları Roma döneminin en büyük ve görkemli lahitlerinden birine ait olmasıyla biliniyor. Parçaların geri getirilmesi eserin bilimsel olarak yeniden incelenmesine olanak sağladı. Aynı yıl Türkiye'ye kazandırılan Afyon Uşak steli ise antik dönemde mezar gelenekleri ve toplumsal yapıya dair önemli ipuçları sunuyor. Türkiye'nin bu alandaki başarısı yalnızca hukuki süreçlerle değil, bilimsel araştırmalar ve uluslararası işbirlikleriyle mümkün oluyor. Eserlerin kökenin kanıtlanması, arşiv belgeleri ve akademik çalışmalar iade süreçlerinde belirleyici rol oynuyor. Müzeler Haftası bu eserlerin yalnızca sergilenmesini değil, aynı zamanda hangi zorluklarla geri kazanıldığını hatırlatarak kültürel mirasa sahip çıkma bilincini güçlendiriyor. Türkiye'ye iade edilen her eser, geçmişte kurulan bağın yeniden inşa edilmesini sağlıyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar her yıl binlerce kişinin yanlış kesim nedeniyle yaralandığını hatırlatarak vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Özellikle el, kol ve bacak kesilerinin arttığı bayram döneminde hastanelerde ek önlemler alınmaya başlandı. Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar sürerken uzmanlardan acemi kasap uyarısı geldi. Türkiye genelinde her yıl binlerce kişi kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle hastanelere başvururken, sağlık ekipleri bu yılda yoğunluk yaşanmaması için vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Bayramın ilk gününde özellikle büyük şehirlerde acil servislerde yoğunluk oluştuğunu belirten sağlık çalışanları, en sık el ve kol kesileri, tendon yaralanmaları ve bıçak darbeleriyle karşılaşıldığını ifade etti. Uzmanlar kurban kesiminin ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor. Yetkililer kesim sırasında uygun ekipman kullanılmasının ve hayvanın kontrollü şekilde tutulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca vatandaşların kalabalık ve denetimsiz alanlarda kesim yapmaktan kaçınmaları istendi. Bazı vatandaşlarsa maliyetleri düşürmek için kesimi kendilerinin yapmak istediğini ancak yeterli deneyime sahip olmadıklarını söyledi. Bu durumun her yıl benzer kazalara yol açtığını belirten uzmanlar, profesyonel kasap desteğinin önemine işaret etti. 2025 Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye genelinde 14.372 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Ankara'da 1049, İstanbul'da 753, Konya'da 655, Gaziantep'te 634 kişinin hastanelik olduğu açıklandı. Bir önceki yıl olan 2024'te ise ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin kurban kesimi sırasında yaralandığı duyuruldu. Açıklamada en fazla başvurunun Ankara, İstanbul ve İzmir'den geldiği belirtildi. Acemi kasap manzaraları aslında yeni değil. Anadolu Ajansı'nın derlediği verilere göre 2018 yılında da bayramın ilk gününde ülke genelinde 3802 kişi kurban keserken yaralanarak hastanelere başvurmuştu. Uzmanlar özellikle büyükbaş hayvan kesimlerinde deneyimsiz kişilerin ciddi risk altında olduğuna dikkat çekiyor. Doktorlar son yıllarda daha ağır yaralanmalarla karşılaştıklarını ve bazı vakalarda ameliyat gerektiğini belirtiyor. Sosyal medyada ise her bayram benzer görüntüler gündem oluyor. Kaçan kurbanlıklar, kendini yaralayan vatandaşlar ve amatör kesim girişimleri milyonlarca kez paylaşılıyor. Sosyal medya platformlarında kullanıcılar her yıl aynı görüntüler yaşanıyor yorumları yaparken birçok kişi kesimlerin profesyonel kasaplar tarafından yapılması gerektiğini savunuyor. Trabzon'un bıçaklarıyla meşhur Sürmene ilçesinde yıllardır bıçak üreten Bilal Malkoç, kurbanlık kesiminden bıçak kalitesine ve yaralanmalara kadar çok sayıda uyarıda bulundu. Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e konuşan Bilal Malkoç, kurbanı kimlerin kesebileceği konusunda şunları söyledi.
2: Kurban kesimi işlemi öncelikle profesyonel kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Bunlar kasap olur veya işte kurban dönemlerinde bu işi yapan profesyonel kişiler var, onlar olur. Birincisi, kesen kişinin bu işte profesyonel olması gerekiyor. İkincisi,
3: en az ne kadar kaç yıllık bir profesyonellik gerekir?
2: Ya bu değişir kişiden kişiye. Yani bu babadan oğula bunu meslek şeklinde yapan kişiler var. Bunlar olabilir. Veya daha sonradan 1-2 yıl tecrübesi olan kişiler olabilir. Bunlar, yani bu kişiden kişiye göre değişir. Yani el yatkınlığına bağlı bir durum aslında.
3: Evet.
1: Bıçağın kalitesinin de kurbanlık kesiminde önemli olduğunu vurgulayan Malkoç şöyle devam etti.
2: Bıçağın ağzının iyi bilenmiş olması gerekiyor. Ağız açımının iyi olması gerekiyor. Yani hayvana eziyet vermeden, özellikle aslında kurbanın kabul olması için gereken etkenlerden birisi de bu. Hayvana eziyet vermeden tek seferde kelle dediğimiz boğaz kısmının bir seferde kesilerek kurban işleminin tamamlanması gerekiyor. Burada da iyi bir bıçak en önemli etkenlerden biri aslında.
1: Bilal Malkoç ideal bıçak boyutlarını da anlattı.
2: Ortalama kurban bıçaklarının ağız boyu, biz buna namlu diyoruz. Ağız boyları 13 santim, 15 santim, 18 santim, 20 santime kadar çıkıyor. Bazı kişiler, bazı kasaplar diyelim, daha kısa namlulu bıçaklar kullanıyor. Bazıları daha uzun namlulu kullanıyor. Yani ortalama ölçüler bu şekilde.
1: Malkoç bıçak bileyleminin önemini şöyle belirtti.
2: Bileylemenin en önemli kısmı da bıçağın üretimi esnasında ağız açımı dediğimiz bir işlem var. Aslında bıçağın sırt kısmından uç kısmına kadar olan bir açılı bir alan var. Bu açının iyi ayarlanması gerekiyor. Genellikle 15-20 derece arasında değişiyor bu. Bu açıldıktan sonra kesici kenar var. Bu kesici kenarın da jilet keskinliğine gelecek şekilde ustaca zımparayla ve ardından birkaç farklı işlemle jilet keskinliğine gelince kadar bu ince ağzın da açılması gerekiyor. Bu ağız açımı güzel yapılırsa ilk başta bahsettiğim gibi hayvan eziyet vermeden kesim işlemi tamamlanabiliyor.
1: Bıçak bileyleminin makbulünü anlatan Malkoç şunları söyledi.
2: Şimdi en güzel ağız açımı usta ellerde bıçak ilk yapılırken ki işlemdir, zımparayla açılır. Birinci olarak bu, ama tabii bıçaklar kullanıldıkça ağızları körülüyor veya ufak böyle milimetrik, yani gözle görülmeyecek şekilde kırılmalar meydana geliyor. Bu kırılmalar da bıçağın keskinliğini engelliyor. Biz dışarıdan baktığımız zaman ağız kısmı böyle keskin görünebiliyor ama aslında o bıçak keskin değil. Bunu en iyi nasıl anlarız? Bir tane kağıdın kenarından aşağı doğru bir kesme hareketi yaparız. Eğer bu kağıdı hiçbir pürüz bırakmadan aşağıya doğru kesebiliyorsa biz bu bıçağı keskin diyoruz. Ama dedim ya, uzaktan bakınca keskin gibi görünüyor ama aslında keskin değil. Bunun da sebebi o en uçtaki ağız açımının kötü yapılmış olması. Ki kesinlikle bu ucuza satılan, Çin'den ithal edilen bu V tipi bileyiciler var. Bıçağın ağzının içerisine sokup böyle kendisine kendimize çekerek bilediğimiz. Bunlar bıçağın ağzını bilemekten çok köreltiyor. Yine baktığımız zaman keskin gibi görünüyor ama aslında bıçak keskin değil. Bunlardan kaçınmamız gerek yani bileyleme işlemi esnasında. Bir diğer kısım eğleme yöntemi, böyle demir eğeler olur. Onlarla da bıçaklar bileylenebilir. Ama yine kurban kesecek profesyonelliğe maalesef bunlar da getirmiyor. Bileyici taşlar var. Bu bileyici taşlar işimizi görebilir. Fakat eğer bıçağın ağzında kırılmalar olmuşsa bu taşlar da bizim işimizi görmeyecektir. En profesyonel, en güzel yöntem profesyonel bir bileyiciye verip onu tekrar zımparada bileyleyerek ilk günkü keskinliğine getirmek. Bıçağın çelikleri hazırlandığı zaman bunun bir ısıl işlem süreci vardır. Çelikler akkor hale getirilir. Ondan sonra kimyasal yağlara veya suya batırılarak ısıl işlem süreci tamamlanır. Yani sert olan çelik bir miktarda yumuşatılır ve içerisindeki karbürler homojen bir şekilde dağıtılır. Bu ne işe yarar? Ağız kısmı homojen olursa keskinliğini daha uzun süre korur. Yani demek istediğim şu, eğer bir bıçak profesyonel yapılmışsa, çeliğin ısıl işlem süreci güzel geçmişse bunun ağzı daha uzun süre gidebilir. Yani şöyle söyleyeyim, bir kasap bir bıçakla 100 kesim yapabilir ama başka bir kasap aynı görünen başka bir bıçakla belki de 20 kesim yapabilir.

0: kesmeyen eldivenler var. Ama işte çıplak elle, eldivenle yapılan iş fark ettiği için kasaplarımız da maalesef bu eldivenlerden kullanmıyor. Önce bu eldivenin elimize geçirilip üstüne de bir tane lateks eldiven dediğimiz eldiven geçirilip sızmalar olmaması adına, yani iki kat eldiven takıp kesim işlemini bu şekilde yapmamız lazım. Burada elimizde olabilecek kesilmeleri bu şekilde önleyebiliyoruz yani, ama bunun kullanılması gerekiyor. İkinci bir husus da hayvanın yere yatırıldıktan sonra gözlerinin bağlanmamasından bazen kaynaklı hayvanın tepinmesiyle işte kasabın, az önce bahsettiğiniz gibi kesen kişinin vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri veya hayvanın işte toynaklarının vurmasıyla oluşan yaralanmalar olabiliyor. Bu da hayvan yere yatırıldıktan sonra, ayaklarının bağlanarak yere yatırıldıktan sonra gözlerinin kapatılması gerekiyor. Ha, bu işlemler profesyonelce yapılmadığı zaman maalesef bu tarz yaralanmalar olabiliyor.
1: Sürmenenin Türkiye'deki en ünlü bıçak üretimi memleketi olduğunu söyleyen Malkoç şöyle konuştu.
0: Biz sürmeneden üretim yapıyoruz. Meşhur dünyaca ünlü sürmene bıçaklarını üretiyoruz. Bahsettiğim gibi ısıl işlem süreçleri, ağız açma işlemleri ve sap yapım kısımları, ki sap kısmı bazen göz ardı edilebilir ama bıçakta yarı yarıya en önemli faktörlerden birisidir. Bu kısımları profesyonelce yapıp piyasaya sürüyoruz. El yapımı bıçaklar üretiyoruz. Ama bu sürmeneden çıkan bıçaklardır. Türkiye'nin farklı yörelerinden de bunları üreten kişiler var. Denizli var, Bursa var, Sivas var. Ve Türkiye'nin farklı yörelerinde amatör olarak başlayıp kendini geliştiren ustalarımız var. Türkiye'nin hemen her yerinde üretim var. Ama yoğunluk olarak sürmene, Denizli ve Bursa yörelerinde.
2: Sürmenenin yani meşhur şeylerini saydığımızda yemeğini, şunu bunu, bıçağını da sayabiliyoruz, öyle mi?
0: Aslında bıçak en başta gelir.
2: En başta gelir.
0: Evet, bıçak ve pide olarak zaten sürmenenin girişinde bıçak ve pidenin ana yurduna hoş geldiniz diye bir yazı karşı. Evet.
1: Malkoç acemi kasaplara da seslendi.
0: Tabii lütfen bıçaklarınızı güzelce bileyin, profesyonel kişilere biletin. En önemlisi iş güvenliğine dikkat edin. Kesilmez eldivenler kullanmaya özen gösterin. Ve lütfen hayvanlara eziyet etmeden tek seferde boğazlama işlemlerini yaparak kurbanınızı bitirin. Buradan herkese şimdiden Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun diye.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar her yıl binlerce kişinin yanlış kurban kesimi nedeniyle hastanelik olduğunu hatırlatarak vatandaşlara acemi kasap uyarısında bulundu. 2025'in ilk gününde Türkiye genelinde 14 binden fazla kişi kesim sırasında yaralanarak sağlık kuruluşlarına başvurdu. Uzmanlar özellikle büyükbaş hayvan kesimlerinde deneyimsiz kişilerin ciddi risk altında olduğunu belirtirken profesyonel kasap desteğinin önemine dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel haber.
4: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
5: Bazen bir çocuğa bakarsınız, sanki anne babasının aynadaki yansıması gibidir. Kimi huylar, kimi yetenekler, kimi sevdalar doğrudan atadan geçer. İşte böyle anlarda dilimize pelesenk olmuş bir söz gelir akla. Armut dibine düşer. Bu atasözünün kökeni doğanın sade ama etkileyici bir gözlemine dayanıyor. Armut meyvesi olgunlaştığında yere düşer ama nereye? Yine kendi ağacının dibine. İşte halk da insanın tabiatına bakarak benzer bir sonuca varmış. Çocuklar anne babalarına benzer. İster huyda, ister yetenekte, ister yaşam tarzında. Kökeninden, toprağından uzaklaşmadan büyür. Anadolu'da nesiller boyu söylenen bu sözde aile bağlarının ne kadar güçlü olduğu vurgulanır. Bir baba meslek erbabıdır, oğlu da küçük yaşta aynı meraka sarılırsa çevresindekiler şöyle der: armut dibine düşer. Her atasözü insanı doğayla ve geçmişiyle buluşturur.

0: Bugün armut dibine düşer sözünün köklü hikayesini konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1990 İtalya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Dünya Kupası'nın güzellikten çok gerilim, savunma, sinir ve karakter testi üzerinden hatırlandığı turnuva. Turnuvada 24 takım 52 maç yaptı ve turnuva boyunca sadece 115 gol atıldı. Kupanın izinde bugünkü durağımız İtalya'da yapılan 1990 Dünya Kupası.
1: 1990 Dünya Kupası 8 Haziran 8 Temmuz 1990 arasında İtalya'da oynandı. Turnuvada 24 takım 52 maç yaptı ve toplam 115 gol atıldı. Finalde Batı Almanya Roma'daki Stadio Olimpico'da Arjantin'i 1-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oldu. Bu aynı zamanda Batı Almanya'nın yeniden birleşme öncesindeki son Dünya Kupası maçıydı.
2: Biçim olarak 1990-1986'daki 24 takımlı modeli sürdürdü. 6 gruptan çıkan ekipler ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16 turuna kaldı. Ama kupanın ruhu 1986'ya göre belirgin biçimde daha kapalı, daha gergin ve daha savunmacıydı. Turnuvadaki düşük gol ortalaması ve o güne kadarki rekor kırmızı kart sayısı 1990'ı özel kılan detaylardı.
1: Turnuva daha ilk günden büyük şokla başladı. Son şampiyon Arjantin açılış maçında Kamerun'a 1-0 yenildi. Üstelik FIFA'nın resmi anlatımına göre Kamerun maçı 9 kişi bitirdi.
2: Kamerun'da Roger Milla 38 yaşında oyuna sonradan giren bir yıldız olarak 4 gol attı ve takımı çeyrek finale taşıdı. Kamerun, Dünya Kupası'na çeyrek finale çıkan ilk Afrika takımı olma özelliğini kazandı.
1: Ev sahibi İtalya'nın kupadaki en ağır psikolojik kırılması yarı finalde geldi. Napoli'de oynanan İtalya-Arjantin yarı finalinde Şilacı gol attı ancak Claudio Caniggia'nın beraberlik golü Walter Zenga'nın turnuvadaki 517 dakikalık gol yememe serisini bitirdi.
2: Maç penaltılara gitti ve Sergio Goycheva yine kurtarışlarıyla Arjantin'i finale taşıdı. Bu maç hem ev sahibinin çöküş anıydı hem de Maradona'nın kulüp şehri Napoli'de yarattığı büyük duygusal çatlağın sembolü haline geldi.
1: Öteki yarı finalde ayrı bir klasik üretti. Batı Almanya ile İngiltere 1-1'den sonra penaltılara gitti ve Almanlar tur atladı.
2: Final ise 1986'nın rövanşı gibiydi. Yine Batı Almanya ve Arjantin karşı karşıya geldi. FIFA'nın final anlatımına göre maç sert ve gergin geçti. Diego Maradona, Guido Bulwold tarafından neredeyse maç boyunca yakın markaj altında tutuldu. Arjantin'den Pedro Monzon ve Gustavo De Zotti oyundan atıldı. Maçın tek golünü ise Andreas Brehme 85. dakikada penaltıdan attı. Böylece Batı Almanya 4 yıl önce Meksika'da kaybettiği finalin intikamını almış oldu.
1: Batı Almanya'nın bu şampiyonluğu yalnızca finalle açıklanamaz. FIFA'nın istatistik yazılarında Lothar Matthäus kaptanlığındaki takımın turnuvada 15 gol attığı özellikle disiplin ve süreklilik açısından diğer ekiplerden daha sağlam göründü. Bu ekip belki 1970 Brezilya'sı kadar büyüleyici değildi ama 1990'ın sert havasına en iyi uyum sağlayan taraftı.
2: 1990 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kamerun'un efsanesi Roger Milla 38 yaşında emekli olmuştu. Ancak devlet başkanının ricasıyla Dünya Kupası kadrosuna dahil edilerek takımla İtalya'ya gönderildi. Milla attığı her golden sonra köşe gönderine gidip kalça dansı yaparak Dünya Kupası tarihinin en ikonik gol sevinçlerinden birini yarattı.
1: Batı Almanya-Hollanda maçı iki komşu arasındaki tarihi rekabetin en çirkin anına sahne oldu. Hollandalı Frank Rijkaard, Alman Rudi Völler'in saçına maç içinde iki kez tükürdü. Her iki oyuncu da oyundan atıldı. Rijkaard yıllar sonra özür dilese de bu olay tarihin en meşhur tükürüğü olarak kaldı.
2: 1990 tarihin tozlu sayfalarına karışacak birçok ülke için son duraktı. Batı Almanya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Çekoslovakya ve Yugoslavya son kez bu isimlerle ve bayraklarla Dünya Kupası'nda yer aldı.
1: Batı Almanya-Arjantin finali futbol tarihinin en sıkıcı finallerinden biri kabul edilir. Dünya Kupası finalleri tarihinde ilk kez bir oyuncu kırmızı kartla atıldı. Maç Almanların tartışmalı bir penaltısıyla 1-0 bitti.
2: Bu turnuvada takımlar o kadar çok kalecilerine geri pas verip zaman geçirdiler ki FIFA turnuvadan sonra kalecinin geri pası eliyle tutmasını yasaklayan devrim niteliğindeki kuralı getirdi.
1: Yarı finalde İtalya ve Arjantin Maradona'nın efsane olduğu Napoli'de karşılaştı. Maradona, Napolili taraftarlara yılın 364 günü sizi aşağılayan İtalya'yı mı yoksa sizi seven beni mi destekleyeceksiniz diyerek tribünleri ikiye böldü. İtalya elendi ve İtalyan halkı finalde Maradona'yı yuhaladı.
2: 1990 Dünya Kupası estetik futboldan çok gerilim, savunma ve sert mücadelelerle hatırlanan turnuvalardan biri oldu. İtalya'da düzenlenen organizasyonda Batı Almanya finalde Maradonalı Arjantin'i 1-0 yenerek 3. kez şampiyonluğa ulaştı.
1: Kamerun'un Roger Mila önderliğinde Afrika futbolu adına tarih yazdığı turnuva, düşük gol ortalaması, sert oyun ve tartışmalı finalleriyle hafızalara kazındı. FIFA'nın geri pas kuralını değiştirmesine yol açan futbol anlayışı da 1990 Dünya Kupası'nın en kalıcı etkilerinden biri oldu.
2: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupa analizi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: us without you.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Bilim dünyasında uzun yıllardır dünyanın en eski ahtapotu olarak kabul edilen Holmsefia mazonensis adlı fosilin aslında ahtapot olmadığı ortaya çıktı. Yeni araştırmalar yaklaşık 300 milyon yıllık bu fosilin günümüzde yaşayan Nautiluslara yakın kabuklu bir kafadan bacaklı türü olan Nautiloid olduğunu gösterdi. 2000 yılında keşfedilen ve Guinness Rekorlar kitabına da giren fosil, bugüne kadar ahtapotların evrimsel geçmişini anlamada önemli bir referans olarak kabul ediliyordu. Ancak son teknoloji görüntüleme yöntemleriyle yapılan incelemeler, bu sınıflandırmanın hatalı olduğunu ortaya koydu. İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nden paleobiyolog Thomas Clemens ve ekibi, fosili Synchrotron X ışını teknolojisiyle yeniden analiz etti. Bu yöntem sayesinde araştırmacılar fosilin içinde daha önce fark edilmeyen diş benzeri yapılar keşfetti. Bu yapıların yalnızca yumuşakçalarda bulunan ve radula olarak bilinen dil benzeri bir organ olduğu belirlendi. Araştırmacılara göre bu yapıların sayısı ve biçimi fosilin ahtapotlara değil, nautiloidlere daha yakın olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ayrıca daha önce mürekkep kesesi olarak yorumlanan yapının da bu özelliği taşımadığı anlaşıldı. Bilim insanları fosilin aslında daha önce bilinen bir tür olan Paleocatmus poli'ye ait olabileceğini değerlendiriyor. Bu da Porsefia mazonensis'in ayrı bir tür değil, yanlış yorumlanmış bir örnek olduğunu gösteriyor. Bu bulgu ahtapotların evrimsel tarihine ilişkin önemli değişiklikler getiriyor. Nautiloidlere ait yumuşak doku kayıtlarının yaklaşık 220 milyon yıl daha eskiye gittiği anlaşılırken, ahtapotların ortaya çıkışına dair en erken kanıtların ise yaklaşık 150 milyon yıl daha ileri bir tarihe kaydığı belirtiliyor. Araştırma, Royal Society Biological Science dergisinde yayınlandı. Bilim insanları, yeni teknolojiler sayesinde geçmişte yapılan sınıflandırmaların yeniden gözden geçirilmesinin, evrimsel süreçleri daha doğru anlamada kritik rol oynadığını vurguluyor. 300 milyon yıllık fosille ilgili ezber bozan bir keşif yapıldı. Dünyanın en yaşlı ahtapotu olarak bilinen fosilin aslında ahtapot olmadığını ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Overlapping fullback, kanatla birlikte hücuma çıkan bek. Futbolda çizgiler artık sadece sınır değil, stratejidir. Top çizgiye yakınsa orada bir karar alınır. Rakibi mi kovalarsın yoksa hücumu mu desteklersin? İşte bu karar anlarında devreye giren oyuncu sahadaki en çok mesafe kat eden savaşçıdır. Overlapping fullback, yani kanatla birlikte hücuma çıkan bek. Onlar futbolun iki yönünü birden taşıyan dinamik askerlerdir. Bir yandan savunmayı tutar, diğer yandan hücum hattını genişletirler. Yani hem bek, hem kanat, hem koşucu, hem asistçidirler. Overlapping beklerin temel görevi, top takımlarına geçtiğinde önlerindeki kanat oyuncusunun dışından bindirerek ilerlemek ve rakip savunmayı iki kişilik tehdit haline getirmektir. Bu koşullar sadece fiziksel katkı değil, aynı zamanda taktiksel bir yıpratma stratejisidir. Çünkü karşısındaki savunma oyuncusu iki oyuncu arasında karar veremez. Kanadı mı tutsun, beki mi? İşte bu kararsızlık anı hücumun kapısını aralar. Bu rolü oynayan bekler genellikle hızlı, dayanıklı ve ofansif becerilere sahip oyunculardır. En az bir kanat oyuncusu kadar orta yapma kabiliyeti, top sürme yetkisi ve saha görüşü olmalıdır. Çünkü ceza sahasına doğru yapılan bindirmelerden sonra ya tehlikeli bir orta yapması gerekir ya da pas trafiğini doğru yönlendirmesi. Kısacası bu rolü üstlenen bir bek sadece git gel yapan biri değildir. Aynı zamanda sahadaki karar vericilerden biridir. Bu rolü oynayan oyuncunun en büyük avantajı takıma genişlik kazandırmasıdır. Rakip savunmayı açar, orta sahadaki sıkışıklığı dağıtır, zaman zaman ceza sahasına bile sarkar. Özellikle 4-3-3 ve 4-2-3-1 gibi kanatlı sistemlerde bu roldeki bekler takımın gizli hücumcularıdır. Ayrıca kanat oyuncusunun içe kat etmesini kolaylaştırır, böylece kanat oyuncusunu forvet gibi pozisyon alırken bek çizgiyi işgal eder. Ancak bu kadar hücum katkısı beraberinde büyük bir risk de getirir. Geride bırakılan boş alanlar. Eğer bu oyuncu topu kaptırırsa rakip çok geniş bir boşlukla kontra atağa çıkar. Bu yüzden overlapping fullback rolünü üstlenen oyuncunun geri dönüş hızı, pozisyon bilgisi ve fiziksel dayanıklılığı çok yüksek olmalıdır. Ayrıca takımın orta sahasından biri mutlaka onun yerine kademeye girmeli, yoksa savunma dengesiz kalır. Bu rolün dünyadan örneklerine bakalım. Bu rolü modern futbolun zirvesine taşıyan belki de en önemli isim Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold'dur. Takım hücuma çıkarken sağ kanatta yaptığı bindirmeler, attığı milimetrik ortalar, attığı asistler ve oyun görüşüyle bu pozisyonu neredeyse yeni bir boyuta taşıdı. Onun zıttı kanatta ise Henry Robertson benzer katkılar verdi. İkisi birlikte Liverpool'un en etkili hücum hattı kanadı oldular. Bir başka unutulmaz örnekte Brezilyalı Cafu. 2002 Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya'da sağ kanadı hem savundu hem de hücumda çizgiye sürekli destek vererek takımı taşıdı. Türkiye'den örnek verecek olursak Gökhan Gönül, Fenerbahçe ve Beşiktaş dönemlerinde bu rolün en etkili oyuncularından biriydi. Savunmada görevini yaparken hücumda yaptığı bindirmelerle asist krallığına bile aday olmuştu. Benzer şekilde Caner Erkin de özellikle sol bekte overlapping rolünü üstlenmiş, ceza sahasına yaptığı isabetli ortalarla birçok golün hazırlayıcısı olmuştur. Sonuç olarak kanatla birlikte hücuma çıkan bek, futbolun hem fiziksel hem de zihinsel açıdan en çok yük alan oyuncusudur. Dakikalar boyunca çizgiyi ileri geri kat eder, hem savunma yapar hem de gol pası kovalar. Onlar sahada hem aklı hem ayakları aynı anda kullanan ender oyunculardandır. Ve en iyi bir overlapping fullback takımı hem genişletir hem derinleştirir. Yani sadece çizgide değil, oyuncunun merkezinde fark yaratır. Futbolun ansiklopedisinde bugün overlapping fullback yani kanatla birlikte hücuma çıkan bek oyuncuları konuştuk. Her sayfada başka bir anlatımla tekrar görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: En kaliteli şarkılar.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu pazarlar, saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. CHP Genel Merkezi önünde özellikle Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler arasında gerginlik yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatlarına çağrı. Ankara Valiliğinden emniyete talimat, ayrıntılar bültenimizde. Mutlak butan kararı Ankara'da sıcak saatler yaşanıyor. CHP Genel Merkezi'nde tahliye kararı tebliğ edileceği haberlerinin ardından Kılıçdaroğlu destekçileriyle Genel Merkez'de nöbet tutan Özgür Özel destekçileri arasında sabah saatlerinde büyük bir arbede yaşandı. Gerginlik devam ediyor. YSK'da CHP Kurultay davasında mutlak butan kararına ilişkin yapılan itirazı reddetmişti biliyorsunuz. Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in de olduğu grup yürüyüş yaparak CHP Genel Merkezi'ne girmeye çalıştı. Gerginlik yaşandı. Polis ekipleri de şu an CHP Genel Merkezi'nin kapısında. Kılıçdaroğlu'nun avukatı biliyorsunuz Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne ikinci dilekçeyi de vermişti. Özgür Özel ve yönetiminin kendi istekleriyle binayı tahliye etmemesi halinde polis eşliğinde binanın tahliye edilmesini istemişti ve polis ekipleri de şu an kapıda. Kılıçdaroğlu'nun avukatının Genel Merkezi tahliye edin başvurusu üzerine Ankara Valiliği de açıklama yapmış. Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir denildi. Mutlak butan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde yaşananlar hakkında açıklama yaptı. CHP'nin tüm örgütlerinin mahkeme kararının gereklerine uymasını, örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını rica etti. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise tebligat sorusuna bize somut olarak gelen bir şey yok yanıtını verirken Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nun belirlediği iki ismin bugün kurultay tarihini görüşeceğini dile getirdi.
2: Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'le bir önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu arasında dün akşam saatlerinde bir iletişim olmuş ve özellikle kurultay tarihini belirlemek üzere bu iletişim sonucunda her iki Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın arkadaşlardan ikişer arkadaşın görüşmesi planlanmıştır. Ben de onlardan birisiyim. Biz bu arkadaşlarımızla bugün en yakın kurultay tarihine nasıl ulaşabileceğimizi tasarlarken maalesef birileri mafyavari tiplerle genel merkezimizin kapısına dayanmayı tercih etmişlerdir. Biz bu dayatmayı kabul etmiyoruz.
1: CHP'de genel merkez krizinin yanında kurultay satrancı da oynanıyor. Ankara'daki genel merkezde bulunan Özgür Özel 95 milletvekilinin desteğini alarak dün partisinin grup başkanı seçilmişti biliyorsunuz. İstediği zaman mecliste CHP'yi grup toplantısına çağırma yetkisi de alan Özgür Özel kurultay kararı almadan Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmeyeceğini kaydetti.
3: İşte uzlaştılar. Biri genel başkan olacak, biri grup başkanı olacak. Böyle bir uzlaşı yok. Çünkü biz zaten bu butlan kararını tanımadığımız için tanımadığımız bir kararla uzlaşacak halimiz yok. Ama 40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra elbette önceki genel başkanımızla yüz yüze de görüşürüz, oturur sohbet de ederiz. Ama gazetede kurultay kararının ilanını okuduktan sonra.
1: CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca dün ilçeye bağlı Akarşa Mahallesi'nde maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Ayağından yaralanan Alim Karaca'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Muğla Valiliği ise CHP'li başkana saldırıya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
4: Bayram sevinci yarıda kalmasın. Direksiyonda telefon kullanmayın, dikkatinizi yola verin. Güvenli bir yolculuk için gözünüz yolda, kulağınız Sputnik'te, eliniz direksiyonda olsun. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.
5: Melis Enmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
6: Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
7: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Her hafta olduğu gibi tabii ki, ne yapacağız? Çok acayip şeyler öğrendim ha. Gizli gizli size anlatacağım ama önce numaramı vereceğim çünkü bir dakika sesimi azıcık kısayım, çok bağırdı kendime. Önce numaramı veriyorum, biliyorsunuz ki ya sorular ya da en kötü merhaba diyeceksiniz. 0-505-171-66-56 0-505-171-66-56 ne olduğu numaralardan Radyo Sputnik'in WhatsApp hattına yazabilirsiniz. Bak, bakın söylüyorum, resim yok, öyle sesli yok, yazın bana. Bir de şimdi karşıma düştü gene okulsuz arkadaşlarıma selam. Tövbe tövbe. Şimdi şey yapmışlar, bunu ne yılbaşı için, bayram için mi ne yaptınız? Böyle sarı bir şey çıkıyor ya, böyle yumurta gibi bir şeyin içinden. Ne bu? İnşallah. Tamam, selam verirsiniz. Okan Bey'in konuk ne diyeyim, soru bankası gibi bir sürprizli bir şey var. Ben de tabii ki dayanamayıp onun çikolata falan vardır diye düşündüm. Ya çektim elimde. Biz bunlar bir de işime de kaçma. Okuyacağım soru mu? Uzun uzun anlatıyorum neden bunu okuyacağımı. Sayın Okan Aslan Bey'im, ben kutusunu patlattım. Çünkü dayanamadım daha oturmadan. Şimdi sorumu okuyorum size. Tesadüf çıkan bir soruymuş. Geçmişe gidip bir günü yeniden yaşasaydın hangi gün olurdu? Çok net cevap verebilirim. Doların düştüğü gün. Herhalde benim için anlaşılmış bir garantidir. O günü çok isterdim. En azından düşer düşmez alırdık. Biraz paramız olurdu. Kurbana bile düşemiyoruz. Şimdi diğer soruları da açarım da Okan Aslan Bey muhtemelen benim delilimi hala kafasında oturtamadığı için kızarmazlar. Şunları şuraya koyuyorum. Evet, ne yapıyoruz gençler? Şimdi ben Merkez Bankası üzerinden gideceğim. Neden gideceğimi de söyleyeyim. En başından beri sizinle hep aynı şeyleri konuştuk. Beni takip edenler bilir. Temmuz ayı için verdiğim hedefler artık çok yukarı çıktı. Bu işi bilmiyor musun arkadaş diyebilirsiniz ama maalesef rakamlar bundan dolayı değil. Merkez Bankası Sayın Başkanı Fatih Karahan bile zaten bir açıklama yapıp dedi ki enflasyon hedeflerimiz yükseldi. Bizim 2026 sonu için 19'ların altındaydı hedef %24, 2027 için %15, 2028 için %9 bir güncelleme oldu. Şimdi bunları neden konuşuyorum biliyor musunuz? Bu güncellemeler bizim asgari ücretimizi, emekli maaşlarını, memur maaşlarını ve keza yediğimiz beyaz peyniri bile etkileyeceği için bir konuları bir detaylandırmak üzerine gidiyorum. Şimdi bu tabii görünce bu açıklamayı, madem hedef yükseldi maaşlar ne olacak diye bir kaynama geldi. Ben biliyorum, ben gördüm bunu. Ama sistem bu şekildeki keza söylemeyeceğim ya ama söyleyeceğim ya, yemin ederim hiçbir başka amacım yok. Mutlak bultanınızdan dolayı ülkenin her şeyi oynadığı, çok özür dilerim. Şimdi kritik detayımız, bu hedef yükseliyor ise bizim gelecek olan cebimizdeki durumu bir görmemiz gerekiyor gibi düşünüyorum. Şimdi emekli çalışan bu açıklamalardan sonra aha dedi, demek ki bir dahaki ayın enflasyonu da biraz yükselecek. Bu da ne olacak? Temmuz'da önce emekliler ve memur maaşları ve memur emeklileri için çok ciddi bir artış olurken asgari ücret ne olacak? Şunu da düşünüyorlar, enflasyon hedefiyle birlikte market, kira, ulaşım aynı şekilde yukarı çıkar mı? Biz her ay bunu düşünüyoruz. Vallahi bak ya, bıktık yemin ederim bıktık ya. Ama maalesef hava tahmini takip eder gibi enflasyon tahmini takip etmek zorunda kalıyoruz. Şimdi bu yükselince faizler de bir süre daha yüksek kalacak gibi duruyor. ve de son durum sebebiyle ve acil toplantı için de düşünürsek bizim yıl sonu faiz indirim hedefi de pek de tutmayacak gibi. Bu da ne olacak? Faizde parası olan ve faiz yüksek kalan insanlar açmayacak parayı. Sıcak para akımı, aktarımı zor olacak. Enflasyon bu noktada biraz garip bir noktaya gelecek gibi duruyor. Tabii 2028'deki %9'luk enflasyon hedefini inşallah bugünkü pazarlarda da görebiliriz. Yani hani iki sene daha domates düşsün diye bekletmezler herhalde be. İyi ne demiş? Nerede? Neydi? Dur bakayım. Dur bakayım. Gireceğim. Hepsini bak yemin ederim hepsini açarım. Ama şimdi Okan Beyciğim. Şimdi biliyorsunuz ki ben pek şeylere uymayan bir sosyal güvenlik uzmanı. Vallahi açarım, çok hoşuma gidiyor şu sarı sarı bakıyorum ona. Sarı sarı. Ya da ben durayım akşama kadar Okan gelince birlikte açarım. O sucam adam için program yapmayacak, bir daha kovdunuz mu? Ay çok özür dilerim valla. Yani artık çünkü bu o kadar sıkıcı ki her şey şu sorular istiyorum. Dur hadi şimdi onu sonra sataşacağım, onu biraz sonra. Şimdi yani neticede enflasyon oynuyor tatlışlarım. Biraz daha tedbir rica ediyorum. Zaten Kurban Bayramı'nda kimsenin bir yere gidebildiğini düşünmüyorum evde oturacağımız için. Biraz enflasyonun şaka bir yana... Hem son dönemdeki gündem sebebiyle hem de belirtilen yükselmeler, normalde şunu yaparlardı bu arada, çapa enflasyonu tutardık, işte %19 çapamız derlerdi ama yine de %24 olabilir derlerdi, ama direkt %24'e çıkarılmış olması birazcık sıkıntılı gibi oldu. Şimdi size yeni SGK ile ilgili yeni bir düzenlemeler var. Daha doğrusu meclise sunulacak. Bazı sosyal ödemelerde arttırım. Ama Levent Bey bir şey yazmış, bir ona bakacağım. Devlet hastanesinde estetik yapılan ameliyatlarla belirli ücretin... Hiç anlamadım ya. Ben bazı şeyleri hiç ilaç alıyorum. Estetik ameliyatı mı yaptırdınız? Bunun ücreti, ilaç, hiç anlamadım Levent Bey ya. Valla sigorta kapsamı dışında kalıyor. Kalır estetik ameliyat devlette bile olsa tabii ki olabiliyor. Zorunlu bir estetik ameliyat olarak değerlendir. Ben bunu anlamadım. Özkan Bey'e de bir bakalım. Kamu bankasında teknik personel olarak çalışıyormuş. İdari kadroya geçerek emekli olmuş. 3200 emekli maaşından sonra 3600 üzerinden maaş almaktayım. Bunu da anlamadım. Yanlış sosyal güvenlik uzmanını getirmişsiniz. Şimdi 3600 bu şeyden bahsediyorsunuz, anladım, derece kademeden bahsediyorsunuz ama 3600 o şey akelenediler ya, bunu sizinle özel konuşalım. Hadi buna da bakayım. Mete Bey yazmış, 2014 yılından bu zamana kadar bir şirkette çalışmaktaymış. Emekli olmuş. 2023 yılında izin günüm ne kadar diye sormuş. yani genelde emekli olduğunuzda izin günleriniz kaybolmuyor çalıştığınız yıla göre. Sonuçta 20 ise 20, 25 ise 20 yani. Ya ben bunları geçiyorum. Şimdi bakın şunu anlatacağım, şehit yakınlarını anlatacağım. Çünkü buradaki nasıl söyleyeyim size... spesifik denilen sorular, hani kendiyle alakalı çok böyle net çizgili soruları var ya, hani bir sürü bunun aslında o soruya cevap vermek için bir şeyler oluyor, hani genel bir açıklaması olmadığı için ben bunları böyle fit fit fit yapıyorum, CEO'ya şey yapıyorum. Şimdi şehit ve şehit yakınları için bir düzenleme geliyor. Şu an aktif olarak hükümetimiz meclise bir düzenleme hazırladı. Yani biliyorsunuz ki sistem bu şekilde çalışıyor. Tamamen mevcut partinin düzeni olduğu için kabul edilecektir. Buradaki başlık şu: yaklaşık 11.858 lira seviyesinde olan şehit yakın aylığının 2 asgari asgari ücrete çıkarılmasıyla alakalı bir teklif sunuluyor. Yani devlet burada diyor ki sosyal destek tarafında bir adım atacak. Bunu ama şehit ve şehit yakınları için belirtilmiş. Tabii ki bu ülke için, yani canlarını vermiş insanların yakınlarının da, bence çok mantıklı. Çünkü hep sosyal yardımlar memur ve memur maaş artışlarına göre oluyordu. Bu farklı bir konuya gelecek. Peki iki asgari ücrete dönerse o zaman memurdan da çıkacak herhalde. Ama o detayları tabii göreceğiz. Daha bu bir teklif, tamam mı, teklif. Ekonomik olarak hani vicdani ve sosyal taraflı bir mesele. Sonuçta burada konuştuğumuz, demin söylediğim gibi, yani evladı, eşi için, yani bizim için her şey yapmış insanlardan bahsediyoruz. Bence okey. Ama hani detayları ayrı konuşacağız. Ve şöyle bir şey de var. 25 yaş sonrası onursal şehit çocuğu kimliği olarak devam eden bazı sistemlerde de ulaşım haklarının tamamen ücretsiz olmasıyla alakalı da bir çalışma var. Bu düzenleme ne zaman hani yürürlüğe girer konuşursak da, teklif aşamasında ama hükümet tarafından geldiği için yasalaşması zaten garanti. Gene aynı kafaya geldim. Mutlak bulunduktan olmayacağı için. Bir başka önemli detay da şu: dönemlerde ekonomik şartlar sebebiyle bu birçok destek, aslında sosyal destek az kaldı. Çok acayip düşük miktarlar alıyor bazı insanlar. En azından şehit ailelerinden başlayan bu sağlık hakları, işte maaş yükseltilmesi, ulaşım hakları gibi verimli bir çalışma ve karşılığı gelen, daha doğrusu hani ödenen rakamın karşılığı toplumsal olarak karşılanabilir ise, bence bu pozitif ayrımcılık diğer kesimlere, örneğin 65 yaş aile gibi zorunda kalan çalışma, sosyal yardım almak zorunda kalan insanlar için bir avantaj olacaktır diye düşünüyorum. Ay, o konu aslında İmri'dim, şu sürekli şu sarıları biri alsın buradan, ben sürekli gözümü İmri'dim sarı ya, böyle şey balık şeyine de koymuşlar ha, kavanozunla, bir balık eksik şurada. Benim kafa farklı çalıştığı için. Yunus Bey yazmış: eşim 2018 Bağkur girişli kadın olarak belirtmiş, halen aktif, kısmi de olsa, ne zaman emekli olur, SSK veya iste bağlı olarak farklı mı olur? Tabii yani şimdi 2018 sonrası SSK geçti, 2018 olduğunu düşünelim, 5400'ü var bunun, yaş haddi var. Bağkur'a geçerse yaş haddiyle birlikte 5400'ü var. Birçok seçeneği var. Şimdi dediğim gibi bunlar çok bireysel ve değişen konular. Mesela belki doğumu vardır ya da yurt dışı vardır, geri çekeriz. O bu. Yani genel olarak zaten belli detaylar. SSK'dan farklı, Bağkur'dan farklı. Artı 2018 olduğu için son 3,5 yıla bakamazsınız. Bunu da altını çiziyorum. Son 3,5 yılınıza göre 2018 ise olmaz. Genel toplama bakılması gerekiyor. Yani bir insan 22 sene ya da 30 sene çalıştı diyelim. Eskiden son 3,5 sene 1260 gün nerede ise oraya göre emekli ediyorduk. Ama 2008 sonrası biliyorsunuz ki toplam çalışma eşitliğine ve ağırlığına bakacağız. Yani SSK olur, Bağkur olur, ancak bile hesaplayabiliriz. Ay bakayım, bu bana değilmiş ya. Neyse olsun. Serhat Ayan'a da buradan selam. Onun soruları niye ben görüyorum ya? Neyse. Açarım size bir sarı daha, görürsünüz gününüzü. Suat Ergüler Bey. Ay valla bana bunlarla gelin. Bu yeni 72 aya bölünen yasa teklifi onaylandı mı? Evet. Nedir bu? Daha önce de konuştuk. Faizler baki kalıyor. Bağkur, vergi, MTV, araçla ilgili bazı ödenmemiş borçlar diyelim. Bunlar için 72 aya kadar taksitlendirme resmi gazetede yayınlandı. 36 değil ama... Faiz silimi yok, hizmet silimi yok, hiçbiri yok. İhya ile hiç alakası yok. Suat Bey sormuş, Bağkur ihya ile alakalı değil. Bağkur ihya günlük borçlanması, her asgari ücret değişimine göre 6 ayda bir ya da 1 senede bir ona göre değişir. İhyayı asla ve asla yapılandırmalar kurtarmaz.
8: taksit sayısını değiştirmez. Bu aktif olarak borcu olanlardan bahsediyoruz. İhya canlandırmadır. Yani aktif borcunuz yok ama borç ve gün sahibi olmak demektir ihya. Ama bu sildiremediğiniz borçlar ihya olmadığından bunlara çıktı ve resmi gazetede yayınlandı. Benden size söylemesi. Ama silinmiyor faizleriniz. Vallahi silinmiyor. Yani hala faiz silimi tabii ki bekliyor insanlar doğal olarak ama yok ya. Vallahi yok. Teşekkürler İlker Bey. Kartalpey'den, aman Kartalpey'den diyorum. Kartaltepe'den. Bize iyi bayramlar dilemiş, size de şimdiden iyi ve sağlıklı mutlu bir bayram diliyorum. Biraz sorulardan gideceğim, sonra şeye geçeceğim gene, devletin sosyal yardımına. Seyit Şener Bey merhabalar demiş. Merhabalar, eşim Türk vatandaşı, okey, SSK'lı bir işte çalışmakta, tamam. Annesi Belarus vatandaşı, tamam. Türkiye'ye gelince burada hastalanırsa SSK'da kızı üzerinden muayene olabilir mi demiş. Evet, olabilir. Anneyi üstüne aktive edecek. Annesinin burada hiçbir yardım ve sosyal şey güvencesi olmadığı için annesi onun üzerinden yararlanır. Çok ekstrem bir durum olursa da biliyorsunuz ki yurt dışı vatandaşları da burada bir form doldurarak SGK'da bizim üzerimizden gene yararlanabiliyorlar ama kızın üzerinden yararlanır çünkü burada hiçbir yardımı olmadığı için buradaki hastanelerden yararlanabilir. Evet, şimdi devletin bir diğer şeyini anlatacağım size, sosyal düzenlemelerle ilgili değişen bir konu. Artık huzur evlerine girişte temel yaş sınırını 60'tan 70'e yükseltti devlet. Yani bundan sonra 60 ile 69 yaş arasındaki vatandaşlar yalnızca kısmi bağımlı ya da tam bağımlı engelli sağlık raporu alır ise devlet huzur evlerine kabul edilecek.

0: yaptığında özellikle 60 yaş üstü birçok kişi şu soruyu soruyor. Demek ki 60 yaş yaşlı sayılmıyor mu? Çünkü bir taraftan emekli yaşı yükseliyor, diğer taraftan huzur evi yaşı da yükseliyor. İnsanlar doğal olarak o zaman biz tam olarak ne zaman yaşlı sayılacağız? Bunu merak ediyorlar. Bilemem, ben ilettim yani. Olayın ekonomik boyutunu zaten geçiyorum. Yani devlet huzur evlerindeki yoğunluğu sanıyorum tahmin edersiniz. Özellikle büyük şehirlerde sıralar inanılmaz noktada ve bu sıraya girerken bekleme sistemi zaten beklerken zaten ağır bakıma ihtiyaç haline gelince o hızlanabiliyor tabii maalesef. Tövbe. Özetle devlet diyor ki kurumsal bakım hizmetlerinin daha kontrollü ve öncelikli hale getiriyoruz. Ancak toplum tarafından bu kararın sosyal etkileri uzun süre tartışılacak biliyoruz diyorlar. Tartışalım mı? Bence zaten devlet huzur evine bir insan niçin gider? Devletin buna sınır belirlemesi ne kadar normal? Ben bunu çok uzun süre tartışabilirim çünkü kimse durduk yere bir yere gitmez. Kendi evinden, barkından, ailesinden uzağa ya da ne bileyim işte anladınız. Ama yardımcı olmaya çalışmışlar, neden işte sayı çok, talep çok, en azından hani belli bir yaş skalasına çıkaralım ki hani daha fazla insan alabilelim aslına bakarsanız diye söylemişler. Trafik ceza ve borçlarının yapılandırmasını Sayın Sadık Boyraz Beyciğim sormuş ama benim konum değil ki, ben sosyal güvenlik uzmanıyım. Bunun için yapılanma için lütfen emniyetin biliyorsunuz yerleri var. Oralara başvuru yapacaksınızdır muhtemelen. İlçe emniyetlere. Oradan sizin dilekçenizi alacaklardır. Hani benim çok detaylı bunu anlatmam doğru olmaz diye düşünüyorum. O yüzden onlara başvuru yaparsanız resmi gazetede yayınlandı. Çok yeni yayınlandı bu arada. Uygulama genelgesi de gene bir hafta 10 gün. Yani bayramdan sonra biraz bekleyin. Ondan sonra başvurularınızı yapabilirsiniz. Ben şimdi size bir şarkı arası vereceğim. Sonra bir gene özel hizmetlerle ilgili birkaç açıklama yapıp çalışanlarla ilgili de yeni Yargıtay kararlarını konuşacağım. Çünkü şu ışıklar beni mahvetti diyor da. Bir de ona kendimce ara verip bir de o kanalsanın kutularını yalandan açacağım. Bakayım önemli bir şey varsa size söyleyeceğim.
1: Melih Seymen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
2: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam edecek.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
1: Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Tabii ki tekrar sizinleyim. Ama yaptım ya. Vallahi yayın arasında Sayın Okan Bey'in bütün sarı çiçeklerini okudum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sizinle bu sorularla birlikte sanıyorum 72 saatlik bir program yapabilirim. Çünkü normal insanlara ait sorular bunlar ve normal cevap verecek insanlar hani 2 dakikalık bir cevap verebilir. Ben bir başlarım. Ya yazık, herkesin normal benim böyle olmam, ne yapacağız ya? Vallahi anlatırım da anlatırım, sabaha kadar anlatırım. O kadar iyi ki. Bir gün bunu yapalım ya, herkes konusundan bir şey açsın. Ne her dakika eşit mi olur ya? Aman. Şu sarı kutuları bana açın. Ben bu geyikleri bir anlatayım da yazık, herkes benden bitti gitsin. Ay Okan Bey ya. Hakikaten nereden geldi bu? Şeydir kesin, bayramda çocuklara çikolata almaya çalışmıştır, içinden hediye çıkar diye korkuyor. Çikolataları çocuklara ayırıp içindeki hediyeleri çalıp yaptınız değil mi? Lego yaptınız. Çocuklardan sen şimdi çikolata ye, ne yapacaksın ya, bunun içinde bir şey yok deyip onlarla oynamışsınız gibi duruyor. Ay tamam, hadi bıraktım sizi. Sizi bıraktım. Şimdi özel çocuk sahibi aileler, yani nasıl söyleyeyim, devlette de zaten bunun ismi olduğu için engelli bireyler, engelli çocuklar diyelim, ama bize göre özel çocuk sahibi aileler. Ama işte maalesef bunu da söylememiz gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından yeni bir sistem açılıyor. Nefes Merkezi adında birçok ailenin yaşadığı bir soruna aslında dikkat çekip ve bir program yapıyorlar. Ben bunu aslında yayının başında niye almamışım? O kadar hoşuma gitti ki. Neden biliyor musunuz? Bakın dinleyin. Engelli çocuğunuz var diyelim. Özel bakıma muhtaç çocuğunuz. Ve tatile gitmek istiyorsunuz. Ya da çok acil olduğunuz bölgenin dışında bir işiniz var. Ve aile bireylerine bazı çocukları bırakamıyorsunuz. Çok güçlü olabilenler olabiliyor. Bazı fevri davranışları, yani eğitimle ilgili bu konuda fikir sahibi ya da gücü yetmeyen insanlara bırakamıyordunuz. Şimdi yeni sistemle birlikte aileler çocuklarını belli dönemlerde toplam 30 güne kadar bu merkezlere bırakabilecekler. Yani bu da nereden en çok çıkıyor biliyor musunuz? Ameliyat bile olamadım diyen annelerin taleplerinden aslında çıktı. Sadece bakım da değil bu arada. Siz bıraktığınız zaman aynı şekilde hani pış pış pış al yemeğini ye değil. Sosyal etkinlikler, atölye çalışmaları, yani emaneti bırakma gibi amiyane bir şey olmayacak. Bir normalde eğitime gittikleri bir kurumun yatılı halini düşünelim, tamam mı? Ve bunu artık oluşturuyorlar. Bence muhteşem bir şey. Bu yükü anne babadan bir tık, bir gün, üç gün bile olsa ve bu konuda uzman birinin bu yükü daha doğrusu alabiliyor olması bir nefes merkezinin adını bence çok güzel oturtuyor. Çünkü tabii ki biz dostlarımız için bu tip yardımları her zaman yaparız, ama düşünsenize, yani eğitim sahibi bir öğretmenin, bir hocanın ve merkezin elinde onun gelişimine uygun davranacak yatılı kalma sistemi bence muhteşem, doğru. Buradaki en önemli konu tabii ki güven. Çocuğumu güvende bırakabilecek miyim? Bir sürü şey görüyorum. Ben bunları paylaştığım zaman gelen sorular üzerinden aslında bu yorumları yapıyorum. Ama artık çok ciddi bir şekilde devlet eliyle de olduğu için bu merkezler ailenin sistematik olarak bu konuya güvenmesi için hazırlanmış bir proje olduğu için inanılmaz bir denetim altında olacağını da belirtmişler. Özellikle gece kalımı olduğu için. Bir başka detay, Türkiye'de evde bakım hizmetlerinin hani geçici yatılı bakım konusu ciddi eksiklikler olduğunda artık ortaya çıkmış oldu. Sadece özel bireyler için değil, yaşlılar için de. Bu konuda da çalışmalar yaptıkları ve ailelerin üstündeki psikolojik yükü hafifletmek. Ben hep söylüyorum ya, beğenilir beğenilmez bu değil, ama Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son zamanlarda bir dikkat edin. çok iyi çalışıyor. Böyle bir anda değil hani ooo bir sürü ne güzel şey oldu falan değil. Yavaş yavaş oturta oturta çok iyi çalışıyorlar. Bakın bu o kadar önemli bir şey ki. Şimdi çok belki hani akla hani böyle bir sistemin içinde olmadığınızı farz edelim ki Allah yani hani derler ya yani olmasın ama ihtiyaç sahibi bir gün bile bu konuda ameliyatını bile yaptıramayacak bir annenin çocuğuna devlet eliyle ve eğitimle bakılması ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz? Yani huzur ve güven demektir bu. O yüzden bence çok iyisiniz ya. Bu konuda ben Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı çok destekliyorum. Bazı şeylerin sadece parayla çözülmediğini çok net bir şekilde ortaya çıkarıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Evet belki işte engelli paraları, evde bakım paraları, engelli emekli maaşları evet belki belli bir noktaya çıkamıyor ama arada da bunları yaparak aslında absorbe ediyorlar bence. Çünkü bazen paradan daha önemli şey huzur oluyor diye düşünüyorum. Çünkü yok be huzur alamıyorum parayla ya. Bazı hani şey diyor ya ama parayla huzuru da alırsın. E nereye alıyorsun ya yavaş al. Anladın mı? Çünkü huzursuzluğun belki teknenin 15 metre olması belki 20 metre istiyorsun. Bu da senin bir huzursuzluğun olabilir. Ama 20 metrelik tekne alacak para yok. E huzursuzsun işte. Sonuç olarak bana göre asla para huzuru satın almıyor. Bu düzenlemeden de ben çok destekçiyim. Bakayım. Aa, bana hiç yazmamışsınız. Çok iyiydim. Yani yazmışsınız da çok uzun olanları biliyorsunuz sonra cevaplıyorum. Çünkü yayında şey oluyor. Yani çok kafa karışıyor. Herkesin şeyi olmadığı. Bir de ben bunları silmişler. Ben onları gördüm bu arada. Siz mesajlarınızı sildiniz ama merhabalarınızı gördüm benden size. Merhaba. Şimdi çalışanları ilgilendiren ve daha rahat haklarını alabilecekleri bir Yargıtay kararıyla geldim size. Şimdi ben bunu daha önceden çok söylerdim. Eğer size işten ayrılırken bir sözleşme imzalatıyorlar değil mi? İşte bütün haklarımı aldım ya da işte ikale yapıyorlar ya da noter huzurunda bir şey yapıyorlar ki ikale aynı şeyde hani şey halk kafasında yani sisteme çok hakim olmadan söyleyeyim. Bunların belli bir süre zarfı vardı yani işten ayrıldığınız gün içinde bu yapıldıysa ya da iki gün içinde bu zorlama imza deriz biz buna. Çünkü kararınızı o endişeden tam veremiyorsunuz. Nasıl? İşten atılmanın endişesi, tazminatı alma talep ve endişesi gibi gibi. Ve biz bununla aslında ilgili zorluyorduk mahkemeyi. Ama şimdi bu zorlamayı çok daha rahat ve cool bir açıya çıkaracak. Yargıtay kararım geldi. Diyor ki özellikle işten çıkarılan vatandaşlarımız için bazı iş yerlerinde çalışanın kapının önüne koyuyorlar ya da işte arabulucuya gidiyoruz diyorlar, çözemiyoruz diyorlar. Psikolojik baskı altında bunu imzalamazsan işte tazminatını şu kadarını vermeyiz bu kadarını. Yargıtay dedi ki bir çizgi çiziyorum. İşten çıkarıldığınız gün hemen arabulucuya götürülüp belge imzalatılan işçinin iradesi baskı altında oluşmuş olur. Yani JET arabuluculuk denilen sistemde alınan imzalar geçerli kabul edilmeyecektir. Yani dediğim gibi aynı gün olmasa bile kısıtlı bir süre içinde özellikle bir aile mensubu diyelim çoluğu var çocuğu var eşi var kısa bir süre içinde de olsa gidip size birini bir şey imzalatıyorsa sadece içerideki bakiyenizi alma telaşıyla bunu imzalıyor iseniz daha sonraki haklarınız için örneğin hizmet tespit davası priminize düşük yatırmış örneğin mesailer örneğin içerideki ne bileyim yemek parası bir şey yani bunları alabilmeniz için yolumuz çok daha güzel açıldı. Çünkü bazı vatandaşlar bunu çok sonradan fark etti. Gıdam tazminatından feragat etmiş bulundular. Dava hakkından vazgeçmiş gibi oldular. Hiçbir şey alamam zaten ben bunu imzaladım diye karalar bağladılar. Ama mahkeme de sağ olsun bununla ilgili kararını verdi. Bir kişi özgür iradesi ile imzalayıp imzalamadı mı? Bununla ilgili bir itirazı var mı? Bu şok baskı altında mı oldu? Bunu bana söylerse ben buna göre davayı tekrar görürüm. Ve arabuluculuktaki geçerli süreci tamamen ortadan kaldırırım. Ki keza zaten mahkeme biliyorsunuz arabulucunun üstündedir. Yani düşünsenize, sabah işe gidiyorsunuz, size diyor ki artık işine son verdik, haydi güle güle. Böyle oluyorsunuz bak. Ama kredi ödemem falan oluyorsunuz ve birisi şey diyor. Tamam, telaşlanma, şeyimiz yürümedi ama biz sana tazminatını vereceğiz. Hop hop, al hemen bunu imzala. Ama geriye dönük, ileriye etkileyecek 10 senelik mesela eksik ödenmiş primleriniz var. Bunları nasıl alacaksınız? Alamazsın diyor, artık bunu imzaladın. Mahkeme yolun yok. Devletin durur mu? Tabii ki yolu açtı. Çok rica edeceğim. O yüzden bu süreçte uzmanlara danışırken bu konuyu da bilmenizi rica ediyorum. Birlikte çalışırken hak konusunda da herkes hakkını savunmalı. Özellikle işten ayrılan, vatandaşlar çıkarılan, her şey bitti, imza varla yolu kapatmasınlar. Ha, zaten keza bizim gibi sizi iş için çalışan, hadi işte şey yapamadım da, hem utandım da kendimi övemedim. Uzmanlar zaten bu yolu size gösteriyordu. Artı Yargıtay'ın bize vermiş olması çok muhteşem oldu. Soner Bey, bana niye sağlık raporu güncellemesine geldiğinizi anlamadım ama. Hoş geldiniz o zaman. Acımın hoş geldiniz. Soner Bey'in o kadar seviyorum ki Soner Bey'i. O kadar tatlı bir insan ki. Ve dümdüz ve dürüst, o kadar kalben. Şimdi muhtemelen sağlık raporu yükselmiş. Kendisinde bir engel mevcut. Bu da heyecanla yazmış olması. Ya çok iyisiniz. Onu bana şeyden yazın. Özelde varsınız benim. Oradan yazın. Yani ne güncellendi onu bana. Bir bildirirsiniz diye düşünüyorum. Artı memurlar içinde bir şeyler söyleyeceğim. Soner Bey bilir memurları. Şimdi bu ara memur yaşları da artık tabii ilk işe giren memurların, yani özellikle 2008'e giren memurların yaşta ileriye gelmeye başladıkça bilinçlenmeye başladılar. İleride alacakları emekli maaşları vesaire, ki biz bunu yıllardır söylüyoruz ama 1 Ekim 2008 günü ve sonrası işe giren memurlar, biz yeni memur deriz. Neden deriz? İşte şimdi şokları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Çünkü bu tarihte, yani 1 Ekim 2008 günü ve sonrası memur olanlar önceki memurlar gibi emekli aylığı sisteminde olamıyorlar. Çok daha düşük maaşlar alıyorlar. Çünkü eski memurlarda emekli maaşı hesaplanırken ek gösterge, makam tazminatı, derece, kademe, işte bu biraz önce beyefendiyle konuştu, 3200-3600 gibi konular önemliyken 1 Ekim 2008 itibariyle işe giren memurlarımızda sadece SSK'lı gibi çalıştığınız maaş önemli oluyor. Yani sizinle Ekim'den önce, 1 Ekim 2008 öncesi girmiş bir memurla aranızda çok ciddi bir maaş farkı oluşuyor. %30'ların 50'lerin üstünde. Ve maalesef bunu değiştiremiyorsunuz ama bilmeniz gerekiyor. Çünkü bugün memur maaşındaki birçok ek ödeme, tazminat, yeni ödeme, çeşitli kalemler, vatandaşların cebine giren maaşın karşılığı olacakmış gibi görünse de maalesef emeklilikte olmuyor. Eskisi gibi sistem yok. Bir mesela kamuda çalışan bir psikoloğa örnek verelim. Örnek veriyorum, tamam mı? 75 bin lira maaş aldı ama sistemde görülen emekli aylığı 20 bin TL. Şimdi şaşırtıcı ve düşündürücü değil mi? Ama sorry. Ek gösterge, derece, kademe, bunların hiçbir önemi kalmıyor. Emekli aylığınız SSK'lı çalışan gibi hesaplanıyor. 1 Ekim 2008 günü ve sonrası memur olanlar için geçerlidir. Eskiden aman yavrum devlete kapağı at, emekliliğin garanti alsın. Şimdi maalesef, yani normal özel, sadece ne oluyor, biraz daha en azından 9 gün tatil yapıyorsunuz. Bayram tatili özel sektör yapamıyor. Ama maaşınız asla eskisi gibi ileride olmayacak. Alınacak tazminatlar da aynı şekilde. Emekli ikramiyesi, öyle düşünün. Eski sistemdeki gibi olmayacak. Hak kayıpları çok fazla. O yüzden yeni memur ve ne denir ona, eski memur ayrımını biraz oturtmak gerekiyor. Çünkü artık sosyal güvenlikte ne kadar maaş alıyorsunuz sorusu kadar SGK'nın hangi bölümündesin de yer alıyor. Memur da buna döndü. Eskiden sadece SSK, Bağkur için konuşuyorduk. Şimdi memur da buna döndü. Yani özetle bugün borduruya bakıp hani mutlu oluyorsunuz ki biliyorsunuz bir programda bir temizlik görevlisi vatandaşımızın aldığı rakam merkezinde paşayı uçuklattı ama işte ileride emekli maaşına ne kadar yansıyacak? Bu bir tabii büyük bir tartışma halinde. O yüzden benim maaşım nereye gitti diye SGK sisteminde romantik bakışmalar devlet üzerinden yapmadan önce size bilgi vermek istiyorum. Olur mu 20 sene vurdum ben de 25 bin lira nedirin cevabı sanıyorum olmuştur diye düşünüyorum iyi. bakalım Mahmut Bey yazmış. Selamlar, iyi çalışmalar, çok teşekkür ederiz size de. Yaşım 44, daha önce sigorta girişim olmadı. Hep serbest, o sigorta girişim bir ben zannediyordum kendim falan dermiş. Hep serbest meslekte çalışmış. Bu yaştan sonra emekli olmak için gereken takvim nasıl oluyor öğrenmek istiyormuş beyefendi. Birçok seçeneğimiz var bu konuda, özellikle hiç giriş olmadığı ama serbest meslekle ilgili daha önceki af kanunları, Bağkur'da silinmiş hizmetler, bunları alıp alamamak var, askerlik var, yurt dışı var. O kadar detaylı ki. Kendime yeni müşteri buldum. Mahmut Bey, danışmanlık almanız gerekiyor. Keşke buradan özetle cevap verebileceğim bir konu olsa ama tamamen bireysel ve şekillendirilebilmesi gereken bir durum. Ya bana ya üstadlarıma bir özelden ulaşırsanız bir danışmanlık konusu bu. Çok fazla detay var. Olmak mı mantıklı, olmamak mı? Bu arada bunu da konuşabiliriz. Çünkü alacağınız maaşı hesaplarız. Atıyorum örnek. 10 sene prim ödedik, şu kadar devlete yatırdık ama karşında bunu aldık. Bu karlı değil mi? Bunu da konuşuruz. Yani mantık bu şekilde. O yüzden danışmanlık almanızı öneriyoruz. Bakayım. Zam mı? Bakayım. İsmi bakmam lazım. Ya basamadım. Erhan Bey yazmış. Yine harikasınız. Çık çık gidiyorum. Emekli maaşları ne olacak? Zam ne civarda olacak? Yoksa emekli maaşı falan. Bitti ya, tamam. Artık ne yapacaksınız bu saatten sonra emekli maaşını? Zaten harcayamıyorsunuz ki. Çünkü para yok. Ya yetmiyor. Ya size 20 bin lira verseler ne olacak? Peynir de alamıyorsunuz. Şaka bir yana. Bizim beklentimiz biraz tabii enflasyon çok bu ara çok yüksek çıktı. Son zamanlarda da öyle. Yani bana bu soruyu bir gün, 1,5 gün önce aslında konuşmuş olsak daha pozitif konuşabilirdim ama şu anki ekonomik bir problem sebebiyle özellikle borsalarla ilgili enflasyonu tam öngöremiyoruz. Yani biz gene 2'lerin altına düşecek diye düşünüyorduk ama biraz yüksek çıkarsa şöyle, enflasyon farkını emekli alacağı için %20'lere yaklaşacak. Bu bir avantaj ama tabii bu maaşı %20'ler civarında zam, yükseliş, artık enflasyon farkı ne diyorsanız alırken aynı zamanda sektörel olarak her konuda enflasyon bu şekilde olacak. Yani bir meyve karpuz bile bu olacak. Bir karpuz alamadım daha, siz alabildiyseniz zenginler bizi çağırın. Ben çok güzel bir aktivite. İşte şey yapalım mı? Bak bana bunlar yazar mısınız ya? Karpuz alabilen bizi davet etsin.
2: Mesela ben alamadım.
1: Hani böyle bölüşelim. Mesela bir gün ben sarı peynir alabiliyormuşum diyelim. Sizi çağırayım. Siz karpuz alabildiğinizde beni çağırın. Vallahi çok iyi fikir ha. Bekliyorum tekliflerinizi. Özellikle börek çok börek değil tabii ki, börek. Ya böyle börek falan yapan çağırsın mı ya? Ben artık yapamıyorum. Çünkü mantıken gittim ben o yufkayı aldım. İçini aldım. Tek başıma bir kalem insanım. Çok maliyetli oluyor ya. Siz yapın, beni çağırın. Birlikte bir kıskananları çatlatalım mı? Videoda çekeriz. Bakayım. Fatih Bey. İstanbul'dan Fatih Bey de bize selamlarını iletmiş. Ayrıca neşeniz, gülüşünüz eksik olmasın. Amin. Hepimizin bir tek elimizde o kaldı. Dediğim gibi karpuzu da geçtim. Eriği de alamadım geçen. Bak o da koydu şimdi. Hepimizin inşallah Radyo Sputnik ailesinde bayramı tebrik etmiş. Biz de kalben gönülen buradan işaret ettiler bana. Hepinizin bayramını şimdiden kutladılar ama yani ben edepsizce bayramda ortalarda olurum. Siz merak etmeyin, gene kutlarım. Mutlu olsak yeter ya. Zaten elimizde bir bu kaldı değil mi? Şimdiki. Ya ben aslında şeyi konuşacaktım. Bakayım kaç dakikan var? Hadi bir şey söyleyeceğim, devam et diyor. Çünkü hani konuşsan ya. Ya şu doktorları konuşacaktım ama en çok güldüğüm şeyi konuşacağım sizinle. 1 Haziran itibariyle sağlık çalışanlarına kıyafet zorunluluğu geliyor. Tamam mı? bunu da aslında mantıklı bir çerçevede yapılıyor. Yani işte hani hastanelerde bunu yaşamışsınızdır. Yani örneğin medikal tekniker adama doktor bey diye seslenmişsiniz var. Şimdi yok mu? Var. O yüzden bu ayrım olsun diye kıyafet zorunluluğu geliyor. Aslında Ocak'ta ellerine teslim edildi ama giyim açısından zorunluluk geliyor. Şimdi niye güldüğümü söyleyeyim. Tabii bu bir kumaş ne denir teknik kelimeleri ama şunu okuyacağım size. Bir saniye durun. Ay dur vurdum. Şunu bulmam lazım. Şimdi hemşireler için lacivert. Artı olarak bu lacivertin işte baş hemşire ise mesela yakasına beyaz bir şey. Ebeler için mor, tamam. Tıbbi sekreterlere beş takım elbise tarzı bir şey. Doktorlara Alaska mavisi. Bunu bilen var mı bilmiyorum. Yani mavi herhalde. Eczacılara çimen yeşili. Klinik psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, dil konuşma terapileri bordo. Ameliyathane personeli tabii ki yeşil. Teknik personelin natural griyi ben oturtamadım, bilen varsa beyan etsin. Aile sağlığı çalışanı su yeşili ve temizlik personeli saks mavisi. Hazır mısınız? Ya tamam, bunlar kumaş şeyi de. Yani neticede artık netleşecek. Kim doktor kim değil diye bunu da aklınızda tutabilirseniz. Hani teknisyene... Bence ben kesin bağırırım ya. Hayatta ben renklerini tutamam aklımda. Yani kesin ses ederim. Yani çok özür dilerim. Biz işte ortopediyi arıyorduk deyip bir teknisyene çok rahat sorabilirim ya. Ben bordoyum hanımefendi. Bir bakın ben bordoyum dese de. Oho. Tanım, ben dün ne yediğimi hatırlamıyorum. Aa, bak karpuz dilimini hatırlamıyorum. Ama 1 Haziran itibariyle şaka bir yana bu zorunlu hale geldi. Şimduk. Celal Bey ne demiş? Celal Bey bir dilim karpuz almışlar. Tabii ya, herkes kendini düşünüyor. Demek ki ikiyi dağılmış. Melis Hanım'a bir şey yapalım. Yok. Aman. Ne olacak o şeyden? Ay ay. Okey. Bence kıyafette de konuştuk, anlaştık. Ya güzel bir şey. Çünkü özellikle yaşlı vatandaş açısından önemli. Artık hani belki ayırt edilebilir bir noktaya gelir. Ve hem çalışan, konuyla ilgili olmayan çalışan boşuna rahatsız edilmemiş olur. Bazen artık onlar da yılıyorlar. Çünkü düşünsene bir devlet hastanesine giren insan sayısını. Ve sürekli sizin bir üstünüze sadece böyle hani doktor ya da işte hemşireye benzer bir kostüm olması sebebiyle sürekli dürtülüp şu nerede şu nerede denilmek de biraz agresif cevaplara da sebep oluyor biliyordu. En azından bu yavaş yavaş çözülmüş olur. Ve bu uygulama hani çalışan konforunu bence bir tık ileri taşır ama biraz da şey gibi olur yani. Üniforma gibi. Sen hangi takımdansın? Kim gol attı? Onun gibi olur ama bence güzel. Doktorlar biliyorsunuz artık hastanelerde SSK'lı çalışmak zorunda. Bağ kurulu çalışıyorlardı özel hastanelerde. Artık dedi ki sen illaki bir özel hastanedeysen mutlaka SSK'lı bir tanesinde çalışacaksın. Bak güzel sistem. Neden? Bak para toplamak açısından söylüyorum. Bağkurlu, aha da bak denklem sana. Bağkurlu doktor ne kazandığını geçiyorum bakın, maddi kazancını. Ne yapıyor? Asgariden ödüyor. SGK'nın kasasına asgariden ücret giriyor. Dedi ki hayır arkadaşım, artık özel hastanede çalışıyorsan en azından SSK göstereceksin. Peki, gösterdi. Bir doktor asgari ücret gösteremezsin, en az 3 katı. Tamam, SSK kasasına 3 katından prim 1 girdi. İki, çoğu doktor birkaç hastanede çalışıyordu. Bunu ikiyle sınırladı. İkiden de asgarinin... Hadi asgariyi aldık diyelim ikiden. Tamam mı? Bazen olabiliyor. Ama o üçüncü hastanede de olacak. Bu sistemle çalışanlar artık belli bir sistemi oturttu. Diğer hastanede fatura kesecek. Oradan da bağ kuralacak. Yani tek asgari ücret primini 3+2 asgari ücrete çevirdiler. İnanılmaz güzel. Cepten cebe bence çok mantıklı bir yatırım oldu. Ve SGK bütçesi artık... açık vermiyor, vermeyecek de, daha da hatta bence fazlası olacak. Ben hiç düşünemedim bunu. Vallahi güzel kafa, çok iyiler bu konuda. Bak yemin ederim bu konuda bakanlarımızı, hükümetin bu destek sistemlerini çok destekliyorum. Al arkadaşım, çok basit. Bir tane asgari ücret alıyordun doktordan, doktor 10 katını kazanırken bitti. Asgari ücreti ayrı alacaksın, koydun yan cebe. Bak faturası, vergisi, stopajı, bunları geçiyorum. Artı hastaneden en az 3 katı alacak. Artı zaten iki can sana kesin oluyor danışman olarak olsa. Güzel bence, temiz ya. Ay. Neymiş? Soner Bey börek, su böreği diyor Ankara'ya. Ankara'ya yol kolay düşer de benim gidesim yok ya. Tamam hadi, o da olur. Hadi bu sözü de aldım. Ben bittim galiba. Biteyim mi? 30 saniye daha börek istiyorum. Çok istiyorum. Bu arada Ankara'dan çok fazla sanıyorum dinleyenimiz var. Bu şaka falan değil yani, benim işte bir aralar ben fabrikatör kızı öldüğüm için siz bilmezsiniz. Babam Ostim'de fabrikası olan ve Ankara'da yaşamış bir insan ki, keza benim iki tane erkek kardeşim Ankara'da yaşıyor. Yani yavrum, Ankara'da bizim yolumuz. O yüzden öyle hani Ankara'ya yolunuz düşerse falan demeyelim. De ben gelmiyorum. Çok sıkılıyorum orada. AVM gezmemek için, ama börek için gelirim ki çok ciddiyim. Bu konuda talebiniz ve şeyiniz var ise sistemi buna da döndüreceğiz. Çünkü börek ve kısır yemek istiyorum ve kimse bana vermediği için ev ziyaretiyle SGK'yı birleştiriyoruz ve kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Haftaya görüşmek üzere. Benden size bol börekli bayramlar dilerim.

0: Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.
2: John Perkins'in bir ekonomik tetikçinin itiraflarında diyor ki biz bir ülkeye gideriz. Ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı, yetkili kişisi her kimse, kral ya da emir her kimse deriz ki sizin ülkenizi büyütmeye geldik. Ama paramız yok diyecek mesela size muhatabınız. Siz onu dert etmeyin, para bizde, o işi biz üstleniyoruz. Krediler Amerikan bankalarından çıktıktan sonra %90'ı Amerikan bankasını terk etmeden tekrar bankanın hazinesine döner. Siz %10'uyla işte demir, çimento, kömür, şu bu falan filan alırsın, asfalt alırsınız, yatırımı yaparsınız. Sonuçta bir çarpan etkisi yaratır. Ülkeniz büyür. Ama bu arada siz borçlanırsınız boğazına kadar, gırtlağınıza kadar borcunuz olur. Borç veren ülkeler borcun ana parasının ödenmesini istemezler. Derler ki faizini ödeyin. Çünkü faizle yaşıyorlar. Faiz onların varlık sebebidir.
3: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
4: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. CHP Genel Merkezi önünde tahliye gerginliği sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan talimat. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Hatay'daki sele ilişkin açıklama, ayrıntılar bültenimizde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan tartışmaları sonrası kriz derinleşti. CHP Genel Merkezi'nde tahliye kararı tebliğ edileceği haberlerinin ardından Kılıçdaroğlu destekçileriyle Genel Merkez önünde nöbet tutan Özgür Özel destekçileri arasında sabah saatlerinde büyük bir arbede yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler yürüyüş yaparak CHP Genel Merkezi'ne girmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için polise başvurmuştu. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü de dün ve bugün gönderilen dilekçelerde Özgür Özel yönetimi için önceki parti ilgileri denildi. Gerekli işlemlerin yapılması istendi ve tahliye kararı beklenen bina önünde de gerilim devam ediyor. Polis de tahliye için genel merkezinde bulunuyor. Ankara Valiliği'nin duyurusu doğrultusunda Kılıçdaroğlu'nun başvurusuyla emniyet ekiplerinin CHP Genel Merkezi'ne müdahale etmesi bekleniyor şu dakikalarda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine çıkan sokaklarda çevik kuvvet ekipleri tarafından kapatılmış durumda. Mahmut Tanalsa eline hortumu alıp CHP Genel Merkezi önündeki güvenlik kulübesinin üzerinde beklemeye başladı. Murat Emir'den de bir açıklama geldi. Bugün demokrasi olarak kara bir gün değil, demokrasi için bir adım atıldı ve kimsenin burnunun kanamadığı gün olması için uğraşıyoruz dedi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu. CHP'nin tüm örgütlerinin mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunulmamasını da rica ederim dedi. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili de gerekli tedbirlerin alınacağını kaydetti. CHP'de mutlak butlan kararının ardından genel merkez önünde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. CHP grup başkanı seçilen Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da birazdan açıklama yapması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ile ilgili önceki gün yaptığı görüşmede kurultayın toplanabilmesi için dikkat çeken bir şart öne sürdüğü iddia edildi. Kurultayın yapılabilmesi için CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın partiden uzaklaştırılmasını ya da istifa ettirilmesini istediği öne sürüldü. İddiaya göre Özgür Özel bu talebe hayır yanıtını verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hatay'daki felaketin bilançosunu açıkladı. Kuvvetli yağışlar sonucunda Antakya, Defne, Samandağ, Dört Yol ve Reyhanlı ilçelerinde yoğun sel ve su baskınlarının yaşandığını belirten Bakan Çiftçi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını açıkladı. Samandağ ilçesinde kaybolduğu değerlendirilen bir vatandaşın da arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Dünyanın gündemiyle devam edelim bültene. Orta Doğu zirvesine bakalım şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TNAP ve Körfez liderleriyle ilgili kritik bir temas gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TNAP ve bölge liderleriyle yaptığı telekonferansta İran ve Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, diplomasi vurgusu yaparak Türkiye'nin barış ve müzakere sürecine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin yürütülen diplomatik temaslar kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında olduğu çok sayıda ülke lideriyle görüştüğünü belirtmişti. Kapsamlı barış anlaşmasının hazırlandığını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını söyleyen Trump, anlaşmanın son detaylarının görüşüldüğünü bildirdi. Ukrayna ordusunun Storobelsk'e düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 21'e yükseldi. Yaralı sayısı 42 olarak açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
0: Bayramda yollardayız ama acele etmeyin. Hız limitlerine uyun, emniyet kemerinizi takın. Unutmayın, sevdikleriniz sizi bekliyor. Güvenli sürün, bayramı huzurla yaşayın. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler. Bunu biliyor muydunuz? Shoemaker Levy 9, başka bir gök cismine çarptığı gözlemlenen ilk kuyruklu yıldızdır. 1994 yılında gerçekleşen ve NASA tarafından gözlemlenen çarpışma, gökbilimcilere hem Jüpiter hem de kuyruklu yıldız hakkında yeni bilgiler sağladı. Çarpma sırasında ortaya çıkan kimyasal bileşikler sayesinde Shoemaker-Levy 9'un içeriği analiz edildi. Ayrıca çarpışmanın ardından Jüpiter'in atmosferinde oluşan koyu lekelerin hareketi takip edilerek gezegenin yüksek irtifa rüzgarları hakkında yeni bilgiler edinildi. Bunu biliyor muydunuz?
6: Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Kupanın izine hoş geldiniz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını keşfetmeye devam ediyoruz. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim, sadece kupayı kazananları değil, o kupanın bıraktığı izleri de konuşuyoruz. Hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. Fonda 1962'nin işte o müthiş müziği var. Şimdi futbol deyince böyle insanların aklına biraz daha ritmik melodiler geliyor. Böyle düdüklerin ve falan oldu.
1: Tabii ki.
0: Ama bu dinlediğiniz parçada ilk resmi müziği olmasını taşıyor. 1962 Dünya
1: 62
0: Kupası.
1: 62 Şili, evet. İlk Dünya Kupası resmi müziği olarak, resmi şarkısı olarak Şili'de başlamıştı. Geçen programda bundan bahsetmiştik. O yüzden açılışları bununla yapıyoruz. Ama ilerlediğimiz, yenileri geldikçe onları da ekleyeceğiz. Yenileri gelene kadar bu şarkıyla, bu 62'nin Dünya Kupası müziğiyle devam edeceğiz. Çünkü anlatırken sadece ya biz de mesela çok şey öğreniyoruz. Bu dönemleri anlatırken sadece futbolun tarihine dair değil, futbolun nasıl geliştiğini de anlatıyoruz, evet. Ki hala o gelişim sürecindeyiz.
0: Gelişim süreci devam
1: sadece
0: ediyor.
1: Sadece avantaj şu oldu artık. 1974
0: artık geldik.
1: Tabii tanık olan birçok isimle konuşabiliyoruz çok rahat bir şekilde. 68'e, 70'e, 66'ya da tanık olan vardır ama artık 70'ler böyle yaş aralığı 60'ın üstünde olanlar ya hatırlıyorum, iyi biliyorum dedikleri ya da takip ettikleri insanlar. O yüzden onlardan da farklı detaylar alıyoruz. Bir anlamda onlar da ya kendi çocukluklarına ya da kendi gençliklerine geri dönüyorlar.
0: O halde haydi kaldığımız yerden başlayalım. 1974'teyiz efendim. 1974 Dünya Kupası Batı Almanya'da oynandı ve finalde Batı Almanya Hollanda'yı 2-1 yenerek ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Bu turnuvanın simgesel bir önemi var efendim. Kupa anlamında bir önemi var. Şimdi bu kupa 3 sene üst üste Brezilya kazanıyor. Brezilya kazanınca da bu kupanın adı 1970 Jules Rimet Kupası olarak söyleniyor ve bu kupa kalıcı olarak Brezilya'da kalıyor. Ne olacak bundan sonra? Yeni kupa gelecek haliyle. Evet. Ve işte 1974'te yeni kupa geliyor ki o kupa halen de günümüze kadar kullanılan bir kupa. 1971 yılında tasarlanıyor İtalyan Silvio Gazzaniga tarafından ve bir seçimle kabul ediliyor. Günümüze kadar da aynı dizaynda gelen bir kupadan bahsediyoruz.
1: Ya bu Gazzaniga'dan bahsetmişken bu aynı zamanda UEFA Kupası ve 72'de UEFA Kupası, 73'te de UEFA Süper Kupası'nı tasarlayan aynı kişi.
0: Demek ki biliyormuş bu işi. Ona vermişler.
1: Tabii ki. İşi bilenine bırakın.
0: Evet, ona vermişler. Kupanın üstünde eski ve yeni sahiplerin adları altın harflerle kazınmış bir durumda ve tüm ülkelerin bayrakları da yerleştirilmiş durumda. Böyle bir kupa var. İnşallah bu kupa bir gün Türkiye'ye de gelir diye İnşallah. Ben bir araya bu temennimi eklemek istedim.
1: İnşallah. Tabii bu 74 Batı Almanya'da aslında bir anlamda da Dünya Kupası tarihi anlamında en sıkıcı denilen Dünya Kupası turnuvası.
0: Evet.
1: 74'te çeyrek final ve yarı final. İki ayrı grup hala devam ediyor. Yani şöyle dinleyicilere aktaralım. Hani bir gruplar var. Katılıyorlar ülkeler. Sonra oradan ilk ikiye çıkanlar ayrı bir gruba geçiyor. Yani son 16 falan yok hala. O düzen hala devam ediyor. Daha Dünya Kupası hala işte o gelişimini devam ettirme sürecinde. Hava koşulları da çok.
0: Hava koşulları aslında hani o zaman da yine Reuters'ın aktardığı bilgileri sizlerle paylaşalım. O dönemin organizatörleri en iyi tahmini seçmek için, hava durumu seçmek için bilgisayar tahminlerinden yararlanıyorlar. Ancak yine de tahminler istedikleri gibi olmuyor. Çünkü genel olarak turnuva soğuk ve yağışlı havalarda oynanıyor. Yani bir önceki Meksika'da Meksika 70'te böyle güneşli hava var. İşte orada da acaba bu güneşten futbolcular etkilenir mi? Şöyle olur mu? Bunun hesabını yaparken alın size soğuk ve yağışlı hava, oynayabilirsiniz.
1: Tam öyle oluyor. Tabii her Dünya Kupası'nda bir yıldız ülke çıkıyor. Evet. Burada da biz kimi görüyoruz? Hollanda'yı.
0: Hollanda'yı görüyoruz.
1: Bizim ülkemizde daha çok portakallar diye tarif ediliyor. Bunun dışında bir de 74 Dünya Kupası'nda en önemli ülkelerden biri Zaire.
0: Evet.
1: Yine FIFA kayıtlarına göre Dünya Kupası'na finallere çıkan bir anlamda Sahra Altı Afrika takımı oluyor. Haiti ise kupanın en küçük sürprizlerden birini yaratıyor. İtalya'ya attığı gol. İtalya'nın bu Dino Zoff 1142 dakikalık gol yememe serisini bitiriyor.
0: 1142 dakika gol yeme, sonra Haiti'den gol ye.
1: Evet.
0: Olacak Haiti. İş değil.
1: Ya o anlamda hem Afrika hem Karayipler adına tarih yazılan bir kupa, bir turnuva.
0: Evet, böyle 74. Anekdotları var. Ev sahibi Batı Almanya'nın finale gidiş yolunda en unutulmaz maçlarından biri de kuşkusuz Polonya ile oynanan maçtı. Az önce hava şartlarından bahsettik. Maçın zemini suyla kaplanmış bir alanda oynuyorlar. Tam anlamıyla bir çamur, sinir harbi içerisinde. Hani işte bir önceki 70 yılındaki güneşli hava nerede? İşte burada gerçekten bu, özellikle bu maçta çamur ve sinir harbi olarak adlandırılıyor. Ve o maçı Batı Almanya Gert Müller'in golüyle kazanıyor, finale çıkıyor. Ve işte 1974 bize şunu söylüyor: yani tamam, futbol güzel, seyrediyoruz, estetik, şık değil. Bunun yanında kabalık da var, bunun yanında müthiş bir sertlik de var ve buna karşı çok dayanıklı olmanız gerekiyor. Bize evet, bunu yani öğretiyor.
1: Kondisyon,
0: futbolda bunu gerektiğini gösteriyor.
1: Tabii ki fiziksel güç ve kondisyon. Bugün de hala Selim maçlarda maç süreleri uzarsa eğer, beraberlik durumlarında
0: tabii,
1: falan.
0: Düştüklerini görüyoruz.
1: Tabii hep o kondisyonun ne kadar önemli oldu. Aslında o dönemde daha çok. Çünkü bugünkü teknikler yok. Bugünkü o işte alttan ısıtmalar, sahanın derecesi vesaire yok. Haliyle nerede? Hala biz futbolun aslında teknik anlamda çok iyi olanlar var tabii ki. Ülkeler anlamında da Brezilya falan. Hem estetik olarak da güzel geliyor. Ve aslında futboldan da keyif alınan yan burası.
0: Evet.
1: Ama işte 70'lerin ya da daha öncesini 80'lerde diyebiliriz, ama geriye doğru gittiğimizde fiziksel gücün, kondisyonun hala birincil olarak tekniğin değil. Evet. Çünkü imkan yok. O çamurun içinde ne kadar adam eksiltebilirsiniz, ne kadar çalım atabilirsiniz vesaire. Hala o fiziksel gücün etkili olduğu dönemlerdeyiz ve haliyle Batı Almanya, o Alman tırnak içinde panzeri diye tarif edilen dönemler, haliyle fiziksel güçlü olan,
0: güçlü
1: ayakta
0: olan
1: kalan
0: kazanıyor.
1: Çok teknik olmasıyla birlikte bugünkü kadar ön sıralarda değil aynı.
0: Normalde herkes aslında Hollanda'yı daha favori görüyor burada. Yani Hollanda ve bir Cruyff efsanesi vesaire var. Ama bunlara rağmen bu Batı Almanya'nın üstünlüğüyle, galibiyetiyle, kupayı almasıyla bitiyor diyelim. Ekstra bilgilerimize geçelim mi hızlı hızlı? Cruyff'un dönüşü var. Şimdi İsveç maçında Johan Cruyff rakip savunmacıyı öyle bir çalımla geçiyor ki bu hareket bir futbol literatürüne geçiyor ve Cruyff Turn, yani Cruyff'un dönüşü olarak adlandırılıyor. Ve işte o döndüğü futbolcu Olsen'a da soruyorlar yıllar sonra, işte o anda sen ne hissettin diyor. Ben diyor nerede olduğumu bile anlamamıştım diyor. Artık o nasıl bir hızla geçmesi, bir çalımla geçtiyse ben o anda diyor nerede olduğumu bile anlamamıştım diye cevap veriyor. Yazık.
1: O böyle saniyenin onda bir oranında böyle bir şey olur. Haliyle onu böyle o anı tarif edemezsiniz yani.
0: Değil mi?
1: Hafızadan
0: hakikaten
1: gider.
0: Öyle olmuş yani.
1: Bir diğer bilgi, Brezilya Zaire maçında, bu gerçekten hani tarih bunu komik mi trajedik mi diye tarif etmiş ama bence trajedik. Çünkü Brezilya serbest vuruş kullanmaya hazırlandığı sırada Zaireli oyuncu Ilunga barajdan fırlıyor, topa vuruyor ve topu uzaklaştırıyor. Haliyle o dönemde tribünlerde ya da televizyon başında olanlar, ki artık televizyondan takip ediliyor, ciddi anlamda gülüyorlar. Kuralı bilmediğini düşünüyorlar. Ama yıllar sonra Ilunga o hareketi kuralı bilmediği için değil, Zaire diktatörü Mobutu Sese Seko'nun demiş ki, eğer Brezilya'dan 4 gol yerseniz ülkeye dönemezsiniz. Bu tehdidi hem protesto etmek için hem de 4 gol yemeyelim diye, zaman geçirelim diye yapmış bunu. Durum bu yani.
0: Ama bu böyle bak, birkaç şey sonra gene karşımıza bunlar çıkacak.
1: Evet.
0: Gene böyle olaylar karşımıza çıkıyor maalesef.
1: Bu tarihlerde Dünya Kupası'nda böyle şaşırtan bilgiler, hatta işte ta biz 30'lara gittiğimizde de görüyorduk bunları. 30'ları
0: falan
1: anlatırken.
0: Çok içlerindeymiş.
1: Yani futbolun içinde hep bir siyaset
0: hep varmış.
1: Var.
0: Hep
1: o varmış zaman daha görünür.
0: Evet, onu söyleyecektim. Daha görün, daha gözünü soka soka yani.
1: Tabii bir de hayatları ya, söz konusu ki yalan da değil. Daha önce öldürülen futbolcudan bahsetmiştik.
0: Evet.
1: Önümüzdeki dakikalarda ya da diğer programlarda gerçekten öldürülenlerden de bahsedeceğiz. Böyle.
0: Böyle o zaman son olarak da şunu ekleyeyim ben de. Carlos Casali, sarı ve kırmızı kartlar efendim aslında 1970'te icat edilmişti. Bir öncekinde de biz sizlere aktarmıştık. Ancak ilk defa bu turnuvada gösterilmesi nasip oldu diyelim. Ve 1974'te bir futbolcuya, yani Casali'ye gösterildi ilk kırmızı kart diyelim. Ve Haydi böyle 78'e geçelim. 1978'deyiz. Arjantin'deyiz efendim. 1-25 Haziran tarihleri arasında oynandı bu Dünya Kupası. Finalde de ev sahibi Arjantin, Hollanda'yı uzatmada 3-1 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu aldı. Bu Hollanda'nın makus talihi burada da devam etmiş ve Arjantin'in de güzel bir yükselişiydi 1978.
1: Tabii yine burada da Arjantin'de askeri junta var. Evet. 78 Arjantin'de, yani Arjantin'de 76 ile 83 arasında on binlerce insanın hayatını kaybettiği ya da kaybedildiği bir junta dönemi var. Ve bu junta yani insan hakları ihlalleri falan diye böyle yumuşatmak istemiyorum. Bayağı insanları katlediyor. Haliyle Dünya Kupası da falan. Evet, Dünya Kupası da bunun gölgesinde gerçekleşiyor. Ve yine bu junta kendi iktidarını meşrulaştırmak için Dünya Kupası'nı aslında böyle biraz vitrin gibi kullanmayı istiyor. Tıpkı İtalya. 30'larda Mussolini gibi.
0: İtalya gibi. Tabii ki.
1: Yani Mussolini gibi 38'deki işte Almanya bunu yapmaya çalışıyor kısmen. Ve daha sonraki bütün diktatörlükler ya da tırnak içinde özgürlükçü görünen kendilerini öyle tarif eden ülkeler bu Dünya Kupası'nı hep kendi iktidarlarını meşrulaştırmak ya da propagandasını yapmak için kullanıyor. 78'deki Arjantin Dünya Kupası da bu diktatörlüğün gölgesinde gerçekleşiyor. Öyle ki sürgünde olan Arjantinliler protesto vesaire ediyorlar ve bu turnuvada da protestolar devam ediyor o anlamda diktatör rejimine.
0: Ve formatına bakalım. Format yine değişik bir format. Yani her şeyde neredeyse değiştire değiştire geliyorlar. Üstüne kata kata mı gidiyorlar, bitire bitire mi gidiyorlar bilemiyoruz ama yakında ulaşacağız şu andaki formata. 74'te klasik çeyrek final ve yarı final yolu yok efendim bu sefer. Önce dörtlü bir grup ilk turu oynuyor. Her grubun ilk ikisi ikinci bir tur aşamasına geçiyor. Bu ikinci aşamadaki iki grubun liderleri de doğrudan finale çıkıyor. Yani turnuvada yine bir ara grup sistemi vardı diyeceğiz. Ve bu model tutmuyor. Türkçesi tutmuyor. Yani bu burada bir deneme yapılıyor ama daha sonra bu derhal terk ediliyor. Olmayacağı anlaşılıyor.
1: Ya burada bu ilginç bir, tabii bu 78'de mesela her artık biz kuralların yavaş yavaş böyle daha fazla geldiğini görüyoruz ama mesela ilk penaltı atışları kuralı da bu turnuva için tanımlanıyor. Bu turnuvada çıkıyor. Ama 78'de hiçbir penaltıya gidilmediği için maçlarda
0: işte
1: kullanılmıyor.
0: Kırmızı kart gibi.
1: Kırmızı kart gibi.
0: Aynı
1: yani
0: gibi.
1: O 70'te oluyordu. 74'te kullanılmadı. 78'de penaltı çıkıyor ama penaltılık bir maç olmuyor hiç. Tabii burada biraz artık yavaş yavaş Afrika futbolunun da geliştiğini görüyoruz. Evet. Tunus Meksika'yı 3-1 yeniyor ve bu Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyeti olarak tarihe geçiyor.
0: Şimdi Hollanda'ya bir yine parantez açmak istiyorum. Ben Hollanda makus talihi demiştik. Bir de bu sefer Cruyff da yok yani bir önceki de.
1: Neden yok?
0: Yok.
1: Neden yok? Çünkü o da dikta rejimini hem protesto ediyor hem de kaçırılmaktan korktuğu için gelmiyor.
0: Evet, kaçırılmaktan korkuyor ve Cruyffsuz Hollanda işte aman ne yapar diye konuşuluyor. Nitekim maalesef yine talihsiz bir jenerasyon işte finale kadar gidiyorlar ama Hollanda yine yok.
1: Evet, turnuvanın unutulmaz sürprizlerinden biri Batı Almanya'nın çöküşü. Son şampiyon son Batı şampiyon. Almanya 74'te.
0: Bir şey diyeceğim, bir şeylere dikkat ettim ben şunlara. Son şampiyonlar genelde ilk maçlarında hep böyle bir hüsran yaratıyorlar biliyor musunuz? Birkaç tane daha işte, örnek vardı.
1: En güzel olan ne biliyor musun? Ve istikrarlı olan. Yani Dünya Kupası'nda gerçekten bu tarz sürprizler hala oluyor. O dönemde de oluyormuş. Çok keyifli. Adını da verelim genel son şampiyonu. Yani Avusturya 3-2 yeniliyor ve Almanya, Batı Almanya düzeltiyorum. Batı Almanya eleniyor. Elenmesi de böyle. Yani Batı Almanya'nın. Tabii bir de...
0: Yoksa.
1: Tartışmalı şeye geçelim mi?
0: Geçelim.
1: Yani 1978'in en tartışmalı Arjantin-Peru maçı.
0: Evet ya bu hep varmış bunlar diye içimden geçiriyorum, içimden geçirmiyorum, sesli de söylüyorum. Yani futbolda hep varmış.
1: Maalesef. Yani hep varmış derken bir şeyleri meşrulaştırmak adına söylemiyoruz.
0: Yok hayır,
1: ama varmış.
0: Varmış yani.
1: Yani ikinci grup aşaması. Brezilya tabii aynı anda maçların oynanması meselesi de biraz buna
0: tabii,
1: bu
0: tabii,
1: biraz gerekçe oluyor. Evet. Şimdi şöyle bir tablo var. Arjantin Peru ile oynayacak. Peru'yu 4 farklı şekilde yenmek zorunda. Yenemediği durumda Arjantin elenecek. Evet. Ve o maç 6-0 bitiyor. Arjantin 6-0 Peru'yu yeniyor. Hala bu tartışılıyor bu arada. Yani burada tabii güçlü siyasi bağlantılar var. İşte Arjantin'in Peru'ya yardım ettiği tahıl vesaire. Falan. Bir de Arjantin'de bir dikta rejimi var. Haliyle bu yani
2: kanıtlanmış bir şike değil
1: ama bakıldığında şike gibi de.
2: Yani FIFA şöyle söylüyor, daha yumuşak bir şekilde Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı sonuçlarından biri diyor.
1: Aynen
2: bu
1: öyle.
2: Şekilde yumuşatarak karşımıza çıkıyor. Finale baktığımızda Buenos Aires'te oynandı final ve Kempes önce Arjantin'i öne geçiriyor. Hollanda daha sonra beraberliği buluyor. Maç uzatmaya gidiyor. Ancak Hollandalılar maçın normal sürenin son saniyelerinde Rezenbinik'le direğe takılıyor.

0: Bu anlamda futbolun artık daha geniş kıtalara yayıldığı, yani Afrika, Asya'yı daha önce örneklerini vermiştik, yayıldığını görüyoruz diyorum. Görüyoruz
1: ve haydi ekstra bilgilere bakalım.
0: Buyurun lütfen.
1: Az önce bahsetmiştik, bir propaganda sahnesi, bu daha önce de yapılan bir durumdu. Arjantin'deki askeri junta kupayı dünyadaki kötü imajını düzeltmek için kullandı. Ancak yıllar sonra ortaya çıkacaktı ki maçların oynandığı stadyumlarda sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki gözaltı merkezlerinde insanların korkunç işkenceler gördüğü yıllar sonra ortaya çıktı.
0: Hollanda'nın protestosu, biraz önce Kraft'tan bahsetmiştik, ailevi ve siyasi nedenlerle, yani kaçırılma, hem kaçırılma teşebbüsünden hem de bu Arjantin'deki 78'deki diktatörlüğe karşı tavrı nedeniyle turnuvaya gelmeyi reddediyor. Finalden sonra Hollanda takımı Junto'yu protesto etmek için Hollanda kupa törenine katılmıyor ve madalyalarını almayarak sahayı terk ediyor. Hollanda milli takımı
1: duruş
0: böyle bir tavır.
1: Evet,
0: bakıldığında 78'de, yani şey anlamında düzeltelim, Arjantin'de 76-83 arasındaki junta dönemini böyle protesto ediyor Hollanda.
1: Matematiksel mucizeyi az önce aktarmıştık. Çok kısa yine üstünden geçelim. Arjantin'in Peru'yu 4 farkla yenmesi gerekiyordu ve bu maç 6-0 bitti. Şaibe iddiaları ise yıl olmuş 2026, halen konuşuluyor.
0: Hemen tabii tekrar edelim. Peru kalecisi, yani seni destekleyecek bir Quiroga. Aslında Arjantin doğumlu.
1: Evet.
0: Maçtan önce de Arjantin hükümetinin Peru'ya bu büyük miktarda tahıl yardımı yaptığı ve dondurulmuş banka hesaplarını açtığı iddiaları da bugün dahi konuşuluyor. Bir de diktatörlük rejimi var. O yüzden o 6-0'ın perde arkasında aslında böyle bir tırnak içinde kanıtlanmamış şike
1: var
0: olduğu söyleniyor.
1: Ve şimdiki, şu anda çok alışkınız biz böyle stadyumlarda şahane görsel şölenlerin yaşanmasına, ama bakın işte bu yılda da 1978'deyiz değil mi? 1978'de de Arjantin maçlarında sahaya atılan milyonlarca küçük kağıt parçaları efendim Dünya Kupası'nın yine en ikonik görüntülerinden birini oldu. Turnuvanın yayıncısı aslında korkuyor, hani kameraya gelir, kameraya bir zararı olur mu falan diyor, ama sonrasında bugün de sadece Arjantin'i değil tüm maç
0: konfetinin doğuşu.
1: Ben niye bu kadar uzun anlattırdınız bana? Kısaca konfetinin doğuşu deseydiniz keşke. Gerçekten konfetinin doğuşu böyle oldu herhalde.
0: Aynen öyle. Bir detay daha verelim, bir ilginç bilgi daha verelim. Geciken başlangıç. Final maçı Arjantin-Hollanda. Başlamadan önce Arjantinli futbolcular Hollandalı bu René van Kerkhoff'un kolunda alçılı bir bandaj var. Hı hı. Alçı çok sert bir şey. Yok. Ve tehlikeli olduğunu iddia ederek itiraz ediyorlar. Maç bu tartışma yüzünden geç başlıyor. Hollandalılar işte bunun Arjantin'in bir yıldırma taktiği olduğunu falan söylüyorlar, ama şimdi bu sefer bir futbolcu olarak ben Arjantinli futbolculara, yani bir futbol sever olarak diyeyim, Arjantinli futbolculara hak veriyorum. Şundan da çünkü alçılı bir bandaj koşarken kazayla suratına gelse herhalde hiç görmediğimiz şeylerde değil Dünya Kupalarında, aynen, tarihinde. O yüzden burada Arjantinli futbolcuların ben itirazının haklı olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi yine hurafeler de varmış, yani bu Dünya Kupası'nda yok efendim bu formayı giyeceksin, Meryem Ana'nın işte pelerini, şu şöyle olacak, bu uğur getirecek. Onlardan bir tanesi de efendim turnuvanın başında gol atamayan bir isim Kempes. Teknik direktör Menotti diyor ki bıyıklarını kes diyor. Ne alaka, hani bıyıklarını kes diyor. Bıyıklarını kestikten sonra ama gerçekten Kempes bir patlama yaşıyor ve turnuvayı 6 golle gol kralı olarak tamamlıyor ve Arjantin'e de ilk şampiyonluğu getiriyor. Nasıl? Ne yaptın? Bıyıklarımı kestim. Böyle bir şey.
0: Ya bunlar hala var biliyorsun ya.
1: Var,
0: bizde bile,
1: olmaz hani, mı?
0: Ya,
1: bu,
0: ya hala var diyoruz da böyle. Hatta daha da arttı artık. Yani
1: evet,
0: maç izlerken herkesin bir totemi var değil mi?
1: Hem de nasıl ya.
0: Yani
1: gol olduğu anda benim duruşum çok önemli mesela. Çok önemli. O ayaktaysam tamam, gol olduysa mümkün değil oturtamazsın.
0: Abartanları
1: beni
0: bir kenara koyuyorum çünkü bazen... Artık öyle noktalara geliyor ki maçı izlemiyor. Hani
1: var,
0: diyor ki totem yaptım diyor, ben bu maçı izlemeyeceğim. Yani o artık durumu başka bir noktaya doğru.
1: Ama futbolun oluyor içindeki böyle yaparsa taraftarın da böyle olması normal yani bence artık.
0: Evet.
1: Bana normal gibi geliyor.
0: Bir ekstra ilginç bilgi daha verelim. Brezilya-İsveç maçı. Maç 1-1 devam ederken Brezilya son saniyelerde korner kullanıyor ve Zico topa kafa vurarak işte

0: gol atıyor. Hı hı. Ama hakem Thomas maçın bittiğini ilan edip düdük çalıyor.
1: Ay çok fena.
0: Top çizgiyi geçiyor ama hakem golü geçersiz sayıyor. Bari korneri kullandırma değil mi o zaman?
1: Yani.
0: Ya kullanıldı, vurdu gol. Hani bu 5-6 saniye, bilemedin 10 saniye. O zaman korneri kullandırma yani. Evet. Kullandırmışsın, adam kafa vurmuş, gol olmuş. Sen o kafa vurana kadar düdüğü çalmışsın.
1: Ve bir galibiyete mal oluyorsun.
0: Ya da bu kadar dakikseniz, hani bütün maçlarda bu dakikliği görelim yani. Yanda Yılmaz Vural gibi çıldırmamıza gerek olmasın değil mi? Hocam diye. Arkadaşlar prodüksiyonda o sesi eklerler herhalde diye düşünüyorum.
1: Ve bir karışıklık diyeceğiz efendim. Fransa Macaristan maçında her iki takım da beyaz formayla sahaya çıkıyorlar. Sorunu çözmek Fransa'ya düşüyor. Fransa da diyor ki yerel bir kulüp olan kulüp Atletico Kimberley'nin yeşil beyaz çubuklu formalarını ödünç alarak çıkıyorlar. Biz bunu daha önce de görmüştük. Daha önce de yine beyaz iki takımda.
0: Almanya ile Avusturya.
1: Görmüştük. Burada da yine aynısı yaşanıyor. Keşke yedek kendileri direkt alsalar. Hani iki farklı formayla gitseler.
0: Ne olur ne olmaz
1: hani...
0: diye. Ama işte onların daha düşünülmediği dönem.
1: 80'lerde yani, o da gelir herhalde.
0: 80'lerde gelir ama hani dinleyicilere şimdi yani belki onlar da gerçek ya ikinci bir forması yok mu ya bunların?
1: Yok.
0: Falan değil. Yok efendim ya o dönemde futbolun o yüzden biz futbolu hani
1: krampon
0: doğuşunu aldık.
1: Krampon olmayan vardı.
0: Tabii. Kramponsuz. Yalın ayak oynayıp gol atan.
1: Yani o yüzden hani.
0: Neler var neler. Doğru. O yüzden diyorum ya bu programı kaçıran gerçekten çok şey kaçırır. Avusturya Almanya maçında onlar da Napoli formalarını giymişlerdi Avusturyalılar.
1: Evet. Yani kramponu bile olmadan çıkıyorlar ki yedekli gitmeleri yok. Ben hiç öyle bir şey söylemedim Farzin. Hiç öyle bir şey söylemedim ben. O halde haydi 80'lere doğru yolculuk yapalım. 1982'deyiz, İspanya'dayız. Şimdi ben notlarımı çalışırken okurken 1982 İspanya benim için hani kendim bir cümle kurmam gerekse hani futbolda hiyerarşinin olmadığı bir kupa diyebilirim. Ben 1982'ye birazdan nedenlerini aktaracağız. Çünkü kazanması gereken kazanmıyor, kaybeder bu gider dediğin nerelere geliyor? Böyle bir maç, böyle bir turnuva aslında. 1982 İspanya 13 Haziran 11 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor ve finalde İtalya Batı Almanya'yı 3-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor.
0: Sürprizleri de var tabii. Gene nereden geliyor? Bir Afrika ülkesinden. Afrika ve nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan Arap Cezayir'den. Cezayir Batı Almanya'yı ya gerçekten şöyle hani sen söyledin ya son şampiyon illa bir şok yaratıyor diye.
1: Evet.
0: Çöküşleri de öyle oluyor bir anlamda. Mesela Cezayir Batı Almanya'yı 2-1 yeniyor ve Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden birini. Bugün hala ben programın başında söylemiştim ya. Hani kupayı 82'yi 78'i hatırlayanlarla konuşuyorum falan. İlk konuştuğumda bu maçı söylediler biliyor musun? Ya Cezayir ne yaptı o maçta biz ne şaşırmıştık diye böyle anlatıyorlar. Yani kiminin çocukluğu kiminin gençliği yaşa göre. Cezayir böyle bir sürpriz yaratıyor. Bir de tabii bu Gijon utancı var.
1: Ya o çok kötü işte. Yani o da çok gözün içine baka baka yapılan bir şey yani. Turnuvanın en utanç verici
0: gerçekten öyle.
1: Şeyi.
0: Zaten işte tam geçen turnuvada konuşulup bu turnuvada artık uygulama kararı almaları, kritik maçların aynı saatte başlaması kararı bundan sonra. Ne o? Şimdi, Batı Almanya, buyur lütfen.
1: Batı Almanya'nın Avusturya'yı 1-0 yendiği takdirde iki takım birden üst tura çıkıyor efendim. Cezayir de eleniyor da. Bu maçta erken de bir gol geliyor. O erken golün ardından... Batı Almanya bir rahatlıyor, Avusturya bir rahatlıyor. Al gülüm ver gülüm şeklinde maçın ilk golünden sonra inanılmaz derecede tempo düşüyor. Risk yok, iştah yok, hiçbir şey yok ve hani herkes çok net bir şekilde futbolu yani bilen ve de izleyen herkes tamam 1-0'a ikisi de çıkıyor ama Cezayir gidiyor diye hani danışıklı dönüşüklü olduğu aslında çok belli olan
0: tabii ki,
1: bir şey bu.
0: Aslında tam bir şike bu da yani.
1: Kesinlikle.
0: Futbolun kurallarına aykırı ki protesto da ediliyorlar bu arada taraftarlar tarafından. Ve o dönemde yıldızı parlayan bir şekilde Batı Almanya'yı yenen Cezayir'i de bu yöntemle kupa dışına itiyorlar. Böyle bir yöntem kullanıyorlar.
1: Sizin az önce söylediğinizi tekrar edelim. FIFA'nın FIFA'da şöyle bir durum açıklaması var aynı zamanda. Bu olayın ardından son grup maçlarının eş zamanlı oynatılması kuralına geçiliyor efendim. Bugün halen bu durum söz konusudur. Birbirini etkileyen maçlar aynı zamanda başlarlar. Bizim ülkemizde de bu böyledir. Ve işte sebebi de bu. Yani hepsinin bir nedeni var. İşte bunun sebebi de böyleydi.
0: Formatı da söylemek lazım. 24 takım yine var. Yine grup. Yine bitirdiklerinde ikinci bir grup oluyor. Yani bir grup var. O gruptan ilk iki başka bir gruba çıkıyorlar. Son 16 falan hala yok. O yüzden hani bu format 82 İspanya'da da devam ediyor.
1: Şimdi turnuvadaki saha içi hikayelere bakacağız, maçlara bakacağız. İkinci turda oynanan İtalya-Brezilya maçı tabii ki çok büyüleyici bir maç. Çünkü her ikisinin de kadrosu inanılmaz güzel. Brezilya'da Zico var, Sokrates var, Falcao var, Eder var. Yıllar yıllar sonra efendim Zico Türkiye'ye gelecek, Fenerbahçe'yi çalıştıracaktı efendim. Öyle bir isim ve kendisi Brezilya'nın en golcü ismiydi. Bu turnuvada da Brezilya adına en çok golü atan isimdi. Ama orada bir isim var ki Paolo Rossi çok fazla ön plana çıkıyor. 3-2'lik biten maçta bir hat-trick yapıyor ve İtalya'yı yarı finale taşıyor. İşte FIFA bu haberi şöyle veriyor. Pablito'nun Brezilya'nın rüyasını yıktığı maç diyor.
0: Ya. Çok iyiymiş. Yavaş yavaş böyle tanıdık olduğumuz isimleri, yani tanıdık
1: görmek
0: olduğumuz derken
1: mi?
0: Yaş itibariyle artık 1930'larda başladığımızda herhalde hani hiç hayatta şey olup bizi bunu hatırlayan insan yok denecek kadar azdır. Ama artık yavaş yavaş insanların daha net hatırladığı Dünya Kupalarına geliyoruz. Bir ilk de yarı finalde yine Batı Almanya ile Fransa arasında oluyor. Maç 3-3 bitiyor ve Dünya Kupası tarihinde ilk penaltı atışları bu maçta oluyor. Ama maç yalnızca penaltılarla değil tabii. İşte Schumacher'in bu tabii evet. Patrick...
1: Batison'a
0: çarpıp onu ağır bir şekilde sakatlıyor ve turnuvanın en karanlık anlarından biri olarak da bu anlatılıyor.
1: Her turnuvada böyle bir karanlık olaylar, böyle bir şikemsi olaylar da var yani. Bunları da görüyoruz.
0: Tabii. Şikemsi güzel ama. Şikeyi çok şirin hale getirdin yani.
1: Hani kanıtlanmamış ya, hepsi kanıtlanmamış böyle. Daha FIFA öyle güzel şeyler böyle yumuşatıyor. Benim de aklıma öyle
0: yok,
1: bir kelime
0: geldi. Şike dersen, suç çekersen onu hani şikemsi diye anlatırsan.
1: Bizim ülkemizde var da. Ama offside'imsi falan var ya oradan biliyoruz. Peki finale baktığımızda İtalya'nın karşısında yine Batı Almanya var. İtalya Rossi, Tardelli ve Altobelli'nin golleriyle maçı 3-1 kazanıyor ama o Tardelli'nin bir çığlığı var ki kontrolsüz bir çığlık olarak geçiyor. Ben bunu göremedim, bunu aradım ama bulamadım. Daha bakacağım, gerçekten merak ediyorum hani bunun görüntüsü var mı diye. Çünkü bu kadar FIFA'nın kayıtlarına kadar geçtiğine göre nasıl bağırmış? Bu nasıl bir bağırma?
0: Bayağı çığlık atmış çünkü yani. Çok ciddi de duyulmuş yani. Yok o. Tabii burada 82 İspanya'da Maradona'yı da biz ilk kez görüyoruz. Ama henüz o biraz sonra anlatacağımız o işte artık hani tanrısal diye tarif ediliyor. Öyle bir Maradona yok şimdilik. Dikkat çeken bir diğer bölüm Kuzey İrlanda'nın ev sahibi İspanya'yı yenerek elemesi yani. Yenmesi büyük ses getiriyor. Kuzey İrlanda deyince ya bu İrlandalılar ya bize de çok ters gelirler ya. Hani kuzey takımları anladığım kadarıyla bu Akdeniz takımları aynı hatta olan yani Türkiye'den başlayayım. İtalya, Yunanistan, İtalya. Aynen. Bunlara biraz ters geliyorlar ki İspanya'yı da yeniyorlar. Bu da bir şok olarak geçmiş.
1: Peki o halde haydi ekstra bilgilere geçelim mi o
0: geçelim.
1: Zaman? Şimdi en başta ya ben buna çok üzüldüm. Düdük sesine itiraz diye bir başlık atılmış ama olay nedir efendim? Fransa gol atıyor. Kuvvetli futbolcular tribünden gelen ıslığı hakem düdüğü sanıyorlar. Duruyorlar ve gol yiyorlar. Çok çok talihsiz. Çok yani, talihsiz ve buna bir şey de diyemezsin. Yani iptal falan da olmaz.
0: Öyle.
1: Durmasaydı.
0: Tuhaf gerçekten. İşte o dönemde tribün alışkanlıklarına da yavaş yavaş futbolcuların alışmaya başladı
1: evet.
0: Artık. Yani o gerçekten tribünün etkisinden çıkmaya imkan yok. Eğer etkili bir tribün varsa ki bunu hala biz görüyoruz. Yani mesela benim hatırladığım Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş tribünü öyle bir ses çıkarmıştı ki değil mi? Alman oyuncu dayanamamıştı artık. Tıkaçları da çıkmak zorunda kalmıştı. Diğer ekstra bilgi Şeyh sağda diye geçmiş. Yine Kuveyt'ten. Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Fahit El Ahmet El Sabah. Protokol tribünden sahaya iniyor ve hakemi tehdit ederek golü iptal ettiriyor. Ve Dünya Kupası tarihinde bir sivilin sahaya inip kararı değiştirdiği tek andır. Değiştiriyor kararı yani. Ama sonuç değişmiyor. Fransa gene 4-1 yeniyor ama...
1: ben ondan sonra oynamaya da korkarım ama. İyi oynamışlar bu 4-1 olmuş yani, bu da şaşırtıcı. Ya düşünsenize, sahaya inip hayır diyor, parmak sallıyor ve golü saydırtmıyor.
0: Aynen.
1: Çok korkunç bir şey, gerçekten korkunç. Korkunç demişken, hapisten kral tahtına. Neymiş efendim? Az önce bahsettik ya, İtalya'nın golcüsü Paolo Rossi efendim. Aslında ülkesinde bahis skandalı nedeniyle hapis yatmış bir insan ve cezası turnuvadan önce de yeni bitmişti. Dolayısıyla aslında sahada da böyle çok idmanlı vesaire olmadığı için böyle bir ilk maçlarda hayalet gibiydi. Ama ve Brezilya'ya karşı çıkıyor işte, Brezilya'nın az önce aktardık müthiş bir kadrosu var. Zico'su var, Sokrates'i var, Falcao'su var ama gidiyor ve Brezilya'ya karşı hat-trick yapıyor. 3 gol birden atıyor. Brezilya eleniyor. Rossi ise gol kralı bitiriyor. Yani sen ülkende yeni hapisten çık. Burada gol gerçekten kralı ol ve ülkeye böyle kucaklarda git.
0: Cezaevinden çık.
1: Git.
0: Kral yani olma. Başlığı gerçekten tam karşılığı yani. Diğer ilginç an, korkunç çarpışma diye ki gerçekten öyle. Yani Batı Almanya, Fransa. Biraz önce bahsettim biraz. Alman kalecisi Schumacher, Fransız kaleci uçan tekme atıyor.
1: Bayağı.
0: Uçan tekme atıyor. Batisto'nun dişi kırılıyor. İki dişi kırılıyor. Omuzu zedeleniyor ve adam sağda komaya giriyor. Nasıl bir uçan tekme attıysa artık. İlginç olan ne biliyor musun? Yani buna artık güler misin, ağlar mısın? Hakem faul bile çalmıyor.
1: Şey mi vardı o sırada sağda? Ne vardı? Ay, bu olacak iş değil.
0: Yani adamı ölümün eşiğine getirmiş.
1: Komalık
0: hani
1: bu, yapmış.
0: Komalık işte yani şey... Hani bazen maç sırasında refleks gereği faul olduğunda ne yapsaydı, öldürse miydi hoca falan, niye düdük çalmadın derler ya.
1: Komalık
0: yok, bunu gerçekten komalık yapmış.
1: Gerçekten hani şaşırdım.
0: Şeyi de sorguluyorum yani, sorgulama değil de, bazı tariflerin dilimize, futbol izlerken dilimize nereden yerleştiğinin de biraz göstergesi gibi yani. Gerçekten komalık etmiş ve gerçekten sonuç itibariyle hakem faul bile çalmamış ya. Yani.
1: Şaşırtıcı. Az önce bahsetmiştik, ilk penaltı atışları da yine Dünya Kupası'nda ilk kez bu yılda kullanılıyor ve Batı Almanya'da finale çıkıyor efendim.
0: Tarihi skor Macaristan El Salvador'u 10-1 yenerek Dünya Kupası tarihinde bir maçta en çok gol atan ve en farklı biten maç rekorunu kırıyor bir anlamda, ama buna rağmen gruptan çıkamıyor.
1: Ve Arjantin turnuvaya İngiltere ile girdiği Falkland Savaşı'nın gölgesinde giriyor. Askeri junta halka savaşı kazandıkları yalanı söylüyor. Ancak futbolcular İspanya'ya geldiklerinde gerçeği öğreniyorlar, yeniliklerini öğreniyorlar ve bu moral bozukluğuyla da aslında son şampiyonun bu sebepten dolayı da Arjantin'in kupadan erken elendiği söyleniyor.
0: Tabii bir de burada Maradona söylemişti. 82'de İspanya'da var. 86'da devleşecek ama 82'de İspanya'da şöyle, Brezilya maçında rakibe tekme atıyor. Bu yüzden kırmızı kart görüyor ve ilk Dünya Kupası hüzünlü vedası böyle. Bir sonraki Dünya Kupası'nda
1: efsane
0: hani artık
1: olacak.
0: Efsane olacak, Tanrı'nın elleri denilen Maradona'nın ilk Dünya Kupası hikayesi bu kadar.
1: Ama aslında Maradona birazcık buradan sinyal vermiş.
0: Tabii.
1: Nasıl bir geleceği olacağını hafiften bir sinyalini vermiş. Yani ilk Dünya Kupan'da sen ne yapıyorsun da kırmızı kart görüyorsun? Dur, daha kırmızı kart yeni çıktı.
0: Tabii ki daha yeni bulduk.
1: Daha yeni bulduk, sen hemen görüyorsun. Ve İtalya'nın efsane kaptanı, kalecisi Dino Zoff da 40 yaşındayken bu kupayı kaldıran, Dünya Kupası'nı kazanan en yaşlı oyuncu, kazanan oynayan değil, en yaşlı oyuncu rekorunda hala kendisinde.
0: Ekstra bilgiler bu kadar.
1: Diyelim ve o halde haydi Meksika'ya geçelim. 1986'dayız efendim. Şimdi az önce hani dedim ya, kırılmaların olduğu, hiyerarşinin olmadığı bir yıl diye söyleyebilirim demiştim İspanya'yı. 1986 Meksika Dünya Kupası da Maradona Kupası desek hiç yanlış bir şey söylemeyiz herhalde. Arjantin finalde Batı Almanya'yı 3-2 yendi ve ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Ama bu turnuvanın bir başka özelliği de vardı efendim. Şimdi Meksika deyince programımızı dinleyenler hemen diyecekler, ama Meksika'da daha önce olmuştu diyecekler. Evet. Efendim, Meksika Dünya Kupası'nı ikinci kez ev sahipliği yapan ilk ülke oluyor.
0: Evet. Neden? Çünkü Kolombiya, aslında Kolombiya'da yapılacak. Ama Kolombiya maliyetin aşırı yüksek ve altyapının yetersiz olması nedeniyle çıkıyor ve istemiyor. bugün olduğundan ne kadar şaşılır. Evet. Değil mi buna? Almak için nasıl bir ülkeler yarışıyorlar. Ama o dönemde Kolombiya maliyet diyor. O zaman Meksika'ya gene verelim diyorlar. Bir önemli bilgi de burada artık oh dedirten bize. O ikinci gruplar yok artık. Yani ilk gruplar kuruluyor. Grubu ikinci bitiren, yani ilk iki oradan doğrudan 16 turuna dönmeye başlıyorlar. Ve bugünkü format aslında dediğimiz 86 Meksika'da gelişmeye başlıyor. Tabii sadece bu da değil. Üçüncülerin de eklendi. En iyi üçüncü.
1: En iyi üçüncüler
0: de yine Dünya Kupası'nda.
1: Şimdikine en yakını diyebiliriz bu diyebiliriz yani.
0: Ama şu ne kadar sözünü kestim ya. Ne kadar uzun sürüyormuş değil mi bir değişim?
1: Çok.
0: Mesela oyuncu değişikliği 30 yani 37 yıl.
1: Evet.
0: Oyuncu değiştirmeye
1: yani yok. Hani arada aslında hani bir Dünya Kupası'ndan bir Dünya Kupası'na 4 sene var. Yani, yani aslında oturup şöyle bir masada otursanız bu kupada neler oldu, aynen, ne şunlar oldu deseniz hani yapılırmış gibi geliyor. Bence bu kadar uzun zaman beklenmezmiş gibi geliyor. Peki 86'nın en büyük hikayelerinden biri Afrika ve Arap futbolundan geldi efendim. Evet. FAS grubunu lider bitiriyor. Dünya Kupası tarihinde ikinci tura çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oluyor. FIFA da bunu çok net bir şekilde anlatıyor, açıklıyor.
0: Danimarka'ya baktım ben. Tabii bu Dünya Kupası'nda Danimarka'da ismini duyuran, yıldızlaşan ülkelerden biri. Uruguay'ı 6-1 yeniyor. Ve Uruguay hani o 1930'ların hatta 40'ların 50'lerin yani 40'larda ya 50'lerin Uruguay'ı bakıldığında ta olimpiyatların içindeyken oyun daha Dünya Kupası yokken şampiyon olan Uruguay. Demek ki gelişim, futbol gelişim seyri Uruguay'da o geçmişteki gibi olmamış. 6-1 çünkü hani artık Uruguay'ın futboldan çok daha çekildiği bir dönemi tarif etmek için önemli bir skor yani.
1: Danimarka'nın da Danimarka Dinamiti ismini almasını sağlayan maç diyebiliriz, karşılaşmalar diyebiliriz. Turnuvanın maçlarından birazcık böyle dikkat çeken maçlarına baktığımızda Belçika Sovyetler Birliği'nin son 16 eşleşmesi var. FIFA yine bu maçı bir Dünya Kupası klasiği olarak anıyor efendim. Belçika Belenov'un hat-trick yaptığı maçta 4-3 kazanıyor. Yani Belenov'un bir hat-trick'i var 4-3 ve Belçika'nın da kazandığını görüyoruz efendim.
0: Tabii ki 86 deyince Maradona. Yani aslında hani Dünya Kupası değil Maradona kupası denilse bir anlamda yeridir.
1: Evet.
0: Çünkü solo gol tarifi de biraz Maradona ile aslında çıkıyor. Yani solo golü nasıl anlatalım? İşte Maradona'nın attığı golleri, o dönemde attığı golleri hani alıyor topu, çalımlıyor gidiyor ve gol atıyor. Hani bunu ben başlattım, ben yaptım. Her bütün baştan sona o hikayenin tamamında kendisi var ve solo gol meselesi Maradona ile birlikte daha çok konuşulmaya başlıyor. Ve sadece gol atma da değil, attırma anlamında yani kupanın her yerinde Maradona var. Eliyle var. Mesela herkes o maçtaki elini düşünür ama daha sonra bir gol daha atıyor.
1: Aynı maçta.
0: Tabii o elde yani Tanrı'nın eli diye tarif ediliyor ama 86 deyince herkesin aklına ilk gelen tabii ki Maradona yani. Bir de Arjantin'in İngiltere ile oynadığı çeyrek final maçı işte o
1: sizin
0: maç zaten.
1: Sizin anlattığınız gollerin olduğu maç işte efendim. Maradona futbol tarihinin en meşhur iki golünü aynı maçta attı. Önce eliyle attığı işte sonra Tanrı'nın eli, o benim elim değildi Tanrı'nın eli dediği açıklaması. Daha sonra İngiltere savunmasını geçerek attı. Bu İngiltere savunmasının 7 oyuncusunu birden ipe dizdiği diye de anlatılır. Maradona'nın ipe dizdiği gibi diye anlatılır. İşte bu iki gol de bu maçta olmuştu Arjantin-İngiltere maçında.
0: O yüzden artık böyle futbolcuların böyle mitolojik kahramanlara dahi benzetildiği bir dönem aslında, evet, bir anlamda bakıldığında Maradona için bu söylenebilir diyelim. Ekleme yapacak mısın yoksa ekstra bilgilere
1: haydi
0: geçelim.
1: Ekstra bilgilere geçelim o zaman.
0: Geçelim.
1: O zaman Maradona ile de yine başlamak gerekecek. Az önce de söylediğimiz gibi Maradona işte o hayatındaki en önemli iki golü de bu turnuvada atmıştı diyelim.
0: Tribün devrimi. Bak çok güzel. Dünya tabii stadyumlarda gördüm. Bugün hala işte futbolcularına Meksika dalgası deyince artık herkes biliyordur. Ama Meksika dalgası değil mi?
1: Ben de burada yapıyorum.
0: Ama Meksika dalgası yani tribünlerdeki bu coşku, bu eğlence kültürü işte ilk 86 Meksika Dünya Kupası'nda başlıyor. prodüksiyondaki arkadaşlar buna da herhalde böyle bir uygun bir
1: kesin müzik.
0: Tabii müzik ve şey eklerler. Görüntü eklerler diye düşünüyorum.
1: Ve o halde devam edelim. İlk sahne, ilk sahne derken neden bahsediyoruz? Danimarka tarihinde ilk kez katıldığı kupada fırtına gibi esti. Uruguay'ı 6-1, Batı Almanya'yı 2-0 yendi ve işte Danimarka Dinamiti lakabını aldılar. Ancak ikinci turda İspanya'nın 4 golüne engel olamayınca, daha doğrusu İspanyol futbolcu Butragueño'nun 4 golüne engel olamayınca 5-1 gibi trajik bir şekilde elendiler. Ama ilk kez katılan bir takım için bu başarılar da gayet iyi bence.
0: Efsanelerin savaşı var. 86'da çeyrek final maçı Brezilya-Fransa. Brezilya'da Zico, Fransa'da Platini.
1: Allah
0: İkisi
1: Allah.
0: De penaltıyı kaçırıyorlar.
1: Olacak iş değil değil mi yani? Olacak
0: gerçekten
1: iş değil
0: ikisi
1: işte
0: de penaltıyı
1: yani.
0: Kaçırıyorlar. Sonunda tabii gülen gene Fransa oluyor. Yani penaltıyı demek ki daha başka Zico'dan başka kaçıranlar da var. Ya da kaleci kurtarışları var. Ama ve Fransa gülüyor.
1: Ve yine bir deprem gölgesi var. Daha önce de Şili'de olmuştu değil mi?
0: Evet.
1: Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet, Şili.
1: Şili'deki 9,5 depremi büyük bir deprem, büyük bir sarsıntı. 2 milyon insan etkilenmişti. Ve sonrasında Dünya Kupası acaba yapılabilir mi derken yapılmıştı. İşte burada da efendim turnuvadan sadece 8 ay önce Meksika'da yine bakın çok yüksek bir rakam 8,1 şiddetinde bir deprem oldu. Binlerce insan öldü. Ancak stadyumlar mucizevi bir şekilde ayakta kaldılar ve Meksika halkı da hayat devam etmeli dedi ve bu kupayı düzenlemeye, ev sahipliği yapmaya karar verdi.
0: Son bilgiyi aktarayım. Cayetano Re, Paraguay teknik direktörü, hakemi taciz ettiği için Dünya Kupası tarihinde sağdan atılan ilk teknik direktör. Bak 86'ya geldik daha. 86'da ilk kez oluyor. Tabii kurallar vesaire de. Ama Cayetano Re sağdan atılıyor efendim.
1: O zaman o da
0: dünya tarihine böyle geçmiş.
1: Peki. O halde biraz böyle daha yakın zamanlara geldik. 1990'a geldik. Benim çocukluğuma geldik. 9 yaşındaydım ama hatırlamıyorum tabii ki. Ama sadece şunu hatırlıyorum. İtalya 90 tişörtleri vardı. Onu hatırlıyorum. Benim babam da böyle beyaz İtalya 90 arması olan tişörtler vardı. İşte o zaman da işte Dünya Kupası için satılan tişörtlerdi. Onu hatırlıyorum
0: tabii
1: sadece.
0: Artık Dünya Kupası isimleri bir öyle anılmaya başlanıyor. Yani İtalya 90, işte Amerika 94 falan diye hatırlanıyor. Evet. Bir de Dünya Kupası etkisi devam ediyor ya Selim. Mesela 90'da yapılıyor ama bir diğer Dünya Kupası'na kadar yani o 4 yıllık zaman diliminde o 90'da yapılan ya da 94'te onun etkisi devam ediyor. Böyle bir durumda var o yüzden hani 9 değil belki 12-13 yaşında da görmüş olabilirsin.
1: Evet İtalya 90'da efendim 8 Haziran 8 Temmuz tarihlerinde oynanıyor. Turnuvada 24 takım var 52 maç oynanıyor ve toplamda 115 gol atılıyor efendim. Finalde ise Batı Almanya Roma'da Arjantin'i 1-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor ve Batı Almanya demişken yeniden birleşme öncesindeki son dünya maçı olduğunu da Dünya Kupası maçı olduğunu da aktaralım.
0: Tabii artık bu Dünya Kupası'ndan sonraki Dünya Kupalarında birçok ülkenin ismini görmeyeceğiz. Farkı değişecek. Yine açılış maçı yine bir sürpriz. Arjantin bu sefer son şampiyon. Arjantin Kamerun'a 1-0 yeniliyor. Üstelik Kamerun maçı 9 kişi bitiriyor.
1: 9 kişi.
0: Ona rağmen Kamerun yani o Afrika'daki hani son saydığımız son 3 Dünya Kupası'nda artık Afrika kıtasının Dünya Kupası'na yavaş yavaş ses getirmeye başladığını görüyoruz. Bu kritik maçlardan biri de buydu efendim. Son şampiyonu Kamerun 1-0 9 kişiyle yendi.
1: O zaman Kamerun'a birazcık daha parantez açmak istiyorum. Roger Milla 38 yaşında oyuna sonradan giren bir yıldız efendim. 4 gol atan bir isim Kamerun'da takımını çeyrek finale taşıyor ve işte FIFA'dan yine FIFA kaynakları Kamerun'un Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan ilk Afrika takımı olduğunu vurguluyor. Ve bu arada bir de unutulmaz görüntülerden biri de şöyle bir şey var efendim. Milla'nın korner bayrağı yanında yaptığı bir dans kutlaması var o Afrikalıların vardır ya şimdi de birçok var
0: tabii.
1: Böyle kendine özgü hatta şimdi futbolcuların sevinme ritüelleri var artık böyle gördüğümüz şeyler var. İşte bu ilk dans da tüm dünyanın hafızasına kazanıyor korner bayrağının yanında.
0: Bana bu daha samimi geliyor biliyor musun? Şimdi biraz böyle hani hepsi gol attıktan sonra bir sevinme modeli bularak aslında yarın nasıl haber olalım? dergilere nasıl kapak olalım, nasıl hafızada iz bırakalım falan. Bu samimi gelmiş Korner Bayrağı'nın oraya, o Afrika'nın o yöresel estetik danslarından yapmış. Güney Amerika'da da bunları çok görüyoruz. Ve böyle olunca daha çok hafızada kalıyor. Yani şimdikiler biraz daha bana.
1: Ama şimdi niye Ronaldo deyince CEO aklınıza gelmiyor?
0: Tamam da onu, hareket yani, işte, ama işte CEO da onu da tam işte bunun için yaptı o. Ama mesela şu an anlattığımız 1990 İtalya'daki, hani bunu biz tarihe kazınmış bu. Ve bu bir sevinme ritüeli değil aslında. Yani sürekli yaptığı bir şey değil. O an ülkesinin yöresel dansını yapmış ve hafızalara kazanmış. O yüzden daha samimi geliyor diyor.
1: Peki o halde devam edelim. İtalya'nın kupadaki en ağır psikolojik kırılmasına bakacağız. Yarı finale gideceğiz efendim. Napoli'de oynandı İtalya-Arjantin maçı. Yarı finalde Cicilacci yine gol attı. Ancak Cagliari'nin beraberlik golü sonrasında da Walter Zenga'nın turnuvadaki 517 dakikalık gol yememe serisi bitiyor. Maç daha sonra penaltılara gidiyor efendim ve kaleci Goycochea, inşallah doğru söylüyorum adını, kurtarışlarıyla Arjantin'i finale taşıyan isim oluyor. Dolayısıyla bu maç ev sahibi adına bir çöküş maçı ve Maradona'nın kulüp şehri Napoli'de yarattığı büyük de bir duygusal çatlağın sembolü olarak geliyor.
0: Tabii aslında final de bir anlamda 86'nın rövanşı gibi.
1: Bir de.
0: Yine Arjantin, Batı Almanya var. Tabii burada artık Batı Almanya'da Maradona'yı biliyor, diğer oyuncuları biliyor. Ciddi bir hem makyaj hem ne yapacaklarını biliyorlar. Sonuç itibariyle bu turnuva Almanya'nın galibiyetiyle sonuçlanıyor ve kupayı tekrar Almanya alıyor. 4 yıl sonrasında, yani 4 yıl önceki maçında rövanşını almış oluyor.
1: İşte efendim futbol bazen kötü oynanıp çok iyi hatırlanıyor diyecekseniz eğer, İtalya 90'da bu şekilde anılabiliyor deyip haydi hemen ekstra bilgilerimize geçelim. 38 yaşındaki yıldız, az önce aktardım ya, Kamerun'un efsanesi Roger Milla aslında emekli olmuştu. Ancak devlet başkanı ricasıyla kadroya dahil oldu. Gülüyorum ben bunlara.
0: Ya Mille attığı, biraz önce bahsetti ya, ya kalça dansı deniyor bu arada. Yani en ikonik gol sevinçlerinden biri kalça dansı. Görüntüsünü gördün mü sen?
1: Şöyle yengeç dansı gibi sanki.
0: Ya başka, o, ona ben o dansın yani o dansı farklı formatlarda gördüm de onu bulamadım şeyde.
1: Benim gözümde canlanan öyle bir şey oldu.
0: Yani Afrika'da ve Güney Amerika'daki dansları vesaire hep insanın gözüne çok estetik geliyor. Ben seviyorum yani.
1: Eğlenceli,
0: vücutları keyifli. Da öyle. Yani şey anlamında, dansa çok yatkınlık anlamında çok estetik duruyor.
1: Bu kadar estetik bir şeyden İğrenç kelimesini kullanabiliyor muyum yayında bilemiyorum. Böyle bu kadar estetik bir şeyden başka böyle bir yere evrileceğiz.
0: Avrupa sıkıcılığı, Avrupa iğrençliği gerçekten.
1: Kesinlikle. Yani. Batı Almanya Hollanda maçı. Aslında iki komşu ülke arasında bir maç ama çirkin anlar da var bu maçta. Hollandalı Rijkaard, Alman Rudi Völler'in saçına maç içerisinde iki kez tükürüyor. Ve her iki oyuncu da oyundan atılıyor. Rijkaard yıllar sonra özür diledi ama bu olay hala tarihin en meşhur tükürüğü olarak kaldı.
0: Eline tükürüp suratına sürsün yani. Hani. Bir de fark ettim mesela, dünya kupalarını falan tarif ediyoruz. Yani 4 yılda bir. Ama nedense mesela Avrupa'daki dünya kupalarında çok bir heyecan olmuyor yani. İçerik anlamında da. Ama mesela Güney Amerika'dakilerde çok trajedik olaylar da olsa çok daha böyle içerik anlamında daha hani biz gazeteciler için deyip daha bol malzemeli geçiyor. Yedek kulübesinden krallığa turnuva başlamadan önce İtalya'da kimse, sen biraz önce bahsetmiştin bunu zaten. Toto
1: Cicilacci.
0: Juventus'ta yeni parlamış bir isim. Milli takımda sadece bir maçı olan bir yedek bu.
1: Yedek
0: ama
1: gol kralı oldu. Böyle çok efsaneler,
0: Olcan,
1: çok şeyler çıkıyor yani, gerçekten çıkıyor. Sihirli Geceler diye böyle bir kolonya adı gibi oldu, Sihirli Geceler. Var öyle, biliyor musunuz? Öyle kolonya ismi var.
0: Sihirli doğru. Geceler mi?
1: Evet. Şimdi
0: bir kolonya mı Selin?
1: Yok, öyle bir kolonya adı var. Bu da habere de başına da Sihirli Geceler denmişti, aklıma o geldi. Oyuna sonradan girdiği tüm maçlarda var, göstereceğim size. Oyuna sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Turnuvayı 6 golle kral olarak tamamladı. Az önce sizin bahsettiğiniz Salvatore ve o yaz İtalya'da doğan erkek çocukların yarısına isim babası oldu. Salvatore ismi konmuş efendim İtalya'da.
0: İlginç. Bir de biraz önce bahsettik, son kez sahada olan ülke adı, ülke olarak Batı Almanya ismi son kez sahadaydı. 1990'da SSCB, Çekoslovakya ve Yugoslavya son kez bu isimlerle ve bayraklarıyla dünya kupalarına katıldılar.
1: O halde Yugoslavya'nın iç savaşına da çok az değinelim. Takım aslında çok yetenekliydi ancak ülkelerindeki iç savaş takıma kadar yansıyordu ve elendikten de kısa bir süre sonra ülke resmen dağıldı.
0: Şunu da söyleyelim, Batı Almanya Arjantin finali futbol tarihinin en sıkıcı finallerinden biri olarak evet. kabul ediliyormuş. Dünya Kupası finallerinde ilk kez bir oyuncu, yani iki oyuncu kırmızı kartla atıldı. Maç Almanların tartışmalı bir penaltısıyla 1-0 bitti. Yani kusura bakmasınlar, Alman futbolu iyi, Almanlar şöyle, ama yani
1: böyle de oluyor. Peki o zaman son notla bitirelim. Kaleciye pas yasağının doğuşu da yine bu turnuvada efendim. Bu turnuvada takımlar o kadar çok kalecilerine geri pas verip zaman geçirdiler ki FIFA'da turnuvadan sonra kalecinin geri pası eliyle tutmasını yasaklayan devrim niteliğindeki kuralı getirdi diyelim.
0: Son başlığı
1: ve...
0: söyleyeyim mi?
1: Hadi bir cümle.
0: Hızlıca, yarı finalde İtalya ve Arjantin, Maradona'nın efsane olduğu, işte bu Napoli, sen bahsetmiştin ama Maradona Napoli taraftarına şöyle diyor: yılın 364 günü sizi aşağılayan İtalya'ya mı, yoksa sizi seven beni mi destekleyeceksiniz diyor. Tribünler ikiye bölünüyor. Tabii İtalya elenince de Maradona'yı ciddi şekilde protesto ediyorlar.
1: Yuvalıyorlar diyelim ve işte efendim 1990 yılıyla bugünlük noktayı koyalım. Bir sonra 1994 ile yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi.
1: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Mutlu günler, saat 13, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği devam ediyor. ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması. Hayat 112 uygulamasında radar noktaları görülebilecek, ayrıntılar bültenimizde. CHP'nin Balgat'taki genel merkez önünde sabah saatlerinden itibaren sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Mutlak butlan kararıyla CHP genel başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararı uygulansın çağrısı ve Ankara Valiliği'nin emniyete verdiği tahliye talimatı sonrası polisler genel merkezin boşaltılması için harekete geçti. Ekipler tebligatı vermek için iki kez bina önüne gitti ancak kapalı olduğu için içeri giremediler. İcra memurları tebliğ için de genel merkezin önüne tekrar geldi. CHP genel merkezinin tahliyesi için harekete geçen polis ekipleri ve partililerin müzakere girişimleri devam ediyor. Parti yöneticileri tebligat dosyasının kendilerine verilmesini ve inceleyeceklerini ilettiler ve karar bekleniyor. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'in Özel ve Kılıçdaroğlu saat 14'te bir araya geleceği açıkladı. Basına yansıdı ancak bu görüşme CHP milletvekili Murat Emir tarafından yalanlanmış durumda. Şu sıralarda ise Özgür Özel'in bir açıklama yapması bekleniyor. Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında firari Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı biliyorsunuz. Türkiye'ye iade edilmesi beklenen Altaş'ın bir yakınıyla konuştuğu ses kaydı ise dün sosyal medyada gündem yarattı. Altaş Gülistan Doku'ya dair yapılan her şeyi bildiğini ve Türkiye'deki yetkili mercilerin bir an önce ona ulaşmasını istediğini söylediğini aktardı. Altaş'ın ortaya çıkan ses kaydında elimde dosyayı kapatacak her şey var, her şeyin kanıtı benim elimde ifadeleri yer aldı. Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilcilerin dün sabah saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor. Şu sıralarda İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak tabir edilen Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce ve Sakarya kesimlerinin bazı bölümlerinde Ankara yönünde bayram tatiline gidenlerse yoğunluk yaşatmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hayat 112 acil mobil uygulaması üzerinden radar denetim noktalarıyla elektronik denetleme sistemi uygulama alanlarının vatandaşlar tarafından anlık olarak görülebileceğini duyurdu. Bakan Çiftçi, radar denetimlerinde amaçlarının ceza yazmak değil, can kayıplarının önüne geçmek olduğunu vurguladı. Dış gündemle devam edelim bültenimize. ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda ABD, İran ve diğer ülkeler arasında yürütülen anlaşmanın büyük ölçüde üzerinde mutabakata varıldığını ve nihai onay aşamasında olduğunu dile getirdi. Trump, görüşmeleri süren mutabakat çerçevesinde Hürmüz Boğazı'nda açılacağını ifade etti. İran ise boğazın tamamen serbest geçişe açılacağı iddiasını reddetti. Pakistan arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde İran'ın dondurulması, olan varlıklarının serbest bırakılması ve Amerika'nın deniz operasyonları öne çıkmış durumda. İran nükleer programının mevcut müzakerelerin dışında tutulduğunu belirtirken tarafların 30 ila 60 gün içinde nihai anlaşmaya ulaşmayı hedeflediği bildiriliyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay ise İran basınına konuştu. ABD ile müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakistan'ın ara bulucu olarak önemli rol oynadığını söyleyen İsmail Bekay, son günlerde çeşitli maddeler ve ifadeler üzerinde görüşmeler yürütüldüğünü kaydetti. Hala anlaşmazlık konusu olan bazı başlıklar bulunuyor. Bu konular üzerinde değerlendirmeler sürüyor ifadelerini kullandı. İsmail Bekay, görüşmelerin ardından tarafların muhtemel bir anlaşmaya yaklaşıp yaklaşmadığı yönündeki soruya ise belki anlaşma hem çok uzak hem de çok yakın diyebilirim yanıtını verdi.
0: Hava durumu.
2: Bugün tüm yurtta sağanak yağış etkili, yağışların birçok ilde de kuvvetli olması öngörülüyor. Bazı illerimize baktığımızda günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle olacak. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı illerimizden Ankara 19, İstanbul 21, Çanakkale ve Bursa 23, İzmir 27, Antalya 24, Konya 19, Sivas ve Malatya 17, Adana 24, Hatay ve Gaziantep ise 22 derece olacak. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
3: Unutmayın, en güzel hediye sevdiklerinize güvenle varmanız. Lütfen aracınızı yavaş ve dikkatli sürün. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler. Bunu biliyor muydunuz? Balçık yılan balıkları dünyanın en fazla mukus salgılayan hayvanlarıdır. Salgıladıkları mukusun 1 litresini 0,1 saniye gibi kısa bir sürede üretebilirler. Mukus salgılamaları yırtıcı balıklara karşı savunma mekanizmalarının bir parçasıdır. Bununla yırtıcı balıkların solungaçlarını tıkayıp boğulmasına neden olabilirler. Bunu biliyor muydunuz?
4: Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la gün ortası Dicle Olcay'la devam ediyor.
5: Radyo ev gibi, biliyor musunuz? İyi hissettiriyor.
4: Beğendin mi?
5: Bayıldım ya, hiç gidesim vallahi. Yok. Devam edebiliyor muyuz?
4: Yok, devam edemiyoruz.
5: Bayıldım ya.
4: Bu saatten
5: sonra sen de fırtına kopsa, ben de yaprak oynamaz ki bakasla. Bayıldım size ya, çok güzel ekipsiniz. Çok teşekkür ediyorum.

Günün önemli haberlerinin yanında zaman zaman sanatçı ve müzisyenlerin de konuk olduğu Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: tatlıyı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bir öğrencinin ustasını geçmesi bazen yıllar süren bir geleneğin ve emeğin sonuçlarını alt üst eder. Boynuz kulağa geçti atasözde tam olarak bu durumu anlatır. Boynuz kulağa geçti atasözü bir kişinin kendisinden daha deneyimli veya yaşlı olanı başarı veya yetenek bakımından geçmesini ifade eder. Yetenekli bir çırak ya da öğrencinin zamanla ustasından daha başarılı olması toplumun gelişimi için olumlu bir durumdur. Günümüzde bu atasözü sonradan yetişen öğrencinin ustasını geçmesi biçiminde sıkça kullanılmaktadır. Eğitimde veya meslek hayatında kuşaklar arasında kalite ve ilerlemeyi simgeleyen bir anlam taşır. Peki bu deyimin kökeni nedir? Osmanlı dönemi ve öncesinde ustaların yanında yetişen çırakların zamanla ustalarını aşması oldukça yaygındı. Bu durum toplumda halk söyleşilerinde ve sözlü kültürün bir parçası olarak kendine yer buldu. Bazı halk hikayelerinde Büyük İskender'in memurlarına taktırdığı boynuzlu taçlardan türediği anlatılsa da bu tür efsanelerin tarihi temeli bulunmamaktadır. Atasözünün halk anlatıları ile ilgili en bilinen rivayetlerinden biri Erzurum'daki Çifte Minareli Medresenin inşası ile ilgilidir. Bu efsaneye göre üstadla çırağı medresenin iki minaresini yan yana yükseltirken birlikte çalışırlar. Bir gün çırak minaresinin üstadının önüne geçtiğini fark eder ve bu durumu ustasına bildirir. Üstad çırağının kendisini geçtiğini görünce derin bir hayal kırıklığına uğrar ve trajik bir şekilde sonlanacak bir olay yaşanır. Bu halk hikayesi ustaya duyulan derin saygıyı ve atasözünün halk arasında ne kadar yaygın bir şekilde kullanıldığını gözler önüne serer. Boynuz kulağa geçti atasözü yalnızca bir usta çırak ilişkisinin değil, nesiller arası ilerlemenin ve gelişimin simgesidir. Bu halk hikayesi bir çırakla ustasının rekabetinin ötesinde toplumun değişim ve yeniliklere nasıl açık olduğunu da gösterir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: İzi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 1998 Fransa. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Bugünkü geniş, kalabalık ve gerçek anlamda küresel biçimine ulaştığı ama hafızasında en çok Fransa'nın ilk kupası, Zidane'ın finali ve Hırvatistan'ın muhteşem çıkışıyla akıllarda kalan turnuva. Kupanın izinde bugünkü durağımız Fransa'da yapılan 1998 Dünya Kupası.
1: 1998 Dünya Kupası 10 Haziran 12 Temmuz 1998 arasında Fransa'da oynandı ve finalde ev sahibi Fransa son şampiyon Brezilya'yı 3-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu aldı. 98 Dünya Kupası ilk kez 32 takımla düzenlendi ve bu format 2022'ye kadar korundu.
2: Daha önce 1938'de de organizasyona ev sahipliği yapan Fransa, böylece İtalya ve Meksika'dan sonra Dünya Kupası'nı ikinci kez düzenleyen ülkeler arasına girdi. Fransa'da düzenlenen organizasyon Avrupa merkezinde büyük stadyumlar, yüksek görünürlük ve küresel televizyon etkisiyle artık iyice olgunlaşmış bir mega organizasyon hissi veriyordu.
1: 32 takımlı yapı 8 gruplu klasik modele geçiş anlamına geldi ve son 16 turuyla birlikte bugünkü Dünya Kupası duygusuna çok yakın bir ritim kurdu. 32 takımın turnuvaya katılması sadece bir sayı artışından ibaret değil, aynı zamanda daha fazla kıta, daha fazla hikaye ve daha fazla sürpriz demekti.
2: Bu yeni çağın en çarpıcı çıkışlarından biri Hırvatistan'dan geldi. Ülke bağımsız bir devlet olarak ilk Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Hırvat Davor Suker 6 golle turnuvanın gol kralı oldu ve Hırvatistan'ı dünya futbolunun merkezine taşıdı.
1: Ev sahibi Fransa'nın finale giden yolu kusursuz başlamadı. Zinedine Zidane grup aşamasında Suudi Arabistan maçında kırmızı kart gördü ve takımını yalnız bıraktı. Fransa yarı finalde Hırvatistan karşısında geriye düştü. Buna rağmen Lilian Thuram'ın milli takım kariyerindeki tek iki golüyle maçı 2-1 çevirdi.
2: Zinedine Zidane, Brezilya'ya karşı iki kafa golü atarak finalin akışını belirledi. Dönemin gazeteleri Fransa'nın 3-0'lık galibiyetinin skorun gösterdiğinden bile daha rahat olduğunu yazdı. Son golü Emmanuel Petit attı. Fransa böylece kendi sahasına ilk dünya şampiyonluğunu aldı ve Dünya Kupası'nı evinde kazanan ülkeler listesine girdi.
1: 1998 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak. Dünyanın en iyi oyuncusu kabul edilen Brezilyalı Ronaldo final maçına saatler kala kadrodan çıkarıldı. Herkes şoke olmuşken maçın başlamasına 45 dakika kala adı tekrar listeye yazıldı.
2: F grubuna yer alan ABD ve İran, kura çekiminden beri en dikkat çeken eşleşme oldu. Siyasetin, yaptırımların ve büyük gerginliğin gölgesinde geçmesi beklenen eşleşmede yaşananlar da hala hafızalarda yer etmeyi başardı. 21 Haziran 1998 günü Lyon'da oynanan ABD-İran karşılaşması öncesi İranlı futbolcular Amerikalı rakiplerine beyaz güller verdi ve iki takım yan yana durarak barış pozu verdi. İran maçı 2-1 kazandı ve Tahran sokaklarında kutlamalar günlerce sürdü.
1: Beraberlikleri bitirmek için getirilen altın gol kuralı ilk kez bu turnuvada uygulandı. İkinci turda Paraguay kalecisi José Luis Chilavert'in kalesini bir türlü geçemeyen Fransa, 114. dakikada savunmacı Laurent Blanc'ın attığı golle maçı bitirdi. Bu, Dünya Kupası tarihinin ilk altın golü oldu. Bu kural bize çok tanıdık gelebilir. Zira 2002'de İlhan Mansız, Senegal'e karşı oynanan karşılaşmada uzatmalarda altın golü atarak A milli takımımızı yarı finale çıkarmayı başarmıştı. UEFA Kupası kazanan Galatasaray ise 2000 yılında Süper Kupa karşılaşmasında Real Madrid karşısında Jardel'le altın golü bulup Kupayı müzesine götürmüştü.
2: İngiltere-Arjantin maçında genç yıldız Beckham, Arjantinli Diego Simeone'nin...
3: Radyo Sputnik canlı yayın.
4: Değerli dinleyenler, CHP Genel Merkezi önünde gergin bekleyiş devam ederken CHP'li Murat Emir açıklama yapıyor, dinliyoruz.
5: Madem ki bizim yaptığımız kurultayımızı saymıyorsunuz, lekelemeye kalkıyorsunuz. Madem ki bizim yaptığımız iki olağanüstü kurultayı saymıyorsunuz, lekelemeye kalkıyorsunuz. Madem ki bizim yaptığımız olağan kurultayı saymıyorsunuz, o halde getirin sandığı, hangi delegeyle istiyorsanız onunla kurultay yapalım. Bizim arayışımız, bizim beklentimiz bu iken arkadaşlarımız bir yerlerden buldukları mafya bozuntuları ile Cumhuriyet Halk Partisi ile hiçbir ilişkisi olamayacak birileriyle sabahın köründe boy göstererek, adeta tehdit ederek kapımıza dayandılar. Ve biz buna rağmen örgütümüzün, sizlerin direnciyle bu saldırı girişimini püskürttük ve yine bir uzlaşı arayışı içerisindeyiz. Biz ne ülkemizin, ne halkımızın, ne de Cumhuriyet Halk Partililerin böyle bir krizi hak etmediğini ve bu krizin mutlaka bir iletişimle çözülmesi gerektiğini söylüyoruz ve buna inanıyoruz. Tam da bu nedenle Sayın İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık. Birazdan gideceğiz. Görüşlerimizi, taleplerimizi, bize göre kritik noktaları arz edeceğiz. Ve Sayın İçişleri Bakanı'ndan da gerçekten hiç kimsenin burnunun kanamadığı, hiçbir polis memurumuza en ufak bir hamlenin yapılmadığı, üniformalarının çizilmediği, demokrasimizin yara almadığı, tam tersine demokrasimiz adına umut büyüteceğimiz bir adımın olacağı bir çözüm bekliyoruz. Bunun için görüşeceğiz. Çok teşekkür ederim. Zaman zaman bilgilendireceğiz sizi.
6: Saat belli, çok kısa, takip etmeyin. Çok acele gitmemiz lazım. Tamam, gidelim.
4: Evet değerli dinleyenler, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz sabah saatlerinde CHP Genel Merkez önünde arbede yaşanmıştı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin arasında. Açıklamalarına bakalım hemen. Murat Emir'in kurultayı saymazdım ama delegeyi getirirseniz getirin. Kurultaya öyle gidelim dedi. Genel merkez önündeki arbedeye de değindi. Mafyavari kişilerle sabah saatlerinde kapımıza dayandılar ama püskürttük dedi Murat Emir. Uzlaşı arayışı içinde olduklarını dile getirdi Murat Emir ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de randevu aldıklarını söyledi. Görüşlerimizi arz edeceğiz, görüşlerimizi paylaşacağız dedi. Biz de takipte olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Saat başında bültende buluşmak dileğiyle.
3: Radyo Sputnik canlı yayın. Radyo Sputnik.
7: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
8: Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan araştırmada uyumadan önceki son 3 saat içinde yemek yememenin kalp sağlığı ve metabolizma üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği belirlendi. Amerikan Northwestern Medicine tarafından gerçekleştirilen çalışmada son öğünün saatinin kalp ve metabolizma üzerindeki etkileri incelendi. Araştırma kapsamında fazla kilolu katılımcılardan oluşan birinci grup uyumadan en az 3 saat önce yemek yemeyi bıraktı ve 13 ila 16 saatlik gece orucu uyguladı. İkinci grupsa 11 ila 13 saatlik gece orucu düzenini sürdürdü. Tüm katılımcılar ayrıca yatmadan 3 saat önce ışıkları kıstı. Katılımcıların kalori miktarını değil, yalnızca yemek zamanının değiştirildiği çalışmada son öğün saatini erkene çeken grupta gece kan basıncının ve kalp atış hızının belirgin şekilde düştüğü, kan şekeri seviyelerinde iyileşme görüldüğü tespit edildi. Araştırmada özellikle kalp hastalığı riski yüksek kişiler için yemek saatini erkene çekmenin diyet içeriğini değiştirmeden uygulanabilecek pratik bir yöntem olabileceği vurgulandı. Vücudun biyolojik saati olarak bilinen sirkadiyen ritmin metabolizma ve kalp fonksiyonları dahil birçok süreci düzenlediğine dikkat çekilen çalışmada metabolik sağlığın bozulmasının tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp hastalığı riskini artırdığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan araştırmada uyumadan önceki son 3 saat yemek yememenin kalp sağlığı ve metabolizma üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği tespit edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel haber.
0: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Televizyon yorumcusu Razim Ozan, Kütahyalı, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 21 ili kapsayan soruşturmada Kütahyalı'nın hesaplarında 10 milyarca liralık şüpheli para trafiği tespit edildi. Türkiye'nin yakın siyasi geçmişine kumpas davalarının savunuculuğundan ekran skandallarına kadar her dönem tartışmaların odağında yer alan Kütahyalı'nın portresine sizler için mercek tuttuk. Kütahyalı, Sinan Çetin'in firması Plato Film'de metin yazarlığı yaptıktan sonra köşe yazarlığına 2008 yılında Taraf Gazetesi'ne başladı. Kütahyalı daha sonra Takvim, Sabah, Kanal Türk, Beyaz TV gibi birçok medya kuruluşuna köşe yazarlığı ve yorumculuk yaptı. İsminin baş harflerinden türeyen ROK kısaltmasıyla da anıldı. Türkiye siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve yargı kararlarıyla kumpas olduğu tescillenen Ergenekon, Balyoz, Oda TV ve askeri casusluk gibi kumpas davaları döneminde operasyonların en ateşli savunucularından biri oldu.
2: Ben devletin arşiv müdürü gibiyim. Hepinizin aile kütüğü bende.
1: Katıldığı televizyon programlarında FETÖ'nün emniyet ve yargı eliyle kurguladığı bu kumpasları meşrulaştırmaya çalışan Kütahyalı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, gazetecileri ve aydınları hedef alan sert açıklamaları imza attı.
3: Bir kere gerçekleri itiraf edelim. 1-3 Temmuz olmasaydı, 3 Temmuz'da biz de bu vesileyle Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik, yani bütün şey olarak söylüyorum, tek kendim için söylemiyorum, Galatasaray'ın önü açılmazdı. Ben gerçekleri söylerim. Orada bir ittifak oldu tabii, hiç şüphe yok.
1: Kütahyalı, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen ve örgüt yapılanmasına yönelik övgü dolu sözleriyle hafızalara kazındı. 2012 yılında bir televizyon programında Gülen'le ilgili, "Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Ben Fethullah Gülen'i seven bir insanım," dedi.
4: Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Fethullah Gülen hareketi küresel bir harekettir. Ben bu ülkede Fethullahçı diye defalarca şey olmuş bir adam. Hiçbir zamanda tabii benim ne olduğum belli ama hiçbir günde ben bundan rahatsız olmam. Niye? Çünkü ben Fethullah Gülen'i seven bir insan. Çok açık söylüyorum.
1: Örgütün yargı ve emniyeteki gücünü açıkça öven Rasim Ozan Kütahyalı, Zekeriya Öz'ün heykeli dikilmeli diyerek kumpas savcılarına adeta siper oldu.
3: Ergenekon savcısıdır ve bu memlekette bir gün Zekeriya Öz'ün heykeli dikilecektir. Bak buradan söylüyorum.
1: Hedef gösterdiği isimlerin tutuklanmasını ekranlarda sevinç çığlıklarıyla karşılayan Kütahyalı, eski vesayetin yıkılması adı altında kumpaslara medya desteği sağlayan aktörlerin başında geldi.
2: 8-2011 arası askeri vesayet generalleri Türkiye'de göç attık ve ben burada baş aktörlerden biriyim şüphesiz yani.
1: FETÖ'nün operasyon merkezi gibi çalışan Taraf Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptığı dönemde toplumsal kutuplaşmayı artıran pek çok yazı kaleme aldı. Kütahyalı, FETÖ mensuplarının 2011 yılında başta Fenerbahçe olmak üzere Türk futbol kulüplerine şike iddialarıyla hedef aldığı sürecin savunuculuğunu yapan isimlerin de başında geliyordu.

0: Yıllar süren yargılamalar sonucunda dosyayı hazırlayan FETÖ mensuplarının ceza alması ve kulüplerin aklanmasıyla kumpas olduğu tescillenen süreçle ilgili Kütahyalı 3 Temmuz palavra çıktı. "Biz o dönem kandırıldık," dedi. Rock, 2013 yılında yazdığı bir yazıdaysa kumpas iddialarını reddederek Türk futbolundaki şike gerçeği artık internasyonel makamlar tarafından kesin kez tasdik edildi. "Bundan sonra geri dönüş yok," ifadelerini kullanmıştı.
1: Hatta yetmedi tarafta. Bak ben ilk defa söylüyorum. Dar gazetesinde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık. O bendim. Orada da temel gayemiz yine senin üzerine. Başka arkadaşlar da var da onlar şimdi muhalif olduğu için şimdi onları şey yapmayalım. Çünkü muhalif olduğu için daha zor yani. Onların üzerine giderler falan. Orada da amacımız Hürriyet'ti. Senin üzerine oynadık başta. Zafer Mutlu da vardı. Eski dönemin aktörleriyle. Şimdi bir İhtilalci bir çabaydı o. Bir devrimci bir çabaydı. Ve orada tabii esas amaç hapis mapis değildi. O bir hani nedir böyle durumlarda? Bir korku uyandırma. Yani bugün baktığımda hani Osmanlıca bir tabir söyleyeyim. Kem aletle biz kemalat arıyoruz. Yani kemalat bunlar yanlış. Ya bunlar şey yöntemler. Yani insan üzerinde çünkü başka türlü o bariyer yıkılmıyor. Hürriyet orada duruyor. Aydın Doğan da bunun bir sembolüydü.
0: Rasim Ozan Kütahyalı'nın toplumda en büyük infiale yol açan skandalı Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında yaşandı. Canlı yayında Boşnak halkına yönelik kullandığı ırkçı hakaret içeren ifadeleri tüm Türkiye'den çok sert tepki gördü. Bu skandalın ardından Rütük kanala ağır cezalar keserken Kütahyalı Boşnak derneklerinin ve kamuoyunun yoğun baskısıyla programdan kovuldu ve uzun süre ekranlardan uzak kalmak zorunda kaldı. Kütahyalı, yorumcu olarak yer aldığı programlarda reyting ve kaos odaklı bir profil çizdi. Canlı yayınlarda konukların üzerine yürüdüğü, hakaret ettiği, gerçek dışı iddiaları bağırarak savunduğu anlar gündemden düşmedi.
1: Başkan, Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak için isteniyordu. 13 yıldır yanında durmadı. Ya o dönem Fethullah Gülen kazasını istedi. Tek o değil, bütün bırak İstanbul burjuvazisi Fethullah Gülen kazasını istedi. Yapmayınız. 2014'te Fethullah Gülen'den yanaydılar.
2: Sabun gibisin abi.
1: Evet.
0: İmralı süreciyle ilgili olarak geçen aylarda Halk TV'nin kendisiyle yaptığı röportaj kanalda tepki çekti. Gazeteciler Barış Terkoğlu, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel ile Serpil Yılmaz yayını protesto ederek Halk TV'den ayrıldı. Rock, 2025 yılının Nisan ayında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacağı iddiasında bulundu. Ancak bu iddia MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından sert bir şekilde yalanlanınca "yanıldığıma çok sevindim," dedi.
3: Ben meteoroloji raporuma göre evet mutlak çıkacaktır. Halk TV'nin de Tele1 gibi olacağını düşünüyorum.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Murat Ongun için sarf ettiği "ya itirafçı olacak ya da hapisten cesedi çıkarsa da şaşırmam" sözleri de tepki çekti.
3: Murat Ongun'un ya itirafçı olacak, satacak istedi Ekrem İmamoğlu'nu ya da hapisten mesela cesedi çıkarsa da şaşırmam. Bak ben görümü koyuyorum. Hapisten cesedi çıkar ya Murat Ongun içeride kendini asmış. Şaşırmam.
0: Son dönemde genişletilen yasa dışı bahis operasyonlarına dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kütahyalı, Adalet Bakanı'nın açıklamalarını alıntılayarak yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek notuyla operasyonlara övgüler dizmişti. Ancak bu paylaşımdan kısa süre sonra MASAK raporları doğrultusunda kendi hesaplarındaki milyonlarca liralık illegal para trafiği açığa çıktı. Gözaltına alınırken "bir yanlış anlaşılma var" diyen Rock, emniyetteki ifadesinde "bu trafiği kredi kartlarıma takla attırıyordum" diyerek savunmaya çalıştı.
4: Aslında hesabınızdaki milyonlarca liralık para hareketiyle ilgili bir şey söyleyecek misiniz?
5: Vallahi ben öyle bir hareketlik yok, bir yanlış anlaşılma var.
4: Gözaltına almanızla ilgili bir şey söyleyecek misiniz?
5: Öyle değil, yanlış anlaşılma var.
0: Nezarete kaldıktan sonra ise yine ironik bir dönüş yaparak 3 gündür yaptığım görüşmeler neticesinde bu operasyonun çok doğru ve isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Savcılık ifadesinde "hayatımda hiç bahis oynamadım" diyen Kütahyalı'nın Kıbrıs'ta bir kasino restoranında görüntüleri ortaya çıktı. Çıkarıldığı mahkemece yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Kütahyalı için geçmişteki kumpas savunuculuğuyla başlayan şoförlü lüks yaşantısı cezaevi duvarlarının arasında devam ediyor. Kütahyalı'nın tutuklanmasının ardından sosyal medyada geçmiş yıllara ait görüntüler ve açıklamalarda yeniden gündeme geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat'ın yıllar önce Rasim Ozan Kütahyalı hakkında söylediği türkü sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.
6: Bu dünyanın devranına, bu dünyanın devranına aldanma Rasim aldanma, zilli çallı kervanına. Aldanma Rasim, aldanma, aldanma Rasim, aldanma. Evden barktan geçeceksin, ecel tasını içeceksin. Ne ekdinse biçeceksin, aldanma Rasim, aldanma.
0: Yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın geçmişteki açıklamaları ve ekran skandalları yeniden gündeme geldi. Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarının en sert savunucularından biri olan Kütahyalı, yıllarca FETÖ'ye verdiği destekle tartışmaların odağında yer aldı. Beyaz TV'deki ırkçı ifadeleri, hedef gösteren yayınları ve provokatif çıkışları nedeniyle sık sık kamuoyunun tepkisini çeken Rock, son dönemde yasa dışı bahis operasyonlarını destekleyen paylaşımlar yapıyordu. Ancak MASAK raporlarındaki kendi hesaplarındaki milyonlarca liralık şüpheli para trafiğinin ortaya çıkmasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki savunması ve tutuklanma süreci sonrası Kütahyalı'nın eski açıklamaları sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Are you ready?

0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye İstatistik Kurumu'nun İstatistiklerle Aile 2025 bülteni yayınlandı. Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü geçen yıl 3,08 kişiye gerilerken ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişiyle Şırnak olarak kayıtlara geçti.
3: Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de 2008'de 4 olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalış gösterdi ve 2025'te 3,08 kişiye düştü. İllere göre incelendiğinde 2025'te ortalama hane halkı büyüklüğü en yüksek il 4,84 kişiyle Şırnak oldu. Bu ili 4,63 kişiyle Şanlıurfa ve 4,43 kişiyle Batman izledi.
2: Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,49 kişiyle Tunceli olarak belirlendi. Bu şehri 2,5 kişiyle Giresun ve 2,51 kişiyle Çanakkale takip etti. 2014'te %13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranı 2025'te %20,5'e yükseldi.
3: Tek çekirdek aile olarak ifade edilen yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hane halklarının oranı 2014'te %67,4 iken 2025'te %62,7'ye geriledi. Diğer yandan geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının oranı aynı dönemde %16,7'den %13,5'a düştü. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının oranı 2014'te %2,1 iken 2025'te %3,3'e yükseldi.
2: İllere göre hane halkı tipleri incelendiğinde geçen yıl tek kişilik hane halklarının oranının en yüksek olduğu il %32,7 ile Gümüşhane oldu. Bu ili %30,8 ile Tunceli ve %30,5 ile Giresun izledi. Tek kişilik hane halklarının oranının en düşük olduğu ise %11,5 ile Batman olarak kayıtlara geçti. Bu ili %12,4 ile Diyarbakır'la Van takip etti.
3: Aynı dönemde tek çekirdek aileden oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il %70,5'te Gaziantep oldu. Bu kentin ardından %69,8'de Diyarbakır ve %69,6 ile Şanlıurfa geldi. Tek çekirdek aileden oluşan hane halkları oranının en düşük çıktığı ise %49,9'la Tunceli olarak saptandı. Bu şehri %51,5'te Gümüşhane ve %53,4'le Artvin izledi.
2: Türkiye'de 2025'te toplam hane halklarının %11,3'ünü tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan aileler oluşturdu. Toplam hane halklarının %2,8'inin baba ve çocuklar, %8,5'ini ise anne ve çocukların bulunduğu ailelerin oluşturduğu belirlendi.
3: Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il geçen yıl %13,8'de Bingöl olarak kayıtlara geçti. Bu şehri %13,7 ile Elazığ ve %13,4 ile Adana izledi. Bu oranın en düşük olduğu illerse %8,3 ile Ardahan, %8,9 ile Burdur ve %9,1 ile Yozgat olarak tespit edildi.
2: Toplam hane halkları içinde anne ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu iller %10,7 ile Bingöl, %10,4 ile Elazığ ve %10,2 ile Adana, bu oranın en düşük olduğu illerse %5,6 ile Ardahan, %6,5'er ile Burdur ve Yozgat oldu.
3: Baba ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu şehirler %4,3 ile Kilis, %3,7 ile Batman, %3,6 ile Malatya olarak belirlenirken bu oranın en düşük olduğu iller %2,2 ile Sinop, %2,3'er ile Nevşehir ve Kastamonu olarak kayıtlara geçti.
2: Geniş aileden oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il 2025'te %21,2 ile Hakkari oldu. Hakkari %19,2 ile Batman, %18,6 ile Şırnak izledi. Bu oranın en düşük olduğu şehir ise %9,2 ile Eskişehir olarak belirlendi. Bu ili %10,3'er ile Ankara ve Çanakkale takip etti. Sonuçlara göre geçen yıl toplam hane halkı sayısı 26.977.795 olurken bunların %41,9'unda 0 ila 17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü.
3: 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranının en yüksek olduğu il %68,2 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il ise %27,3 ile Tunceli olarak kayıtlara geçti. Hanelerin %19,1'inde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %14,1'inde iki çocuk, %5,7'sinde üç çocuk, %1,9'unda dört çocuk, %1,1'inde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu belirlendi.
2: Türkiye'de hanelerin 7.046.560'ında yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu, hanelerin %26,1'inde en az bir yaşlı fert yaşadığı tespit edildi. Bu hanelerin 1.836.496'sını tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu.
3: Söz konusu yılda 25-29 yaş grubunda ve hiç evlenmemiş 3.502.033 kişiden 2.452.909'unun anne ve veya babasıyla yaşadığı görüldü. Bu gruptaki kişilerin oranı %70 olarak hesaplandı. Bu oranın %42,6'sını erkekler, %27,4'ünü kadınlar oluşturdu.
2: Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2025 sonuçlarına göre kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı %69 oldu. Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler sıralamasında bunu %15,6 ile çocuklar, %4,8 ile kendisi, %3,9 ile eş, %3,3 ile anne baba ve %1,9 ile torunlar takip etti. Sonuçlara göre geçen yıl Türkiye'de 21.375.930 çocuk içinde hem annesi hem babası vefat etmiş olanların sayısının 4.907, babası vefat etmiş çocuk sayısının 251.929, annesi vefat etmiş olanların ise 79.214 olduğu hesaplandı.
3: Cinsiyete göre incelendiğinde hem annesi hem babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 2552, kız çocuk sayısının 2355, babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 128.938, kız çocuk sayısının 122.946, annesi vefat etmiş erkek çocuk sayısının 40.478, kız çocuk sayısının 38.736 olduğu kayıtlara geçti.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre 2025'te ülke genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısı 15.508 olarak kaydedildi. Koruyucu aile sayısı 9.096, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 10.841 ve evlat edindirilen çocuk sayısı 681 oldu.
3: Kesinleşen davalar sonucu geçen yıl 193.793 çift boşandı. 191.371 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Velayetlerin %74,6'sını anne, %25,4'ünü baba aldı.
2: Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60'ı dikkate alınarak belirlenen sınır kapsamında yoksulluk oranı 2025'te %20,6 olarak hesaplandı.
3: Hane halkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hane halklarının %9,8'inin, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının %20,4'ünün, geniş ailelerden oluşan hane halklarının %27,1'inin, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının ise %14,3'ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlendi.
2: Konutun mülkiyet durumları incelendiğinde 2025'te fertlerin %57,1'inin oturduğu konutun sahibi olduğu, %27'sinin ise kiracı yaşadığı anlaşıldı. Lojmanda oturanların oranı %0,9 olurken kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise %15 olarak kayıtlara geçti.
3: Nüfusun %28,8'inin konutunda sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi gibi sorunlar, %27,9'unun izolasyondan dolayı ısınma sorunları, %22,1'inin trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği ve diğer çevresel sorunlar yaşadığı tespit edildi.
2: TÜİK'in istatistiklerle aile 2025 bültenine göre Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,08 kişiye geriledi. Bireylerin %69'u en büyük mutluluk kaynağının ailesi olduğunu belirtti. Verilere göre fertlerin %57,1'i oturduğu konutun sahibi, %27'si ise kiracı.
3: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Aslanım.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsansı robotlar şimdi de trafik kontrolüne başladı. Çin'in Hangzhou şehrine trafik polisine yardımcı olmak ve yayaları yönlendirmek için insansı robotlar yerleştirildi. Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde ülkenin ilk robot trafik polisi ekibi resmi olarak göreve başladı. Uygulama özellikle yoğun bayram trafiğinde teknoloji destekli yöntemin yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koydu. 15 akıllı robottan oluşan ekip Batı Gölü çevresi başta olmak üzere kritik kavşak ve ana arterlerde konuşlandırıldı. Robotlar yayaları ve bisikletleri yönlendirme, trafik düzenini destekleme ve turistlere yol tarifi sağlama gibi görevler üstleniyor. İnsan polislerle birlikte çalışan sistem trafik yönetiminde verimliliği artırmayı hedefliyor. Yetkililer robotların daha önce maraton gibi büyük etkinliklerde test edildiğini ancak ilk kez yoğun tatil trafiğinde geniş kapsamlı ve koordineli şekilde devreye alındığını belirtti. Bu adım pilot uygulamadan kalıcı ve entegre kullanıma geçiş olarak değerlendiriliyor. Robotlar gelişmiş sesli komut sistemleri sayesinde ziyaretçilerin sorularını anlayarak anlık trafik ve konum verilerine göre en uygun yaya ve toplu taşıma rotalarını sunabiliyor. Özellikle turistik alanlarda yönlendirme hizmeti öne çıkıyor. Kavşaklarda görev yapan robotlarsa yüksek performanslı görüntülü işleme sistemleriyle kural ihlallerini tespit ediyor. Kasksız sürüş, hat ihlali veya yayaların yanlış şeritte bulunması gibi durumlarda sesli uyarı yapılıyor. İhlalin sürmesi halinde kayıt altına alınarak trafik merkezine iletiliyor. Ayrıca robotlar trafik ışıklarıyla entegre şekilde çalışarak dur, geç ve dönüş gibi 8 farklı trafik komutunu standart el işaretleriyle uygulayabiliyor. Böylece sürücüler ve yayalar için daha net yönlendirme sağlanıyor. Yetkililere göre sistemin temel amacı trafik polislerinin üzerindeki rutin iş yükünü azaltmak. Günde 8-9 saat kesintisiz çalışabilen robotlar basit ve tekrar eden görevleri üstlenirken insan polislerin daha kritik müdahale ve denetimlere odaklanması hedefleniyor. Uygulama sosyal medyada da geniş yankı buldu. Çinli kullanıcılar robot trafik polislerini geleceğin şehir yönetimi olarak nitelendirirken bu tür teknolojilerin ülke genelinde yaygınlaştırılması gerektiği görüşünü paylaştı. Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde ülkenin ilk robot trafik polisi ekibi resmi olarak göreve başladı. Uygulama özellikle yoğun bayram trafiğinde teknoloji destekli yönetimin yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 14. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerilimi devam ediyor. CHP İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşecek. Murat Emir'den Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı. Ayrıntılar bültenimizde. Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin Perşembe günü verdiği CHP'ye yönelik mutlak butlak kararın ardından CHP Genel Merkez önünde sabah saatlerinden itibaren hareketli saatler yaşanıyor. Peki şu dakikaya kadar neler yaşandı hemen sizlerle paylaşalım. Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu destekçileriyle Genel Merkez'de bulunan Özgür Özel'i destekleyen partililer arasında arbede yaşandı. Yaşanan kavganın ardından Kılıçdaroğlu'nun ekibi emniyete tahliye dilekçesi verdi genel merkez için ve ayrıca mahkeme kararına uyulmasına yönelik de çağrıda bulundu. Ankara Valiliği ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in tahliye dilekçesinin ardından emniyete gerekli talimatların verildiğini bildirdi. CHP Genel Merkez'in tahliyesi için de harekete geçen polis ekipleri partililerle müzakere girişimlerini an itibarıyla sürdürüyor. Parti yöneticileri tebligat dosyasının kendilerine verilmesini ve inceleyeceklerini ilettiler. Karar bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir, CHP Genel Merkezi önünde yaşanan arbedeye ilişkin açıklamalarda bulundu bugün. Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de randevu aldıklarını ve görüşme yapacaklarını kaydetti.
2: Buradan çıkışın bir tek yolu vardır, acil kurultaydır. Bizim yaptığımız kurultayımızı saymıyorsunuz, lekelemeye kalkıyorsunuz. O halde hangi delegeyle istiyorsanız onunla kurultay yapalım. Bir yerlerden buldukları mafya bozuntuları ile sabahın köründe kapımıza dayandılar. Örgütümüzün sizlerin direnciyle bu saldırı girişimini püskürttük ve yine bir uzlaşı arayışı içerisindeyiz. Tam da bu nedenle Sayın İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık. Bize göre kritik noktaları arz edeceğiz. Hiç kimsenin burnunun kanamadığı, demokrasimizin yara almadığı bir çözüm bekliyoruz.
1: Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen irtikap soruşturmasında tutuklanan CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, bu sabah yaşanan gerginliğe ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok üzüldüğünü ve bu süreçten en çok rahatsızlık duyan kişinin Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Sönmez, Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sürecin olması gerektiği gibi işletilmesini istiyor ve bu isteğini de sizinle paylaşıyorum dedi. DEM Parti İmralı heyeti terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere bugün yola çıktı. Heyette DEM Parti Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan, DEM Parti Milletvekili Mithat Sançar ve Avukat Faik Özgür Erol yer alıyor. İmralı'ya en son ziyaret 27 Mart'ta yapılmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, trafik denetimlerinde ezber bozan ve şeffaflığı ön plana çıkaran yeni bir uygulamayı duyurdu. Sosyal medya hesabından Hayat 112 acil mobil uygulaması üzerinden sürücülerin radar ve EDS noktalarını anlık olarak görebileceğini belirten Bakan Çiftçi, denetimlerdeki temel amacın ceza yazmak değil can kayıplarını önlemek olduğunu vurguladı. 7 baraj için uyarı yapıldı. Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te etkili olan yoğun yağış ve kar erimeleri nedeniyle Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü, Karakaya, Çınar, Devegeçidi, Ilsu, Alkumru, Çetin ve Şirvan barajlarında kontrollü su salınımı başlattı. Yetkililer su seviyesindeki artışa karşı vatandaşları dere yatakları ve baraj çevrelerinden uzak durmaları konusunda uyardı.
0: Ekonomi.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişikliğe gitti. Resmi gazetede yayımlanan düzenleme ile gayrimenkul yatırım ortaklarının kar dağıtım şartları istisna uygulamalarında kar zarar hesaplamaları ve asgari kurumlar vergisinde yatırım teşviklerine ilişkin yeni esaslar yürürlüğe girdi. Reklam Kurulu 5G tanıtımlarında tüketiciyi yanıltıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle 3 büyük GSM operatörüne toplam 23 milyon lira idari para cezası uyguladı. Küresel piyasalardaki dalgalanmanın ardından altın fiyatlarında yaşanan kademeli düşüş dün alışverişinde hareketlendirmiş durumda. Kuyumcularda çeyrek gram ve işçiliksiz bileziğe talep artarken nakit sıkışıklığı yaşayan aileler için de senetli satış seçeneği yeniden arttı. Şimdi kapalı çarşıya gidelim ve son duruma bakalım. Gram altın 6.683 lira, çeyrek altın 10.893 lira, tam altın 43.419 lira, atı altını ise 44.551 liradan alıcı buluyor. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
0: Bayramda trafik yoğun, kurallar hayati. Şerit değiştirirken sinyal verin, aynaları kontrol edin. Güvenli sürüş, mutlu bir bayramın anahtarıdır. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.
3: Bunu biliyor muydunuz?
0: Yavru baykuşların kafaları vücutlarına oranla epeyce büyük ve ağırdır. Boyun kaslarının henüz yeterince gelişmemiş olması nedeniyle kafalarını taşımakta zorlanır, dik tutamazlar. Bu nedenle uyurken yüzüstü yatarak kafalarının ağırlığını dengelerler.
3: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik son dakika.
1: Değerli dinleyenler, CHP Heyeti İçişleri Bakanı ile görüştü. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de bir açıklama yapıyor, dinliyoruz.
2: Denetlendiği en üst yargı organıdır ve siyasi partiler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca denetlenirler ve o denetim altında siyasi faaliyet yürütürler, kurumsal kimliklerini ne vücut bulurlar. Ve şu anda bizim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bununla ilgili bir başvurumuz var. Ve nihayet Sayın Bakan'a da arz ettiğimiz gibi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının şu anda sitesinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının Sayın Özgür Özel olduğu açıkça görülmektedir. Bunun sebebi de bu kararın, yani mutlak butlan kararının olmaması gereken bir tedbir kararı olmasından dolayıdır. Bir tedbir kararıdır ama yok hükmündedir. Çünkü bu davada talep edilen şey 38. kurultayın yok sayılmasıdır. Mahkeme 38. kurultayı tedbiren yok sayıyorum diyerek aslında esas kararın yerine geçmiştir. Bu nedenle tedbir kararı olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle yok hükmündedir. İşte bu nedenle Cumhuriyet Başsavcılığı bu hukuki saçmalığı saatler içerisinde çözme potansiyeline sahiptir. İşte bu nedenle hem bu hukuki aksaklıklar dolayısıyla hem de Türkiye demokrasisinin, milletimizin geldiğimiz seviyenin asla bir siyasi parti genel merkezine polis soruyla, jopla, gazla girilmesinin uygun olmayacağı, ne bu milletin hayrına olacağı, ne de demokrasimize bir adım attıracağıdır. Demokrasi için büyük bedeller ödedik. 80 yıllık bir çok partili siyasi yaşamımız var. Ve bu karar bir an için doğru kabul edilirse ve işleme konarsa artık Türkiye'de çok partili siyasi rejimden bahsetmek olanaksız olacaktır. Gücü ele geçiren, beğenmediği, yenemeyeceği siyasi partinin kurultaylarını, kongrelerini bir nedenle saymayıp dönüp eski yönetimleri getirebilecektir. Artık Türkiye'de dernek seçimleri dahi yapılamaz hale gelecektir. Ateşle oynanmaktadır. İşte bu nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu hukuki saçmalığa el koyana kadar Sayın İçişleri Bakanımızdan güvenlik güçlerimizin genel merkezimize güç kullanarak girmemesini özellikle arz ettik. Çünkü bunun milletimize, demokrasimize, ülkemize bir hayrı olmadığı gibi aynı zamanda Allah korusun polis memurlarımızın yaralanması olabilir. Biz üniformalarının yırtılmasından dahi büyük üzüntü duyarız. Oradaki partililerimiz yaralanabilirler. Daha sorumlu, daha itidalli, daha soğukkanlı olacağımız günlerden hatta saatlerden geçiyoruz. Son olarak da belirtmek isterim ki bize bazı arkadaşlarımız İçişleri Bakanlığı'na niye gidiyorlar? Bizim zaten iletişime açığız. Gelsinler bizimle iletişim kursunlar sözlerini duydum. İki yönden son derece sakat bir yaklaşım bu. Bir defa İçişleri Bakanlığı'na önce giden biz değiliz. Başkaları İçişleri Bakanlığı'na gittiler ve bir an evvel biraz önce anlattığım nedenlerle kesinleşmemiş olan bir butlan kararını telafisi imkansız sonuçlar doğuracak olmasına rağmen uygulamaya kalktılar. İçişleri Bakanlığı'na ilk giden bu arkadaşlarımızdır. Tabii bunun yanında değerli arkadaşlar iletişime açığız diyorlar ama iletişime kapalılar. İletişime biz açığız. İletişim kuracaktık. Kongre tarihini belirleyecektik. Türkiye'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihtiyacı olan bir an evvel kurultaydır. Kurultay tarihidir. Ve kurultay tarihini konuşalım. Bu işi olgunlukla, suhuletle geçelim. Daha fazla zarar vermeyelim. Ne ülkemize ne partimize derken biz sabahın 7'sinde kol kola girmişler. Arkalarına partili olmayan kişileri nereden buldularsa mafyatik kişileri almışlar. Gövde gösterisi yapmaya gelmişler. Oysa biz 12'de yapacağımız, öğlen saatlerinde yapacağımız toplantıya hazırlanıyorduk onlarla.
3: Sayın Demir.
2: Tam da bu nedenle buradan bir kez daha ifade ediyorum ki eğer kurultay tarihini konuşmak üzere bir iletişimleri var ise telefonlarımız açıktır. Diledikleri yerde, diledikleri saatte görüşürüz.
3: Sayın Emir, bugün Müslüm Sarı Genel Merkezi'nde yaptığı bir açıklamada sizin bu bugün 12'de görüşeceğiz dediğiniz açıklamayı yalanladı. Böyle bir görüşme ve bir ayarlama olmadı dedi. O konu hakkında ne söylemek istersiniz?
2: Şöyle o zaman biraz daha ayrıntılandıralım. Biz bugün için dün akşam saat gece 11 saatlerinde bugün için toplanmak üzere karar aldık. Akşam saatleri diye konuştuk çünkü milletvekilimiz Okan Konuralp'in cenazesi var Sakarya'da. Bizim oraya gitmemiz daha uygun olacaktı. Arkadaşlarımız aradılar, ısrarla erken yapalım dediler. Biz de o zaman cenaze programını iptal ederiz, sonra gideriz diye düşündük. 12 gibi yaparız dedik. Kendileri ısrarla bu akşam görüşelim, bu gece görüşelim dediler. Ne yapacağız? Neyi konuşacağız? Genel başkanlarımıza yetkilendirilmemişiz. Notlarımızı almamışız. Neyi konuşacağız dediğimizde yok canım bir çay içeriz dediler. Onun bu sabahki 7'de yapılacak gövde gösterisinin hazırlığı, altlığı olduğunu şimdi anlıyoruz. Dolayısıyla biz 12'de görüşelim, derli toplu görüşelim, oturalım, genel başkanlarımızdan yetki alarak görüşelim ve sonuç üretecek şekilde görüşelim düşüncesindeydik. Doğal olarak bu konunun açık tarafı da böyledir.
4: Efendim bakan bey ne cevap verdi?
2: Sayın bakan nezaketiyle dinledi bizi. Tabii o da bu gelişmelerden doğal olarak memnun değil. Bu meselenin demokratik ilkelere göre ve suhuletle çözülmesinden yana ama tabii ki onun da İçişleri Bakanı olmak dolayısıyla görevleri var. Ama biz yine de kendisinden demokratik teamüllere uygun bir tavır göstermesini rica ettik. Takdir kendilerindir. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.
1: Evet değerli dinleyenler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşen CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'in açıklamalarını radyolarınıza taşıdık. Radyo Sputnik farkıyla CHP Genel Merkezi içerisinde yaşanan gelişmeleri takip ediyoruz ve darbe girişimi olarak nitelendiren Murat Emir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den bir randevu talebi vardı ve bugün o görüşmeyi gerçekleştirdi. Açıklamalarına bakalım hemen Murat Emir'in. Verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi. İki hususu arz ettiklerini belirtti. İcra talebinin usule aykırı olarak genel merkeze yapılmaya çalışılmış olmasıdır dedi ve icra memurları hukuken gerekmediği halde genel merkezimizden içeri girerek istemişlerdir. Bizim avukatlarımızın da ifade ettiği gibi usulüne uygun icra tebligatı yapılması önemlidir dedi Murat Emir. Gerekirse yine icra memuru duvara yapıştırıp gider ve tebliğ etmiş olur. Buna rağmen avukatlarımızın evrak incelemesine izin verilmemiştir dedi. Bunu Sayın Bakanımıza ilettik dedi. Görüşmenin en önemli noktası bu olduğunu dile getirdi. Genel merkeze güç kullanılarak polise girilmemesi konusunda da görüşlerini arz ettiklerini Mustafa Çiftçi'ye dile getirdi Murat Emir. İtidal çağrısında bulundu. Bakan Bey'in de bu gelişmelerden memnun olmadığının altını çizdi. İçişleri Bakanlığı'nda arz ettiği üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sitesinde CHP Genel Başkanı'nın Özgür Özel olduğu açıkça görülmektedir dedi Murat Emir ve tedbir kararının yok hükmünde olduğunu dile getirdi. İçişleri Bakanlığı'na neden gidiliyor eleştirilerine de yanıt verdi Murat Emir. İlk biz gitmedik, gidenler belli şeklinde konuştu. Kurultay tarihi içinde telefonlarımız açık dedi Murat Emir diyelim ve burada noktalayalım. Saat başında buluşmak dileğiyle.
0: Radyo Sputnik son dakika. Radyo Sputnik Özel Haber.
5: Türkiye'de bayramlar ortak değerler etrafında kutlansa da her şehir kendi kültürüyle bu özel günlere farklı bir anlam yüklüyor. Kimi yerde bayram sabahı ciğer kebabıyla başlarken kimi şehirde kapılar kilitlenmiyor, kimi yerde ise çocuklara şeker değil peynir ikram ediliyor. İşte Türkiye'nin dört bir yanından şaşırtan ve dikkat çeken bayram adetleri. Güneydoğu'da bayram sofraları alışılmışın dışında kuruluyor. Şanlıurfa'da bayram sabahı kahvaltı geleneği oldukça farklı. Şehirde gün erken saatlerde ciğer kebabıyla başlıyor. Kebapçılar bayramın ilk saatlerinde dolup taşıyor. Gaziantep'te bayram hazırlığı günler öncesinden başlıyor. Özellikle zahmetli bir yemek olan yuvalama, aile bireylerinin hep birlikte yaptığı bir ritüele dönüşüyor. Mardin'de bayramda kapılar çoğu zaman açık bırakılıyor. İsteyen herkes eve girip bayramlaşabiliyor, şehir genelinde güçlü bir paylaşım kültürü görülüyor. Siirt'te sabah hafif kahvaltı yerine büryan kebabı tercih ediliyor. Bayramın ilk öğünü oldukça ağır ve doyurucu oluyor. Diyarbakır'da ise sini gezdirme geleneği, komşular arasında yemek alışverişi yapılıyor ve tabaklar dolu şekilde geri geliyor. Doğu ve Karadeniz'de bayramlarda doğa ve dayanışma öne çıkıyor. Kars'ta çocuklara şeker yerine peynir ve yöresel ürünler verilmesi dikkat çekiyor. Trabzon'da gençler grup halinde tüm köyü dolaşarak bayramlaşıyor, ziyaretler bireysel değil toplu yapılıyor. Artvin'in bazı bölgelerinde bayram, horon ve eğlenceyle birleşerek kutlanıyor. Bartın'a bayram denince akla ilk gelen lezzetlerden biri kabak burması. İnce açılan hamur ve cevizle hazırlanan bu yöresel tatlı, bayram ziyaretlerinin en özel ikramı olarak kabul ediliyor. Konya'da bayram sabahı mezarlıklarda toplu bayramlaşma yapılıyor. Bu şehirde güçlü bir gelenek olarak biliniyor. Kayseri'de bayram öncesi mantı ve yağlama hazırlıkları yapılıyor. Misafire sunuluyor. Çorum'da bayramda keşkek ve pilav dağıtımıyla toplu yemek geleneği öne çıkıyor. Karabük Safranbolu'da ise bayramlaşma tarihi konaklarda yapılıyor. Ege ve Akdeniz'de bayram tatili iç içe yaşanıyor. İzmir'de bayram daha rahat bir atmosferde geçiyor, sahil yürüyüşleri ve kısa tatiller öne çıkıyor. Aydın'da misafirlere şeker yerine incir ve zeytin gibi yerel ürünler ikram ediliyor. Türkiye'de bayramlar tek tip değil, her şehir kendi kültürünü, mutfağını ve sosyal yapısını bayram ritüellerine yansıtıyor. Şanlıurfa'da sabah ciğer kebabıyla başlayan gün, Tunceli'de doğada piknikle devam ederken Mardin'de açık kapılarda misafir ağırlanıyor. Bu çeşitlilik bayramı sadece bir dini gün olmaktan çıkarıp kültürel bir zenginliğe dönüştürüyor. Türkiye'nin dört bir yanında bayram aynı duygularla ama bambaşka geleneklerle yaşanıyor. Şanlıurfa'da sabah ciğer kebabıyla başlayan bayram, Kars'ta peynir ikramıyla sürerken Bartın'da kabak burması sofraların baş köşesine yerleşiyor. Mardin'de ise açık kapılarla paylaşım kültürü öne çıkıyor. İşte Türkiye'de şehir şehir öne çıkan bayram adetleri. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Hayatta bazen tek başına yapılması gereken işler vardır. Ancak çoğu zaman başarının sırrı birlikte çalışmaktan geçer. Dayanışma ve yardımlaşma zorlukları aşmak için en etkili yoldur. İşte atalarımız da bunu şöyle dile getirmiştir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bu atasözü Türk toplumunun birlik ve beraberlik değerlerini yansıtan çok eski bir halk bilgeliğidir. Orhun yazıtlarında bile birlik olmayı öven ifadeler bulunur. 11. yüzyılda yazılmış olan Divan-ı Lügati Türk'te benzer anlam taşıyan bir savda yer alır. Neçe budala olsa da arkadaş iyidir. Bu tek başına hareket etmenin yetersiz olduğu, birlikte olmanın güç kattığı anlayışını yansıtır. Zamanla ahilik teşkilatı veya köy imecelerinde sıkça kullanılan bir nasihat haline gelmiştir. Türk kültüründe işbirliğinin gücü, bir el tek başına ses çıkaramaz ama iki el birleşince ses doğar mecazıyla ifade edilmiştir. Bir kişinin gücü sınırlıdır. Ancak insanlar gücünü birleştirirse hem işin bereketi artar hem de işin sesini duyurmak daha kolay hale gelir. Toplumda bu atasözü işbirliğine davet ederken veya birlikte hareket etmenin önemini vurgulamak için sıkça kullanılır. Birlikte olmak başarıya giden yolda en güçlü adımdır. Bir elin nesi var, iki elin sesi var atasözünün öğüdüyle biz de birlikte daha güçlü olabiliriz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Bilim insanları dünyadaki yüzlerce dille ortak görülen evrensel dil bilgisi kuralları tespit etti. Bu gelişme insan iletişimini şekillendiren ortak bir düşünce yapısına işaret ediyor. İnsan dillerinde tekrarlanan kalıplar hakkında uzun süredir tartışan dil bilimciler evrensel gramer kurallarına işaret ediyor. Araştırmacılar dünya çapındaki dilleri şekillendiren ve uzun süredir tartışılan bu evrensel kuralların varlığını kanıtlamaya çalışıyor. 1700'den fazla dil üzerinde yapılan yeni bir analiz, dillerin rastgele değil, öngörülebilir şekillerde evrimleşme eğiliminde olduğunu tespit etti. Dünyadaki dillerin gramer öğelerini içeren kapsamlı veri tabanı Grambank'ı inceleyen bilim insanları, öne sürülen evrensel dil özelliklerinden 1/3 için istatistiksel kanıt buldu. Bu evrensel özelliklerden bazıları belirli sözcük dizimi kalıplarını içeriyor. Örneğin bir dilde fiil sona geliyorsa genellikle edatlar fiilden sonra kullanılıyor. Hakemli dergi Nature Human Behavior'da yayımlanan çalışmanın yazarlarından Anne-Marie Werkerk, muazzam dilsel çeşitlilik karşısında dillerin rastgele evrimleşmediğini görmek ilginç diyor. Çalışmanın diğer yazarlarından Russell Gray, ortak bilişsel ve iletişimsel baskılar, dilleri sınırlı sayıda gramer çözümünü tercih etmeye yönlendiriyor, diyor. Araştırmacılar bu bulguların yeni dillerin ortaya çıkışını yönlendiren ortak kısıtlamaları gösterdiğini söylüyor. Bunların insan dilini şekillendiren temel bilişsel ve iletişimsel güçlere işaret ettiğini belirtiyorlar. Ancak bu kısıtlamaların tam ne olduğu mevcut çalışmada tespit edilemedi. Türkçe dahil 1500'den fazla dilin ortak özelliği ortaya çıktı. Uzmanlara göre bu benzerliklerin temelinde insan beyninin dili işleme biçimi yatıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kopanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 2006 Almanya. Kupanın izinde 2006 Dünya Kupası'na kısa bir yolculuk yapıyoruz. 2006 Dünya Kupası 9 Haziran'la 9 Temmuz 2006 tarihleri arasında Almanya'da düzenlendi ve futbol tarihinin en unutulmaz turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Finalde İtalya Fransa karşısında normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın ardından penaltılarla 5-3 kazanarak 4. kez dünya şampiyonu oldu. Ancak bu turnuva yalnızca sonuçlarıyla değil, yarattığı atmosfer ve ortaya çıkardığı hikayelerle de özel bir yere sahipti. FIFA'nın A Time to Make Friends sloganıyla tanımladığı organizasyon Almanya'da sonradan Sommermärchen yani yaz masalı olarak anıldı. Çünkü ülke genelinde kurulan dev taraftar alanları, dolu statlar ve milyonları ekran başına toplayan maçlar Dünya Kupası'nı adeta büyük bir futbol festivaline dönüştürmüştü. Turnuvanın açılışında ev sahibi Almanya, Costa Rica'yı 4-2 mağlup ederek kupaya coşkulu bir başlangıç yaptı. Philipp Lahm turnuvanın ilk golünü atarken Miroslav Klose 2 gol kaydetti. Bu karşılaşma 2006 Dünya Kupası'nın temposunun ve eğlenceli havasının ilk büyük işareti oldu. Turnuva boyunca özellikle Almanya'nın yarattığı atmosfer büyük övgü topladı. FIFA ve uluslararası basın organizasyon Almanya'nın modern ve sıcak yüzünü dünyaya gösteren başarılı bir ev sahipliği örneği olarak değerlendirdi. 25 Haziran gecesi Nürnberg'de oynanan Portekiz-Hollanda maçı futbol tarihine skoruyla değil kırdığı rekorla geçti. Dünya Kupası tarihinin en sert maçlarından biri oynandı ve karşılaşma tarihi Nürnberg Savaşı olarak geçti. Maçın önemi aslında tek bir istatistikte gizliydi. Hakem Valentin Ivanov tam 16 sarı kart ve 4 kırmızı kart gösterdi. Bu sayı hala Dünya Kupası tarihinin bir maçta çıkan en fazla kart rekoru olarak biliniyor. 2006 Dünya Kupası bununla sınırlı kalmadı. Hırvatistan-Avustralya maçında İngiliz hakem Graham Paul, Hırvat oyuncu Josip Simunic'e tam 3 kez sarı kart çıkardıktan sonra kırmızı kartını gösterebildi. Paul, ikinci sarı karttan sonra oyuncuyu atmayı unutunca kariyerini bitiren o büyük hataya da imza atmış oldu. 2006 Dünya Kupası aynı zamanda bireysel performansların ön plana çıktığı bir organizasyondu. Alman golcü Miroslav Klose attığı 5 golle gol kralı olarak altın ayakkabı ödülünü kazandı. Zinedine Zidane turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen altın top ödülünü aldı. Gianluigi Buffon en iyi kaleci seçilirken Lukas Podolski ise en iyi genç oyuncu ödülüne layık görüldü. Bu tablo 2006'nın yalnızca tek bir takımın değil, birçok büyük futbol hikayesinin aynı anda yaşandığı bir Dünya Kupası olduğunu gösteriyordu. İtalya'nın şampiyonluk yolculuğu gösterişli hücum futbolundan çok disiplinli savunması ve hata yapmayan oyun anlayışıyla dikkat çekti. Özellikle yarı finalde Dortmund'da ev sahibi Almanya karşısında alınan 2-0'lık galibiyet turnuvanın en unutulmaz maçlarından biri oldu. Uzatmaların son dakikalarında Fabio Grosso ve Alessandro Del Piero'nun attığı goller Almanya'nın yaz masalını sona erdirirken İtalya'yı finale taşıdı. Savunmada Fabio Cannavaro'nun liderliği, Buffon'un kurtarışları ve Gennaro Gattuso'nun mücadele gücü İtalya'yı kupanın en sağlam takımı haline getirdi. Fransa cephesinde ise turnuva 1998 Dünya Şampiyonu jenerasyonunun son büyük yürüyüşü gibiydi. Takımın lideri Zinedine Zidane turnuvanın en etkili figürü haline geldi. Özellikle Brezilya karşısındaki performansı ve oyun zekasıyla büyük hayranlık topladı. Finalde ise futbol tarihinin en dramatik anlarından biri yaşandı. Zidane, Gianluigi Buffon'a karşı kullandığı Penaka penaltısıyla Fransa'yı öne geçirdi. Kısa süre sonra Marco Materazzi kafa golüyle skora eşitledi. Ancak maçın en unutulmaz anı uzatmalarda yaşandı. Zidane'la Materazzi arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından Fransız yıldız rakibine kafa attı ve kariyerinin son maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Final penaltılara gittiğinde Fransa adına Trezeguet'in vuruşu direkten döndü. İtalya ise tüm penaltıları gole çevirerek seriyi 5-3 kazandı ve dünya şampiyonluğuna ulaştı. Böylece İtalya tarihindeki 4. Dünya Kupası'nı kazanırken Berlin'deki final futbol tarihinin en unutulmaz finallerinden biri olarak kayıtlara geçti. 2006 Dünya Kupası bugün hala yalnızca kazananıyla değil, yarattığı duygular ve hafızalara kazınan görüntülerle hatırlanıyor. Almanya'nın futbolu büyük bir ülke şöleline dönüştürdüğü bu turnuvada İtalya kusursuz disiplinle kupayı kazandı. Ancak hafızalarda en çok kalan sahne Zidane'ın kariyerinin son anında gördüğü kırmızı kart oldu. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de en çok kullanılan isimler sıralamasında Mehmet ve Fatma isimleri 2025'te de ilk sıradaki yerini korudu. Son 8 yılda bu isimleri taşıyanların sayısında yaklaşık 175 bin kişilik düşüş yaşanırken en yaygın soyadı olan Yılmaz'ı kullananların sayısı ise arttı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden derlenen bilgilere göre 2025 yılında Yılmaz soyadını taşıyanların sayısı 1.177.896 oldu. Soyadı Kaya olanların sayısı 899.722, Demir soyadların sayısı ise 876.934 kişi olarak tespit edildi. Diğer yaygın kullanılan 7 soyadının kullanan kişi sayısına göre sıralamaları ise şöyle: Çelik, Yıldız, Şahin, Yıldırım, Öztürk, Aydın, Özdemir, Arslan, Doğan, Kılıç, Çetin ve Kara. Türkiye genelinde en yaygın olan erkek isimlerine bakıldığında ise Mehmet ismi 1.271.896 kişiyle listenin başında yer aldı. Bu ismi 1.057.634 kişiyle Mustafa ve 857.105 kişiyle Ahmet takip etti. Ayrıca Ali, Hüseyin ve Hasan isimleri de en yaygın isimler arasında yer aldı. Sıralamada Ömer, Ramazan, Osman, Abdullah, Fatih, Emre, Halil, Hakan, Süleyman ve Adem gibi isimler de öne çıktı. Türkiye'de en yaygın olan kadın ismi ise Fatma oldu. Bu isme sahip 1.152.158 kişi bulunuyor. Bu ismi 906.873 kişinin taşıdığı Ayşe, 776.708 kişiyle de Emine izledi. Bunun yanı sıra Hatice, Zeynep ve Elif isimleri yaygın kullanılan kadın isimleri arasında yer aldı. İstatistiklere göre son 8 yıllık süreçte Mehmet ismini taşıyanların sayısında 90.062 kişilik düşüş yaşandı. Benzer bir tablo kadınlarda en çok kullanılan Fatma isminde gözlemlendi. Kayıtlara göre Fatma ismindeki düşüş sayısı 83.670 kişi olarak tespit edildi. İsimlerde yaşanan bu niceliksel düşüşün aksine Türkiye'nin en yaygın soyadı olan Yılmaz sayısındaki istikrarlı artış ise dikkat çekti. Verilere göre Yılmaz soyadı 2018'den bu yana 43.453 kişi arttı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Türkiye'de geçen yıl en yaygın soyadı Yılmaz, erkek ismi Mehmet, kadın ismi ise Fatma olarak kayıtlara geçti. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Tarihi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Glory land, in glory land. 1994 ABD. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Seyirci rekorunun kırıldığı, kuralların daha modernleştiği, yeni ülkelerin büyük cesaret gösterdiği ve Brezilya'nın kupayı müzesine götürdüğü turnuva. Kupanın izinde bugünkü durağımız ABD'de yapılan 1994 Dünya Kupası.
1: 1994 Dünya Kupası ABD'de oynandı ve finalde Brezilya İtalya'yı golsüz geçen 120 dakikanın ardından penaltılarla 3-2 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oldu. ABD'nin ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı bu organizasyonda toplam seyirci sayısı 3 milyon 500 bin kişiyi aştı. Bu rekor uzun süre aşılamadı. Finalde kupa sahibini ilk kez penaltı atışlarıyla buldu.
2: Futbolun en sevilen spor branşlarından biri olmayan ABD'ye Dünya Kupası organizasyonunun verilmesi başta eleştirilere neden oldu. Hatta Dünya Kupası organizasyonu verilen ABD'de şu anki MLS adıyla oynanan Amerikan Futbol Ligi bile henüz kurulmamıştı. Bu nedenle FIFA'nın turnuvayı ABD'ye vermesini cesur bir karar diye tanımladı.
1: Kurallar bakımından da 1994 ciddi bir dönüm noktasıydı. FIFA'nın resmi geriye dönük anlatımına göre bu, grup aşamasında galibiyette ilk kez 3 puan verilen Dünya Kupası'ydı. Amaç 1990 yılında İtalya'da oynanan Dünya Kupası'nın kapalı ve sıkıcı futbolundan sonra daha hücumcu oyun teşvik etmekti. Aynı turnuva kalecilerin takım arkadaşından gelen geri pas elle almasının yasaklandığı ilk Dünya Kupası oldu. Ayrıca oyuncu isimleri formaların sırtında daha belirgin kullanılmaya başlandı. Kısacası USA 94 yalnızca coğrafi değil, kuralsal olarak da modern futbola daha çok benzeyen bir kupaydı.
2: Saha içindeki ilk büyük sarsıntılardan biri Doğu Avrupa'dan geldi. Romanya, George Hagi ile Bulgaristan'sa Hristos Toko ile turnuvanın en dikkat çekici sürpriz takımları arasına girdi. FIFA kayıtları da Bulgaristan'ın çeyrek finalde son şampiyon Almanya'yı devirmesini turnuvanın büyük kırılma anlarından biri olarak öne çıkarıyor. Yani 1994, Soğuk Savaş sonrası yeni jeopolitik iklimin futboldaki yansımasını da taşıyordu. Eski Doğu Bloğu ülkeleri bu kez yalnızca katılmıyor, büyükleri deviriyordu.
1: Bir başka dev kırılma Diego Maradona'nın düşüşüydü. Arjantin kaptanı pozitif doping testi sonrası turnuvadan men edildi. Takım da ardından Romanya'ya 3-2 yenilerek elendi.
2: 1994'ün gol krallığı da alışılmadık biçimde paylaşıldı. FIFA'nın resmi ödül listesine göre Bulgaristan'dan Hristos Toko'yla, Rusya'dan Oleg Salenko 6'şar golle altın ayakkabıyı birlikte aldı. Salenko'nun Kamerun'a karşı tek maçta attığı 5 gol ise FIFA tarafından hala Dünya Kupası rekoru olarak anılıyor. Bir oyuncunun takımının grup aşamasında elenip yine de gol kralı olması Dünya Kupası'nın tuhaf ama muhteşem istatistiklerinden biridir.
1: Finalin kendisi çok parlak değildi ama tarihseldi. Taffarelli, Romario'lu, Bebeto'lu Brezilya, Roberto Baggio'lu İtalya ile finalde karşılaştı. Aşırı sıcak altında oynanan karşılaşmanın 120 dakikası golsüz bitti ve Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltılarla şampiyon belirlendi. Son penaltıda Roberto Baggio topu üstten out'a attı. FIFA bunu açıkça onun kariyerindeki en acı anlardan biri olarak anlatıyor. Sonuçta kupayı Brezilya aldı. Ama hafızaya kazınan görüntü Baggio'nun göğe giden o vuruşu oldu. Futbolun zalimliği budur. Aylarca kahraman olursun, takımını finale kadar sırtlarsın ama tarih seni tek bir vuruşla hatırlar.
2: 1994 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihi geçen anlarına gelecek olursak, Nijerya maçından sonra bir hemşire sahaya girip Maradona'yı elinden tutarak doping kontrolüne götürdü ve testi pozitif çıktı. Maradona turnuvadan ihraç edildi ve futbolun en büyük ikonlarından birinin Dünya Kupası kariyeri bir stadyumun koridorlarında sona erdi.
1: Rusya Kamerun maçında Oleg Salenko tek bir Dünya Kupası maçında 5 gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. İşin garibi Rusya gruptan çıkamadı ama Salenko gol kralı oldu.
2: Aynı maçta Kamerunlu efsane Roger Milla 42 yaşına gol atarak kendi rekorunu geliştirdi ve Dünya Kupası tarihinin en yaşlı golcüsü unvanını kazandı.
1: Futbolcu formalarının arkasında ilk kez numaraların üzerinde isimler yer aldı.
2: 1994 Dünya Kupası futbolun ABD'de dev bir gösteriye dönüştüğü, seyirci rekorlarının kırıldığı ve modern futbol kurallarının şekillendiği turnuva olarak tarihe geçti. Brezilya finalde İtalya'yı penaltılarla yenerek 4. kez dünya şampiyonu olurken, Maradona'nın doping nedeniyle turnuvadan ihraç edilmesi, Bulgaristan ve Romanya'nın sürpriz çıkışlarıyla Oleg Salenko'nun tek maçta attığı 5 gol, ABD 94'ü dramatik ve sıra dışı bir Dünya Kupası olarak hafızalara kazıdı.
1: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saat 15, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. CHP Genel Merkezi'ne biber gazlı müdahale. Özgür Özel'den videolu açıklama. CHP heyeti İçişleri Bakanı ile görüştü. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararı sonrası hareketli günler yaşanıyor. CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin istenmesi üzerine bu sabah saatlerinden itibaren yaşanan gerginlik devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı emniyete genel merkezin boşaltılması için dilekçeyi sundu. Kılıçdaroğlu da mahkeme kararına uyulması yönünde çağrıda bulundu. Polis ekipleri ise tahliye için harekete geçti. CHP Genel Merkezi'ne an itibariyle polis müdahalesiyle tahliye operasyonu gerçekleştiriliyor. Demir kapılar polisler tarafından kesildi, araçlar çekildi, biber gazıyla müdahale edildi. İçerideki personel ve partililer ise barikat kurduğu görüldü. Yaşanan arbedenin ardındansa polis ve icra memurları tebligat için parti binasına girdi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de CHP Genel Merkezi'nde. Tahliye krizi devam ederken CHP lideri Özgür Özel'den sosyal medya üzerinden bir videolu paylaşım geldi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezindeyiz. Bir saldırı altındayız. Suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yaptı. Partideki başarımızı azmedemeyenlerle 31 Mart seçim başarımızı azmedemeyenlerin ittifakı var. Önce sabahın 7'sinde kapıya dayandılar. Gençler püskürttü. Daha kalabalık geldiler. Kapılar kapandı, direniş başladı. Şimdi polisle geldiler. Ve binaya girmek, gazla girmek, jopla girmek, polisle birlikte girmek, bu binayı tahrip etmek istiyorlar. Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Biz bundan sonra sonuna kadar burada direnip eğer bizi buradan söküp atarlarsa da iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz.
1: CHP'de tahliye krizi sürerken CHP'li Murat Emir ve Suat Özçağdaş bugün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşme sonrasında CHP'li Murat Emir bir basın toplantısı düzenledi.
3: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu hukuki saçmalığa el koyana kadar Sayın İçişleri Bakanımızdan güvenlik güçlerimizin genel merkezimize güç kullanarak girmemesini özellikle arz ettim. Çünkü bunun milletimize, demokrasimize, ülkemize bir hayır olmadığı gibi aynı zamanda Allah korusun polis memurlarımızın yaralanması olabilir. Biz üniformalarının yırtılmasından dahi büyük üzüntü duyarız. Oradaki partililerimiz yaralanabilirler. Daha sorumlu, daha itidalli, daha soğukkanlı olacağımız günlerden hatta saatlerden geçiyoruz.
1: DEM Parti İmralı heyeti terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere yola çıktı. Heyette Meclis Başkan Vekili Pervin Bultan, DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer alıyor. İmralı'ya son ziyaret 27 Mart'ta yapılmıştı.
4: Spor.
1: Süper Lig'e çıkacak son takım bugün belli oluyor. Playoff final maçında Esenler Erokspor'la Çorum kozlarını paylaşacak. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak. Bayern Münih Almanya Kupası finalinde Stuttgart'ı 3-0 mağlup ederek 21. kez kupayı müzesine götürdü. Harry Kane'e hat-trick yaptığı maçta Bavyera devi Bundesliga şampiyonunun ardından sezonu çifte kupayla taçlandırdı. Premier Lig'de ilk kez bir Türk'ün sahibi olduğu takım mücadele edecek. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu City, İngiltere Championship playoff finalinde Middlesbrough'u 1-0 yenerek Premier Lig'e çıktı. City Premier Lig'e yükselerek 300 milyon euro gelir elde etti. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile Lyon dün kozlarını paylaştı. Oynanan mücadeleyi Katalan devi Barcelona 4-0'lık skorla kazandı. Barcelona'nın kadın futbolcuları ligde ise son 8 sezonu şampiyon tamamlamayı başardı. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
5: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar efendim, ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında yeni şeyleri konuşmak için sizlerle birlikteyiz. Bugün neler konuşacağız? Bugün bol bol haberlerimiz var. Dünyadaki gelişmeleri, daha çok teknolojiyle alakalı gelişmeleri biraz sizlere vermeye çalışacağım. Programın büyük bir bölümünü bu Çin'le yapılan devlet başkanları düzeyindeki buluşmalara, konuşmalara ayırdım. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta hem Trump Çin'e ciddi bir ziyaret yaptı. Ardından dün bugün Rusya Devlet Başkanı Putin'in oradaki temasları sürüyor. Ben bu temasları tabii ki teknoloji gözüyle bakıyorum. Şimdi herkesin elinin altında bir yapay zekası olabilmesi çok güzel bir şey. Ama böylesi haberleri yaparken insanın elinin altında hemen ulaşabileceği bir Ceyda Karan isimli önemli bir şahsiyetin olması çok güzel. Kendisinden gerçekten de çok faydalandım. Ona sordum, şu konularda ne diyorsun, bu konularda ne diyorsun diye. Sağ olsun o da beni mükemmel yönlendirdi. Buradan kendisinin kulaklarını çınlatalım. Onu da her daim saati geldiğinde dinleyelim efendim. Çünkü çok güzel bilgiler veriyor. Gerçekten de dünyayı daha iyi anlamamızı sağlıyor. Dünyayı nasıl daha iyi anlamamızı sağlıyor? Aslında şöyle bir minik örnek vereyim size. Biz sürekli Batı basınının o yanlı taraflı ve sürekli nalıncı keseri gibi her şeyi kendine doğru yontan taraflarıyla olayları öğrenmeye çalışıyoruz. Ve bir süre sonra ben çevremden şu bunu fark ettim. İnsanlar gerçekten de Batı basınına yeterince maruz kaldığı zaman onları evrensel gerçekler olarak kabul etmeye meyilli oluyorlar. Öyle ki ya gerçekten de bir süre sonra bakıyorum ben kendini ifade etmesine izin vermeyen taraflar bir anda böyle geride kalıyor ve insanlar onlar hakkında acayip acayip algılara kapılıyorlar. İşte şey gibi, bugün yine sevgili Ceyda ile onu konuştuk. Yani sanki böyle Rusya'nın hiç teknolojik gelişmeleri yokmuş, işte elinde hiçbir şey kalmamış ve her şeyi öteki ülkelerden almak zorunda kalmış gibi. Çok acayip bir dünya bu gerçekten de. Türkiye'de de bu böyle, bakın. Türkiye'de de siz yeterince aynı noktaya Çin işkencesi gibi su damlatırsanız insanlar onu gerçek zannetmeye başlıyor. Burada ben şunu söylüyorum. İyi ki anlatılamayanları anlatan bir radyoda çalışıyorum. En azından tarihe önemli notlar düşüyoruz hep birlikte. Sizin de teveccühünüzle efendim. Hadi o zaman biraz şeylere geçelim. Şimdi ilk önce ben Amerikan Başkanı Trump'ın Çin'e ziyaretiyle biraz başlamak istiyorum. Enteresan bir şey. Yani buradan çıkan isimli aslında ilk teknolojik gelişmelerle, teknolojik konuşmalarla başlayalım istiyorum. Yani orada tabii neler konuşuldu? Çipler konuşuldu, nadir toprak elementleri, havacılık teknolojileri, teknoloji ihracat kontrolleri, yatırım denetimleri ve kritik tedarik zincirleri konuşuldu. Yapay zeka güvenliği konuşuyormuş gibi göründüler ama tabii arka planda da hep eski kavgalar orada devam etti. Kim hesaplama gücüne sahip olacak? Kim kime parça satacak ya da satmayacak? Kim kimin teknoloji damarını ya da boynunu sıkacak? Yani bu karşılıklı, ya böyle insanlar birbirlerine gülerken o diplomatik olarak birbirlerini aslında biraz da vuruyorlar ya, bana o çok acayip geliyor. Şimdi burada aslında hani beklenen kırılmaların olmadığı alanlardan bir tanesi Nvidia'nın H200 çipleri. Şimdi şöyle, zirvenin en çok beklenen aslında teknoloji başlığından bir tanesi buydu. Nvidia'nın o yapay zekayı gerçekten de uçmasını sağlayan gelişmiş H200 yapay zeka çiplerinin Çin'e satışı önemli bir konu oldu. Hatta Nvidia'nın CEO'su Yanseng Huang Trump heyetine son anda katıldı ve hep birlikte o da Çin'e gitti. Bu da tabii beklentileri büyüttü. Şimdi Trump heyetindeki şirketler büyük ölçüde Çin'deki iş sorunlarını çözmek isteyen şirketlerden oluşuyordu. O yüzden de Nvidia'nın H200 çiplerini Çin'e satma izni meselesi nedeniyle de listenin en görünür ismi haline geldi Yanseng. Şimdi Amerika zirveden sonra Amerika'nın ticaret temsilcisi Jameson Greer yarı iletken çip ihracat kontrolleri görüşmelerde ana başlık olmadı dedi. Yani konuştuk ama şimdi acaba gerçekten orada bir ana başlık olmadı mı, yoksa Çin'den beklediklerini alamadılar mı? İşte burası çok önemli. Çünkü piyasa belli, belki Nvidia'ya Çin kapısı açılır diye beklerken resmi açıklama bu konu masanın üzerinde, masanın merkezinde değildi noktasına gelince olay orada biraz demek ki ilerleme yokmuş şahı döndü. Şimdi Reuters Amerika'nın Alibaba, Tencent, ByteDance gibi dahil yaklaşık 10 Çin şirketi H200 alımı için onay verdiğini, ancak henüz teslimat yapılmadığını, Çin tarafının da kendi çiplerini geliştirme isteği nedeniyle bu alımları onaylamadığını da aktardı. Yani Çin de artık eskisi gibi ne olur bize bunları satın falan demiyor. Belki de hiç demedi, bilmiyoruz onu. Çin de kendi çiplerini geliştiriyor. Kötü ev sahibi insanı ev sahibi yapar, kiracıyı ev sahibi yapar derler. Durum tam olarak burada bu. Şimdi ama burada bir kritik bir durum var. Tuhaf bir durum var aslında. O da şu: Amerika'da bazı çevreler Çin'e bu çipleri satarsak bizi yakalarlar diye korkuyor. Çin de eğer bu çipleri alırsak Amerika'ya bağımlı kalırız diye çekiniyor. Yani her iki tarafta da bu çiplerin alınmaması üstüne ciddi bir görüş var. Yani her iki tarafta aynı ürüne farklı paranoyalarla bakıyor. Yani aslında olay çip değil, jeopolitik tansiyon ölçümü gibi bir yerdeyiz. Neyse. Şimdi geçelim bir diğer konuya. Teknoloji alanında zirveden çıkan ikinci sonuç bence şu: Amerika Çin'e yönelik büyük teknoloji kontrollerini gevşetmedi. Bu kesin. Ama yeni ve daha sert de bir kontrol paketi de açıklamadı. Yani hani daha ötesine de geçmedi. Tansiyonu biraz olduğu yerde tuttular gibi geliyor bana. Şimdi Trump yönetiminin şu ana kadar yarı iletken üretim ekipmanları ve yapay zeka çipleri üzerindeki kontrolleri güncellemediği, bu durumun Pekin'e kısa vadede nefes aldırdığı belirtiliyormuş. Yine bu Amerikan Batı basınının Çin'i küçük göstermek için söylediği, kurduğu cümlelerden biri olarak ben okuyorum. Bilmiyorum siz ne diye okuyacaksınız. Şimdi anlaşma yapılmadı demek bazen mevcut durum korundu demektir. Aslında bu da bir şeydir, yani bu da yine o düzlemde önemli bir şeydir. Mevcut durum şu: Amerika hala Çin'in en ileri çiplere erişimini sınırlıyor. Çin hala yerli çip kapasitesini büyütmeye çalışıyor. Her iki taraf da birbirine güvenmiyor. Sadece kimse şimdiye kadar masayı devirmedi. Yani Amerika geldiği Çin'de böyle filan diyemedi. Çin'de hadi kardeşim hadi bir gidin demedi. Belki de dedi de biz göremiyoruz. Neyse. Şimdi Çin'in yerli çip hamlesine biraz gelelim istiyorum. Burası da çok önemli. Şöyle, şimdi Trump Çin'in o H200 teslimatını onaylamamasını kendi çiplerini geliştirmek istemeleri ile açıklamış. Reuters bu konuda diyor ki Çinli yapay zeka şirketlerinin yerli çiplere yöneldiğini, fakat Amerikan kontrollerinin Pekin'in kendi kendine yeterlilik hamlesini hala zorladığı belirtiliyormuş. Çin'de hesaplama gücü açığı nedeniyle bazı modellerin kullanıcı erişimini sınırlamak zorunda kaldığı da aktarılıyormuş burada. Ben bu konuda Çin kaynaklı bir şey okumadım ama tabii okumak mı okumamak mı daha doğru bilmiyorum. Neyse, yani Çin açısından bu sadece bir teknoloji meselesi değil, egemenlik meselesi. Çinler de az buz milliyetçi değil, haklı olarak tabii. Yani Pekin en iyi çipi alayım mantığından kötü de olsa kendi çipimi yapayım noktasına doğru gidiyor. Yani kısa vadede belki verimlilik kaybı olabilir ama uzun vadede bağımlılıktan kurtulmak onlar için çok önemli. Yani ben eğer kendi spor arabama Ferrari'ye binemiyorsam kendi traktörümü yaparım ama anahtarı bende olur diyor. Güzel bir bakış açısı değil mi? Şimdi gelelim esas enteresan bir konu daha var. Nadir toprak elementleri. Yani teknoloji savaşının aslında en önemli silahlarından bir tanesi. Üstünde de nedense en az konuşulan silahlarından bir tanesi. Neden bunu söylüyorum? Çünkü basın bu konuyu çok anlayamıyor. Gerçekten dünyada da çok iyi anlayamıyorlar. Bence zirvenin en önemli noktalarından bir tanesiydi ama en çok seksi başlıklarından biri değildi. O yüzden de çok konuşulmadı. Nedir bunlar? Nadir toprak elementleri ve kritik mineraller. Şimdi Çin, Amerika'nın ityriyum, skandinyum, neodimyum ve indiyum gibi kritik minerallerdeki arz sıkıntılarına ilişkin kaygılarını ele almayı kabul etti. Tamam dedi. Ayrıca nadir toprak üretim ve işleme ekipmanlarıyla teknolojinin satışına dönük yasak ve kısıtlamalar da bu başlığın içinde yer almış. Şimdi diyor ki haberler, Çin Ticaret Bakanlığı nadir toprak ihracat kontrollerinin yasal ve meşru olduğunu savunmuş. Aynı Amerika'nın çip göndermemesi gibi. Ama Amerika'nın makul kaygıları üzerinden de çalışılacağını söylemiş. Yani Amerika şunu diyor, bakın ben Çin'e çiplerimi vermem çünkü onlar ileriye gidebilirler. Ama Çin nadir toprak elementlerini Amerika'ya vermiyorum diyemiyor. Neden? Çünkü kibir. Allah'ım ya. Çok acayip değil mi? Bu size çok acayip gelmiyor mu? Neyse. Çin'in bu kontrolleri Nisan 2025'te Trump'ın tarifelerine karşılık olarak başlattığı ve kontrollerin bazı nadir toprak ve minerallerin ihracatını kısıtlamaya devam ettiği aktarılmış efendim. Bu başlık çok kritik aslında. Nadir toprak elementleri yapay zeka çiplerinden daha kritik. Neden? Telefon, batarya, elektrikli araç meselesi değil buradaki konuşulan konu. Yani bunun nadir toprak elementleri biliyorsunuz. Telefonda da kullanılıyor, bataryada da kullanılıyor, pillerde, elektrikli araçlarda kullanılıyor ama olay sadece bu değil. Bakın, savaş uçakları, füze sistemleri, türbinler, radarlar, çip üretimi, yüksek performanslı mıknatıslar, veri merkezi altyapıları vesaire, bunların hepsi nadir toprak elementleriyle çalışıyor. Yani Çin ne Amerika, ben sana hani şey vermem, çip vermem derken Çin aslında Amerika'nın boğazını savaş uçaklarından, füze sistemlerinden, radarlardan, veri merkezlerine kadar sıkıyor. Ya biraz burada şapkamızı önümüze koyalım değil mi Amerika Bey? Neyse. Bir başka buradaki anlaşma enteresan, o da Boeing anlaşması. Çin'in 200 adet Boeing uçağı almayı kabul etmesi ilk başta bir ticaret başlığı gibi duruyor ama aynı zamanda havacılık teknolojisi, motor tedariki, yedek parça güvenliği, yüksek katma değerli sanayi dosyası filan bunlar. Aslında bunları konuşmak lazım. Yani 2017'den beri aslında Amerikan yapımı Boeing uçaklarına verdiği ilk büyük taahhüt onlarınki. Durun bakalım ne olacak? Bunu da dört gözle takip edeceğiz. Şimdi ticaret ve yatırım kurulları olayı var. Yani iki tarafta Amerika-Çin Ticaret Kurulu ve Amerika-Çin Yatırım Kurulu kurulması konusunda uzlaşılmış. İki taraflı bu haberi White House'un bizzat kendisine aldım. Beyaz Saray'dan aldım bu haberi. Şimdi ticaret kurulu hassas olmayan mallar üzerinden ikili ticareti yönetmek için kurulmuş. Yatırım kurulu da yatırım sorunlarını hükümetten hükümete görüşmek için tasarlanmış. Bu teknoloji açısından aslında şu anlama geliyor. Hassas teknolojilerde duvarlar duruyor ama daha az stratejik görülen alanlarda kontrollü ticaret ve yatırım kanalları açılabilir deniyor. Geçelim bundan. Büyük teknoloji şirketleri dedik, peki oraya cümbür cemaat gittiler. Ne yaptılar oraya gidip? Hadi gelin biraz da onlara bakalım. Şimdi Trump yanına giderken etrafında şeyleri oturtturdu. Hani bizim uçaklarda şey oluyor, gazeteciler falan oluyor. Orada iş adamları oluyor. İşte dedim ya, Nvidia'dan Yensheng Huang, Nvidia'nın CEO'su oraya gitti. Elon Musk gitti. Olmazsa olmaz köşe minderi. Neyse, Reuters Trump'ın Çin'den Amerikan şirketlerine daha fazla alan açması isteyeceğini aktarmıştı. Ama sonuçta Apple, Tesla, Nvidia ya da başka büyük teknoloji şirketleri için ilan edilmiş herhangi bir zafer ya da açıklama çıkmadı oradan. Yani çip satışları konusunda iyimserlik olduğu ama satışların gerçekleşmesinin belirsiz kaldığı, Çin'in daha zayıf olsa da kendi yerli teknolojilere gideceğini söyledi. Yani Amerikan şirketleri biraz oradan avuçlarının içini yalayarak döndüler. Ne güzel. Bunun dışında mesela Amerikan tarafında Çin teknolojisini küresel pazarlarda sınırlama hamlesi geldi diyor haberler. Yani Amerika iki partili de bir yasa girişimi gündeme getirdi. Reuters'a göre Çin'in yapay zeka ve teknoloji satışlarına yurt dışında sınırlamayı müttefik ülkelerin Amerikan yapay zeka modelleri, çipleri, yazılımları, telekom, siber güvenlik, biyoteknoloji ve bulut sistemlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen 500 milyon dolarlık bir fondan bahsediliyor. Sonuçta teknoloji cephesinden baktığımızda belli bir barış filan ortamı yok. Savaş, sıcak bir savaş da yok ama kontrollü bir soğuk savaş var bu ortamda dersek herhalde çok da yanılmış olmayız. Bence bunu en iyi bu şey yapıyor. Şimdi isterseniz bir müzik arasına doğru gidelim. Şu konuştuklarımızı bir kafamızdan geçirelim, sindirelim ki bir sonraki maddede Batı basını ve bizim gözümüzden Putin'in 19-20 Mayıs'taki o Çin ziyaretinde alınan duyumları sizlere aktarmak istiyorum. Tabii ki sadece teknoloji konularında efendim. Haydi müziğimiz gelsin.

Efendim gelelim hemen bir sonraki konu başlığımıza. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabiliyorsunuz biliyorsunuz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra haydi bir sonraki konuya geçelim. Şimdi Putin 19-20 Mayıs 2026'da Çin'e bir ziyaret yaptı, hala ne yapıyor bildiğim kadarıyla. Oradaki teknoloji başlıklarını sizler için biraz toparladım. Değişik değişik ajanslardan, haberlerden topladım bunu. Şöyle bir bakıyorum, yaklaşık 7-8 farklı ajanstan toplamışım ama aralarında tabii ki sıkıntılı olan başlıkları da mutlaka size belirteceğim. Şimdi burada birincisi mesela ne oldu orada, ne konuşuldu diye, dijital ekonomi, yapay zeka ve teknolojik inovasyonlar resmen bu buluşmada zikredilmiş. Xi Jinping Putin'le görüşmeden sonra Rusya-Çin işbirliğinin ticaret, enerji, dijital ekonomi, yapay zeka ve teknolojik inovasyon alanlarında güçlendirilmesi gerektiğini söylemiş. Tabii bu tek başına bağlayıcı bir yapay zeka anlaşması değil. Hani böyle yapay zeka konuştular geldi, öyle bir şey değil. Ama zirvenin teknoloji gündeminin açıkça masada olduğu gözüküyor. Şimdi ikincisine baktığımızda çok sayıda belgenin imzalandığı dile getirilmiş. İşte teknoloji, bilimsel araştırma ve fikri mülkiyet de paketin içindeymiş efendim. The Guardian'dan ben biraz bu habere baktım. Xi ve Putin'in teknoloji, ticaret ve bilimsel araştırma ve fikri mülkiyet alanlarını kapsayan çok sayıda belgeyi imza töreninde imzalamışlar. Yani

Çin yapımı mikroçipleri kullanmayı umuyor diyor. İşte Cyberbank CEO'su German Griff bunu Putin'in Çin ziyareti sırasında açıkladı deniyor haberde. Batı yaptırımları nedeniyle Rusya'nın gelişmiş yabancı donanıma erişiminin kısıtlandığını, Çin'in Rusya için hassas teknoloji elektroniklerde ana tedarikçi haline geldiği belirtiliyor. Yani Rusya'nın mesela ne bileyim çip üretebilme yeteneklerine hiç değinilmiyor. Yani Çin Rusya'ya şu kadar yapay zeka çipi satacak, bak Rusya'da bu da çok bağımlı kalmış filan gibi havalar oluşturmaya başlanmış. Ama yani oraya biraz daha dikkatli bakması lazım Rusya'nın. Ben burada sık sık size dile de getiriyordum. Yani şu anda Rusya'nın teknolojik gelişmelerinden kimse bahsetmiyor olabilir. Ama bu adamlar... dünya teknolojisini sırtında taşıyan adamlar, yani dünyada en fazla mühendislik vesaire bilgisine sahip olan adamlar, yani çok böyle görmezden gelerek kimi kandırdınız düşünüyorsunuz diye düşünüyorum. Ama işte başta da söyledim ya size, bir şeyi yeterince gözden kaçırır ya da tersini söylerseniz insanlar buna bir süre sonra inanmaya başlıyorlar. Yani göreceğiz efendim, bakalım, hep birlikte göreceğiz. Yani bu da bu. Yani burada hani bir büyük ortak yapay zeka modeli, ortak çip fabrikası, uzay teknoloji sıçraması, Huawei Rusya arasında dev bir çip anlaşması falan gibi şeyler yok. Şu anda en azından bu yapılan anlaşmalardan somut olarak dışarıya açıklanmış böyle bir şey yok. Ama bunlar konuşulmamış mıdır? Hep birlikte göreceğiz bunu. Şimdi tekrar isterseniz Amerika ile Çin arasındaki o yapay zeka diyaloğuna doğru gelelim. Şimdi yapay zeka konusunda aralarında bir şey konuşulmuş mudur? Kesinlikle konuşulmuştur. Yani bu tartışmaya hiç açık değil. Kesinlikle bunu konuşmuşlardır. Ama yani burada biraz yapay zeka yönetişimi konusunda hükümetler arasında resmi bir diyalog yürütüleceği doğrulandı. Yani sen bana çipi verirsin, ben sana bilmem neyi veririmin dışında, hani bu yapay zekaya karşı ya da yanında ya da onun için ortak nasıl adımlar atalım konuları masaya kesinlikle yatırılmıştır diyor kaynaklar. Dünyanın değişik yerinden değişik kaynaklar, ki bunu size Güney Çin Sabah Postası'ndan okuyorum bu arada haberi. Şöyle, Donald Trump'ın Çin ziyareti sırasında Trump ve Xi Jinping'in yapay zeka konusunda yapıcı görüş alışverişlerinde bulunduğu söyleniyor. Her iki tarafta bu başlıkta hükümetler arası diyalog yürütme konusunda mutabık kaldıklarını söylüyorlar. Bu ne demek? Her yere çekebilirsiniz bunu. Somut bir şey var mı? Yok. Somut bir şey olabilir mi? Olabilir. Ortada bir açıklama vermişler. Yani bir şey yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Yani tamamen karşıt değiliz burada demek istemişler. Şimdi Pekin'in resmi haber servisi Xinhua aynı çizgide bir açıklama yapmış. Çin ve Amerika iki önde gelen yapay zeka gücü olarak hem yapay zekanın gelişimini hem de yönetişimini birlikte ele almalı başlığının buradan çıktığı söyleniyor. Şimdi bu haberi ama Amerika ile Çin yapay zekada işbirliğine gidiyor diye okumak da çok romantik olur. Hatta böyle bir ergen romantikliği olur. Yani çünkü hani size söylüyorum ya, tablo şu. İki tarafta yapay zeka yarışının kontrolden çıkmasını istemiyor. Tamam. Her ikisi de yarışı bırakmak da istemiyor. Kesinlikle. Yani masa dostluk masası değil ama birbirimizi boğazlamadan ya da dünyaya zarar vermeden nasıl yarışırızı tartışmışlar bence kendi aralarında. Şimdi Amerika'nın Hazine Bakanı Scott Bessent Reuters'a konuşmuş ve görüşmelerin özellikle en güçlü yapay zeka modellerinin devlet dışı kötü niyetli aktörler tarafından kullanılmasını engelleyecek güvenlik protokollerine odaklanacağını söylemişler. Bessent demiş ki aynı zamanda Amerika'nın yapay zekanın da Çin'in önünde kalmasının azami önem taşıdığını vurgulamış. Yani diyor ki biz onların önündeyiz de böyle kalacağız, bu da çok önemli diyor. Washington açısından yönetişim dili liderliği bırakma değil, liderliği güvenlik standartlarına dönüştürebilir miyiz acaba şeyi demiş. Biraz batı basını burada biraz kıvırmış, siz de fark etmişsinizdir zaten. Şimdi ama bu haberin de bir öncesi var, o da şu. Amerika ile Çin arasındaki ilk yapay zeka görüşmeleri Mayıs 2024'te Cenevre'de yapılmıştı. Hatırlarsınız, bunu da vermiştik burada. İşte o görüşmede Amerika, Çin'in yapay zekayı kötüye kullanabileceği yönündeki kaygı...

dile getirmişti. Özellikle seçimlere müdahale, biyosilah üretimi, siber saldırılar filan gibi riskler gündeme gelmişti. Çin ne demişti buna karşılık? Amerikan çip kısıtlamalarını ve teknoloji baskısını eleştirmişti. Yani ilk temas bile iki tarafın aynı odaya farklı gündemlerle, farklı defterlerle girdiğini gösteriyordu zaten. İşte Amerika güvenlik ve kötüye kullanım diyor. Çin teknolojik engelleme ve kalkınma hakkı olarak olaya bakıyor. Şimdi 2024 sonunda Biden ve Xi'nin nükleer silah kullanma kararında kontrol insanda kalmalı, yapay zekaya devredilmemeli konusunda mutabık kalması bu sürecin en önemli eşiğiydi. O zaman evet biz de şey demiştik, vay be çok enteresan karar demiştik. Doğru karardı bence. Çünkü bu iki ülke arasındaki nükleer karar alma ve yapay zeka askeri kullanımı gibi en hassas başlıklarda ilk sembolik ortak zeminlerden biri olarak bu görünmüştü. Somut bir silah kontrol rejimine dönüşüp dönüşmeyeceği de belirsizliğini koruyordu. Ama şimdi tablo biraz daha karmaşık tabii. Yani mesele yapay zeka güvenli olsun olayı değil. Aynı zamanda işte çip ambargoları, model ağırlıkları, bulut hizmetleri, veri merkezleri, siber güvenlik, biyo güvenlik, otonom silahlar, açık kaynak modeller, gözetim teknolojileri, global standartları falan masada. Ne çok şey saydım değil mi? Ama o kadar önemli konular ki bunlar gerçekten de. Yani ambargolardan, işte ne bileyim, bulut hizmetlerinden, veri merkezlerinden, siber güvenlik, biyo güvenlik, otonom silahlara kadar. Her şey çok önemli. Şimdi Amerika'nın 2025 tarihli o America's AI Action Plan belgesinde, yani Amerika'nın yapay zeka hareket belgesinde, hareket planı belgesinde Washington'ın yapay zeka diplomasisini açıkça jeopolitik bir rekabet parçası olarak gördüğü söylenmişti.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Çin'den ben şöyle bilgiler aldım bizzat Çin'in kendi şeylerinden. Şu bilgiler geldi. Çin Amerika'dan işte ben seni geçeyim de şöyle olayım falan demiyor. Çin 2023 yılında Global AI Governance Initiative diye bir belge üretti. Bu belgede daha doğrusu bir inisiyatif üretti. Bu belgede ülkelerin eşit geliştirme hakkını savunuyor. Ülkelerin yapay zeka konusundaki egemenliğini savunuyor. İdeolojik kamplar kurulması ve bazı ülkelerin teknolojik gelişiminin engellenmesine karşı çıktığı söyleniyor. Yani tabii aynı belgede teröristlik, aşırılık yanlıları, organize suç gruplarının yapay zekayı kötüye kullanmasına karşı işbirliği çağrısı da var. Ama yani Çin diyor ki açık veri, açık kaynak filan bunları bakalım hep birlikte, yapay zekayı hep birlikte ileriye doğru götürelim diyor. Şimdi iki tarafın farkı nasıl ortaya çıkıyor? Şuradan ortaya çıkıyor. Amerika yapay zekayı liderlik, güvenlik, müttefik blokları ihracat kontrol ekseninde okuyor, orada tutuyor. Çin kalkınma hakkı, açık erişim artı Batı'nın teknoloji tekeli eleştirisi Birleşmiş Milletler Merkezi yönetişim ekseninde ele alıyor. Şimdi siz olsanız hangi tarafı seçersiniz? Ben size bunu soruyorum. Yani bir taraf ben lider olayım, işte müttefik blokları kurayım, ihracatı kontrol edeyim derken bir diğer taraf hep beraber insanlık kalkınsın, açık erişim gelsin filan demesinde hangi tarafı tutardınız? Mantıken hangi tarafı tutardınız? Ben yapay zekaya sordum. Hani Amerikan yapımı yapay zeka şey diyor. Tabii yani tuzak soru mu diye sordu önce. Sonra dedi ki tabii Çin'in dediği biraz daha doğru dedi. Şimdi gelecek olursak Trump'la Pekin zirvesinin genel havası da bunu doğruluyor. Şimdi Çin'in analizlerine göre, Çin basının analizlerine göre zirve iki tarafında rekabeti çözmesinden çok rekabeti yönetilebilir hale getirme çabası var. Washington pratik o ekonomik kazanımları ve işlem bazlı sonuçları öne çıkarırken Pekin stratejik istikrar kavramını daha geniş bir politik çerçeveye oturtmaya çalışıyor, doğrusunu yapıyor. Ama her iki tarafta aynı istikrar kelimesini kullanıyor ama Washington bunu risk azaltma ve ekonomik sonuç alma biçiminde, Pekin'de Çin'in temel çıkarlarına saygı ve rekabetin belli sınırlar içinde tutulması biçiminde okuyor. Yani yani hep beraber bunu da göreceğiz, bunun sonuçlarının nereye gideceğini. Şimdi burada bazı başlıklar var. Bu başlıkları size vermekte büyük fayda var efendim. Şöyle başlıklar. Şimdi diyalogda neler konuşulabilir? Yani devlet dışı aktörler konuşulacak. Yani terör örgütleri, organize suç ağları, fidye yazılım uygulamaları, biyogüvenlik riski, küçük ekipler, finansal sisteme hedef olabilecek hacker grupları falan. Burası çok önemli. Şimdi tabii burada şey de var. Otonom dronların kullanımı, biyolojik tehditler. Bakın bunlar yapay zeka ile gerçekten de çok ciddi çirkinlik, kötülük sağlayabilecek şeyler. Bunlar konuşulmuştur diyor. İkincisi AI hotlines, yani o hani acil yapay zeka hatları, yani kriz iletişim kanalları olabilir deniyor. Yani bir yapay zeka destekli siber saldırı olduğunda bunun bir devlet saldırısı mı, üçüncü tarafın false flag dediğimiz sahte bayrak operasyonu mu, yoksa kontrolsüz bir suç ağı mı olduğu hemen anlaşılamıyor. Amerika ile Çin arasında böyle durumlarda yanlış gerilim tırmanmasını engelleyecek özel iletişim kanallarının kurulması gerektiğini belirtilmiş. Yani en gerçekçi aslında faydalı sonuçlardan biri bu olabilir. Hani filmlerde görmüşsünüzdür. Eskiden Rusya ile Amerika arasında kırmızı telefon varmış. Hani başkan kaldırınca başkan diğer taraftan cevap veriyor gibi bir şey. Ve biraz da hani tıkanan noktalarda, olayların tıkandığı noktalarda aralarında bizzat birebir konuşarak çözerlermiş. Böylesi o kırmızı telefonların sistemden çıkmaması gerekiyor. Şimdi üçüncü başlığa gelelim. Üçüncü başlık enteresan. Model güvenliği ve test protokolleri. Şimdi Amerika tarafı bu uç modellerin siber, biyolojik ve finansal sistemleri kötüye kullanım risklerini daha sistemli test etmek istiyormuş. Çin tarafı da kendi belgelerinde risk temelli sınıflandırma, test ve değerlendirme sistemlerinden söz ediyormuş. Burada teorik olarak ortak bir zemin varmış. Modeller piyasaya çıkmadan önce hangi risk testlerinden geçmeli, tehlikeli taleplere nasıl cevap vermemeli, modelin biyolojik veya siber kapasitesi nasıl sınanmalı diye sorulması gerekiyor diyor uzmanlar. Şimdi bu testlerin sonuçları aynı zamanda modelin ne kadar güçlü olduğunu da gösterecek deniyor. Yani güvenlik bilgisiyle stratejik sır burada birbirine karışıyor. Kimse, şimdi şu lafı çok beğendim bakın, siz de beğenecek misiniz bakalım. Kimse rakibine arabasının motorunun kaç beygir olduğunu dürüstçe söylemiyor diyor efendim. Bana çok enteresan geldi. Bir sonraki maddeye geçmeden, o dördüncü maddeye geçmeden önce isterseniz bir minik müzik arasına daha gidelim. Müzik arasından sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız ve bu maddeleri kaldığımız yerden sayacağız efendim.

0: Radyo Sputnik son dakika.
1: Değerli dinleyenler, Özgür Özel polis tarafından boşaltılan CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor, dinliyoruz.
2: Mayıs 2023 gününden beri ben bana yakışanı, mücadele arkadaşlarım bana yakışanı yapmaya çalışıyoruz. Bize yenilgi yakışmıyor. Bize kaybetmek yakışmıyor. Atatürk'ün partisine teslim olmak yakışmıyor. Atatürk'ün partisini teslim almak isteyenlerle Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum. Ben de Ekrem Başkan'dan değişim diye yola çıkan burada gördüğünüz her bir partinin neferi de ilk gün yola çıkamamışsa da değişimin samimiyetini, mücadelesini ve başarısını görüp ona katılan herkes bir süredir kendine yakışanı yapıyor. Birileri de kendine yakışanı yapıyor. Bu baba ocağına, baba ocağına, Atatürk'ün evine, hepimizin baba ocağına, ana kucağına bugün sabahın yedisinde biz onlara en kısa sürede kurultay ilan edin, bu sorun bitsin deyip öğlen 12'de bunu konuşalım demişken sabahın yedisinde arkalarına Ankara'da ne kadar kriminal tip varsa, ne kadar kriminal tip varsa onları takıp baba ocağının kapısına dayananlar da kendine yakışanı yaptı. 80 yaşında bastonuyla burada direnen de 16 yaşında halkçı, liseli genç de kendine yakışanı yaptı. Yapmayın dedik. Partiyi kişisel hırslarınızdan dolayı bir yenilgiyi kabul edemediğiniz için AK Parti'ye teslim etme planının parçası, öznesi olmayın dedik. Dinletemedik. Yalancıları, iftiracıları arabalarıyla mahkeme mahkeme gezdirdiler. Butlan kovaladılar. Delegenin vermediği yetkiyi AK Parti'nin hakiminden dilendiler. Bundan sonra eğriye eğri, doğruya doğru. Biz bugün de kendimize yakışanı yaptık. Ne o ya? Sizin gibi her yenilgiden sonra bunu kabul edecek miydik? Teslim mi olacaktık? Teslim mi olacaktık? Devletin polisini, milletin evlatlarını baba ocağına yığanlara, baba ocağına polisle girenlere, bu partinin evlatlarına gaz sıktırıp jop vurduranlara yazıklar olsun. Daha önce de söyledim, ancak bizi buradan söküp atarsınız. Söküp atmaya kalktılar. Nereye? Sokağa. Kardeşim, biz zaten bu seçimi kazanmayı, bu partiyi birinci parti yapmayı burada oturarak yapmadık ki. Sokakta yaptık, meydanda yaptık. İktidarın zavallı aparatlarına söylüyorum. Her akşam haysiyet cellatlığı yapanlara söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır, iktidara yürümektedir. Yürüyor muyuz arkadaşlar? Benimle iktidara yürümeye var mısınız? Butlancıları, muhalifiyetle tatmin olanları, muhalefet koltuğuna talip olanları geride bırakıp iktidar koltuğuna yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar, yürüyelim arkadaşlar.
1: Evet. Evet değerli dinleyenler, CHP lideri Özgür Özel'in genel merkezden ayrılmadan önceki son açıklamasını dinlediniz. Radyo Sputnik'te radyolarınızı taşıdık. CHP'de mutlak butlan kararına direnmişti Özgür Özel ve kurmayları, Kılıçdaroğlu ve ekibiyle anlaşamadı. Bugün gerginlik yaşandı, genel merkez darbede yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesi vardı, genel merkeze biber gazlarıyla girildi. Partililer dışarı çıkarıldı. Genel merkez binası önünde biraz önce açıklamalarda bulundu Özgür Özel. Bize yakışanı yapıyoruz, geri almak üzere çıkıyoruz dedi. Genel merkez önünde yaptığı son konuşmada. Çok üzgünüm ancak bir baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz diyen Özgür Özel bir daha buraya geldiğimizde bu iktidar ve işbirlikçileri buna cesaret edemeyecekler diye konuştu. Partiyi AK Parti'ye teslim etme planına ortak olmayacağız dedi. Butlan kovaladılar, delegelerin verdiği yetkiyi yargıya taşıdılar, yargıyla kovaladılar bu kararı dedi. Bu partinin evlatlarına job vurdurdular, yazıklar olsun diye konuştu Özgür Özel. CHP genel merkezinden çıkıp meclise yürüyeceğini kaydetti. İktidar çağrısında bulundu diyelim ve saat başında gelişmelerle buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Sputnik son dakika.
3: Radyo Sputnik'tesiniz. Futbol saati başlasın. Ben Selin Yazıcı.
4: Ben Serhat'a.
3: Halen tam anlamıyla çözülen bir düğümün olmadığı ligi yaşıyoruz.
4: Çok feci yani alt taraflar.
3: Feci. Ama çok güzel değil mi o fecilik ya? Seyrederken maçı şöyle, çok keyif aldırtmıyor mu sana?
4: Çıkışı bu hafta Fenerbahçe'ye konuk olmasıyla devam edecek mi, düşecek mi? Mesela bu var.
3: Ya, yani yani çok hayır, rica bizim ediyorum. Yani rica.
4: Galatasaray şu kadrosuyla bence ligi sonuna kadar taşır. 2 puan kayıpsız taşır yani.
3: Yani bize yine hüsran diyorsun kısaca. Ben buradan bu da.
4: Fenerlere hüsran
3: i̇şte
4: diyorum.
3: İşte ben de o kategoriye fenerlere koyduğum için hüsran kendimi.
4: Çok ayıp. Bakın gerçekten kelimenin tam ve her anlamıyla harfinin hak ettiği şekilde çok ayıp böyle bir şey. O kravatı takarak oraya geliyorsanız o başka bir şey olmalısınız siz orada. Olmaya alıştığınız kişiden başka bir şey olmalısınız yani.
0: Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri. Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te.

0: Radyo Sputnik.
1: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
2: Son kulağıma tarihi basma makineleri internete ve piyasada herkesin erişimine açık şekilde satılıyor. Uzmanlara göre bu durum tarihi geçmiş ürünlerin kolayca yenilenmesine ve tüketicinin farkında olmadan riskli gıdalarla karşı karşıya kalmasına yol açıyor. Market raflarında yer alan bir ürünün son kullanma tarihine güveniyoruz. Ancak bu tarihin gerçekten üretici tarafından mı yoksa sonradan mı basıldığı sorusu bugüne kadar pek sorulmadı. Oysa tarih kodlama ya da tarih basma adıyla satılan makineler herhangi bir belge ya da denetime tabi olmadan herkes tarafından satın alınabiliyor. Tarih kodlama makineleri gıda, kozmetik ve temizlik ürünleri başta olmak üzere birçok ambalajlı ürüne son kullanma tarihi basmak için kullanılıyor. Bu makineler e-ticaret sitelerinde ve sanayi piyasasında kolayca temin edilebiliyor. Uzmanlara göre asıl sorun bu makinelerin kim tarafından ve hangi amaçla kullanıldığının denetlenmemesi. Ambalaj üzerindeki tarih bilgisi aseton, alkol ya da benzeri maddelerle silinebiliyor. Ardından tarih kodlama makinesiyle aynı ürüne yeni bir son kullanma tarihi basılabiliyor. Bu yöntemle tarihi geçmiş bir ürün raflarda taze gibi satılabiliyor. Belediye zabıtalarının ve ilgili kurumların yaptığı rutin denetimlerde ürünlerin ilk olarak ambalaj üzerindeki son kullanma tarihine bakıldığı biliniyor. Ancak tarih bilgisi sonradan değiştirilmişse bu durumun ilk bakışta anlaşılması mümkün olmuyor. Bu da denetimlerin etiket üzerinden mi yoksa ürün içeriği üzerinden mi yapılması gerektiği tartışmasını gündeme getiriyor. Radyo Sputnik'ten Alkan Şahin'e konuşan Tüketici Hakları Dernek Başkanı Ergün Kılıç, vatandaşların ambalajlarla silinti, leke ya da çift tarih izlerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Şüpheli ürünlerin ise ilgili kurumlara bildirilmesi çağrısında bulundu.
3: Bu tür aletler için özel izne gerek yok. Ancak kullanımla ilgili problemler olabilir. Bu durumda özellikle tarih geçen ürünlerin üzeri değiştirilerek, silinerek yenilerinin konması gıda kodeksine aynı zamanda tüketicinin can güvenliğini etkileyecek nitelikte bir uygulama olur. Bu bahşiş ticarette bunlar görülebiliyor mu? Görüyoruz. Onun için bununla ilgili Ticaret Bakanlığı sık denetimler yapmalı.
2: Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü ise son kullanma tarihiyle oynanmasının ciddi bir halk sağlığı riski oluşturduğunu belirtti.
4: Bu tarz yasaklamalar veya uygulamalar çözüm olacağını zannetmiyorum. Çünkü istenirse kağıt etiketlere de tarih basılarak SKT uygulaması yapılabiliyor. Dolayısıyla bu tür olumsuzlukları engellemek için denetimlerin sıklaştırılması ve denetimlerde tespit edilen bu tür uygulamaların, olumsuzlukların yasa ve yönetmeliklere aykırı hareket edilmesinin de caydırıcı cezalarla karşılık bulmasının engellenebileceğini, daha etkili olabileceğini düşünüyorum.
2: Son kullanma tarihi geçen ürünlerin etiketlerine yeni tarih basımında kullanılan makinelerin satışı yasal olarak hala devam ediyor. Etiket makinelerinin bir yasal zorunluluğa tabi tutulması gerektiği uzmanlar tarafından vurgulanırken üreticiler de aynı fikirde. Habere konuşan bir üretici şunları söyledi.
5: Bakın bu yazıcılar ofis tarzı yazıcılarla hiçbir farkı yoktur prosedürde. Hani takdir ederseniz bir bıçak hani mutfakta da kullanılıyor, kötü niyette de kullanılıyor. Bunun özel bir prosedürü yoktur. Sadece yaptığınız işte hani yaptığınız ürettiğiniz ürüne göre atıyorum gıda üzerine uğraşıyorsunuz. Sizinle kim uğraşır? O daldaki arkadaşlarımız denetler. Devlet kurumları denetler. Hani mesela diyelim bizim gibi makine parçası üretiyorsunuzdur. Ona göre bir bakanlık denetler. Hani bunun bizimle alakalı bir resmi prosedür yoktur. Sadece paletçilerde, kerestecilerde farklı bir yol var. Sadece bunlarda bir evrak isteniyor. O evrakımız da mevcut. Gıda üzerine bir ürün kodluyorsanız diyelim yufka üzerine tarih kodluyorsunuz. İl Tarım geldi dedi ki nihayetinde gıda üzerine yazan mürekkep sertifikası. Bunları ister sizden, bunlar da bizde mevcut. Hani ne amaçla kullanacağınızı ben bilemem. Yönetmek, sorgulatmak da bizim işimiz değil. Karşıdaki firma ne üzerine şey yapıyorsa Onun üzerine gerekli bakanlık gerekli denetlemelerini yapacaktır. Ben size bu cihazı sattım. İl Tarım geldi, siz denetleme yaptı. Herhangi bir pürüz gördü. Bizden, yani tedarikçiden istediği bazı evraklar var. Bunların tamamı bizde mevcuttur. Ya benim bunu satmayacağım size deme gibi bir yetkim yok.
1: Yok.
5: Öyle bir yetki yok. Kerestecilerin, bakın sadece kereste üreticilerinin makineyi alırken faturaya iliştirdiğimiz belge var. Sadece onu alabiliyorlar. Onun dışında bakanlığın vermiş olduğu logoyu basamıyorlar. Zaten bu adam işletme numarasını bize veriyor. İşletme numarasını muhasebemiz sorgular burada. Hani sorgulamaktaki amacımızla bir resmiyetle alakası yoktur. Hani bizim öyle bir çalışmamız yoktur. Öyle bir yetkimiz de yok. Biz sadece doğru işi yaptığını hani doğru işi derken şöyle doğru makineyi mi satıyoruz diye. Bu esnada adam diyor ki bize mesela ben peynirci verdiği işletme numarası sahte çıkarsa zaten biz buna diyoruz ki hani verdiğiniz işletme numarası geçersiz biz bunu yazamıyoruz. Her isteyen alabilir bunu. Boyası da alabilir. Bir fabrikadaki üst düzey bir CEO da alabilir. Bunda bizim hani kimlik sorgulama yetkimiz yoktur. Ama bize adam derse ki ben uğraşmayacağım işletme numaramı yazı verin. İşletme numarasını gönderir. Kimin adına kayıtlı olduğunu sorarız. Bakarız eğer isimler tutuyorsa gireriz numarayı. Değilse biz o numarayı onu bizim bu şekilde sorgulama yetkimiz yasal olarak hiçbir şekilde böyle yetkimiz yok. Yani evet. Bizi bir beyaz eşyacı gibi düşünürüz. Evet. Yani sizin ne amaçla kullanacağınızı biz bilemeyiz. O karşıdaki bakanlık dem ki siz aldınız oradaki peynir, zeytin, bir şeyin numarasını, tarihini değiştirdiniz. Orada değilse size fatura soracaktır. Fatura tarihini değiştiremezsiniz. Onu ibraz edemediğiniz takdirde 340 bin lira bugün ceza. Sen bunu kime satacaksın kardeşim? Falan yere. Hadi tamam ben yardımcı olayım. Nasıl yardımcı olayım? Şimdi gıda üreticisi isen işletme numaran olmak yaptık. İşletme kayıt belgesi sorduk. Kimden sorduk? Sen aradın beni Isparta'da. Ben peynir sütle uğraşıyorum. Tamam işletme kayıt belgeni ver. O adamdan aldık. Ben makineyi sattım. O da komşusuna verdi. Merdiven altı bir işletme. Market. Bak bunun en güzeli nasıl yapılır biliyor musun? Bizimle değil de marketlerle veya üreticilerle.
1: Evet.
5: Senin işin ama alamıyorsun da işletme kayıt belgen yok. Tanıdığın bakkal market arkadaşına gittin. Dedin ki rica ettin ya işte falan firmadan bana bir cihazı alır mısın? 7 bin lira diyor 10 bin lira diyor alsana 12 bin lira mesela. Evet. Bakkalın işi bu kar yapacak adam. Bu adam benden alır bu makineyi size satar. Diyelim ki size sattı. Yarın elinizde yakalandınız. Bakkaldan aldım desen bakkal ikna et.
1: Evet.
5: Benden aldım dese ben satmadım diyemem ki. Sattım kardeşim bak
1: sattım.
5: Ama fatura tutmuyor. Ben bakkalım.
2: Tarih kodlama makineleri serbestçe satılmaya devam ederken bu makinelerin kötüye kullanımına karşı nasıl bir denetim mekanizması oluşturulacağı sorusu hala yanıt bekliyor. Tüketici ise raflardaki ürünlere bakarken artık şu soruyu sormak zorunda kalıyor. Bu tarihe gerçekten güvenebilir miyim? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saat 16, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. CHP Genel Merkezi polis eşliğinde boşaltılıyor. CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel meclise yürüyor. Ankara'daki büyük hareketlilik sürerken CHP İstanbul'dan hamle geldi. Ayrıntılar bültenimizde. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz yeni bir aşamaya geçti. Yaşanan son gelişmeleri hemen sizlerle paylaşalım. Sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi önünde yaşanan arbede karşılıklı suçlamalar ve tahliye tartışmaları sonrası polis ekipleri öğle saatleri itibariyle genel merkeze müdahalede bulundu. Onlarca polis tahliye sürecini gerçekleştirmek üzere biber gazı sıkarak ön bahçeye, ardından CHP Genel Merkezi'ne girdi. Müdahale CHP heyetinin iç İçişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından geldi. Bu konuya dikkat çekelim. Bina içinde gazdan etkilenen kişilerin olduğu, bazı partililerin kapılara, koltuklardan barikat oluşturmaya çalıştığı da gözlemlendi. Alanda bulunan CHP'liler polis ekiplerinin biber gazı müdahalesine yangın söndürme tüpleri ve hortumlarla karşılık verdi. Partililer dışarı çıkarılmaya devam ediyor. CHP Genel Merkezi müdahale sırasında sıkılan gazdan etkilenen milletvekili Mahmut Tanal da gözyaşlarını tutamadı. Hani halkın umudu duydu, AK Parti'nin umudu oldu Kemal Bey dedi. An itibariyle meclise yürüyen Özgür Özel CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesiyle tahliye operasyonuna başlamasının ardından parti merkezi önünde son açıklamalarını yaptı.
2: Yenilgi yakışmıyor. Atatürk'ün partisine teslim olmak yakışmıyor. Teslim almak isteyenlerle Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum. Bu baba ocağına, AK Parti'ye teslim etme planının parçası, öznesi olmayın dedik. Dinletemedik. Butlan kovaladılar. Biz bugün de kendimize yakışanı yaptık. Ne o ya? Sizin gibi her yenilgiden sonra bunu kabul edecek miydik? Teslim mi olacaktık? Teslim mi olacaktık?
1: Ankara'da CHP Genel Merkezi'ne polis saldırısı eşiğinde biber gazıyla girilmişti dedik. Gelişmeleri de aktardık. Genel Merkez önündeki hareketlilik sürerken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten bu akşam için çağrı geldi. Parti örgütlerinin İstanbul'da 3 bölgede meydanlarda olacağını açıkladı.
0: Ekonomi.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişikliğe gitti. Resmi gazetede yayınlanan düzenleme ile gayrimenkul yatırım ortaklarının kar dağıtım şartları, istisna uygulamalarında kar zarar hesaplamaları ve asgari kurumlar vergisinde yatırım teşviklerine ilişkin yeni esaslar yürürlüğe girdi. Reklam Kurulu 5G tanıtımlarında tüketiciyi yanıltıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle 3 büyük GSM operatörüne toplam 23 milyon lira idari para cezası uyguladı.
0: Spor.
1: Erzurumspor'la Ahmet Sportif faaliyetlerin doğrudan yükseldiği Süper Lig adını yazdıracak 3. ve son takım bugünkü maçın kazananı olacak. Ligi 3. sırada tamamlayan Esenler Erokspor doğrudan playoff finalinde mücadele etme hakkı elde etmişti biliyorsunuz. Çorum'sa ligde normal sezonu 4. sırada bitirmişti. Erokspor'la Çorum playoff final maçında bugün saat 19'da karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede kazanan ekip Süper Lig biletini alan 3. takım olacak. Fenerbahçe olağanüstü seçimde başkan adayı olan Hakan Safi yönetim kurulu listesine dün tanıttı. Seçimi kazanacağız dedi. Safi Fenerbahçe'ye dünya yıldızları getireceğini ve güçlü bir kadro kuracağını da belirtti. Fenerbahçe Kim Min-jae transferi için Bayern Münih ile görüşmelerde, temaslarda bulunmaya devam ediyor. Alman kulübünün bonservis beklentisi ise 25 milyon euro. Basketbol Avrupa Ligi'nde dörtlü final organizasyonu Yunanistan'ın Olympiakos'la İspanya'nın Real Madrid ekibi arasında oynanacak final maçıyla tamamlanacak. Atina'daki dev final bu akşam saat 21'de başlayacak. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
0: Emniyet kemeri takılı mı? Bayramda çocuklarınız da yolda. Peki arka koltukta emniyet kemeri takılı mı? Onların güvenliği sizin elinizde. Radyo Sputnik güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.

0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
1: Gündem dışından merhabalar. Gündem dışında bugün ilk bölümde yalnızca bir kitabı değil, modern insanın görünmeyen kırılmalarını da konuşacağız. Konuğumuz Ayşegül Günsür'le kitabı Bir Panik Ataklı'nın Günlüğü düzleminde ama birçok konuyu da ele alacağız. Bu kitap yalnızca panik atak yaşayan bir insanın hikayesi değil, güçlü görülmeye çalışan insanların sessiz çöküşü esasında. İş hayatının baskısı, ilişkilerde anlaşılamama hissi, bedenin verdiği sinyaller, korkular, yalnızlıklar ve insanın kendi zihniyle verdiği mücadeleye kulak vereceğiz. Ayşegül Günsür kitabında bir yerde ben panik atak denen illetten kurtuldum ama bu yaklaşık 20 senemi aldı diyor ve belki de en çarpıcı tarafı şu: insan bazen dışarıdan çok güçlü görünürken içeride tamamen değişmiş de olabiliyor. Bu akşam korkuların, yüzleşmelerin, iyileşmenin ve yeniden ayağa kalkmanın hikayesini konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Serhat Bey. Çok güzel sizinle burada olmak.
1: Benim için de aynı şey geçerli. Bir panik ataklının günlüğü geldi sizden. Aslında kişisel bir çöküş hikayesini yalnızca bir rahatsızlık anlatısı olarak değil, modern şehir hayatının performans baskısı, yalnızlığı, mükemmeliyetçiliği ve görünmez kırılganlıkları üzerinden de anlatan oldukça samimi bir iç döküm metni olarak Destek Yayınları'ndan ulaştırıldı.
2: Evet, aslında yani kitapta geçen her şey çoğu insanın ömür boyu yaşadığı deneyimler. Ben sadece bu dertten muzdarip olan insanlara bunun bir çıkış yolu olduğunu, bundan bir çıkış yolu olduğunu göstermek istedim. Hep anlatırdım ama hani yazılı okumak ve bu konuda deneyim yaşamış birinden bunları duymak birazcık daha kişilere şey olur, böyle bir yol rehberi olur diye düşündüm.
1: Kitabın merkezinde panik atak olsa da aslında mesele sadece psikolojik bir rahatsızlık değil, insanın burada kendisiyle yüzleşmesi, kendi hayatına yabancılaşması, bedenin artık dur demeye başlaması ve yıllar süren kaçışın ardından gelen, değil mi, yüzleşme?
2: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Zaten o yüzleşmelerle baş edemediğimiz ve sürekli içimize attığımız için artık bedenin alarm vermesi panik atak. Ne zaman ki onu görmeye ve anlamaya başlıyorsunuz, panik atak aslında sizinle konuşmaya başlıyor. Bir dakika, burada halletmemiz gereken bir şey var diye. O şeyleri, o size gösterdiği durumları fark ettikçe aslında iyileşmeye de başlamış oluyorsunuz.
1: Evet, Günsür'ün kitabının en güçlü taraflarından biri, panik atağı teorik bir psikoloji diliyle değil, günlük hayatın içinden araba kullanırken, toplantıdayken, köprüyü geçerken, alışveriş merkezine girmeye çalışırken yaşanan gerçek korkular üzerinden ele alması. Özellikle ilk kriz sahneleri oldukça sinematik ve dinleyiciyi içine çekebilecek, okuyucuyu diyelim, içine çekebilecek güçte. Kitap 3 aşamalı ilerliyor: sessiz bir çöküş, iyileşmenin ışığı ve özgürlük. Bu yapı aslında klasik bir yeniden doğuş anlatısı, değil mi?
2: Evet, biraz küllerinden doğmak gibi. Çünkü ilk zamanlar kimse bunu kabul etmek istemiyor. Böyle bir hastalığı olduğunu kabul etmek istemiyor. Kimseyle paylaşmak istemiyor. O yüzden sessiz bir çöküş, bu hastalığın belirlenmesi ve bunun kabulü. Daha sonraki yaşadığım deneyimler tabii ki o kadar sarsıcı ki, aslında panik atakta neyi hallederseniz, örneğin araba kullanmaya başlıyorsunuz, bu sefer başka yerden çıkıyor. Çünkü aslında korku bir tane. Yani her şeyin korkusu farklı değil bana göre. Dolayısıyla araba kullanma korkusunu hallediyorsunuz, uçak korkusu başlıyor. Uçak korkusunu hallediyorsunuz, kalabalık korkusu başlıyor. Dolayısıyla o ikinci bölümde onları anlatıyor ve oradan nasıl çıkacağımızı anlatıyor aslında.
1: Bu kitap sizin için bir yüzleşme miydi yoksa bir terapi miydi?
2: Yüzleşme ve terapilerin aslında insan hayatını nasıl etkilediğini ve nasıl iyileştirdiğini göstermek istediğim bir metindi bu. Onu göstermek istedim herkese. Çünkü çünkü genellikle panik atak hani ilaçla tedavi ediliyor. Okey, günü kurtarıyor. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Günü mü kurtarıyorsunuz, iyileşiyor musunuz? Bu çok önemli bir ayrım bir panik ataklı için.
1: Kitabı yazarken en zorlayan bölüm hangisiydi bu üç kısım içerisinde?
2: Panik atakları geçirdiğim sahneleri yazmak çok zordu. Çok zorladı ve ara verdim bazı yerlerde. Çünkü onu tekrar yaşıyorsunuz, yaşıyorsunuz. Ve aslında hani 20 yıl öncesi, bu tabii ki çok uzun zaman oldu ama gene bile böyle başkasının hayatı izlermiş gibi bir, sanki bir film şeridi gibi geçiyor gözünüzün önünden. Ama o sahneleri yazmak zorluydu.
1: Peki ilk panik atağınızı bugün nasıl yorumluyorsunuz?
2: Çok zor. Yani ilk panik atağı geçirmek çok zor. Çünkü ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yani kalp krizi mi, işte mide spazmı mı, tansiyonunuz mu düştü, adlandıramadığınız bir şey. Belirsizlik insan için her zaman zordur. Ne zaman ki bir şeye at koyarsınız, sonra onunla baş etmek daha kolaylaşır. Dolayısıyla zordu o kısımlar.
1: Aslında o gün bedeniniz size ne söylüyordu? Dur, sakinleş, kendine vakit ayır, acele et. Evet. Neydi size bedeninizin söylediği şey?
2: Mükemmeliyetçi olma. Yani bir sunum yapacaksın, nedir, iş arkadaşlarına bir sunum yapacaksın, yani bunda bu kadar heyecanlanacak, işte şöyle olmalı böyle olmalı, yapı itibariyle birazcık mükemmeliyetçi ve detaycı bir kişiyim aslında. Onun bir dışa vurumuydu büyük ihtimalle.
1: Evet, bazen mükemmeliyetçi olduğunu söyleyen ve bundan kurtulan konuklarım Sputnik'teki editör arkadaşlar haber yaptıktan sonra diyorlar ki haberin şu paragrafını şöyle yapsaydık, ben aynı zamanda şöyleyim, şunu şöyle, ya hani sen iyileşmiştin.
2: Evet. Ya bazı
1: haber de mükemmel olacak yani, ama bir gün önce de biz mesela şeyi konuşmuştuk, hani artık mükemmeliyetçi değilim, rahatım, yüklerimden kurtuldum, ama bir gün sonra editörün yerine geçip o haberi nasıl daha en mükemmel hale getiririm diye çaba içerisinde oluyorlar. Siz gerçekten iyileştiniz mi?
2: Valla bazı karakteristik özellikler değişmiyor. Ben detaycıyım yani.
1: Yarın
2: şu
1: göreceğiz.
2: Şu kitabı yazarken bile o kadar çok gitti geldi, kelimenin yeri değişti, başlık değişti, resimler değişti. Çünkü evet, ben kendi içim rahat etmiyorsa ve çıkan şeyle, çıkan kitapla mutlu değilsem karşımdaki insanlar da mutlu olmaz diye düşünüyorum. Önce benim memnun olmam önemli.
1: Tabii şunu söyleyelim, mükemmeliyetçi olmakla ya da olmamakla özenli olmak, işte okuyucusuna elbette saygılı olmak, titiz olmak arasında fark var değil mi?
2: Elbette.
1: Bu farkı belirleyen bir çizgi var mı sizce? Yani nerede titiz olmak, özenli olmak, dikkatli olmak bitiyor ve orada mükemmeliyetçilik başlıyor?
2: Vallahi titiz
1: olmayı da bilir bu arada.
2: Titiz olmak şöyle, ben titiz bir insanım çünkü yaptığım iş düzgün olsun ve okuyan, hala bile bakıyorum bir sürü hata buluyorum mesela, o zaman gözden kaçmış. Ne kadar titiz olursanız olun, mükemmeliyetçi olursanız olun, hayat diyor ki ya bir bırak, çünkü senin de göremediğin şeyler var. Dolayısıyla birazcık daha iyiye doğru gittiğimi düşünüyorum. Çünkü baktım ki bu kadar incelemeye, didik didik etmeye rağmen hala ilk okuyuşta bir sürü hata çıkabiliyor elbette. Evet.
1: Peki mükemmeliyetçiliğinizin ruh sağlığınıza bir etkisi oldu. Bu etkiyi ne zaman fark ettiniz? Yıl olarak söyleyebilirsiniz, yaş olarak söyleyebilirsiniz, dönüm noktası olarak da söyleyebilirsiniz.
2: İnsanları değiştirmeye çalıştığımda fark ettim. Yani benim istediğim gibi davranmıyor kimse. İşte bir takım kurallara hiç kimse uymuyor, trafik kurallarına uymuyor, ahlaki kurallara uymuyor. Bu birazcık böyle insanı sarsıyor ve mükemmeliyetçilik ötesine aslında gidiyor. Dolayısıyla ben hani insanlar ne zaman bana ya bu böyle olmalı, bu da böyle davranmalı dediğimde anladım ki ya bu artık gereksiz bir mükemmeliyetçilik. Kimseyi değiştiremezsiniz çünkü. Olduğu gibi kabul etmek
1: sizin
2: gerekiyor.
1: Sizin hayat hikayenizden yola çıkarak da soruyorum. Başarılı insanların kırılganlıklarını saklama zorunluluğu sizce neden bu kadar çok güçlü?
2: Aslında o zaman çok güçlüydü. Çünkü o zaman işte iş hayatında, özel hayatta güçlü görünmek zorundaydınız. Güçsüz göründüğünüzde sistem sizi eliyordu. İşte arkadaşlarınız sizi eliyordu. Zaten işte neden söyleyemedim? Sinemaya gittiğimde ben kenarda oturmak istiyorum. Bunu söyleyemedim arkadaşlarıma. Çünkü söylesem bilmiyorum nasıl tepki verirlerdi. Ama o zaman bilinmeyen bir hastalık olduğu için başta işte ailemi üzmek istemedim. Sonra gelecek olan tepkilerle yüzleşebilecek cesaretim yoktu. Dolayısıyla o dönem öyleydi. Bu zaman biraz daha rahat herkes. Öyle düşünüyorum ben en azından. Daha böyle kırılganlıklarını herkes ortaya koyabiliyor. Bir dakika, ben bunu yapamıyorum, ben bunu yapabilirim diye daha özgür insanlar diye düşünüyorum.
1: Evet, kısa bir video izlemiştim. Bu kitabınızı okuduktan sonra ve sorulara çalışırken bir Japon, tabii Japonların hedef baskısı ve çalışma düzeni iş hayat dengesini sağlayamamaları çok bilinir. Metroda evine dönerken geç vakit sandviçini yerken ağlayan bir Japon vardı takım elbisesiyle. Evet, işini halletmiş, yarın sabah tekrar gidecek ve hızlıca sandviçini yiyip uyumak zorundaki sabah kalksın. Metroda bir yandan ağlayıp bir yandan sandviçini yiyordu. Şimdi bu görüntü arka planda olarak bu soruyu soruyorum. Kitapta iş hayatı ciddi bir baskı unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Sizce modern çalışma düzeni insan ruhuna uygun mu?
2: Bence değil. Çünkü çok kısıtlayıcı ve zorlayıcı ve bir takım normlara uymak zorundasınız. Yani işte iş saatlerine uymak zorundasınız ama belki siz sabah insanı değilsiniz. Belki öğlen insanısınız veya işte öğlen yemeği molası veriliyor, belki siz öğlen yemeği yemeyen bir insansınız. Dolayısıyla iş tabii ki rutininizi direkt etkiliyor. Ben aynı zamanda beslenme uzmanı olduğum için yani iş hayatıyla mesela beslenme, aile hayatı, gerçekten bunları dengede tutmak çok zor. Özellikle hayat bu kadar hızlı yaşanıyorken her şeyin olması gerektiği gibi yapmaya çalıştığımızda bir yerden mutlaka denge şaşıyor.
1: Uzmandan destek almak, yani psikiyatrik destekten bahsediyorum. Türkiye'de bu psikiyatrik destek almaya acaba yönelik toplumsal ön yargılar hala 10 yıl önceki kadar, 20 yıl önceki kadar güçlü mü? Ne dersiniz?
2: Çok olmadığını düşünüyorum ve buna inanmak istiyorum. Ama gene de bazı şeyler bir tabu, yani bunun konuşulması tabu, psikiyatra gittiğini söylemek tabu, psikologdan terapi aldığını söylemek tabu, ama şunu biliyorum ki daha rahat artık insanlar gidiyor çünkü bu bedenin ürettiği bir hastalık ve bu hastalığın bir doktoru var. Tek başımıza bazen oradan çıkış kolay olmayabiliyor.
1: Kitabın başında şöyle diyorsunuz: ben panik atak denen bu illetten kurtuldum ve bundan kurtulmak yaklaşık 20 senemi aldı. Bugün dönüp baktığınızda sizce bu mücadeleyi uzatan şey hastalığın kendisi miydi yoksa onu kabullenme süreci mi?
2: İlk önce kabullenme süreciydi. Hiç kabul etmek istemedim. Hı-hı. Ve kabul etmedikçe ataklar sıklaştı. Daha sonra da bence panik atak doktorlar tarafından da bu kadar bilinen bir hastalık değildi. Dolayısıyla terapiden ziyade işte ilaç al, ver, indir, çıkar, dozajı ayarla, kişiye göre çok değişkenlik gösteriyordu. Şimdi daha fazla yöntem olduğunu düşünüyorum bunlarla baş etmek için.
1: Evet, programın bu bölümünde kitaptan alıntılar yapan sorular soracağım sevgili dinleyenler. Sanki tüm ışıklar kapanmıştı diyorsunuz kitabın bir bölümünde yaşadığınız süreci anlatırken. Panik atak sizde daha çok korku mu yarattı yoksa hayattan kopuş hissi mi?
2: Hayattan kopuş hissi, çünkü hiçbir şeye dahil olamıyorsunuz işte. Seyahate çıkamıyorsunuz, konsere gidemiyorsunuz, istediğiniz bir filme gidemiyorsunuz belki ve bu o kadar yalnız hissettiriyor ki gerçekten karanlıkta kalıyorsunuz bazen ve oradan çıkacak bir yol bulamıyorsunuz.
1: İlk kriz anında da ben galiba kalp krizi geçiriyorum demişsiniz. Panik atan en ürkütücü tarafı bu bağlamda sizce fiziksel belirtilerin gerçekliği mi yoksa başka bir şey mi? Nedir? Ya da mesela iş hayatındaki kaygılar olabilir.
2: Fiziksel belirtiler çok gerçekçi her zaman. Özellikle kalp krizi geçiriyor hissi. Kalp artık ağza geliyor, ağızdan çıkacak hale geliyor ve siz bununla nasıl baş edeceğinizi bilmiyorsunuz. Eliniz ayağınız boşanıyor. Dolayısıyla o kadar gerçek ki bir süre sonra şuna inanamıyorsunuz. Ya bunu benim zihnim yapıyor olamaz. Yani bende fiziksel mutlaka bir rahatsızlık olmalı. Dolayısıyla ilk ataklar her zaman çok çok yaralayıcı. Çok yaralayıcı ve iz bırakıcı.
1: Kitaptaki iz bırakan cümlelerden biri de insan hayatta kalmaya çalışırken bile aklından iş geçer mi cümlesi. İşkolik misiniz?
2: Birazcık öyleydim. Birazcık öyleydim. Çünkü işimi seviyordum, başarılı olmak istiyordum. Çok çalışmıştım, eğitim almıştım bu konuda. Yaptığım işin düzgün ve şey olmasını istiyordum. Yani görünür olmasını istiyordum aslında. Tek amacım buydu ama panik atak buna dedi ki hayat öyle değil, dur bakalım.
1: Bugün neden utanıyordum diye düşünüyorum diyorsunuz ki insan ruhsal bir kırılma yaşadığında neden suçluluk hisseder sizce?
2: Çünkü o zaman böyle psikolojik hastalıklar, ruhsal hastalıklar insanlara böyle direkt damga vuruluyordu ya aman falan diye. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi herkes gayet açıklıkla, rahatlıkla anksiyetesini, panik atağını, işte neyse artık onu rahatlıkla söyleyebiliyor. Çünkü bilinir bir şey oldu artık. Eskiden bilinmiyordu maalesef.
1: Evet, anladığımız kadarıyla kitabı okurken eşiniz de bunu pek bilmiyormuş ki size diyor ki saçmalama, sen deli değilsin ki.
2: Evet.
1: Aslında sert bir yüzleşme. Yakın çevrenin bu şekildeki yaklaşımı iyileşme sürecini zorlaştırdığı mı ve eşiniz ne zaman bunun aslında öyle olmadığını fark etti?
2: Çok zorlaştırıyor tabii ki, yani eşten öyle bir tepki görünce diğer insanlara da anlatmak istemiyorsunuz çünkü herkes ayı

0: ettiğim an.
1: Kendime yabancı gibi geliyordum bazen de diyorsunuz kitapta. Panik atak insana en çok bedenini mi yabancılaştırıyor yoksa zihnini mi?
0: Zihin bedene yabancılaşıyor. Yani aynaya baktığımızda bu karşıdaki kişi kim? Düşünen ve beden farklı bir şeymiş gibi. Bedenden çıkıp sanki uzaktan izliyormuşsunuz gibi bir his. Ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani kendinizi izliyorsunuz. Orada acı çeken birisi var. Ama zihin başka türlü çalışıyor. Hayır, hasta değilsin, kendine gel.
1: O zaman o köprü sahnesine gidelim, değil mi? Ölüyorum ben.
0: Evet.
1: Tamam, bu köprüde öleceğim dediğiniz ana
0: Evet.
1: götürelim sizi. O anı düşündüğünüzde de yine bedeniniz mi sizi yönlendiriyordu yoksa zihniniz mi diye sorduğumuzda aynı cevabı mı verirsiniz?
0: Evet, bedenim yönlendirdi çünkü durdum. Bedenim hiçbir şey yapamıyor ama zihnim bir taraftan diyor ki saçmalama, ne var, araba kullanamayacak mısın? Bir kalp krizi geçiriyor olsan da sen buradan çıkarsın falan gibi şeyler söylüyor ama bedenin hiçbir şey yapabilecek hali ve durumu yok. Ve özellikle zaten işte bir süre kalıp oradaki polislerden de böyle bir tepki görünce mecburen o bedende yapmak zorunda bir şey, yani oradan çıkmak zorundasınız.
1: Kendimi kendi yarattığım bir hapishaneye tıkmışım cümlesi de kitaptaki güçlü cümlelerden biri. Panik atak zamanla insanın hayat alanını daraltan o zaman bir şeye dönüştürüyor sizi.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü mecbursunuz o rutine, yapamadığınız şeylere uygun bir hayat tarzı geliştirmeye, işte sabah erken trafiksiz çıkmaya, alışveriş merkezinin en boş olduğu zamanda gitmeye. Dolayısıyla bu daralıyor. Günü kurtarayım derken aslında hiçbir şey yapamaz hale geliyorsunuz. Burada bir süre bunu da iyileşme sanıyor bu hastalığı çekenler. Aslında iyileşme bu değil, aslında iyileşme her şeyi her zaman her durumda yapabiliyor olmak.
1: Bir panik ataklının günlüğünü konuşuyoruz. Eski bir panik ataklıyla Ayşegül Günsür konuğum sevgili dinleyenler. Ama iyileşti şu an, merak etmeyin. O yüzden de bu kadar zaman zaman sert sorular sorabiliyoruz. O devam ederken bu soruları sorsaydık ne yapardınız? Panik atak
0: Ya
1: geçirirdiniz.
0: muhtemelen burada oturuyor olmazdım zaten. Sizi dinliyor falan olurdum. Yani bu eski lafı o kadar güzel bir laf ki, inanın o kadar güzel bir laf ki, bütün kitabı okuyanlara, bana böyle yazanlara, mesaj atanlara özellikle bu mesajı vermek istiyorum. Ya bu kader değil ve eski, geçmişte kalabilecek bir şey.
1: Evet, bir soru gelmiş. Depresyonla birlikte soruyu kaçırdım. Yaşamış olabilir mi Ayşegül Hanım panik atağını diyor.
0: Mutlaka bir yerden sonra depresif bir hal alıyor çünkü hiçbir şey yapamayacak hale geliyorsunuz ve hayat tarzınız, insanlarla ilişkileriniz bozuluyor. Bu da sizi yalnızlaştırıyor. Yalnızlaşınca zaten depresif bir hale doğru gidiyorsunuz. Yani tedavinin, o ilaçların bir kısmı da bu depresif hal içinde zaten.
1: Kitapta sürekli bir güçlü görünme çabası içerisinde olduğu hissediliyor. Kimseye anlatmıyor, yardım istemiyorsunuz. Sizce güçlü görünme baskısı özellikle kadınlarda daha mı ağır yaşanıyor? Hani bir kadın erkek karşılaştırması yaptığımızda.
0: Erkekler güçlü görünmüyor. Erkekler psikolojik olarak daha güçlü diye düşünüyorum. Çünkü kadınlar daha duygusal olduğu için böyle düşünüyorum bu arada. Kadınlar işte bir takım hormonlar, travmalar ve yaşadıkları hayatta karşılarına gelen problemlerden dolayı daha duygusal ve daha iniş çıkışlı yaşıyorlar. Özellikle hormonal dengenin buna da etkisi büyük tabii ki. O yüzden zaten bu hastalığı yaşayan %60-65'i kadın.
1: Tabii sizin bir diyetisyen olmanızla da ilişkili soruyorum. Yine kitapta bağırsaklarımız ikinci beynimizdir
0: Evet.
1: alıntısını yapıyorsunuz. Ve bu anlamda baktığımızda bu cümleden etkilenip çözümü beslenmede mi aradınız?
0: Ben evet, bir süre sonra bu şeyler geçtikten sonra ya ben beslenmiyorum çünkü beslenme insanın dengesini sağlayan etkenlerden bir tanesi. Ruh, beden, zihin üçgeni diyoruz. Dolayısıyla ruhu, zihni, bunları iyileştirip bedeni iyileştirmemek ve bedeni etki eden beslenmeyi iyileştirmeyince, ya düşünün, her gün fast food yiyen birisi sağlıklı olabilir mi? Her gün fast food yiyen bir insanın zihni normal çalışıyor olabilir mi? Veya her gün içki içen veya çok işte düzensiz yemek yiyen birisi. Dolayısıyla dengede, beslenme dengede olduğunda beden dengeye giriyor. Beden dengede olduğunda ruhsal ve zihinsel farkındalık zaten yerine geliyor.
1: Evet, kitap boyunca doktorlar, ilaçlar, spiritüel arayışlar, onu

0: söylemeyi evet. unuttuk.
1: Evet.
0: Arasında gidip geliyorsunuz. Bugün size göre iyileşmede en kritik kırılma noktası neydi? Bütün bunlar içerisinde.
1: Vallahi en kritik yer bence doğru doktor.
0: Hmm.
1: Doğru terapi. Çok çok önemli. Doğru ilaç bile demiyorum. Doğru doktor zaten size doğru terapi ve doğru ilaç planlamasını yaptığında buradan çıkış zorlu olabilir ama şart. Öyle
0: doğru
1: diyeyim.
0: Doktora kaçıncı denemede ulaştınız peki?
1: 20 sene sonunda ulaştım işte. 20 sene sürdü doğru doktora ulaşmak.
0: 20 sene o zaman içsel bir iyileşmeyi beklemek, o olgunlaşma sürecini beklemek değildi. Doktor, doğru doktor olmasaydı o içeride yaşadığımız olgunlaşma bizi iyileştirmeyecekti o
1: evet,
0: halde.
1: Evet, evet. Çünkü diğer bütün doktorlar panik atak artık ömür boyu bununla yaşayacaksın dediler. Hmm. Yani bu ilaç ömür boyu ilacı kullanacaksın ve bu ataklar gelmeyecek o zaman. Ben de bunu kabul etmek istemedim ve kabul etmek istemediğim için zaten sürekli doktor ve spiritüel çalışmalar arayışındaydım. Kendim gibi düşünen bir doktor buldum ve dedi ki evet yani öyle bir şey yok. Tabii ki bundan da iyileşilir ve çok şükür kendisine çok teşekkür ediyorum. O şekilde çıktım buradan.
0: Çıktınız. Tabii bu hastalık bir takım özgürlükleri de insanın elinden alıyor, araba kullanma gibi ki siz evet. de araba kullanamıyordum artık dediniz kitabın evet. bir yerinde. Panik atak sizden başka hangi özgürlüklerinizi aldı?
1: Vallahi dediğim gibi o korkular işte böyle atlıyor. Araba kullanmak onu hallediyorsunuz, evde yalnız kalamıyorsunuz veya sıcak havada dışarı çıkamıyorsunuz veya işte ne bileyim ben sinemaya gidemiyorsunuz. Bu kişilerin şeyine göre değişir. Ama genel olarak en çok beni etkileyen seyahat edebilmekti. Seyahat edemiyordum. Seyahat edebildiğimde artık tamam ben özgürüm ve zincirlerimi kırdım dedim.
0: Kitabın ithaf kısmında tabii uzaklarda izleyen anne ve babayı selamlama var. Doğru. Ama kendinize kitabı ithaf ediyorsunuz değil mi? Bu yolu yürümeye cesaret ettiğim evet. için diye. Bugün kendinize dönüp tek bir cümle söyleme şansınız olsa ne söylerdiniz?
1: Aferin Ayşegüllerim.
0: O tarihte ne söylerdiniz iyileşmeden önce? Hadi iyileş.
1: İyileşmeden önce de sabret doğru doktoru bulacaksın derdim herhalde.
0: Evet. Panik atak ölüyorum hissi yaratıyor değil mi insanda?
1: Evet maalesef. Ya bir noktadan sonra şöyle diyorsunuz ya tamam öleceksem de öleyim yani ne olacaksa da olsun artık o kadar yoğun yaşıyorsunuz bunu beden o kadar yoruluyor zihin o kadar yoruluyor ki bir tarihte şey dediğimi hatırlıyorum ya öleceksem de öleyim bunu yaşamaktan yoruldum artık ama tabii ki hayatın bir zamanlaması var sizin için bir planı var öleceğim deyip de ölünmüyor ve kurtulunmuyor doğru zaman.
0: Evet, kitaptan 10 cümle vereceğim size. Bunu önem sırasına göre sıralamanızı istiyorum. İlki panik atak çoğu zaman bedenin hayata verdiği alarmdır.
1: Yani birden 10'a kadar.
0: Evet.
1: 10.
0: Evet.
1: 10.
0: 10 peki. Asıl hastalık bazen panik ataktan çok yalnızlık gibi görünüyor.
1: 3.
0: İnsan bazen ölmekten değil kontrolünü kaybetmekten korkuyor.
1: 7.
0: Peki. Kitapta İstanbul adeta ikinci bir karakter gibi ele alınmış. Mesela bunu bir yere koymak istesek nereye koyarız?
1: 5 diyebiliriz.
0: Peki.
1: Ortalarda.
0: Evet. Diğerlerini programın sonlarına saklayacağım.
1: Peki.
0: Instagram'dan, sosyal medyadan, başka kanallardan size ulaşanlar var.
1: Evet.
0: O ulaşanlardan böyle bir orantılayacak olursak kaçı o hastalıkla debelenen yahut yüzde kaçı bir grafik çizecek olsak iyileşen tabii birebir grafik çizmek çok zor ama ortalama yüzdelikler verecek olursak.
1: Şöyle ikiye ayrılıyor bir kısım ya biz de bunu yaşadık ve senin yaşadığını bilmiyorduk ve aynı anda yaşamışız aynı ortamlarda bulunmuşuz kimse birbirine bir şey söylememiş. Bir öyle bir grup
0: sizi
1: var.
0: Sizi tanıyan bir gruptan
1: bizi
0: bahsediyor.
1: Tanıyan
0: arkadaş
1: bir grup.
0: Grubu
1: evet,
0: belki.
1: Bir de şöyle bir grup var. Ya biz hala bununla mücadele ediyoruz. Siz ne yaptınız? Nasıl yaptınız? Hangi doktora gittiniz? Tabii ki o konuda ilk söylediğim şey lütfen kitabımı okuyun. Çünkü doktor da terapi de çok kişiye özel şeyler. Ben asla öyle bir şunu yapın bunu yapın
0: size iyi gelen doktor başka birisine gelmeyebilir.
1: Kesinlikle belki. Öneride bulunmak amacıyla yazmadım. Tek yazış amacım buradan çıkış var. Ya bir kişi bile bu kitabı okuyup bu hastalığı atlatırsa ben kendimi çok mutlu ve başarılı hissederim.
0: O dönemler insanlar size abartıyorsun dediğinde ne hissediyordunuz?
1: Ay yani çok kötü hissediyordum. Ne diyeyim? Bunu yaşamayan anlamaz çünkü o kadar o kadar ezbere bilgiler var ki işte hastalık hastası diyorsun deniyor. Ay delirdi bu kız deniyor. Ay ne kaprislisin deniyor. Çeşit çeşit şeyler söyleniyor sizin hakkınızda. Ve sadece susup üzülüyorsunuz. Bazen ağlıyorsunuz. Ya nasıl anlatabilirim ben karşımdakini bunu diye. Kimse maalesef yaşamadan ve yanında birisi bunu yaşamadan anlayamaz.
0: Bir panik atak hastasına söylenmemesi gereken 3 cümle söyleseniz. Hani empati yapıyormuş gibi aslında söylenebilir ama onu kıracak bir cümle olabilir belki bu düşündüğümüz zaman. Söylenmemesi gereken 3 cümle. Duymaktan nefret ettiğiniz belki. Ama karşınızdaki iyi niyetli olabilir ama yine de bu sizi rahatsız ediyor.
1: Saçmalama, sen deli değilsin.
0: Peki bir.
1: Of amma abartıyorsun.
0: Evet.
1: Birazcık uyu geçer.
0: Evet. Bunlardan kaçı eşinizin söylediği sözlerden? Çünkü diğer sorum, eşinizin sizi anlamakta zorlanması süreci daha da ağırlaştırdı mıydı? Tuzağıma düştünüz bu cevaplarınızla.
1: Düştüm, evet. Yani sadece eşim değil, o zaman tabii kimse böyle bir şey yakıştırmak istemiyor. Belki onun da başına gelse belki ben de aynı şeyi söylerdim. Doğru. Yani burada onu suçlamamak
0: belki
1: lazım.
0: Belki bir motivasyon, moral, iyisin, iyi olacaksın, aynen, iyi bir şey yok sende tabii deyip. Evet, bir motivasyon olabilir. Zorlaştırdı mı işleri peki?
1: Uzattı birazcık. Çünkü ben de kabul etmek istemedim. Ve kabul etmek istemedikçe ataklar sıklaştı. Çünkü orada gör beni, gör beni diye bir şey böyle size şey yapıyor, çıkıyor ortaya. Ne kadar görmek istemedikçe yoğunluk o kadar artıyor.
0: Kitapta yalnızlık duygusu da güçlü hissediliyor. En büyük sorun acaba anlaşılamamak mıydı?
1: Evet, anlaşılamamak, görülmemek, duyulmamak. Yani olanları hani bir kişi de böyle gelip ya aslında senin neyin var, bir şeyin mi var dese, veya şöyle bir panik ataklıya söylenebilecek en güzel laf cümle aslında, senin için ne yapabilirim? Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Bu çok güzel bir cümle, çok insanı rahatlatan bir cümle. O zaman belki karşıdaki diyecek ya evet ama biraz yalnız kalmak istiyorum, veya evet lütfen bana yardımcı olur musun? Çok böyle açıcı ve tedavi edici bir cümle bence.
0: İstanbul'da olmasanız, İstanbul'un o kalabalığı ve temposu olmasaydı daha mı kolay olurdu her şey? Yoksa hani yalnızlık da kitapta yer edindiği için daha mı zorlaştırıcı olurdu?
1: Aslında İstanbul yani bir yer.
0: Ya kaygınızı arttırdı mı o İstanbul kalabalığı?
1: Ben atıyorum
0: kalabalığı?
1: Yani İzmir'de ya da Ankara'da yaşasaydım bu hastalık başka türlü ortaya çıkacaktı. Belki dağda yaşıyor olsaydım dağa çıkamamaya ya da yürüyememeye başlayacaktım. İstanbul'un kalabalığı, dediğim gibi kalabalıkla yaşamayı öğreniyorsunuz, bu sefer evde yalnız kalamıyorsunuz. Şehirden bağımsız tamamen yaşam şekliyle ilgili bir şey bence.
0: Peki sizi birkaç dakika dinlendireceğim. Doktor Lalita Sublani'nin Anksiyete Gülen Yüzüm Kaygılı Ruhum kitabı elimde. Tam da sizin kitabınızla da paralel seyrediyor. Panik ve kaygı yatıştırmak için 5 adım demiş. Gizem Karahasanoğlu İnce çevirmiş kitabı. Başkalarından onay beklediğimizde diğer insanların değerimiz üzerinde güç sahibi olmasına izin veriyoruz. Bu yaptığımız her hareketi başkalarının tatmin etmek için yaşadığımız ve bize samimi geleni yapmaktan ziyade onların istediği şekilde davrandığımız anlamına gelir. Bu gücü geri alma zamanı geldi. Özellikle pandemi sonrasında hayatımızda varlığını daha yoğun hissettiren yüksek kaygıyı derinlemesine inceleyen anksiyete, yazarın da önceden yaşamış olması sebebiyle empatik yönü baskın bir eser. Kaygı nedir ve bunlardan nasıl kurtuluruz sorusuna odaklanıyormuş. Değeriniz başka birinin değerini takdir etmesiyle belirlenmez. Değeriniz kendinizle olan ilişkinizle, kendinize ne kadar saygı duyduğunuzla belirlenir. Yüksek kaygı kabul edilen bir ruh sağlığı tanısı olmadığından bunu nasıl anlayacağınız ve yöneteceğiniz konusunda sınırlı bir bilgi var. Fakat bu kitap 5 adımda davranışlarınızın derinlemesine bakmanıza, kendinizi tanımanıza yardımcı olacak, içgörü ve bilgeliği sağlayacakmış. Bu yolda hem öğrenecek hem de bu durumdan kurtulmak için uzman adımlarla ilerleyeceksiniz ve o zaman göreceksiniz ki sandığınız kadar zor değil. Kitabın arkasından okudum, 3. Göz Yayınları'ndan çıkmıştı. Lalita Suglani'nin Anxiety kitabı, ki bunu sizin için seçtim.
1: Güzel bir kitaba
0: ihtiyacınız
1: benziyor.
0: Yok ama aşmış biri olarak okumak belki başka isterim. Birisine verebilir, evet. Yahut neleri o farklı aşmıştı, ben farklı aştım diye, evet, belki incelemek istersiniz.
1: Çok
0: size
1: teşekkür ederim.
0: Bunu hediye etmek istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Güzel bir rehbere benziyor.
0: Ayşegül Günsür'ün bir panik ataklının günlüğünü konuşacağız. Otobiyografik bir kitaptan başka bir şey yapmayı mı tercih edeceksiniz bir sonraki aşamada, yoksa otobiyografik başka bir şey ele alıp başka bir konuyla, ya da otobiyografik özellikleri yine benzer bir konuyla mı ele almayı düşünüyorsunuz? Bir sonraki adımda ne gelir?
1: Bir sonraki adımda şunu yapmak istiyorum. Beslenmenin ruhsal hastalıklardaki önemini anlatan bir kitap yazmak istiyorum. Çünkü gerçekten biz beslenmeyi, yani yaşamak için besleniyoruz. İhtiyacımız olan beslenmeyi yapamıyoruz. Dolayısıyla işte panik atak ve beslenme, kaygı ve beslenme, anksiyete ve beslenme hepsi aynı şeyler. Ama bu konuda bir rehber olabilecek bir şey yazmak istiyorum. Bundan sonraki niyetim o. Yani bu yaz bunun planlamasına başlayacağım inşallah.
0: Peki, panik atak insana en çok neyi kaybettiriyor sizce?
1: Benliğini. Yani tamamen farklı bir kişi oluyorsunuz.
0: O zaman kişiliğiniz de değişti panik atakla.
1: Elbette.
0: Peki şu an geldiğiniz nokta bir dönüş müydü, yeni bir kişiye dönüşme miydi? Esasında dönüş müydü yani?
1: Daha güçlü bir kişiliğe dönüş şu anda. Yani bunları aşmış biri olarak veya bunu fark edip bir adım atabilmek bile insanı güçlendiren bir şey bence.
0: Eski benle şimdiki ben arasındaki bu güçlenme dışında en büyük fark ne? Daha sağlıklı beslenir, spora zaman ayırır.
1: Evet.
0: Ailesine zaman, yani bunun gibi mesela neler?
1: Evet, daha hayatla barışığım galiba. Ya o zaman, çünkü sürekli söylediğim şey bu niye benim başıma geliyor? Bu niye, ben bunu niye yaşıyorum? Şu anda şunu kabul etmiş durumdayım ki hayatın bir planı var, sizi güçlendirmek için, daha bir üst versiyonunuza getirmek için. Galiba bunu kabullenmiş ve hayatla barışmış durumdayım şu anda.
0: Kitapta beden sürekli konuşuyor, değil mi?
1: Beden çok konuşuyor.
0: Çok konuşuyor. Sizce beden bastırılan duyguları gerçekten bu anlamda taşıyor mu?
1: Kesinlikle. Bence adlandıramadığımız bütün duygular bedende bir yerde ses ve alarm olarak çıkıyor ortaya. Panik atakta zaten böyle bir şey. İhtiyaçları söyleyememek, duyguları söyleyememek, istekleri söyleyememek ve böyle bunları halı altına sermek bir süre sonra panik atak olarak çıkıyor ortaya diye düşünüyorum.
0: Biraz da spiritüel arayışlardan söz edelim. Reiki, değil mi, kitapta, evet, yer bulan. Biraz da bundan söz edelim. Ne zaman böyle bir arayış başladı? Tabii bir çaresizlik de uzun sürünce, değil mi? Olmuyor, bari bir de buna gideyim arayışı. Biraz ondan bahsedin lütfen.
1: Yani size. Şöyle, o zamanki doktorun bana bir böyle emergency, yani şey halinde, çok panik ve panik atak geldiğinde bir ilaç vermişti ve sürekli her atak geldiğinde bu ilacı alıp rahatlamaya çalışıyordum. Sonunda bu da saçma gelmeye başladı bana. Ya ben bir ilaca bağımlı olmak istemiyorum ama bunu yapacak bir yöntem var mı derken Reiki ile tanıştım. Reiki gerçekten insanın kendi kendini iyileştirmesi, sakinleştirmesi için o zaman iyi geldi. Şimdi mutlaka daha birçok farklı yöntem var. Bir yöntemin de savunuculuğunu yapmak istemiyorum. Herkese farklı şey iyi geliyor olabilir. Bir dönem Reiki iyi geldi, meditasyon iyi geldi, spiritüel bir takım işte workshoplar, atölyeler iyi geldi. Bence herkes ihtiyacı olanı ihtiyacı olduğu zamanda deneyimliyor.
0: Bir tedavi ile spiritüel arayışlar arasında nasıl bir denge kurmuştunuz o dönem? Birinden vazgeçip birine sarılmak mı, yoksa eşit kullanmak mı?
1: Yok,
0: nasıldı
1: eşit
0: bu denge?
1: Kullanmak istedim. İlaç bağımlılığından uzaklaşmak istedim. Bu spiritüel denemeler aslında onun içindi. Yani ilacı hayatımdan çıkarmak istedim. Çok olmadı. Bir ara ikisi birlikte gitti. Ama son artık yapılan terapiyle ilacı tamamen hayatımdan çıkardım.
0: Toplum sizce güçlü kadınların sizin gibi hiç kırılmamalarını mı bekliyor?
1: hiç tepki vermememizi bekliyor. Hmm. Kırılsak da belki tepki vermemeyi, işte doğru tepki vermeyi ya da ne bileyim, evet, tepki vermememizi bekliyor.
0: Kitabı yazarken kimler yazım sürecini biliyordu? Eşiniz
1: editörüm
0: biliyordu.
1: Yok,
0: sadece editörünüz biliyor.
1: Ben, evet, eşim yok. O eşimle boşandık
0: tabii
1: zaten.
0: Tabii yani o da, zaman kavramı anlamında, evet, ne kadar süredir yazdığınızı bilemediğim için bu şekilde, evet, söyledim.
1: Ben pandemi döneminde yazmaya başladım. Hı. O sırada bir kursa gittim ve bunu bir kitap yapayım mı yapmayayım mı, zaten ara ara yazıyorum böyle. Hı. Ve yazdım, bitirdim ve hani ne bileyim olur mu olmaz mı diye bir editöre gösterdim. Dediler ki olur. O dönemi yalnız yaşamak istedim çünkü bu çok özel bir şeydi, çok özel bir böyle hayatı temize geçişti aslında bu kitap. Dolayısıyla sadece editörümle çalışıp destek yayınlarına sevgili Yelda Hanım'a gittim, dedi ki tamam. Hı hı. Yani o günkü mutluluğumu, sevincimi size anlatamam tabii ki, çok çok çok güzeldi, çok güzeldi. Sonrasında tabii ki ailemle ve arkadaşlarımla da paylaştım bu sevincimi.
0: Evet, destekten bize de kitap gönderildiğinde biz de hemen sizinle program yapmak istedik. Bu arada konuğum da kitabıyla geldi. Diğer kitabı yönetmenim Simge Erten'e vereceğim. O da çünkü böyle kaygıları varmış gibi dikkatli dinliyor. Gerçi hep dikkatli dinliyor ama kaygılarından dolayı mı yoksa programı yöneteceği için mi, onu yönettiği için mi bilmiyorum. Kitabı yazdıktan sonra, yayınlandıktan sonra ilk çevrenizde kimler bunu öğrendiler? Hani okudular değil, öğrendiler, kapağını gördüler belki.
1: İlk kardeşlerime söyledim ve aileme söyledim. Sonra en yakın arkadaşlarıma söyledim. Tabii ki herkes...
0: Tepkileri ne oldu?
1: Şaşırdı ve hani sen ne zaman kitap yazıyordun? Hani ne oldu? Yani anlattım tabii ki. Bir de sürpriz olmasını istedim, güzel bir şey. Çünkü bu hayata herkes bir şey bırakmak istiyor. Ben de böyle benden kalan bir kitap, belki bundan sonra bilmiyorum hayat ne getirir, birkaç kitap bırakmak istedim.
0: Onlar okuduktan sonra peki dönüşleri nasıl oldu?
1: Vallahi çok...
0: Bu kadar yakınımızda olmana rağmen nasıl gözümüzden, evet, kaçtın? Tepkilerden, evet, biri olabilir.
1: Ya niye hiç söylemedin? Hmm. Biz nasıl bunu göremedik? Çok hani üzüldüler ve hani o dönemde yanımda olamadıkları için, ama bu tabii ki benim tercihimdi. Bunu belki yalnız yaşamam gerekiyordu.
0: Biraz önce ben de aynılarını yaşadım diyenlerden bir, hı-hı, kısmı sizin yakın çevreniz mi yoksa okuyucularınız, takipçileriniz miydi?
1: Arkadaşlarım da var, okuyucu takip olarak yazanlar da var Instagram'dan özellikle.
0: Peki onlarla bunu paylaşmış olsaydınız iyileşme süreci daha mı hızlı olurdu?
1: Bence olur. Zaten bundan sonra hani amacım bir de bu tip hani soruları olanlar ve buradan cesaretle bir adım atmak isteyenler için bir işte bir atölye, workshop, Zoom, onun gibi bir şey yapıp kişilerin sorularına cevap vermek istiyorum. Çünkü kitabı okuyanların ayrıca üstte soruları oluyor. Hı hı.
0: Bu kitap en çok kime iyi gelecek sizce?
1: Bu kitap panik atak yaşayan ve buradan çıkmaya cesaret edebilen herkese iyi gelecek.
0: O zaman sadece yaşayanlara değil, çıkmaya cesaret edebilen, evet, farkında, evet, olan kişilere.
1: Çünkü kolay
0: iyi
1: bir
0: gelecek.
1: Yol değil, kolay bir yol değil ama sonu çok güzel.
0: Peki sizin dip noktanız neresiydi, hangisiydi?
1: Dip noktam sanıyorum köprüydü.
0: Köprü sahnesiydi.
1: Köprüydü.
0: Köprüyü metaforik olarak da bize aslında başka bir şey anlatmak istiyor olabilir misiniz yazdıklarınız dışında? Yani köprünün sizde tam olarak çağrıştırdığı şey, o anlattığınız olay dışında. Bu arada anlattığınız olayı da tabii dinleyicilerle de paylaşırsanız sevinirim. Hani ben biliyorum diye onu geçtim, evet, ama biraz köprüden bahsedin. Çünkü çok dip bir nokta
1: şöyle,
0: olduğunu görmüş olduk.
1: İş yerimin genel merkezi karşıya taşındı. Hı-hı. Ve ben işte köprü korkum var. Zaten araba kullanma korkum var. Dolayısıyla bir gün köprüde iş yerimden çıkıp evime dönerken bir panik atak krizi, hı-hı, başladı. Önce işte dizlerim titremeye başladı, ellerim, ayağım ve Boğaziçi Köprüsü'nde sağa çektim ve durdum ve ne yapacağımı bilemiyorum. Yani, hı-hı, gidemiyorum, hı-hı, kalbim çarpıyor, telefonla arayacak kimse yok. Durdum ve araba kornalarını duyuyorum. Ne yapacağım, yapabileceğim bir şey yok. O sırada bir polis memuru geldi. Dedi hanımefendi burada duramazsınız. Hı-hı. Panik atağım var, hala diyemiyorum. Dedim ki benim tansiyonum düştü, ben kullanamayacağım araba. Yok dedi, ben size bir kolonya getireyim, devam edin. Hmm. hani kolonya neye çare kardeşim diyemeden kolonya geldi, verdiler falan. Ben böyle 10 kilometre hızla ellerim direksiyonda titreye titreye evime kadar gittim. Ve ya bunun şoku, ilk gerçek yaşadığım panik atak buydu. Bunun şoku 2-3 gün sürdü. 2-3 gün böyle gerçekten hani yataklık bir şekilde yattım. Çok zor üstümden attım onu ve ondan sonra zaten işte gerisi geldi, doktorlar, ilaçlar, evet, vesaire.
0: Bu da tabii önemli bir örnek. Bazen trafikte giderken bir araç yavaş gidiyor, ona selektör, evet, çakıp, değil mi? Belki, aynen, o zaman iyice tetiklenecekti sizin rahatsızlığınız. Evet. Kornaya basmak yahut sürücü koltuğunda bir kadın gördükten sonra, ha işte kadın sürücü demek, çok yanlış bir yaklaşım. Kim çok bilir doğru, o sürücü neden bu kadar yavaş sürüyor, evet, diye de sorgulamak lazım.
1: Kesinlikle.
0: Bu kitabı 25 yaşındaki haliniz okusaydı ne değişirdi?
1: Daha hızlanırdı süreç.
0: Yani korkabilirdi belki, ne olacağım diye.
1: Korkabilirdi ama şöyle, ha tamam ya, bu kadın buradan çıkmış, hmm, ben bu kadar hani doktor gezmeyeyim, ben bu hastalığım var, evet kabul edeyim ve bu konuda bir adım atayım deyip bence daha 20 sene sürmezdi diye düşünüyorum.
0: Kitap çok dürüst bir şekilde ele alınmış, cümleler dürüst. Bu anlamda ama sormak istiyorum, hiç sansür uyguladığınız kısım oldu mu kitapta?
1: Oldu, bazı kısımları çıkardık. Çünkü editörüm dedi ki, emin misiniz Ayşegül Hanım? Hmm. Hani bunun sonuçları, şeyleri olur size, hmm, duygusal olarak geri dönüşü olur. Bazı kısımları çıkardık, bazı isimleri değiştirdik. Bazı
0: tabii
1: konuları,
0: çıkarılan kısımları konuşamayız herhalde burada, değil mi? Çünkü yazmadığınıza
1: göre. Maalesef. Yani en olabilecek şekilde yazdım. Orada istedim ki aslında panik atak bir insanın hayatını nasıl etkiliyor? Hı-hı. İşte iş seçimini, eş seçimini, sevgili seçimini, her türlü seçimi panik atağı etkiliyor.
0: Evet. Teşekkürler, sağ olun geldiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayındı.
0: Sağ olun.
1: Çok güzel sorulardı.
0: Memnun oldum bunu duyduğuma. Ayşegül Günsür'le bir panik ataklarının günlüğünü konuştuk. Aslında kişisel gelişim kategorisinde bir, evet, anlatıya ve otobiyografik özellikler taşıyan bu çalışmaya göz atmış olduk. Programın ikinci kısmındaysa yolumuzu edebiyata çevireceğiz. Evet, bu akşam Ayşegül Günsür'le yalnızca panik atağı değil, modern insanın kaygılarını, yalnızlığın güçlü görünme mecburiyetini ve iyileşme ihtimalini de konuşmuş olduk. Belki de bu programın en önemli cümlesi şuydu: İnsan bazen gerçekten hasta olmaktan değil, anlaşılamamaktan yoruluyor. Evet, bir panik ataklarının günlüğü yalnızca bir rahatsızlık hikayesi değil, insanın kendine dönüş yolculuğu ve belki de birçok dinleyicimize şunu hatırlatıyor: yardım istemek utanılacak bir şey değil. Bu akşam bizde olduğunuz için tekrar teşekkürler. 17 ben haberlerine bağlanacağız. 17 haberlerinden sonra Meliha Akay bizimle olacak ve Meliha Akay'la önce Dolunay Çocukları ve ardından Üçümüz Biri konuşacağız. Meliha Akay daha önceki kitaplarıyla programımıza katılmıştı. Bu defa aradan bir zaman geçtikten sonra iki kitapla onu programa dahil etmek istedik. Çünkü şunu yapıyoruz: bir konuk programa geldiğinde hemen bir kitap daha yazınca onu programa dahil etmek yerine iki kitap yazdıktan sonra ya da üç kitap yazdıktan sonra bunu gerçekleştiriyoruz. O yüzden Meliha Akay'ı da özlemiştik ve bu özlemimizi Üçümüz Bir romanı ve Dolunay Çocukları öykü kitabıyla gidermeye çalışacağız 17 haberlerinden sonra. Güçlü bir bitiriş yapacaktım. Yönetmenim bir dakika daha uzat dedi diye böyle havadan sudan konuşmayı tercih ediyorum sevgili dinleyenler, ama o güçlü bitirişim havada kaldı. Çok üzgünüm. Bütün bunların sebebi Simge Erten'dir. 17 haberlerine bağlanacağız dakikalar içinde.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saat 17, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. CHP Genel Merkezi boşaltıldı. CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel meclise doğru yürüyüşe geçti. Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelerek açıklama yapması bekleniyor. Ayrıntılar bültenimizde. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz yeni bir aşamaya geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için Ankara Valiliği'ne verdiği dilekçenin ardından valilik, emniyete mahkeme kararının uygulanması yönünde de talimat vermişti biliyorsunuz. Bu talimatın ardından da sabah saatlerinde CHP Genel Merkez önünde beklemeye başlayan güvenlik güçleri yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmamasının ardından da binaya girerek partililere biber gazı müdahalede bulundu. Müdahale CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve beraberindeki heyetin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile yaptığı görüşmenin hemen ardından geldi. Bina içinde de mukavemet gösterilen müdahale sırasında çok sayıda kişi yoğun biber gazına maruz kaldı ve yaralandı. Müdahalenin ardından binada bulunanlar dışarı çıkarılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları polis eşliğinde genel merkeze girdi. İcra memurları Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararını Özgür Özel'e iletti. Tebligatı yırtan Özgür Özel ise bunun için yıktılar baba ocağını dedi. Yırttığı tebligatı da Kemal Kılıçdaroğlu'nun okuması için makam masasına bıraktırdı. Ardından da ekibiyle binadan ayrıldı. Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, emniyet ekiplerinin tahliye için genel merkeze girmesinden bir süre sonra binadan ayrıldı. CHP Genel Merkezi'nin önünde kameralar karşısına geçen Özel, çok üzgün olduğunu belirtti. Baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz dedi.
2: Baba ocağına polisle girenlere, bu partinin evlatlarına gaz sıktırıp jok vurduranlara yazıklar olsun. Ancak bizi buradan söküp atarsınız. Söküp atmaya kalktılar. Nereye? Sokağa. Biz zaten bu partiyi, birinci parti yapmayı burada oturarak yapmadık ki. Sokakta yaptık, meydanda yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra meydandadır, iktidara yürümektedir. Butlancıları muhalefet koltuğuna, talip olanları geride bırakıp iktidar koltuğuna yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
1: Geri gelmek üzere çıkıyorum diyerek Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel, sağanak yağmur altında partililer ve kurmaylarıyla birlikte meclise doğru yürüyüşe geçti. Bu yürüyüş devam ediyor. Polis barikatlarının aşılmasıyla başlayan 7 kilometrelik yürüyüşün 1,5 saat sürmesi bekleniyor. Öte yandan CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da saat 17.30 sularında genel merkeze gelmesi ve medyaya seslenmesi bekleniyor. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesindeki düzenlemeye dikkat çeken Yıldız, bu hüküm yürürlükten kaldırılmadığı sürece seçim kurallarıyla hukuk mahkemeleri arasında ortaya çıkan yetki karmaşasının belirtilmeyeceğini savundu. Türkiye ve 14 ülke sözde Somaliland bölgesinin İsrail işgali altındaki Kudüs'te sözde bir büyükelçilik açma kararını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada kararın uluslararası hukukun ve ilgili uluslararası kararların açık ihlali olduğu, işgal altındaki Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün doğrudan bir ihlalinin teşkil edildiği vurgulandı. ABD Başkanı Trump CBS News kanalına yaptığı kısa açıklamada İran'la bir anlaşma yapmaya çok yaklaştıklarını ve müzakerelerin her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. Küresel enerji akışının kilit noktası Hürmüz Boğazı'nda da gerilim devam ederken İran'dan dikkat çeken bir geçiş açıklaması geldi. Devrim muhafızları son 24 saatte 33 geminin boğazdan geçtiğini duyurdu. ABD ablukası ve karşılıklı gemi müdahaleleri ise bölgedeki tansiyonu yüksek tutuyor. Haberleri aktardık, saat başında burada olacağız.

0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
1: Programın ikinci kısmında bu defa edebiyat konuşacağız. Bir roman ve bir öyküyü ele alacağız. Üçümüz bir ve evet. Dolunay Çocukları Melih Akay'ın. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Yeni yerinizde yeniden sizlerle birlikte olmak gerçekten çok güzel, çok keyifli. Girerken daha her tarafa bakarak girdim, inceledim. Evet. Özlemişim sizleri açıkçası.
1: Biz de sizi özledik. Ne kadar oldu?
2: İki yıldan fazla oldu.
1: Tabii. 3 yıl belki oldu. Evet, buraya evet. Geleli biz 3 yıl gibi tabii, bir süre
2: tabii,
1: oldu.
2: Tabii 2 yıldan fazladır.
1: Evet, Melih Akay, bu arada çok zarifsiniz, çok incesiniz. Siz çiçeğiyle birlikte gelmiş oldu. Bu çiçek nedir? Siz hem...
2: Japon gülü.
1: Japon gülü.
2: Evet,
1: peki,
2: Japon gülü.
1: Teşekkür ederiz. Böyle Japon gülleriyle birlikte gelmiş oldu. Çok
2: umarım
1: neyisiniz.
2: Evinizde yaşar.
1: Evet, hem doğayı sever hem de bir hayvan sever olarak...
2: Sizin gibi diyelim.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesine bağlı Tepecik köyünde doğmuştu. Bir hatırlayalım Melih Akay'ı. Kasaba insanını, taşra psikolojisini, kırılgan hayatları ve insanın iç dünyasındaki çatışmaları anlatan eserleriyle tanınan çağdaş Türk edebiyatının dikkat çekici isimlerinden biri. Turizm Otelcilik Yüksekokulu'nu bitirdikten sonra öyküleri uzun yıllar boyunca Varlık, İnsancıl, Mum, Yaşasın Edebiyat gibi önemli dergilerde yayınlandı. Edebiyatında özellikle taşra hayatı, kadınlık halleri, yoksulluk, aidiyet duygusu, unutamama, geçmişle hesaplaşma ve insanın içsel yalnızlığı öne çıkıyor. Kendi ifadesiyle geçmişle şimdi arasında bir köprü kurmaya çalışan konuğum, okurlarına yalnızca hikaye anlatmak değil, unutulan duygulara ayna tutmak istediğini de söylüyor. İlk öykü kitapları olan Yağmura Tutulanlar ve Gülüşün Gelincik Tarlası dikkat çeken eserleriydi. Daha sonra roman türünde de eserler verdi. Ateşin Külü Suyun Mili, Badem Şekeri, Doğu İstanbul'un Batısı, Pelitya ve Üçümüz Bir gibi eserleriyle taşradan büyük şehirlere uzanan yaşamları, toplumsal kırılmaları ve insan ruhunun karanlık bölgelerini anlatmayı sürdürdü. Şimdi çocukluğunuzun geçtiği Tepecik Köyü edebiyatınızın ruhunu aslında, değil mi?
2: Öyle.
1: Etkiledi ve besledi.
2: Öyle.
1: Şekillendirdi de.
2: Hala öyle. Üçümüz Bir de o yörede yazılan bir roman, o yöreyi anlatan bir roman. Sanki topraklara, yani doğu büyüdüğüm, çocukluğumu emanet ettiğim topraklara bir vefa borcum varmış gibi. Bu hissiyatı üzerimden atamadığım için, oysa kaçıncı roman, kaçıncı öykü kitabı, ama Üçümüz Bir'de de o bölgeyi seçtim.
1: İlk bakışta define romanı gibi karşımıza çıkıyor.
2: Evet.
1: Görünse de aslında çok daha katmanlı bir anlatı kuruyor.
2: Çok.
1: Roman taşra sıkışmışlığı, sınıfsal öfke, dostluk, yoksulluk, hayal kırıklığı, erkeklik performansı, kader duygusu ve başka bir hayat mümkün mü sorusu etrafında dönüyor. Polisiye,
2: evet.
1: Gerilim atmosferiyle ilerlerken karakterlerin iç dünyasına giren psikolojik bir hikayeye dönüşüyor. Şimdi romanın merkezinde 3 arkadaş var. Ekrem, Samet ve İlyas. Üçü de farklı karakter özelliklerine sahip olsa da ortak bir tutkuları var. Define arayışı.
2: Evet.
1: Ancak define onlar için yalnızca gömülü hazine değil, aynı zamanda sınıf atlama, kader değiştirme ve tabii, görünmez oldukları dünyaya karşı ben de varım deme çabası. Roman gökyüzünde beliren üç yıldızın metaforik anlatımıyla açılıyor. Bursa, Azerbaycan ve Balkanlarda aynı saatlerde doğan üç çocuğun kaderlerini yıllar sonra kesişeceğini ima ediyor. Bu kader bağı roman boyunca da mistik bir gerilim yaratıyor.
2: Güzel. Çok güzel özetlediniz.
1: Ekleyeceğiniz bir şeyler varsa alabilirim.
2: Şöyle, Üçümüz Bir, aslında ilk defa şöyle bir şey denedim. Tek bir kahraman ya da ana kahraman yok üçümüz birde. Üç karakterde aynı koşullarda, aynı çizgide yürüyen üçü de birer kahraman aslında roman boyunca. Ve de gerçekliğin muğlak, değişken ve derin alanlarında dolandırdım üçünü de. Ve de bu süreçte de kendi benlerini inşa ederken, çünkü belli bir yaşın üstünde üçü de, kendi benlerini inşa ederken de o çatışmayı yaşadılar serüven boyunca. Asla o defini aramaya giden çocuklar değildi romanın sonunda.
1: Evet.
2: Zaten biri.
1: Karakterlere bir bakalım isterseniz.
2: Peki.
1: Ekrem grubun lider ruhlu karakteri.
2: Evet.
1: Eski asker ve geçmişin etkileri, travmaları ve paranoyalarının olduğunu görüyoruz. Define tutkusu aslında onun sinema yönetmeni olma hayalinin bir finansmanı.
2: Doğru.
1: En büyük arzusu yaşadıkları hayatı filme dönüştürmek. İçinde hem büyük bir sanat tutkusu hem de derin bir aşağılanmışlık hissi taşıyor.
2: Evet, evet.
1: Eklemeleriniz varsa yapabilirsiniz. Ben Samet'e geçiyorum. Daha mistik, dini ve sezgisel taraflarının güçlü olduğunu görüyoruz. Fal, rüya, işaret, metafizik unsurlar üzerinden de hareket ettiğini yer yer gözlemliyoruz. Define arayışını yalnızca maddi değil, kaderi bir çağrı gibi algılıyor.
2: O yüzden aynı zamanda, katılıyor gruba.
1: Evet, aynı zamanda atlara karşı da büyük bir merhameti var.
2: Evet.
1: Meliha Kay'ın hayvanlara karşı merhameti burada Samet karakterinde vücut bulmuş.
2: Can buluyor,
1: adeta.
2: Evet.
1: Ve son olarak İlyas'tan bahsedelim. Sonra karakterlerle ilgili birkaç şey söylemek isterseniz size bırakacağım. Daha teknik, daha sert, daha sokak zekasıyla hareket eden bir karakter. Patlayıcılar, kazı teknikleri gibi konularla ilgileniyor. Fakat onun da içinde bastırılmış bir öfke ve sınıfsal bir ezilmişlik hissi var. Üçlü gizli bir haritanın peşinden Karacabey civarında terk edilmiş taş ocaklarına, haralara ve köylere doğru ilerliyorlar. Yolculuk boyunca sürekli takip ediliyor olabiliriz korkusu yaşıyorlar. Romanın atmosferi burada iyice gerilimli hale geliyor. Devlet korkusu, jandarma korkusu, kaçak kazı endişesi, virüs söylentileri, mistik işaretler, uğursuzluk hissi kendisini gösteriyor. Böyle bir giriş yapmış olalım.
2: Bir şey söylemek istiyorum.
1: Buyurun.
2: Karakterleri bu kadar detaylı, bu kadar derinliğine inceleyen
1: siz
2: hiç kimse olmadı. Ay çok teşekkür ederim ama gerçekten böyle hayranlıkla dinledim. Çok çok teşekkür ederim. Hiç
1: peki, biz de size hayranlıkla
2: ne
1: okuyoruz.
2: Ne yazılanlarda, ne röportajlarda inanın ki duymadım. Çok mutlu oldum.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim. Bunları duymak bizi mutlu etti. Üç ana karakter için var mı ekleyeceğiniz bir şeyler?
2: Üç ana karakter için Samet zaten belli bir kazadan sonra artık kimlik değiştirmiş bir durumda. Yani hayattan kopuyor ve dine yöneliyor, dine sarılıyor. Aslında günümüz insanının bir aynası Samet. Çünkü dikkat ederseniz topluma baktığımızda, tepeden kuş bakışı olarak baktığımızda çok büyük travmalar yaşayan, kayıplar yaşayan kadın ya da erkek, hiç cinsel şey ayırmıyorum, dine yöneliyor. Yani insandan bulamadığı ilgiyi ya da onaylanmayı ya da ne derseniz deyin ona, Tanrı'dan bekliyor. Tanrı'dan beklemeye başlıyor. Tanrı ile arasında kurulan bağla yeniden hayata tutunmaya çalışıyor. Aslında hayatın kenara attığı kişilerden bir tanesi Samet. Ama Ekrem'in ve İlyas'ın çabasıyla yeniden hayata tutunuyor ve de o şeyden de vazgeçmiyor. Mistik donanımını hiçbir zaman da bırakmıyor. Ekrem, ben onu yazarken hep Tolstoy geldi gözümün önüne. Çünkü Tolstoy için sanırım Gorki demişti, yanlış hatırlamıyorsam. Onun gözlerinde 100 göz var diye. Ekrem'in gözlerinde de aslında üçünün gözlerine eşit 6 tane göz var. Çünkü her şeyi onlar adına da görmeye çalışan bir karakter. Sırası geldiğinde çok travmatik görünse bile yaşadıklarından ötürü çok da trajikomik hikayelerle onların heyecanını diri tutmaya çalışıyor. Ama gerçekliği de sonuna kadar gizliyor arkadaşlarını kaybetme pahasına.
1: Evet, romanın önemli taraflarından biri karakterlerin define ararken aslında kendi ruhlarının karanlık bölgelerinde evet. dolaşmaları.
2: Evet, evet.
1: Her biri toplum dışına itilmiş, kırılmış, hayal kırıklığı yaşamış insanlar ki define arayışı onların kendilerini yeniden kurma girişimi aslında.
2: Elbette yeni bir hayata, yeni bir kimlikle başlama çabası.
1: Peki Meliha Kay'ın Üçümüz Bir romanında neleri göreceğiz? Sınıf ayrımı var. Yani bunlara odaklandı demiyorum. Neler vardan bahsediyorum. Sınıf ayrımı, taşra elitleri.
2: Evet, evet.
1: Adalet sistemi, yoksulluk, erkeklik baskısı, umut ve aşağılanmışlık temalarının kitapta yer yer evet. ağırlık dereceleri değişmekle birlikte olduğunu görüyoruz. Ekrem'in lümpen kavramı üzerine yaptığı iç konuşmalar romanın güçlü damarlarından birini oluşturuyor. Çünkü çok defineciler toplum tarafından küçümsenen insanlar olarak görülürken
2: piyon
1: aslında
2: olarak kullanılıyor.
1: Sistemin de dışına itilmiş bireyler. Buyur.
2: Tabii. Define arayıcıları o bölgede çok fazla. Anadolu'nun her bölgesinde çok fazla. Fakat bizim bölge yani Bursa, Marmara bölgesinde çok çok daha fazla. Ve oralarda hayatlarını kaybedenler var bu uğurda. Başta bir tanesi benim kardeşim olmak üzere. Bu çok acıydı. Gerçekten çok acıydı. Ama öyle bir saplantıya dönüşüyor ki bu arama çabası ya da bulma hevesi diyeyim. Onların artık hayatlarını alt üst ediyor ve dünyadan koparıyor. Dünyanın gerçekliğinden koparıyor onları. İşte hayalle gerçeklik arasındaki o uçurumu böyle anlatmaya çalıştım. Çünkü onların hayalleri evet çok büyük, bulma sevdası çok büyük, zengin olma ve sınıf atlama çabası çok büyük. Fakat bunun yanı sıra onları dışarıdan gözetleyen ve takip eden birilerinin olduğundan haberdar değiller. Bütün sıkıntı burada.
1: Siz geçmiş metinlere baktığım zaman bu kadar gerilim yazmamıştınız.
2: Yazmamıştım, bravo.
1: Eşek arısı sembolü. Yıldızlar, rüyalar, terk edilmiş köyler, inilti sesleri, yaralı Musa karakteri. Musa'ya gireceğim biraz sonra.
2: Tamam.
1: Ne yaptınız? Dediniz ki bu defa da gerilim yazayım diye mi oturdunuz? Kendiliğinden mi çıktı? Nasıl oldu?
2: Hayır hayır. İçerik belirledi bunu. Gerilim yazayım diye çıkmadım. Çünkü o romanı yazmadan önce yaptığım araştırmalarda o Dorak Köyü hazineleri olarak geçer internete baktığınızda kral mezarları. Kral mezarlarının araştırmalarını yaparken o kadar çok ayrıntıya indim, o kadar çok bilgi topladım ki bunları nasıl romanlaştıracağım, bunların hepsini aynı kitapta nasıl toplayacağım ve de romanın kaldırabileceği kadar nasıl vereceğim kaygısını yaşamıştım. Ondan sonra hepsinden kısmi olarak alarak oluşturdum kurguyu.
1: Musa'nın ortaya çıkmasıyla hikaye daha da evet. karmaşık hale geliyor. Evet. Çünkü artık üçlü yalnız değildir ve güven duygusu kırılır. Musa'nın gerçekten tesadüf mü yoksa bir planın parçası mı olduğu da o an itibariyle evet. belirsizlik evet. kazanmış
2: olacak. Daha başlarında.
1: Olacak.
2: Romanın başlarında o Musa çıkıyor ortaya. Hatta Hara'dan bir köy evine girişleri var onların at çiftliğinin oradan. Orada Musa onlara eşlik etmeye başlıyor. Musa çok ilginç bir karakter. Kendine özgü bir karakter. Ve de şunun altını vurgulamaya çalıştım. Kaybetmiş insanların hiçbir korkusu yoktur. Musa da her şeyini kaybetmiş bir genç bir kişilik olarak hiçbir şeyden korkusu yok. Ve de Ekrem'in, İlyas'ın ve Samet'in o üçlünün neler yapacağını kestirebildiği halde yine de onlara ironik sözlerle eşlik etmeye çalışıyor.
1: Romanın temel çatışmalarından biri insan gerçekten kaderini değiştirebilir mi yoksa yalnız kendi karanlığının peşinde mi dolaşır? Evet, kitapta bu soruyu cevap arayan Meliha Kay'a sormuyorum. Ben insan Meliha Kay'a sormak istiyorum. Sizin cevabınız ne? Çünkü kitapta cevabı verdiniz zaten.
2: Tabii kitapta cevabı verdim. Fakat şöyle bir şey, insan kendi yazgısını ben düne kadar hep değiştirme inancındaydım. Değiştirebilme çabasına haiz diye düşünmüştüm. Fakat şunu gösterdi hayat bana. bir alan var. O alanda seni özgür bırakıyor kaderin. O alanda istediğin gibi at koşturabiliyorsun. İstediğin yöne sapabiliyorsun. Ama öyle bir noktaya getiriyor ki sizi, o noktadan öte geçemiyorsunuz. İşte orada kaderi yeniden yazmanızın bile sınırları olduğu. Nasıl kitabı ben yazarken bir final kurguluyorum ve final oluşturuyorum, aynı şey. Hiçbir farkı yok. Yazgımı değiştirmek için de, ki bunun savaşını vermiş bir insanım, bunu bütün açık yürekliliğimle söyleyebilirim, 20 yaşından bu yaşama kadar bunun kavgasını, bunun çabasını vermiş bir insan olarak, belli bir noktaya kadar yazgınızı değiştiriyorsunuz ve de bu arada şey de değişiyor, yani insanın o kişiliği de değişiyor, çünkü daha kudretli bir kişilik haline dönüşüyorsunuz. Korkularınız azalıyor. Her ne kadar ben orada üç karaktere olağanüstü korkular yaşatmış olsam da, bunu insan medya olarak söylüyorum size, korkularınız da azalıyor. Ama dediğim gibi onun da bir finali var, bir sınırı var.
1: Romanın temalarına baktığımız zaman bir, umut ve yoksulluk. Define burada yalnızca para değil, görünür olma isteği.
2: Evet.
1: İki, erkeklik ve kırılganlık, ki karakterler sert görünüyor ama içlerinde çocukluk travmaları taşıyorlar.
2: Evet.
1: 3. Taşra psikolojisi, kasaba atmosferi, dedikodu, korku, kuşku romanın omurgasını oluşturuyor. Önemli bir kısmını oluşturuyor diyelim.
2: Ve de hemencik parantez için diye söyleyip çıkacağım. Taşra'da adalet sisteminin nasıl işlediğini vurgulamak istedim.
1: Evet. Kader ve buyurun.
2: Bunu da bir taşra çocuğu olarak dokunabildim, doğru tuşlara dokunabildim diye düşünüyorum.

0: Metafor, üç yıldızı metaforu. Buyurun, kulağım sizde, neyi anlatıyor diye dinleyicilere
1: söyleyeyim. Orion'un kemeridir o. Orion'un kuşağı olarak bilinir o üç yıldız. Aslında çok bilinen yıldızlar da değil onlar. Ama baktığınız zaman Orion'a bir teleskopla ya da çıplak gözle de bakabilirsiniz. O kadar parlak ve o kadar büyüktür ki normal yıldızlara göre. Onları fark etmemek mümkün değil. İşte Samet, İlyas ve Ekrem'i ben öyle konumlandırdım.
0: Lümpen kavramı da romanda özellikle vurgulanan bir kavram. Neydi burada güttüğünüz amaç?
1: Ekrem'in o değişken, bu bukalemunvari bir karakteri var.
0: Yönetmen olma hayali bir taraftan,
1: evet, evet,
0: değil mi?
1: Yönetmen, evet, yönetmen olma hayali var. Onu gerçekleştirebilmek için de parasal güce ihtiyacı var. Çünkü çevresinde gördüğü insanlar paranın gücünü kendi gücü olarak kullanan kişiler ve de onlara hiçbir şekilde yetişemediği ve söz geçiremediği için, daha doğrusu onlarla aynı sınıfta bulunamadığı için önce paraya kavuşma hevesi, evet, ve hayali var.
0: Samet'in mistik tarafıyla Ekrem'in gerçekçiliği arasında bir gerilim var. Bu
1: var.
0: Gerilim bilinçli mi ortaya çıktı?
1: Bilinçli ortaya çıktı. Hı-hı. Evet. Evet. Yani kurgu gereği yapmadım onu.
0: İlyas'ın öfkesi var. Bir öfkesi var. Bu öfkesinin temelinde ne olduğunu söyleyelim mi dinleyici?
1: Söyleyelim.
0: Buyurun.
1: İlyas'ın öfkesinin temelinde aslında çocuklukta yaşanmış o çok yoksul demeyeceğim ama yoksulluğu mutlu bir şey haline dönüştüren bir aile yapısı var. Yani o yoksulluğun içinde mutlu olmayı öğretmişler ona. Ama İlyas onu kabul etmiyor. İlyas ona baş kaldırıyor ve de askerliğini bunlar komando olarak yaptıkları için İlyas'ın o köydeki, yani yoksul hayattan çıkıp askerlikte bambaşka bir dünya görüyor olması işte o öfke patlamasını oluşturuyor.
0: Roman boyunca sürekli bir takip edilme hissi olduğunu görüyoruz.
1: Evet, evet. Ediliyorlar zaten. Hı-hı. Ediliyorlar ama farkında değiller.
0: Karacabey ve Taşra atmosferini özellikle seçmenizin bir sebebi var mıydı?
1: Mustafa Kemal Paşa, Karacabey ya da benzeri ilçeler hepsi birbirinin kopyası gibidir. Hı hı. Bir şey değişmez, sadece isimleri değişir.
0: Kafamızı çevirdiğimiz yerde korku görüyoruz romanda. Bir taraftan taşra korkusu, devlet korkusu, iç içe geçmiş korkular
1: tabii,
0: var.
1: Tabii. Hala öyle. Hala öyle çünkü devlet öylesine baskıcı, yaptırımcı ve de bugün gördüklerimi de eklemek istiyorum. Ben bugün CHP'de yaşananları görünce ömrüm boyunca hiç söylemediğim bir şeyi söyledim. Siyasetten ve siyasetçiden nefret ettim ilk defa. Bu kadar zulüm, bu kadar dayatmacı nasıl olunabilir? Nasıl olunabilir? Ben bu zulmü, bu baskıyı kabul edemiyorum. Gerçekten edemiyorum. O yüzden karakterlere baktığımızda bunun benzerleri vardı zaten. Süre gelen bir dayatma, bir baskı vardı. Hele ki bu hiçbir şeyleri olmayan bu gençlerin üzerinde. Ha, komando olmanın da verdiği askerlik sonrası bunlar sudan çıkmış balığa dönüyor. Çünkü komandoyken o kadar özel bir şey veriliyor ki bunlara, rütbe veriliyor ki o titri gerçek hayatlarında da görmek istiyorlar ama göremiyorlar. Aslında o öfkenin bir nedeni de o. Çünkü o komandoyken onlar el üstünde tutuluyor, askerlikte el üstünde tutuluyor, yaptıkları görev gereği, fakat sivil hayata döndüklerinde alaşağı edilmiş gibi hissediyorlar.
0: Üç yıldız sembolünden bahsettiniz.
1: Evet.
0: Eşek arısı sembolünü de isterseniz konuşalım. Buyurun.
1: Eşek arısı aslında onların, yani taşrada çok kullanılır. Eğer dilinizin bir fren mekanizması yok ise şöyle söylenir: dilinizi eşek arısı soksun, dilini eşek arısı soksun, hı-hı, senin. Ki bir daha o dil şişsin ve konuşama dileğidir o. O yüzden eşek arısını çok severek ve isteyerek kullandım. Çok da sevildi.
0: Romandaki karakterlerin hepsi kırılgan karakterler aslında,
1: kırılgan
0: değil mi?
1: Kırılgan karakterler. Evet, evet. Her ne kadar dışarıdan öyle görünmeseler bile.
0: Ekrem'in iç monologlarına baktığımız zaman romandaki politik damarı da aslında oluşturduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Elbette söyleyebiliriz ama Ekrem'in bence çok önemli bir erdemi var. Hı hı. korkularıyla beraber o erdemi de kendinde inşa edebilmiş, yani o çatışmalarla beraber o erdemi de inşa edebilmiş bir karakter Ekrem. O yüzden ben

0: belki de lider ya da öne çıkıyor. Çünkü karısından neden ayrıldığını son dakikaya kadar demeyeceğim ama ailesi hiçbir zaman öğrenemiyor. Neden? Sadece bir kız çocuğu var. Bu kız çocuğunun büyüdüğü zaman toplum tarafından yaftalanmaması için annenin, yani Ekrem'in karısının Ekrem'i aldattığını ve bu sebeple boşandığını hiç kimse bilmiyor. Ta ki İmren'le konuşup İmren'e çözülünceye kadar.
1: Romanın geneli boyunca bir güven duygusunun çok sık kırıldığını görüyoruz ya da kırılmak üzere olduğunu görüyoruz, değil mi?
0: Evet. Evet.
1: Güvende hissedemiyor o yüzden okuyucu kendini.
0: Güvende hissedemiyor, sonucu kestiremediği için de öfkeleniyor belki de için için.
1: Evet. Samet'in atlara duyduğu bir merhamet var. Bunun vurgulanması neden önemliydi?
0: Şu yüzden önemliydi, çünkü Samet bir traktör kazasında, yani atların, ineklerin, her türlü hayvanın yer aldığı bir köy evinin avlusunda traktörle geri çıkarken 17 yaşındaki yeğenini ezerek öldürüyor. Ölmesine sebep oluyor. Ondan sonra zaten Samet Samet olmaktan çıkıyor. Atlarla beraber o avluda o gün o olaya tanıklık eden her kim var ise onları arkadaş kabul ediyor Samet. Merhametli o yüzden.
1: En çok kiminle empati kurdunuz? Samet mi?
0: Samet. Samet ve Ekrem. Ekrem'le kurmaya gerek yok zaten. Ekrem kendi şeyini çizebilen bir genç. Bu kalemun gibi olsa da.
1: Romanın atmosferinde bilinçli bir western havası da var sanki arka planda. Hiç bunu düşündünüz mü?
0: Onu valla siz söyleyince şimdi düşündüm.
1: Var mı western etkisi?
0: Var, var. Evet, var.
1: Erkek arkadaşlığıyla yalnızlık arasında bir ilişki var. Tabii kadın yazar olarak bu erkek arkadaşlığını bu kadar net nasıl tasvir ettiniz?
0: O biraz zor oldu. O biraz zor oldu çünkü bir kadın yazarı olarak erkeğin gözünden bakmaya çalışmak gerçekten çaba istiyor ya da epeyce bir gözlem istiyor. O ilişkileri gözlemledim, hep içselleştirmeye çalıştım. Çünkü gözlem yetmiyor yazarlar için. Sezgi çok önemli burada. Eğer sezginiz sizi beslemezse o doğru şeyi yapamıyorsunuz, vurguyu yapamıyorsunuz, doğru cümleyi kuramıyorsunuz.
1: Doğru cümlelerden biri de yanlış hayatlar doğru yaşanmaz cümlesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da kitabın aslında romanın merkezine koyabilir miyiz?
0: Koyabiliriz. Aslında tek bir cümleyle özetle derseniz o çıkıyor.
1: Evet. Bu romanın devamı ya da aynı evrende geçen başka hikayeler yazmayı düşünüyor musunuz?
0: Düşünüyorum çünkü söylememde sakınca yoktur herhalde. Kültür Bakanlığı çok ilgilendi bu konuyla. Sayın Bakan'ın diyeyim. Çok önem verdiği bir konuymuş bu. Dolayısıyla sinema filmi çekilmesini istediğimi söylediğimde de aynı tepkiyi gösterdiler. Toplu alım içinde aynı gerekçeyle toplu alım yapma isteği belirdi onlar da. Toplumun bilinçlenmesi için ve de defini arayan bu gençlerin aslında sadece birer piyon olduğunu da bilerek yola çıkması için bunların benzerinin yazılması lazım.
1: Evet, Melih Akay'la üçümüz biri konuştuk ama 3 sene önce yaklaşık geldikten sonra bir kitap daha çıkardı. Dolunay Çocukları.
0: Evet,
1: Dolunay
0: Öykü.
1: Çocukları öykü kitabıydı. Bu defa kalan sürede Dolunay Çocuklarına bir göz atalım istiyorum.
0: Peki, nasıl isterseniz ama çok mutlu oldum.
1: Ben de öyle. Açılış öyküsü Pelitya'da geçen asıl olan ağacın sesini duyurmasıydı ve başarmıştı cümlesi. Sanki bütün kitabın ruhunu özetliyor bize. Sizce bu kitapta gerçekten sesi duyulmayan kimler var? İnsanlar mı, hayvanlar mı, yoksa doğanın bizatihi kendisi mi?
0: Doğanın bizatihi kendisi. Çünkü biz doğaya o kadar çok arkamızı döndük ki, o kadar çok görmezden geldik ve hırpaladık ki, o yüzden doğanın kendisi.
1: Pelitya'da ağacın ağzından söyledikleriniz, tırnak içinde söylüyorum, sadece insanoğlu sesimizi duymadığı için bu kadar yabancısınız bize cümlesi aslında çok çarpıcı ki doğaya yabancılaşmayı modern insanın en büyük trajedilerinden biri olarak gördüğünüzü anlıyoruz.
0: Kesinlikle bu tek bir cümleyle öyle. Öyle. Şimdi de ceviz ağacım var. Ceviz ağacıyla aynı ilişkiyi kurmak üzereyim. Hatta kurdum bile.
1: Evet. Pelit ağacını konuştuğu sahnelerde gerçekle düş arasında çok ince bir çizgi olduğunu görüyoruz. Siz yazarken bilinçli olarak mı bu belirsizliği kuruyorsunuz?
0: Hayır, şöyle. O pelit ağacını ben rüyamda gördüm. Ama gördüğüm anda ya da sabah uyandığımda anlamlandıramadım. Çünkü onun bir oradaki pelit ağacı olduğunu sonra oraya gittiğimde kavradım. Aynı bir kız çocuğu düşünün, çocuk düşünün. Pelit ağacının yaprakları böyle kıvrımlı kıvrımlıdır ya, oylumludur ya. Öyle bir saç modeli var çocuğun ve diyor ki bana, beni de anlatacak mısın? Beni de yazacak mısın? Allah Allah, bu ne, bu ne, bu ne derken oraya gittiğimde o düşen yapraklara bakarken dan dedi o rüya bana ne olduğunu söyleyiverdi. Evet. Dolayısıyla o bir rüyadan sonra.
1: Mekanlar Melih Akay'ın öykülerinde canlı bir karakter gibi davranıyor. Bunu neye göre, neye istinaden söylüyorum?
0: Çünkü.
1: Evet. Park değil burası. Bizim ülkemiz Pelitya be Pelitya.
0: Evet.
1: Cümlesinde aslında bunu dayanaklandırabiliyoruz.
0: Ruhları var ağaçların olduğu kadar. Onlar da bir mekan sayılır. Çünkü ceviz ağacı ile ilgili bir şey söylememe izin verir misiniz?
1: Buyurun lütfen, tabii ki.
0: Ceviz ağacı ile ilgili kısa bir YouTube videosu çekmiştim. Ceviz ağacı fotoğraf çekiyor. Sizin fotoğrafınızı, çevresinde dolaşan kedi, köpek, sincap. Hatta bir arkadaşım şöyle bir bilgi verdi bana. Bir cinayet ceviz ağacının kestikten sonra o gövdedeki resimlerinden sonra aydınlatılıyor. Evet.
1: Çok enteresan.
0: Çok ilginç ceviz ağacı.
1: Evet. Müge Anlı gibi bir şey yani ceviz ağacı.
0: Yani ceviz ağacının yanına yaklaştığınızda dikkatli olmakta olalım. Fayda var. Evet. Sülfür gazı bir de salgılıyor. Hatta ben çiçeklerimi ondan uzak tutmaya çalışıyorum balkonda.
1: Evet. Bir de incir ağacı değil mi? O da
0: bir de incir ağacı. Evet. Evet.
1: Kitaptaki karakterlere baktığımız zaman çoğu zaman yalnız, kırılgan ama çok dikkatli gözlem yapan insanlar olduğunu görüyoruz. Bu gözlem gücü biraz da sizin yazarlık pratiğinizin bir yansıması adeta.
0: Öyle. Öyle.
1: Yağmur Yağmasaydı öyküsüne geçiyorum. Bu öyküde geçen ben sadece tamirciyim, edebiyat tamircisi cümlesi oldukça metaforik. Sizce edebiyat gerçekten insanların kırılmış tarafını tamir eder mi?
0: Eder. Şimdi onun iki anlamı var aslında. Şöyle ki, yurt dışında yaşayan arkadaşlarım, yani yabancı arkadaşlarım Türkçeyi öğrenmiş olsa da herhangi bir metni Türkçe'ye çevirme ihtiyacı duyduklarında çevirseler bile mutlaka bana gönderirler. Lütfen şuna bakar mısın? Lütfen buna bakar mısın? Yani Türkçe'ye çevirdik ama nasıl oldu diye. Ben dedim ki ben de tamirciyim, ben de bunları tamir ediyorum diye o gün ağzımdan öyle gayri ihtiyari çıkıvermişti. Baktım ki hoşuma da gitti. Öyle bir anda söylenmiş bir şey. İkinci olarak da o sizin söylediğiniz anlamda da evet, eder.
1: Yağmur Yağmasaydı öyküsünde yağmur adeta bir kader kırılması yaratıyor. Eğer o yağmur yağmasaydı karakterlerin hayatı da aynı sıradanlık içinde akmaya devam
0: edecekti.
1: Mı edecekti, ne dersiniz?
0: Çünkü o yağmurun yağdığı anda gök gürlemesi ve şimşek çakmaları var. O gök gürültüsüyle beraber aslında hepimizin hayatlarındaki gürlemeleri ya da hiç beklenmedik anlarda gelen travmaları anlatıyor. Gök gürültüsünün ne zaman gürleyeceğini bilebiliyor muyuz? Şimşeğin ne zaman çakacağını bilebiliyor muyuz? Bilmiyoruz. Aynı bizim bir anda kapımız çalan travmalar gibi.
1: Yağmur Yağmasaydı öyküsünde kaybolan bir poşetin insanların hayatlarını birbirine bağlaması. Değil mi? İlginç.
0: Bir mektup.
1: Evet, ilginç. Sizce hayat dediğimiz şey de tesadüfler örgüsü olarak mı karşımıza çıkıyor?
0: Kısmen. Tamamen değilse bile kısmen. Çünkü o gün o yağmurun altında, ben yağmuru çok severim. Islansam da ne olursa olsun yağmurda gezmeyi de çok severim. O gün market alışverişinde ben gerçekten o poşeti kaybettim. Yağmura mı karıştı gitti, ben yağmur nasıl akıyor, ne söylüyor bana diye bakınırken yağmura mı karıştı gitti? Çünkü markete girdim, kameralara baktırdım, yok öyle bir poşet yok elimde.
1: Beni oyuncak bebek gibi gördünüz. Öyle sevdiniz ama ben büyüdüm, siz görmediniz. Melih Akay'ın edebiyatındaki şiirsel cümlelerden biri. Bu cümleyi yazarken aklınızda nasıl bir ruh hali vardı?
0: Kendi çocukluğum vardı. Kendi çocukluğum vardı. Ben büyüdüm ama siz görmediniz. Hatta ben büyürken gözlerinizi kapattığınız için beni evlatlık verdiniz gibi bir hissiyat.
1: Kitapta yer yer öykü kitabında felsefi açılımlar da var. Eylül Kırlangıçları kitabına gidiyorum bu defa. İki kol saati, iki masa saati ve bir de duvar saati. Beşi de farklı zamanları gösteriyor.
0: Evet, evet. Tıpkı insanların hayatları gibi. Çünkü
1: felsefi kısım değil mi? Bence
0: tabii,
1: kitapta
0: tabii,
1: çok öne çıkan.
0: Kesinlikle öyle. Çok çok mutlu oluyorum siz bunları söyledikçe. Yazıya alacağım ben bunları. Dikkatim dağıldı bir dakika. Kendim dağıttım.
1: Eylül kırlangıçlarından söz ediyorduk ve beş farklı saati göstermesi, tamam, zamanı göstermesi.
0: Tamam. İnsanlar geceyi, gece hepimiz için aynı gecedir. Güneş ışığı hepimiz için aynı ışıktır. Ama ruh halimize göre aydınlıktır ya da karanlık, koyudur. Dolayısıyla o saatin farklı zamanları göstermesiyle bunu eşleştirmeye çalışmıştım.
1: Eylül kırlangıçlarındaki savaş mağduru çocuklar ve yaralı köpek sahnesinin sarsıcı olduğunu söyleyelim. Bu öykü yazarken günümüz dünyasına dair en büyük öfkesi Meliha Kay'ın neydi?
0: En büyük öfkem çocukları. O dönemde, yazdığım dönemde Suriye'den göç vardı ve Suriye'deki çocukların inanılmaz ölümleri vardı ve buna bütün dünya, başta Avrupa, emperyal güçler olmak üzere seyirci kaldı. Onlar çocuk değildi o güçler için. Ve şu anda Trump'ın hani çok sivri dilli, ekran çatlatan sözleri var diyoruz ama onlar adına söylenememiş gerçekleri söylüyor Trump. Diyor ki onlar hayvan, onlar insan değil ki, ölebilir diyor. İşte Avrupa ve emperyal güçler daha o dönemde Trump yokken böyle görüyordu o çocukları. Heba olup gitti o çocuklar, yok oldular. Ha, sağ kalanlar ne oldu? Epstein adasına gittiler ve onların da travmalarıyla beraber yaşadıkları, insanlara ve dünyaya lanet okuyarak son gördükleri her ne ise göz bebeklerinde o kaldı o çocukların.
1: Kitaptaki çocuklar dışında hayvanları da ele almak istiyorum ki, hayvanlar sadece fon değil. Adeta insanlardan daha, tabii, vicdanlı karakterler gibi karşımıza
0: öyle,
1: çıkıyor.
0: Öyle.
1: Bu kadar merkezde konumlandırmasında Meliha Akay'ın bir hayvansever olması yatıyor tabii şüphesiz.
0: Yatıyor kesinlikle ve şu gerçek yatıyor. Hiçbir ırk, hiçbir tür kendi türüne doğada zarar vermiyor. Dişisine zarar veren bir erkek hayvan yok doğada. İnsan yapıyor bunu. Hala yapmakta. Hala yapmakta. İstediğiniz kadar ceza koyun, istediğiniz kadar yaptırım getirin, hiçbir şekilde önü alınamıyor. İnsan erkek dişisine o kadar çok gaddar davranıyor ve zarar veriyor ki öldürüyor. Ötesi yok. Ötesi yok, öldürüyor. İşte o gerçeklikten yola çıktım.
1: Kitapta umut var olmamız gerektiğini de anlıyoruz ki kitaptaki karakterlerin çoğu kırılmış ama tamamen de umudunu kaybetmemiş insanlar. Değil mi?
0: Umut olmazsa hayat yok zaten. Umut olmazsa dünya yok. Umut olmazsa hayal yok, eylem yok. Umut olmazsa biz neyi eylemleştireceğiz ya da neyin eylemini, savaşını vereceğiz?
1: Biraz önce söylediğiniz kısımdan aslında geç aktarmış olayım cümleyi tırnak içinde. İnsan kılığında zavallılarda gördüm. Bana insandan daha saygılı davranan hayvanlarda.
0: Tabii,
1: değil mi? O
0: tabii,
1: da
0: tabii,
1: önemli
0: tabii.
1: Şiirsel kısımlardan birini oluşturuyor kitapta.
0: Köpeklerim ve kediler.
1: Meliha Kay'ın 3 köpeği var şu an.
0: Şu anda 3 tane oldu.
1: Kurt köpeği bir de.
0: Üçü de kurt.
1: Sokaktan
0: aldım. Valla çok yorucu oluyor ama yapacak hiçbir şey yok. Çünkü onları ben itip kakılıyorlardı. Bir tanesini bisikletin arkasına bağlamışlar. Çocuklar almış götürüyordu. Mahallenin çocukları o ipi kesmiş. Orada kaldı o yavru. Ondan sonra sevmeye gelince herkes seviyor da beslemeye ve sorumluluk almaya gelince hiç kimse oralı olmuyor. O yüzden sahiplendim. Ben onu sahip çıktım. Sonra hamile kaldı, doğurdu. Diğer yavruları sahiplendirdik ama iki tanesi anneyle beraber büyüdü. Verdim, ormana atıldı ve o sahiplendirme sayfasını kapattım. Yaşayabildikleri kadar, ömürleri ne kadarsa ve benim gücüm ne kadar yetecekse onlarla beraber var olmayı sürdüreceğim. Ne mutlu bana ki evladım, bir oğlum var. Oğlum da aynı şekilde onlara en ufak bir zarar gelecek diye çok korkuyor. Madem aldıysan heba etme lütfen. Hakkını vererek bak onlara diyor. İşte o yüzden ben kışta kıyamette, karda buzda apar topar bahçeli bir eve taşındım.
1: Evet, bu arada yayın öncesinde sohbet ettik. Meliha Kay daha önce bir sitede YouTube kanalı için videolar çekiyordu.
0: Evet.
1: Güzel şıkır şıkır da giyinip böyle. Fakat şimdi bir süredir YouTube kanalında o videolar yok o sitede. Çünkü taşınmış 3 köpek
0: evet,
1: için. 3
0: evet,
1: katlı
0: evet.
1: bir villaya taşınmış. Dolayısıyla aslında siz yalnız yaşıyorsunuz denemez ama kalabalık bir
0: Kalabalık bir aile olduk.
1: Köpeklerle kalabalık aile olmuş oldunuz.
0: Aynen öyle. 3 evin onlar. Çünkü benim yasaklarım yok onlara. Şuraya giremezsin. Mutfağa giremez. Girmezler zaten ama şu odaya giremezsin, buraya giremezsin, öyle yasaklarım yok benim. Evet. Üç katta açık olduğu için üç katın bir de temizliği var tabii ki.
1: Evet.
0: Çünkü dağınıksa ev, benim zihnim de dağıldığı için yazamam, okuyamam, üretemem. O yüzden temiz olmalı. Temiz olması için de harıl harıl çalışmam.
1: Kaç kilo verdiniz? 8 kilo vermiş olabilir misiniz ya da 7 kilo? Kaç
0: vallahi
1: kilo?
0: 7 kilo vermişimdir
1: herhalde.
0: Çünkü son
1: gördüğümden bu tarafa evet. sizi demek ki ev koşturmasından dolayı.
0: Kesinlikle öyle.
1: Kitabınızda gerçeküstü dokular olmasına rağmen her şey çok tanıdık hissettiriyor bize. Siz kendi anlatımınızı büyülü gerçeklik akımına yakın görüyor musunuz?
0: Görüyorum. Çünkü büyülü gerçekliğin bir tanımı vardı. Çok hoşuma gitti. Nerede okumuştum hatırlamıyorum ama dondurmanın tadını biliyoruz hepimiz. Acılı sosa
1: evet, batırsanız.
0: Batır, sür, kaldır. İşte sana büyülü gerçeklik. Alt katındaki o tatlı şeyi görmek için önce o acıyı hazmetmeniz lazım.
1: Öykülerinizde sık sık tesadüf gibi başlayan olaylar kader hissine dönüşüyor.
0: Evet,
1: değil mi? Siz de kader kavramına inanıyorsunuz.
0: Kader kavramına kısmen inanıyorum. Dediğim gibi evet ben kaderini yeni baştan yazabildim dersem eğer kendimi Tanrı yerine koymuş olurum. Ama kaderimi en azından yön verebildim diyebilirim.
1: Kalabalıklar içinde yalnızlığın kırgınlık
0: çok
1: yaralarının
0: severim.
1: Dili buydu demek ki cümlesi. Aslında modern insanın ruh halini özetliyor bize.
0: Şu anda günümüzdeki insanın bile sosyal medya çok aktif, çok gündemde ama o sosyal medyada ki yalnızlaştırmadı mı insanı?
1: Hı-hı.
0: Farklı bir yalnızlık teması oluştu şu anda. Öyle düşünüyorum ben.
1: Kitaptaki kadın karakterlere baktığımızda
0: Çuvaşistan'dan gelen bir kadın karakter var. Romanda mı o?
1: Dolunay Çocukları'ndaki kadın karakterlere bakınca güçlü ama aynı zamanda derin yaralar taşıyan kadınlar olduğunu görüyoruz. Kadınların iç dünyasını yazarken özellikle dikkat ettiğiniz şey neydi?
0: Kadınların iç dünyasını yazarken dikkat ettiğim şey onların aslında çocukluktan kalan travmalarıydı. Çünkü ben şuna inanıyorum. Çocuklukta belleğe yer eden o tavan arasına gizlenmiş her ne varsa ömür boyu güdülüyor insanı. Dolayısıyla benim o hayatı nasıl kurguladığını ya da nasıl bir yola soktuğunu anlayabilmem için ya da anlatabilmem için o travmaları görmem, hissetmem gerekiyor. Bunu mimiklerinden de alabilirim. Bunu 2-3 cümlesinden de alabilirim. Bunu işte bu da Tanrı'nın verdiği bana bir sezgi gücü. Çünkü akıl yoluyla asla ulaşamayacağınız gerçeklere sezgi yoluyla ulaşıyorsunuz.
1: Öykülerinizde sessizlik aslında konuşuyor. Sessizlik bile konuşuyor diyebilirim. Sessizlik sizin için nasıl bir anlatım aracı?
0: Sessizlik benim için çok büyük bir anlatım aracı. Çünkü o sizin kendinize dönüşünüzü ve içinizdeki o birden fazla karakterle yüzleşmenizi sağlıyor. O sessizlik. Okyanusun da ormanın da sessizliği var örneğin. Ama sesi var aynı zamanda.
1: Evet, kitabın birçok yerinde çocukluk anılarıyla bugünün kırılganlıkları iç içe geçiyor ki insan gerçekten çocukluğundan hiç kurtulamıyor sonucuna varıyoruz okuduğumuzda.
0: Evet, evet. Çocukluğunuz yoksa daha doğrusu o çocukluğunuzu ve çocukluk anılarınızı koruyan anne arketipi benim için çok önemli. Anneniz yoksa o çocukluk anılarınız da öksüz kalıyor. ve çocukluk anılarınız öksüz kalırsa o zaman bambaşka bir anlatıya geçmek zorundasınız.
1: Pelitya'daki ağacın, baştaki öyküye dönelim, kesilmekten kurtulması aslında küçük bir zafer. Sizce evet. Bugünün insanının doğa karşısındaki vicdanı hala kurtulabilir mi ya da kurtarılabilir mi demiş o.
0: Çabalarsak kurtulabilir diyeceğim ama en tepedekilerin uygulamalarına baktığımızda hala daha çok önem verdiğimiz Belgrad ormanları, Sarıyer ormanlarına kadar hala daha imara açma sevdasından maalesef ağaçlar yok ediliyor. Hı hı. Zeytinlikler yok ediliyor. Zeytin yoksa ya da orman yoksa biz de yokuz. Hı. Çünkü ben her ağacı bir insan olarak görüyorum. Her insanın bir ağacı olduğunu düşünüyorum. Ruhsal anlamda. Eğer şey kurabiliyorsa, telepati kurabiliyorsa.
1: Dolunay çocuklarını bitiren bir okur zihninde nasıl bir duygu kaldığını düşünecek? Umut, farkındalık, hüzün. Size bırakıyorum. Bunların dışında bir cevap da olabilir.
0: Tabii tabii, o evden kaçan çocukların aslında gerçekliğine dokunmuş olacak. Hı hı. Yani tek cümleyle evinden kaçan, evini terk eden çocukların, gençlerin, ilk gençlik çağındaki çocukların gerçekliğine dokunmuş olacak. Çünkü onların verdiği ortak bir yanıt var o hikayede. Dolayısıyla Dolunay çocukları, yayıncımın kulakları çınlasın, Mine Sarıkaya'nın en çok hoşuna giden öyküydü. Ben de çok severek yazmıştım. Çünkü bambaşka bir dünyaları var onların. Önünden geçip gidiyoruz. O Salacak sahilini bilirsiniz. Çok renklidir, çok aktiftir. Her rengarenktir. Ama orada onun haricinde bambaşka bir dünya var. Bambaşka bir gerçeklik var. İşte ben onu anlatmaya çalıştım.
1: Peki. Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hande Aydın Yeni Dünyalı Olmak kitabını yazdı. Yapay zeka çağında eski ben yeter mi alt başlığıyla bunu da veriyor. Yeni dünyanın seni nasıl şekillendirdiğini fark ettiğinde geleceğini kendin yazabilirsin dediğini görüyorum. Bu kitabı size hediye etmek istiyorum Hande Aydın'ın.
0: Beklerken izledim. İzledim diyorum, pardon, dinledim kısmen. Çok büyük bir şey atlatmış.
1: Evet.
0: Yani başarı, büyük bir başarı. Onu atlatabilmesi... O
1: Ayşegül Günsür'ün değil mi?
0: Evet, evet.
1: Bu başka bir...
0: Pardon, çok özür dilerim.
1: Bu da başka, rica ederim.
0: Ay,
1: tabii,
0: çok
1: tabii.
0: Özür
1: rica
0: dilerim.
1: Ederim, yok çok olabilir canlı yayında.
0: Benim devre arkadaşlarım da benim gibi hayvansever oldukları için Sur'u göndereceklerdi ama bilmiyorum, gönderdiler.
1: Ulaşmadı Sur elime ama ulaştığı zaman ondan da söz ederiz.
0: Şey, Instagram'a.
1: Instagram'a. Hı-hı. Bir bakalım şöyle bir hızlıca.
0: Sizin... sayfanıza.
1: Sur gelmedi. Evet.
0: Soru
1: gelmedi.
0: İlginç demek ki.
1: İsteklere bakalım. Belki daha sonra. Evet, gelmedi. Mesaj görmüyorum.
0: Tamam, peki.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz Melih Akay konuk olduğunuz için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Nasıl zaman geçti, aktı gitti. İnanın hiç anlamadım. Ama bunları yazıya dökeceğim. Çok mutlu oldum çünkü.
1: Sağ olun. Melih Akay'a teşekkür ediyoruz geldiği için. Haftaya görüşmek üzere.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik son dakika.
1: Değerli dinleyenler, Özgür Özel gerçekleştirdiği yürüyüşün hemen ardından meclisin önünde konuşuyor. Radyo Sputnik'te canlı olarak dinliyorsunuz.
0: Radyo Sputnik son dakika.
2: Samimiyet gördü. Millet bu samimiyete görev verdi. Gelin dedi. Siz geçin partinin başına. Biz size güveniyoruz dedi. Öyle zor bir işi başardık ki hep beraber. Öyle zor bir işi. Asla olmaz. Atatürk gelse bu delegeyle seçim kazanamaz. Cumhuriyet tarihi boyunca ne bu partide ne herhangi bir partide baştaki genel başkan seçimle değişmedi, değişemez dediler. Delege baştan bağlı, kararlı, gözü bağlı, kulağı tıkalı dediler. Duyuramazsın, anlatamazsın, sen bu işi başaramazsın dediler. Dedim ki bizim delegeyi onu tıraş eden berberi, aynı apartmanda yaşayan 18 yaşındaki gencecik komşusu, tarlayı birlikte suladığı sınır komşusu, mezun ettiği öğrencisi, mezun olduğu öğretmeni ikna edecek. Ankara'ya gelirken onlarla konuşun da gelin dedim. Öyle yaptılar, geldiler. Salondaki yerini aldılar. Siz kiminiz salondaydınız, zemindeydiniz, kiminiz tribünlerde, kiminiz kapının önünde, kiminiz de dua ile ekranın başındaydınız. O gün hiçbir kimsenin kimin söylediğini bilmediği ama duyunca iştirak ettiği, salona, dışarıya, meydana ve Türkiye'ye yayılan bir slogan yükseldi. Slogan şuydu: DLG halkın sesini dinle, DLG sokağın sesini dinle,
3: DLG sesini dinle.
2: Tüyleri diken diken oldu hepsinin. On binler, yüz binler, milyonlar delege sokağın sesini dinle diye bağırıyordu. Ellerini vicdanlarına koydular. Bir karar verdiler. Partide değişimi yaptılar. O gün söz verdiğim gibi, söz verdiğimiz gibi, o günden sonra 4 ay sonraki ilk seçimde 47 yıllık hasreti bitirdik. 23 yıllık kibiri söndürdük, yendik. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ilk kez yendik. 47 yıl sonra partiyi kurulduğu gün gibi yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisiydi artık. İşte bizim hikayemiz böyle. Bizim
0: Radyo Sputnik son dakika.
2: Zafere, zaferden de zulme dönüştü. Niye zulüm görüyoruz? Niye zulüm görüyoruz? Kazandığımız için, onu yendiğimiz için, onu yenecek. göreceğiniz için, onu indireceğiniz için görüyoruz bunu.
0: Radyo Sputnik son dakika.

0: biliyorsunuz, Türkiye biliyor ki ne 31 Mart zaferi ne de gelecek seçimde saraydakinin aşağıya inmesi tek başına Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücüyle olacak şey değil. İşte bu yüzden birbirini seven, ülkesini seven, farklı siyasi partilerde de olsa kurtuluşu birliktelikte gelen, tam bağımsızlıkta gelen, bayrağını seven, Atatürk'ü seven milyonlar kurtaracak.
1: Radyo Sputnik son dakika.
0: Bugün o gün başladı dedim ya. İttifak, ittifak, bir ittifak da sonradan şekillendi, karşımıza dikildi. İki mağlubiyeti azmedemeyenler. Birincisi 31 Mart seçiminde partilerinin kurulduğu günden beri ilk yenilgiyi ve bundan sonraki onları yenme ihtimalimizi hazmedemeyen sarayın ittifakıyla Türkiye'de ilk kez bir siyasi partide seçimle bir genel başkan gelmesini, 48 yaşında 49 yaşında bir bahçıvanın torununun, bir emekli öğretmen çocuğunun, genel başkan olmasını hasmedemeyenlerin ittifakı dizildi karşınıza.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Yaşında lastik ayakkabıyla yatılı okula giden Özgür, büyüğünü sayan Özgür, kendisine dün koluna girdiğine kötülük düşünmeyen, dün abi dediğine bugün pek söylemeyen Özgür, sıktım dişimi sustum, seçim akşamı başına tülbenti sirkeye basıp bağlayan, haftalarca başı ağrıyan kadın kollarına, babasının yüzüne bakamayan gençlik kollarına acıyorum. Kendime acımıyorum. Bir seçim kaybetmeden, bir seçim kazanmadan, onu göndermeden gidersem diye gözüm açık gider diyen partililerimizin cenazesine katılmaktan nefret ediyorum. O yüzden size söz veriyorum. Beni acıyla, zulümle, baskıyla terbiye edemezler. Gazla sindiremezler. Dayaktan yılmam. Ama asla bir daha ben mağlubiyete alışmam, kaybetmeye tahammül edemem.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Bu ülkedeki en son darbedir. en yeni nesil darbedir. En uyanıkça darbedir. 19 Mart darbesi bu Cumhurbaşkanı'nın kendinden sonraki Cumhurbaşkanı'na, Ekrem İmamoğlu'na yaptığı darbedir. Sonra verilen mücadele hesapları bozmuştur. Birileri bu partinin evlatlarına hırsız demiştir, yolsuz demiştir. Bu ülkenin, bu partinin evlatlarına hırsız demiştir, yolsuz demiştir, casus demiştir, hilebaz demiştir. Ama bu parti evladını da bilir, iftiracıları da bilir. Yolumuz burdu. Biz kimseyi saklayız. Kimseyi saklayız.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Belimi kırabilmek, bizim belimizi kırabilmek için bu sefer de partiye bir operasyona giriştiler ve en nihayetinde 21 Mayıs 2026 gününde partinin başına delegenin sokağın sesini dinleyerek seçtiği 47 yıllık mağlubiyeti bitiren 23 yıllık kibirliği gelenleri darbeyle partinin başından uzaklaştırmaya kalktılar. İşte ona direniyoruz. Kaç gündür hep birlikte. En son bu sabah, sabahın 7'sinde ne kadar Ankara'nın kriminal, tehlikeli, suçlu tipi varsa onları arkalarına alarak gençlere saldırdılar, gençlik kollarına saldırdılar. Partiyi, baba evini hep beraber koruduk. Hiç utanmadan, çekinmeden İstanbul'da yaptıkları gibi bu kez de Türk polisini, şerefli Türk polisini kirli emellerine alet ederek genel merkezimize girdiler. Kapıları, camları indirdiler. Gaz sıktılar, işgal ettiler. Biz, işte biz, ben, sen, hepimiz, hep beraber son ana kadar direndik. Sonra yollara döküldük geldik. Yolda yağmur yağdı üstümüze, dolu yağdı üstümüze. Hani diyor ya birileri, arının diye. Onların sıktırdığı biber gazından yağan yağmurun altında biz arındık. Biz o biber gazından arındık. Bu partinin iktidarın biber gazından gayrı, dost bildiğimizin ihanetinden gayrı arınacak hiçbir şey yoktur.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Önümüze 8 kilometrelik yolda önümüze 6 kere bariyerler geldi. O kadar güzelsiniz ve o kadar haklı ve o kadar güçlüsünüz ki o bariyerlerin her birini hem incinmeden ama asla da
2: geri durmadan
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Evet değerli dinleyenler, geri gelmek üzere yola çıkıyorum diyerek Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel sağanak yağmur altında partililer ve kurmayları ile birlikte meclise doğru yola çıkmıştı. Bir yürüyüş gerçekleştirmişti bu 8 kilometrelik parkurun ardından ve meclis önünde konuşmasına başlamıştı. Özgür Özel'in konuşması kaldığı yerden devam ediyor, dinliyoruz.
1: Radyo Sputnik canlı yayın. Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Evet değerli dinleyenler, Özgür Özel'in yaptığı yürüyüşün ardından mecliste konuşmasını dinliyorduk. Mikrofonunda bir problemi vardı ve konuşması kaldığı yerden devam ediyor. Tekrar konuşmasına kulak veriyoruz. Değerli dinleyenler, Özgür Özel ve ekibi meclis önünde konuşmasını gerçekleştiriyordu ancak mikrofonda yaşanan bir problem nedeniyle, aksaklıklar nedeniyle bu konuşma şu an itibariyle yapılamıyor. Ben Özgür Özel'in şu ana kadar verdiği mesajları sizlerle paylaşmak isterim. Sağanak yağmur altında gerçekleştirilen bir yürüyüş, 8 kilometrelik bir yürüyüşün ardından meclis önünde yapılan konuşma, Özgür Özel parti meclis parti otobüsünün üzerinde toplanan kalabalığa sesleniyor. Seslenecek de konuşmasını tekrar aktaracağız ama şu ana kadar verdiği mesajlar nelerdi? Mücadelemiz memleket mücadelesidir dedi Özgür Özel. Partimiz Atatürk'ü seven milyonlar kurtaracak partimizi, 47 yıl sonra CHP'yi birinci parti yaptıklarını kaydetti. Kazandığımız için zulüm görüyoruz dedi Özgür Özel. 31 Mart seçimlerindeki zaferimizi de hazmedemeyenler var diye konuştu. Türkiye'de ilk defa seçimle bir genel başkan gelmesini, bir öğretmen çocuğunun başa geçmesini hazmedemeyenlerin ittifakı dikildi karşımıza dedi. Butlan kolları karşımızda dedi Özgür Özel ve mesajlarını bu şekilde paylaşırken mikrofondaki sorun nedeniyle ara vermişti. Şu an mikrofonsuz devam ediyor, dinliyoruz.
0: Meclisin önüne Milli Egemenlik Parkı'na geldik. Niye? Şunun için, bu parti kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Bu parti Sivas Kongresi'nde, sonra Anadolu yaylalarında, Anadolu topraklarında, sonra harp sırasında çadırlarda kuruldu. Bu partinin ilk genel merkezi birinci meclisteki bir odaydı sadece. Cumhuriyet Halk Partisi'ne başarılı olmak için. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Burası Milli Egemenlik Parkı. Burası meclisin bahçesi. Buraya gelmeyelim diye 6 barikat kurdular. En son komaları koydular. Ama hep beraber açtık geldik. Niye meclisteyiz? Çünkü genel merkezimize yapıları biliyorsunuz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Parti Sivas Kongresi'nde, devamında Anadolu'da milli mücadelede asker çadırlarında kuruldu. karargah çadırlarında kuruldu. Ardından 23 Nisan 1920'de meclis açıldı. Resmen 9 Eylül 1923'te dilekçe verildi. O günde bir genel merkezi yoktu. Genel merkez 1. mecliste bir odaydı. Bizi genel merkezimizi elimizden alarak, baba ocağına sokmayarak CHP'yi elimizden alacaklarını sananlara söylüyoruz. Biz o binadan çıktık, meraklısına bıraktık, sonuna kadar mücadele ettik. Ve şimdi bundan sonraki genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Partinin ilk genel merkezi de meclisteydi. Bu mücadele sırasında parti işgalden kurtulana kadar şu anki genel merkezimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP kurulur. Teslim olmuyoruz. Boyun eğmiyoruz. Geri çekilmiyoruz. Sadece sadece kazanmak için, başarmak için kararlılıkla yürüyoruz. Sizinle birlikte yürüyoruz. Bu meydanın, bu meydanın özelliği şudur. Biz birbirini sevenleriz. Biz ülkesini sevenleriz. Biz Cumhuriyeti sevenleriz. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Şimdi bir davet yapmak isterim. Hepinize bir davet yapmak isterim. Bu parti çok zorluklar gördü. Bu parti 9 Eylül 1923 günü resmen Ata Sivas Kongresi der, ilk kongresine resmen 9 Eylül 1923 günü Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından açıldı. Bu partiyi darbeciler kapattılar. 9 Eylül 1992 günü, 9 Eylül 1992 günü parti yeniden açıldı ve o günden beri faaliyetlerine devam ediyordu. 21 Mayıs 2026 günü AK Parti'nin yargı kolları ve butlan kolları Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir kez daha kapattı. Sizi partinin 3. kez açılışına davet ediyorum. 3. kez açılışına. Partiyi ilk seferinde Mustafa Kemal ve arkadaşları açtı. İkinci seferinde Erol Tüncer ve arkadaşları açtı. Üçüncü seferinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni işgalden kurtarıp hep birlikte yeniden açmaya var mısınız? Partiyi 12 Eylül darbecileri gibi, 19 Mart darbecileri, 21 Mayıs darbecileri fiilen kapatmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi milletin dedikleri yönetmiyorsa, delegenin seçtikleri yönetmiyorsa, hele hele Cumhuriyet Halk Partisi'ni sarayın seçtikleri yönetiyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi kapanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni 3. kez açmak için ben var gücümle çalışacağım. Eninde sonunda o sandığı getireceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sizin seçtikleriniz yönetecek. Ve partideki sandıktan sonra hep beraber ülkedeki sandığı da getireceğiz. Ülkedeki sandığı da getireceğiz. Hep beraber hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem de Atatürk'ün diğer emaneti Türkiye Cumhuriyeti'ne sonuna kadar sahip çıkacağız.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Güveniyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizle başaracağız. Hepinize güveniyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hep birlikte başaracağız. O sandık gelecek. O fütlen gidecek. O sandık gelecek. Saray ittifakı bitecek. O sandık gelecek, millet iktidar olacak, biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız. Ben partimi, yöneticileri, milletvekillerimizle birlikte meclise doğru geçeceğim ve yeni genel merkezimize yerleşeceğim.

Evet değerli dinleyenler, geri gelmek üzere çıkıyorum diyerek bugün Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel sağanak yağmur altında partililer ve kurmayları ile birlikte meclise doğru yürüdü. Polis barikatlarının aşılmasıyla başlayan 8 kilometrelik yürüyüşün ardından da meclis parkında konuştu Özgür Özel. Hemen verdiği mesajları aktaralım. Mücadelemiz memleket mücadelesidir. Partimizi Atatürk'ü seven milyonlar kurtaracak. 47 yıl sonra CHP'yi birinci parti yaptıklarını dile getirdi Özgür Özel. Kazandığımız için zulüm görüyoruz dedi. 31 Mart seçimlerindeki zaferimizi hazmedemeyenler var diye konuştu. Türkiye'de ilk defa seçimle bir genel başkan gelmesini, bir öğretmen çocuğunun başa geçmesini hazmedemeyenlerin ittifakı dikildi karşımıza. Butlan kolları karşımızdaydı. Dün abi dediğine bet etmeyen Özgür, sıktım dişimi sustum ama yeter diye haykırdı Özgür Özel. Her seçim akşamı babasının yüzüne bakamayan gençlik kollarına acıyorum dedi. Seçim kazanmadan vefat eden partilerimizin cenazesine katılmaktan nef-

0: Konuşmada yeni adreslerini de duyurdu. Bu parti Sivas Kongresi'nde Anadolu yaylalarının harp çadırlarında kuruldu. Bu partinin ilk genel merkezi, ilk meclisteki bir odaydı sadece dedi ve buraya gelmeyin diye barikatlar kurdular, tomalar kurdular, getirdiler. Biz o binadan çıktık, meraklısına bıraktık diyerek eleştirilerini sürdürdü. Parti işgalden kurtulana kadar da genel merkezin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu dile getirdi. Özgür Özel bu partiyi Mustafa Kemal Atatürk kurdu, açtı. İkinci açılış Erol Tuncer yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi kapatıldı. Üçüncü seferinde işgalden kurtarıp CHP'yi bizler açacağız dedi Özgür Özel. Partiyi seçtikleriniz, sizin seçtikleriniz yönetecek diyerek kalabalığa seslendi ve hep beraber ülkedeki sandığı da getireceğiz diye konuştu diyelim. Biz de burada noktalayalım.
1: Radyo Sputnik son dakika.
2: Yollarda bayram telaşı var. Yollarda bayram telaşı var. Ama acele kaza getirir. Hız yapmayın, takip mesafenizi koruyun. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
3: Bunu biliyor muydunuz?
2: Rafflesia arnoldi, dünyanın en büyük çiçeğine sahip bitkisidir. Ancak bu bitkinin ne yaprakları, ne gövdesi, ne de kökü bulunur. Yalnızca çapı 1 metreye kadar ulaşabilen tek bir çiçekten oluşur. Rafflesia arnoldi, Endonezya'daki Sumatra yağmur ormanlarında yaşar. Bu etkileyici çiçek sadece 5 ila 7 gün boyunca açar ve açtığında çürümüş et benzeri kötü bir koku yayarak böcekleri kendine çeker.
3: Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Kupanın izinde 2010 Dünya Kupası'na Güney Afrika'ya gidiyoruz.

0: 2010 Dünya Kupası 11 Haziran'la 11 Temmuz arasında Güney Afrika'da oynandı ve turnuva Dünya Kupası tarihinin Afrika kıtasında düzenlenen ilk organizasyonu olarak tarihe geçti. 32 takımın mücadele ettiği kupada 64 maçta 145 gol atıldı. Finalde İspanya Hollanda'yı Iniesta'nın uzatmalarda attığı golle 1-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Ama bu turnuva yalnızca kupayı kazanan takımla değil, atmosferi, tartışmaları ve unutulmaz olaylarıyla hafızalara kazındı. Güney Afrika 2010'un en önemli yönlerinden biri futbolun küresel bir kültürel gösteriye dönüşmesiydi. Vuvuzelaların sürekli uğultusu turnuvanın simgesi haline geldi. Kimileri bunu Afrika'nın kültürel imzası olarak gördü, kimileri ise rahatsız edici buldu. Aynı şekilde Jabulani topu da büyük tartışma yarattı. FIFA tarafından teknolojik bir yenilik olarak tanıtılan top birçok futbolcu ve kaleci tarafından öngörülemez bulundu. Turnuvanın daha grup aşamasında bile büyük hikayeleri vardı. Ev sahibi Güney Afrika'nın Meksika'ya karşı açılış maçında Sipi ve Shabalala'nın attığı gol unutulmaz anlardan biri oldu. Ancak Güney Afrika, Dünya Kupası tarihinde grup aşamasında elenen ilk ev sahibi ülke olarak da tarihe geçti. 2010'un en büyük krizlerinden biri Fransa milli takımında yaşandı. Nicolas Anelka'nın teknik direktör Raymond Domenech'le yaşadığı olay sonrası kadro dışı bırakılması takımın antrenman boykotuna kadar uzandı ve Fransa turnuvadan dağılmış bir halde ayrıldı. Almanya-İngiltere maçında ise Frank Lampard'ın çizgiyi geçen şutunun gol sayılmaması futbol dünyasında büyük tartışma yarattı. Bu olay hakem teknolojisi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Turnuvanın en dramatik maçı ise Gana ile Uruguay arasında oynandı. Luis Suarez'in son dakikada topu eliyle çizgiden çıkarması, kırmızı kart görmesi ve ardından Asoma Gyan'ın penaltı kaçırması Afrika'nın ilk yarı final hayalinin sona ermesine neden oldu. Bu maç yıllarca kural mı, ahlak mı tartışmalarının merkezinde kaldı. Sağ içindeki en istikrarlı takımsa İspanya'ydı. Turnuvaya İsviçre yenilgisiyle başlamalarına rağmen toparlandılar ve Portekiz, Paraguay, Almanya ile Hollanda'yı ard arda 1-0 yenerek kupaya ulaştılar. Böylece tiki-taka futbolu yalnızca estetik değil, aynı zamanda başarı getiren bir oyun anlayışı olarak da kabul gördü. Final ise oldukça sert geçti. Hakem Howard Webb toplam 14 sarı kart gösterdi. Hollandalı John Heitinga kırmızı kart gördü. Son sözü ise Iniesta söyledi ve İspanya ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Turnuvada Diego Forlan altın topu, Thomas Müller altın ayakkabı ve en iyi genç oyuncu ödülünü, Iker Casillas ise altın eldiveni aldı. Kısacası 2010 Dünya Kupası Afrika'da düzenlenen ilk turnuva olmasının yanında Vuvuzela'sıyla, Jabulani tartışmalarıyla, Fransa'nın isyanıyla, Gana-Uruguay dramıyla ve İspanya'nın sabırlı futboluyla futbol tarihinin en unutulmaz organizasyonlarından biri oldu. Bu kupa yalnızca bir şampiyon çıkarmadı. Futbolun kültür, teknoloji, adalet ve duygu tarafında bütün dünyaya aynı anda gösterdi. 2010 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir. Bu Afrika'nın ilk Dünya Kupası olmanın tarihi ağırlığını taşıyan sesi Vuvuzela ile, topu Jabulani ile, vicdanı Gana-Uruguay ile, siniri Fransa isyanı ile ve futbol aklı İspanya'nın sabırlı oyunuyla hatırlanan turnuvadır. Çok parlak anları da vardı, sinir bozucu anları da. Ama şu kesin, 2010 yalnızca bir şampiyon çıkaran kupa değildi. Futbolun kültür, teknoloji, adalet ve hafıza meselelerini tek ayda birleştiren en güzel yıllardan biriydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupa analizi Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
2: Kafein dünyanın en yaygın kullanılan uyarıcı maddelerinden biri. Sabah kahvesinden enerji içeceğine kadar pek çok üründe bulunan bu madde doğru miktarda alındığında dikkati artırıyor, ancak uzmanlara göre fazlası vücut için ciddi bir stres kaynağı. Kafein, beyinde yorgunluk hissi yaratan adenozin adlı kimyasalın etkisini geçici olarak bloke ediyor. Bu sayede daha uyanık ve enerjik hissediyoruz. Aynı zamanda dopamin ve adrenalin gibi maddeleri artırarak kalp atışını ve zihinsel uyarılmayı hızlandırıyor. Ancak bu etki doza bağlı. Fazla kafein, kalbin daha hızlı ve düzensiz atmasına, sinirlilik ve huzursuzluğa yol açabiliyor. Araştırmalar günde 2-3 fincan kahvenin, yani yaklaşık 200 ila 300 miligram kafeinin, sağlıklı yetişkinlerde genellikle faydadan çok zarar getirmediğini gösteriyor. Hatta düzenli kahve tüketimi, tip 2 diyabet, bazı kanser türleri ve Alzheimer riskinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak bu tablo herkes için geçerli değil. Yüksek tansiyonu olanlarda, hamilelerde ve kafeine hassas kişilerde riskler daha erken başlıyor. Kafein her içecekte aynı etkiyi yaratmıyor. Kahve ve çay antioksidanlar ve faydalı bileşikler de içeriyor. Enerji içecekleri ise kafeini şeker ve başka uyarıcılarla birlikte veriyor. Bazı ürünlerde 500 mg'a kadar kafein bulunabiliyor. Uzmanlara göre bu kombinasyon özellikle kalp ritim bozukluğu ve panik atak riskini artırıyor. Kafeinin etkisi saatlerce sürebiliyor. Bu nedenle uzmanlar uyku saatinden en az 8 saat önce kafein alımının kesilmesini öneriyor. Akşam yemeğinden sonra içilen kahve fark edilmeden derin uykuyu bozabiliyor. Uzmanlara göre sınırı aştığınızda şu belirtiler ortaya çıkabiliyor. Çarpıntı ve kalp ritim bozukluğu, huzursuzluk, kaygı, sinirlilik, baş ağrısı ve mide bulantısı, uykusuzluk ve gece sık uyanma. Bu belirtiler varsa kafeini aniden değil kademeli olarak azaltmak öneriliyor. Aksi halde baş ağrısı ve halsizlik gibi yoksunluk belirtileri görülebiliyor. Bilim insanlarına göre kafeine verilen tepki büyük ölçüde genetik. Bazı insanlar kafeini saatler içinde metabolize ederken bazılarında bu süre 12 saate aşabiliyor. Bu nedenle güvenli miktar kişiden kişiye değişiyor. Kahve, çay ve enerji içecekleriyle her gün aldığımız kafein uyanıklığı artırıyor, ancak fazlası uykusuzluktan çarpıntıya, kaygıdan baş ağrısına kadar uzanan bir tablo yaratabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bugün biri için onun çadırını başına yıktı dediğimizde ne anlıyoruz? Genellikle hayatını alt üst etti, her şeyini elinden aldı gibi mecaz anlamlar çıkarırız. Ama bu deyimin göbeğinde gerçek bir Osmanlı geleneği yatıyor. Ve öyle mecazla da sınırlı değil. Osmanlı hükümdarları seferdeyken vezirlerinin davranışlarından memnun kalmazlarsa onları görevden almak için çok sembolik ama bir o kadar da sarsıcı bir yol izlerlerdi. Çadırlarını başlarına yıktırırlardı. Evet, yanlış duymadınız. Çadırın direkleri sökülür, kumaşları yırtılır, çadır yere indirilir, vezirin başına geçirilirdi. Bu hareket sadece görevden alınmayı değil, aynı zamanda hükümdarın açık hoşnutsuzluğunu, devlet nezdindeki itibarı yerle bir edilişi simgelerdi. Ve bu gelenek öyle rastgele değil, Orta Asya Türk kültüründen taşınmıştı. Çadır yani ota hükümetti, güçtü, mevkiydi, devletti. O çadır yıkıldığında aslında o kişinin iktidarı da çökmüş olurdu. Tarihte örnekleri çok. Fatih Sultan Mehmet Karaman Seferi sırasında Mahmut Paşa'nın Yavuz Sultan Selim ise Çaldıran dönüşünde Hersekzade Ahmet Paşa ile Dukaginoğlu Ahmet Paşa'nın çadırını bizzat başına yıktırmıştı. Bir deyim bazen sadece bir söz değildir. Koca bir tarihin, koca bir geleneğin gölgesidir. Bugün çadırını başına yıkmak deyiminin izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar her yıl binlerce kişinin yanlış kesim nedeniyle yaralandığını hatırlatarak vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Özellikle el, kol ve bacak kesilerinin arttığı bayram döneminde hastanelerde ek önlemler alınmaya başlandı. Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar sürerken uzmanlardan acemi kasap uyarısı geldi. Türkiye genelinde her yıl binlerce kişi kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle hastanelere başvururken, sağlık ekipleri bu yılda yoğunluk yaşanmaması için vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Bayramın ilk gününde özellikle büyük şehirlerde acil servislerde yoğunluk oluştuğunu belirten sağlık çalışanları en sık el ve kol kesileri, tendon yaralanmaları ve bıçak darbeleriyle karşılaşıldığını ifade etti. Uzmanlar kurban kesiminin ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor. Yetkililer kesim sırasında uygun ekipman kullanılmasının ve hayvanın kontrollü şekilde tutulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca vatandaşların kalabalık ve denetimsiz alanlarda kesim yapmaktan kaçınmaları istendi. Bazı vatandaşlarsa maliyetleri düşürmek için kesimi kendilerinin yapmak istediğini ancak yeterli deneyime sahip olmadıklarını söyledi. Bu durumun her yıl benzer kazalara yol açtığını belirten uzmanlar, profesyonel kasap desteğinin önemine işaret etti. 2025 Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye genelinde 14.372 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Ankara'da 1049, İstanbul'da 753, Konya'da 655, Gaziantep'te 634 kişinin hastanelik olduğu açıklandı. Bir önceki yıl olan 2024'te ise ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin kurban kesimi sırasında yaralandığı duyuruldu. Açıklamada en fazla başvurunun Ankara, İstanbul ve İzmir'den geldiği belirtildi. Acemi kasap manzaraları aslında yeni değil. Anadolu Ajansı'nın derlediği verilere göre 2018 yılında da bayramın ilk gününde ülke genelinde 3802 kişi kurban keserken yaralanarak hastanelere başvurmuştu. Uzmanlar özellikle büyükbaş hayvan kesimlerinde deneyimsiz kişilerin ciddi risk altında olduğuna dikkat çekiyor. doktorlar son yıllarda daha ağır yaralanmalarla karşılaştıklarını ve bazı vakalarda ameliyat gerektiğini belirtiyor. Sosyal medyada ise her bayram benzer görüntüler gündem oluyor. Kaçan kurbanlıklar, kendini yaralayan vatandaşlar ve amatör kesim girişimleri milyonlarca kez paylaşılıyor. Sosyal medya platformlarında kullanıcılar her yıl aynı görüntüler yaşanıyor yorumları yaparken birçok kişi kesimlerin profesyonel kasaplar tarafından yapılması gerektiğini savunuyor. Trabzon'un bıçaklarıyla meşhur Sürmene ilçesinde yıllardır bıçak üreten Bilal Malkoç, kurbanlık kesiminden bıçak kalitesine ve yaralanmalara kadar çok sayıda uyarıda bulundu. Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e konuşan Bilal Malkoç, kurbanı kimlerin kesebileceği konusunda şunları söyledi.
3: Kurban kesimi işlemi öncelikle profesyonel kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Bunlar kasap olur veya işte kurban dönemlerinde bu işi yapan profesyonel kişiler var, onlar olur. Birincisi kesen kişinin bu işte profesyonel olması gerekiyor. İkincisi
4: en az ne kadar bir kaç yıllık bir profesyonellik gerekir?
3: Ya bu değişir kişiden kişiye. Yani bu babadan oğula bunu meslek şeklinde yapan kişiler var. Bunlar olabilir. Veya daha sonradan 1-2 yıl tecrübesi olan kişiler olabilir. Bunlar, yani bu kişiden kişiye göre değişir. Yani el yatkınlığına bağlı bir durum aslında.
4: Evet.
1: Bıçağın kalitesinin de kurbanlık kesiminde önemli olduğunu vurgulayan Malkoç şöyle devam etti.
3: Bıçağın ağzının iyi bilenmiş olması gerekiyor. Ağız açımının iyi olması gerekiyor. Yani hayvana eziyet vermeden özellikle aslında kurbanın kabul olması için gereken etkenlerden birisi de bu. Hayvana eziyet vermeden tek seferde kelle dediğimiz boğaz kısmının bir seferde kesilerek kurban işleminin tamamlanması gerekiyor. Burada da iyi bir bıçak en önemli etkenlerden biri aslında.
1: Bilal Malkoç ideal bıçak boyutlarını da anlattı.
3: Ortalama kurban bıçaklarının ağız boyu, biz buna namlu diyoruz. Ağız boyları 13 santim, 15 santim, 18 santim, 20 santime kadar çıkıyor. Bazı kişiler, bazı kasaplar diyelim daha kısa namlulu bıçaklar kullanıyor. Bazıları daha uzun namlulu kullanıyor. Yani ortalama ölçüler bu şekilde.
1: Malkoç bıçak bileyleminin önemini şöyle belirtti.
3: Bileylemenin en önemli kısmı da bıçağın üretimi esnasında ağız açımı dediğimiz bir işlem var. Aslında bıçağın sırt kısmından uç kısmına kadar olan bir açılı bir alan var. Bu açının iyi ayarlanması gerekiyor. Genellikle 15-20 derece arasında değişiyor bu. Bu açıldıktan sonra kesici kenar var. Bu kesici kenarın da jilet keskinliğine gelecek şekilde ustaca zımparayla ve ardından birkaç farklı işlemle jilet keskinliğine gelince kadar bu ince ağzında açılması gerekiyor. Bu ağız açımı güzel yapılırsa ilk başta bahsettiğim gibi hayvan eziyet vermeden kesim işlemi tamamlanabiliyor.
1: Bıçak bileyleminin makbulünü anlatan Malkoç şunları söyledi.
3: Şimdi en güzel ağız açımı usta ellerde bıçak ilk yapılırken ki işlemdir, zımparayla açılır. Birinci olarak bu, ama tabii bıçaklar kullanıldıkça ağızları köreliyor veya ufak böyle milimetrik, yani gözle görülmeyecek şekilde kırılmalar meydana geliyor. Bu kırılmalar da bıçağın keskinliğini engelliyor. Biz dışarıdan baktığımız zaman ağız kısmı böyle keskin görünebiliyor. Ama aslında o bıçak keskin değil. Bunu en iyi nasıl anlarız? Bir tane kağıdın kenarından aşağı doğru bir kesme hareketi yaparız. Eğer bu kağıdı hiçbir pürüz bırakmadan aşağıya doğru kesebiliyorsa biz bu bıçağı keskin diyoruz. Ama dedim ya, uzaktan bakınca keskin gibi görünüyor ama aslında keskin değil. Bunun da sebebi o en uçtaki ağız açımının kötü yapılmış olması. Ki kesinlikle bu ucuza satılan, Çin'den ithal edilen bu V tipi bileyiciler var. Bıçağın ağzının içerisine sokup böyle kendisine kendimize çekerek bileylediğimiz. Bunlar bıçağın ağzını bilemekten çok köreltiyor. Yine baktığımız zaman keskin gibi görünüyor ama aslında bıçak keskin değil. Bunlardan kaçınmamız gerek yani bileyleme işlemi esnasında. Bir diğer kısım eğleme yöntemi, böyle demir eğeler olur. Onlarla da bıçaklar bileylenebilir. Ama yine kurban kesecek profesyonelliğe maalesef bunları da getirmiyor. Bileyici taşlar var. Bu bileyici taşlar işimizi görebilir. Fakat eğer bıçağın ağzında kırılmalar olmuşsa bu taşlar da bizim işimizi görmeyecektir. En profesyonel, en güzel yöntem profesyonel bir bileyiciye verip onu tekrar zımparada bileyleyerek ilk günkü keskinliğine getirmek de. Bıçağın çelikleri hazırlandığı zaman bunun bir ısıl işlem süreci vardır. Çelikler akkor hale getirilir. Ondan sonra kimyasal yağlara veya suya batırılarak ısıl işlem süreci tamamlanır. Yani sert olan çelik bir miktarda yumuşatılır ve içerisindeki karbürler homojen bir şekilde dağıtılır. Bu ne işe yarar? Ağız kısmı homojen olursa keskinliğini daha uzun süre korur. Yani demek istediğim şu, eğer bir bıçak profesyonel yapılmışsa, çeliğin ısıl işlem süreci güzel geçmişse, bunun ağzı daha uzun süre gidebilir. Yani şöyle söyleyeyim, bir kasap bir bıçakla 100 kesim yapabilir ama başka bir kasap aynı görünen başka bir bıçakla belki de 20 kesim yapabilir, ağzı körelebilir. Yani bu tamamen bıçağın yapım aşamasıyla alakalı bir şey. Eğer profesyonel bir şekilde yapılmışsa çok daha uzun süre ağzını koruyacaktır. Yani bunun bir standardı yok maalesef.
1: Kurban kesimi sırasında kesilmeye karşı eldiven kullanılması gerektiğini söyleyen Malkoç, yaralanmaları önlemek için şunları söyledi.
3: Aslında ülkemizdeki iş güvenliği sorunu burada da karşımıza çıkıyor maalesef. Bu kesim işlemlerinde kesinlikle kesmeyi engelleyen eldivenler var. Yani bıçağı üzerine kendiniz koyup kesmeye çalışsanız bile kesmeyen eldivenler var. Ama işte çıplak elle, eldivenle yapılan iş fark ettiği için kasaplarımız da maalesef bu eldivenlerden kullanmıyor. Önce bu eldivenin elimize geçirilip üstüne de bir tane lateks eldiven dediğimiz eldiven geçirilip sızmalar olmaması adına, yani iki kat eldiven takıp kesim işlemini bu şekilde yapmamız lazım. Burada elimizde olabilecek kesilmeleri bu şekilde önleyebiliyoruz yani, ama bunun kullanılması gerekiyor. İkinci bir husus da hayvanın yere yatırıldıktan sonra gözlerinin bağlanmamasından bazen kaynaklı hayvanın tepinmesiyle işte kasabın az önce bahsettiğiniz gibi kesen kişinin vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri veya hayvanın işte toynaklarının vurmasıyla oluşan yaralanmalar olabiliyor. Bu da hayvan yere yatırıldıktan sonra ayaklarının bağlanarak yere yatırıldıktan sonra gözlerinin kapatılması gerekiyor. Ha, bu işlemler profesyonelce yapılmadığı zaman maalesef bu tarz yaralanmalar olabiliyor.
1: Sürmene'nin Türkiye'deki en ünlü bıçak üretimi memleketi olduğunu söyleyen Malkoç şöyle konuştu.
3: Biz Sürmene'den üretim yapıyoruz. Meşhur dünyaca ünlü Sürmene bıçaklarını üretiyoruz. Bahsettiğim gibi ısıl işlem süreçleri, ağız açma işlemleri ve sap yapım kısımları, ki sap kısmı bazen göz ardı edilebilir ama bıçakta yarı yarıya en önemli faktörlerden birisidir. Bu kısımları profesyonelce yapıp piyasaya sürüyoruz. El yapımı bıçaklar üretiyoruz. Ama bu Sürmene'den çıkan bıçaklardır. Türkiye'nin farklı yörelerinden de bunları üreten kişiler var. Denizli var, Bursa var, Sivas var. Ve Türkiye'nin farklı yörelerinde amatör olarak başlayıp kendini geliştiren ustalarımız var. Türkiye'nin hemen her yerinde üretim var. Ama yoğunluk olarak Sürmene, Denizli ve Bursa yörelerinden.
4: Sürmene'nin yani meşhur şeylerini saydığımızda yemeğini, şunu bunu, bıçağını da sayabiliyoruz, öyle mi?
3: Aslında bıçak en başta gelir. Evet, bıçak ve pide olarak zaten Sürmene'nin girişinde bıçak ve pidenin ana yurduna hoş geldiniz diye bir yazı karşı. Evet.
1: Malkoç acemi kasaplara da seslendi.
3: Tabii lütfen bıçaklarınızı güzelce bileyin, profesyonel kişilere biletin. En önemlisi iş güvenliğine dikkat edin, kesilmez eldivenler kullanmaya özen gösterin. Ve lütfen hayvanlara eziyet etmeden tek seferde bu boğazlama işlemlerini yaparak kurbanınızı bitirin. Buradan herkese şimdiden Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun diye.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar her yıl binlerce kişinin yanlış kurban kesimi nedeniyle hastanelik olduğunu hatırlatarak vatandaşlara acemi kasap uyarısında bulundu. 2025'in ilk gününde Türkiye genelinde 14 binden fazla kişi kesim sırasında yaralanarak sağlık kuruluşlarına başvurdu. Uzmanlar özellikle büyükbaş hayvan kesimlerinde deneyimsiz kişilerin ciddi risk altında olduğunu belirtirken profesyonel kasap desteğinin önemine dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
0: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
5: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bayramda alkol ya da uyku getirici ilaçlarla direksiyona geçmeyin. Uyanık ve zinde olun. Sevdiklerinize güvenle ulaşın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: Bunu biliyor muydunuz?
1: İtalya'nın Venedik şehri su kanallarıyla ayrılmış 118 adadan oluşur ve bu adalar 438 adet köprüyle birbirine bağlanır. Gondolları ve vaporettolarıyla ünlü bu eşsiz şehir her yıl 1 ila 2 milimetre arası bir miktarda batıyor. Venedik bu yavaş çöküşü iklim değişikliğine bağlı olarak yükselen deniz seviyesi ve Adriyatik'teki tektonik levha hareketleri nedeniyle yaşıyor. Uzmanlar bu sürecin önümüzdeki yıllarda hızlanabileceğini düşünüyor.
2: Bunu biliyor muydunuz?
3: Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupa'nın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupa'nın izi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan bir yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupa'nın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim yine sizlerle birlikteyiz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek de bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. O halde hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden başlayalım. Nerede kalmıştık? 1994'te kalmıştık. Artık 90'lı yıllara geldik. Sizin benim gibi 30'lu ve 40'lı yaşlarda olanların artık hafızasının bildiği, hatırladığı yıllara geldik en sonunda.
1: Yani hafif hafif artık böyle o zaten geçtikçe de görmüşsündür. Yani 30'lardaki, 40'lardaki, 50'lerdeki haber argümanları ile şimdikiler çok, çok farklı. Ama böyle takip ettikçe, devam ettikçe o eskiyi bir özlüyor değil mi insan yani?
0: Orası
1: o eskideki
0: öyle.
1: İlginçlikler çok
0: kesinlikle,
1: daha fazla.
0: Kesinlikle, kesinlikle. O futbolun hani hepsi diyorsunuz ya, eti kemiğe bürünmüş haline biz canlı tanıklık ettik. Hani o kısımdan çıktık artık. Şimdiki yıllarda şey oluyor. Hani ben bunu hatırlıyorum. Bunun böyle bir şeyi var diyor. Hafızanın bir yoklaması söz konusu. O halde haydi 1994'te başlayalım ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. 1994 Dünya Kupası ABD'de oynandı. ABD'de oynanması gerçekten şaşırtıcıydı. Çünkü bir futbol ülkesi değil Amerika Birleşik Devletleri. O dönemde herkes bir şaşkınlık yaşamıştı diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. Hatta bununla ilgili tezler var. Pele'nin çocuğu mesela, o meşhur futbolcu Pele'nin çocuğu tez hazırlıyor Dünya Kupaları ile ilgili. Amerika 94 Amerika Dünya Kupası ile ilgili Amerika'da yaşayan yurttaşların %60'ı kupanın kendi ülkelerinde olduğundan haberleri dahi yok.
0: O kadar uzaklar zaten. O kadar uzaklar futbola. Ama işte bundan sonra da Amerika'da futbolda varmış için başlangıcı oldu aslında. Şimdi kupanın özeline baktığımızda finalde Brezilya İtalya'yı golsüz geçen 120 dakikanın ardından penaltılarla 3-2 yenecek ve 4. kez dünya şampiyonu olacak. ABD'de şöyle bir eşik vardı sadece. Toplam seyirci sayısı çok yüksek bir rakamdı. Evet. Bu rekor ulaşılması zor bir rekordu. 3.587.538 efendim toplam seyirci sayısı. FIFA 1994'ü ABD futbolu için kurucu bir an olarak simgeliyor. Çünkü az önce de dediğimiz gibi futboldan gerçekten uzakta bir ülkeydi. Dolayısıyla ev sahibi seçimi olması birçok insan tarafından yadırganmıştı.
1: Tabii ki. Ya Amerikalılar daha çok hani bunlar futbol onlara çok durağan geldiği için. Çok durağan hani pas atılıyor, koca bir sağ falan, hani basketbolu o Amerikan sporlarını düşününce daha nasıl diyeyim daha tempolu.
0: Evet, onlardan sonra daha
1: ya da böyle
0: ağır
1: daha
0: geliyor.
1: İşte golfüdür ya da Amerikan futbolu dedikleri insanların birbirini sürekli ittirmesi. Yani ergenlerin böyle ya hani spor dalıyla ilgili böyle konuşmak istemem ama benim kişisel olarak hiç ilgimi çekmeyen bir spor dalı öyle diyeyim. Ama Amerika'daki durum gerçekten futbolun durağan gelmesi Amerikan insanına. Şimdi o kadar tempolu dallar olunca futbol gerçekten onlara durağan geliyor ve takip etmiyorlar. Hala da kısmen öyle ama hala 94 Dünya Kupası onlar için ciddi bir dönüşüm olmuş. Yani futbolun öğrenilmesi, futbolun ne olduğu ile ilgili.
0: 96 yılından itibaren de işte MLS, Major Futbol Ligi, yani ABD ve Kanada'nın en üst düzey profesyonel futbol ligi de 1996'da kuruluyor. Yani bu 94'teki ev sahipliğinin ardında futbol varmış, biz de içinde olmalıyız şekli yerleşmiş durumda. Peki hemen şöyle hızlı hızlı geçelim. Çok fazla detay yok aslında. Çok da sönük bir
1: öyle sadece kural anlamında mesela hala 94'e geldiğimizde ki biz bunu bu programda ilerleyen hani bize 2002 falan deyince belki yaş aralığı şu an 30-40'ın üstünde olanlar çok iyi hatırladığı turnuvalara geleceğiz. Ama hala orada bazı kuralların mesela bugün uygulanmadığını, Amerika'daki, ABD'deki 94 Dünya Kupası da öyle. Mesela grup aşamasında ilk kez 3 puan verilen Dünya Kupası. Hani aslında ne kadar yakın tarih gibi görülüyor bize. Tabii şu an 30 yaşında olanlar aynı şeyi söylemeyecekler ya da 35 yaşında olanlar. Çünkü 94 aradan 32 yıl geçmiş. Selim biz mi yaşlandık diyeyim. Ben yaşlandım. Sende hiçbir problem yok. Ben yaşlandım tamam.
0: Peki tamam, kabul ediyorum.
1: Yani tabii sadece bu da değil.
0: Bir de meşhur geri pas olayı var.
1: Evet, neydi o?
0: Kalecilerin takım arkadaşından gelen geri pası elle almasının yasaklandığı ilk Dünya Kupası bu.
1: Bak yani ne kadar bugün baktığında futbolda
0: hani yıl, hep varmış,
1: hep
0: gibi,
1: varmış gibi geliyor ama işte Dünya Kupası'nda zaten Dünya Kupası biraz daha sonra ulusal liglerdeki hı-hı kuralları da belirleyen bir tahammül belirliyor. O yüzden hani bizdeki şey gibi yani Anayasa Mahkemesi gibi ya da şey Yargıtay'ın içtihatı gibi oradan devam ediyor. Tabii bu kupada Suudi Arabistan ilk 16'ya kalmış.
0: Evet,
1: İlklerden biri bu şaşırtmış ama en ilginç, en şaşırtan, en üzücü, en trajedik olay ABD Kolombiya'yı 2-1 yeniyor ve Andreas Escobar kendi kalesine attığı gol nedeniyle hafızalara kazınıyor. Şimdi Escobar turnuva sonrası ülkesine döndüğünde katil Escobar'ı 12 kurşunla öldürüyor ve her kurşun sıktıktan sonra gol diye bağırıyor. Belki bu kupaya hani damgasını vuran ya da hafızalardan hı-hı silinmeyecek acı olay budur. Yani hı-hı futbolu futbol dışında yaşamaya çalışanlar, evet, bunun bir futbol maçı olduğunu, bunun bir oyun olduğunu hı-hı unutanlar. Kolombiyalı oyuncu Escobar 12 kurşunla katlediliyor efendim.
0: Bu arada bu turnuvaya dair bir düşüş daha vardı. Yani bir kötü olay mı artık diyelim. Maradona da yani bir önceki turnuvada yıldızı parlayan, Tanrı'nın eli, muhteşem insan falan diye geçen harika gollerin imzasını atan bir futbolcu. Maradona bu Dünya Kupası'nda ise adeta hani tarihten siliniyor diyebiliriz. Çünkü bir doping durumu evet ortaya çıkıyor. Bir doping testinin pozitif çıkması sonrası turnuvadan men ediliyor ve ardından takımda da bir olumsuz hava cereyan ediyor ve Romanya'yı da zira nitekim 3-2 yenilerek eleniyorlar.
1: Tabii orada ilginç bir gol sevinci de var Maradona'nın, değil mi? O maç sonrasında hı-hı zaten oluyor. Hı-hı. Golü atıyor, kameraya kadar gidiyor. Gözleri falan böyle ilginç. Hı-hı. Aynı maçta işte evet bir hemşire hemen sen gel bakayım, bir doping testi yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ve o futbol sahasına çıkılan koridorda bir anlamda Maradona'nın da futbol kariyeri sonlanıyor.
0: Sona eriyor. Sonrasında zaten bir daha da hiç toparlanamıyor.
1: Tabii. Yani kariyer anlamında boyunca, 8 evet yıl önceki Maradona hı-hı artık siliniyor ama Maradona hala hafızalardaki Maradona. Bugün konuşuyoruz hala. Tarihi yazan Maradona.
0: Kesinlikle. Şimdi 94'ün gol krallığında şöyle bir durum oldu. Bu ilk defa olan bir şeydi yine. İki isim gol krallığını paylaştı. Bunlardan bir tanesi Bulgaristan'dan Stoichkov'du. Diğeri ise Rusya'dan Salenko'ydu. Her ikisi de 6'şar gol attılar ve altın ayakkabıyı aldılar. Ancak burada Rus Salenko'nun şöyle bir durumu vardı. Salenko Kamerun'a tek maçta 5 gol birden attı. Bu hala bir maçta bir futbolcunun bir takımı attığı en yüksek rekor, gol sayısı olarak rekoru koruyor. Dünya Kupası rekoru olarak biliniyor. Hatta ve hatta Rusya grup aşamasında eleniyor ama Salenko yine de gol evet kralı olarak kalıyor.
1: Grup aşamasında elenip daha sonraki maçlarda olmayıp gol kralı olmak ciddi bir başarı evet bu anlamda bakıldığında. Kesinlikle. Tabii bazı gol krallığı da işte tek maçta 4-5 gol atanlar da var. Gol goldür yani. Ona yapacak bir şey yok. Gol başına şey yapamayız. Brezilya-İtalya finali ilginç.
0: Evet.
1: 94 Dünya Kupası'nda 120 dakika çok sıcak bir hava oynanıyor. Ve Roberto Baggio İtalya'nın yıldızı, efsanesi hatta. İşte sen mesela geliyorsun o zamana kadar yıldızsın. Son anda maç penaltılara kalıyor. Ve bayağı böyle onu görüntüleri de var böyle bayağı
0: tabii, tabii
1: göklere dikiyor topu, avuta atıyor. Ondan sonra da tabii düşünsene ya futbolun gerçekten acımasızlığı bu.
0: Evet,
1: yani finale kadar çıkıyor, aynen kesinlikle finale kadar sen mükemmel bir performans sergiliyorsun ve yıldız oluyorsun. Ama finalde topu penaltıyı avuta atınca o zaman da günah keçisi ilan ediyorsun ki bunun örnekleri bir sürü var. Belki bu dünyaya, bu 94'ten sonraki Dünya Kupalarında biraz daha bu tip durumları konuşacağız.
0: Evet.
1: Daha önce kırılan bacaklar, kollar, yalın ayak atılan goller işte konuşuyorduk. Evet. Bu o anlamda da bir kırılma.
0: Haydi o zaman ekstra bilgilere geçelim. Sizin az önce aktardığınız o çılgın bakış. O bakış neydi efendim? Yunanistan maçında gol attı Maradona. Kameranın içine baktı ama gözlerinde bir ifade vardı. Hani bir yandan çığlık atıyordu ama bir şeylerin ters gittiğini o an ekranda onu seyreden birçok kişi de aslında anladı.
1: Tam zaten o ters gitme, o görüntü başka bir veriyi getiriyor. Ve işte hemşire sahaya giriyor. Maradona'yı elinden tutarak doping kontrolüne götürüyor. Doping testi pozitif çıkıyor. Maradona turnuvadan ihraç ediliyor. ve hani futbolun futbol efsanesi, bir ikon olan, hani Pele'den sonra ilk en fazla konuşulan isimlerden biri olan Maradona'nın kariyeri stadyum koridorlarında böylece sona eriyor.
0: Ve yine az önce aktarmıştık, bir beşlemeden bahsediyoruz. Rusya-Kamerun maçında Oleg Salenko tek bir Dünya Kupası maçında 5 gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Ve yine tekrar edelim, işin garibi Rusya gruptan çıkamadı ama Salenko gol kralı oldu.
1: Aynı maçta 42 yaşında aynı maçta Kamerunlu efsane Roger Milla 42 yaşında gol atarak Dünya Kupası'nın en yaşlı futbolcusu, golcüsü, düzeltiyorum, golcüsü unvanını kazanıyor. Bu arada bu kendi rekorunu geliştiriyor.
0: Egal ediyor, doğru. Hem oynuyordu yaşında. Bir de gol attı, golcüsü de oldu. Ve şimdilerde hepimizin alışkın olduğu, o çok da hoşumuza giden formalardaki isim kısmı efendim. Futbolcu formaların altında, ilk kez numaraların altında isimler de bu Dünya Kupası ile hayatımıza girmiş oldu.
1: Ve kaçan penaltı açılış töreninde demiş. Aynen, ünlü şarkıcı Diana Ross. Ya bir şov yapılacak ve 2 metreden boş kaleye penaltı atacak o. Yani vurduğunda da gol olurken kale ikiye ayrılacak ve öyle ayarlanmış
0: aslında
1: yani.
0: Aslında güzel bir koreografi. Tabii.
1: Aynen öyle.
0: Şey,
1: ama planlandığı gibi gitmiyor. Çünkü Ross penaltıyı 2 metreden dışarı atıyor. Hani bu da Dünya Kupası'nda şöyle konuşuluyor. İşte Amerikalılar futboldan bu kadar anlıyorlar diye. Şimdi gerçekten sadece Ross'a kızmamak lazım. Amerikan toplumunun da futboldan anladığı bu güzel bir özet olmuş. Hani
0: doğru.
1: Daha açılış maçında bizim için futbol budur. 2 metreden topu kaleye atamıyoruz, boş kaleye diyelim ve

0: 1998 Fransa hepimiz için aslında bu şarkı desek yanlış bir şey söylemeyiz herhalde. Hani biz 98 Fransa'yı bu şarkıyla tanıyoruz ama sadece 98 Fransa'yı değil, aslında Ricky Martin de bu şarkıyla inanılmaz derecede popüler oldu. Bir dönemin bütün genç kızların sevgilisi Ricky Martin bu şarkıyla tarih yazdı diyebiliriz. 98 Fransa'da inanılmaz güzeldi. Ne koreograflar yapıldı okullarda, ne şarkının üzerine ne oyunlar sergilendi. Peki o halde 98 Dünya Kupası müziği gibi, şarkısı gibi popüler oldu mu? Hemen onları da aktaralım. Finalde ev sahibi Fransa son şampiyon Brezilya'yı 3-0 yendi ve tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu da almış oldu. Gerçekten bu da büyük bir başarıydı. Ev sahibi olup son şampiyonu yenmek hem de 3-0 yenerek dünya şampiyonluğunu almak gerçekten Fransa için çok iyi bir kariyer.
1: Tabii artık Dünya Kupası da ilk kez 32 takımla düzenleniyor. Yani ve bu 32 takımlı format bayağı devam ediyor. Hı hı. 24 takımdan 32 takımı çıkıyor. Ricky Martin deyince yani bence bilmiyorum, belki benim en net hatırladığım Dünya Kupası'dır. Hı hı. Yani en net hatırladım derken bundan sonrakileri hatırlıyorum. Ama Ricky Martin'in bu şarkısı kadar muhakkak popüler olanlar vardır. 2002'de Türkiye için, Türkiye özelinde konuşursak Tarkan zaten. Ama dünya anlamında Ricky Martin'in şarkısı kadar daha sonraki şarkılar bu kadar popüler olmadı. Çünkü
0: bir tek Shakira birazcık.
1: Öyle ama ikisi. Mesela bu şarkıyı duyunca akla direkt 98 Dünya Kesinlikle. Kupası geliyor. Kesinlikle. Ki daha sonra Ricky Martin buraya da geldi biliyorsun. Hülya yani. Avşar'ın ilginç dokunuşları oldu kendisine. bütün kızların rüyası dedi hatta bu dokunuşlardan sonra. Şimdi yaşı şu an 20'li yaşlarda olanlar ne diyorsunuz ya, bunlar ne konuşuyorlar diyecekler ama Ricky Martin, Hülya Avşar diye
0: yazın çıkacak efendim.
1: Nereye dokunduğunu görürsünüz.
0: Çıkacak efendim. Peki ev sahipliği açısından bu turnuva şöyle önemliydi. Fransa'da ikinci kere düzenlendi. Aslında hani İtalya ve Meksika'da daha önce iki kere düzenlenmişti bu turnuva. Fransa'da düzenlendi. Dolayısıyla Fransa almak zorundaydı aslında. Çünkü ilk seferde alamadığı, kaçırdığı bir durum vardı. Evet. Bu sefer almak istiyordu. Bu sefer de kaçırmadı.
1: Aynen öyle. Tabii bu turnuvada yıldızı parlayan ülke Hırvatistan oluyor. Hırvatistan ilk kez katılıyor. Yani
0: evet, bağımsız bir devlet olarak.
1: Bağımsız bir devlet olarak ilk kez katılıyor. İlk kez katıldığı turnuvada üçüncü oluyor ve ciddi bir başarı var. Keza işte birçok yıldızı parlayan
0: Şuker var, 6 golle zaten turnuvanın gol kralı oluyor.
1: İşte Michael Owen var, o bayağı. David Beckham mesela bu turnuvayla daha fazla tanınıyor. Zaten evet. ismi vardı. Ama o da tabii kırmızı kartlar falan. Nedense böyle yıldızların da böyle bir şeyi var.
0: Var.
1: Yani David Beckham'da kırmızı kart Zanetti, bu İtalya ile oynadıkları, pardon düzeltiyorum, Arjantin'le oynadıkları maçta, Arjantin İngiltere maçında erken eleniyor, kırmızı kart da yiyor. Hatta bu yüzden bayağı bir İngiltere'de yani günah keçisi de ilan ediliyor.
0: Evet.
1: Bayağı bir linç ediliyor. Öyle bir durumda söz konusu.
0: Bu arada Fransa finale giden yolu kusursuz başlamadı diyeceğiz. Niye efendim? Çünkü Fransa grup aşamasında Suudi Arabistan'la oynuyor. Burada işte takımın en güvenilen ismi Zidane kırmızı kart görüyor ve bir süre takımını yalnız bırakıyor. Ama dönüşü de olay oluyor. Finalde ve yarı finalde yaptıklarıyla halen hatırlanıyor.
1: Tabii kendisini affettiriyor bayağı bir. Yani az buz da iş yapmayın. İçeride son şampiyonu 3-0 yenmek, Brezilya 3-0 yenmek ki Brezilya da Brezilya yani. Hani
0: evet.
1: Öyle şey değil. Orada tabii Ronaldo'nun da en yıldız olduğu. Tabii Ronaldo deyince Brezilyalı Ronaldo.
0: Gerçek Ronaldo. Aslında gerçek Ronaldo.
1: Aynen öyle.
0: Yani.
1: İlk Ronaldo. Hani birinci Ronaldo.
0: Birinci Ronaldo.
1: Birinci Ronaldo diyebiliriz. O dönemde çünkü bayağı bir skandalları var. Sakatlıklar falan filan da yaşadı Ronaldo. Birinci Ronaldo.
0: 94'te o final maçında hala bilinmeyen bir durumu var Ronaldo'nun.
1: Tabii.
0: Maçın başlamasına 45 dakika kala
1: 98'de.
0: Kaldırılıyor.
1: Evet.
0: Yok şeyde, ilk 11'de yok, yedeklerde de yok ama sonra birdenbire tekrar geliyor ama bir hastalığı var ve o hastalığını hala kimse bilmiyor.
1: İşte hastalık mı? Hastalık mı? Ne oldu? Yani tabii çok böyle şey yaşayan da bir Ronaldo'nun, birinci Ronaldo'nun son yıllarına bakarsak, top oynadığı tabii. yıllara, kilosu falan başka türlü alışkanlıklarının olduğuna dair çeşitli iddialar, ifadeler var. O yüzden düşünsene, Dünya Kupası'nda finale çıkacaksın. Hı hı. Kadroda yoksun ve Ronaldo hani Yani Dünya Kupası, 98 Dünya Kupası denince hani 3 kişi 4 kişi sayacaksan kupaya gelmeden önce biri Ronaldo'ydu en başta.
0: Kesinlikle.
1: Herkes onu izlemek istiyordu. Daha böyle daha sonraki Dünya Kupalarında yıldız sayıları daha fazlaydı ama 98'de hani 2-3 kişi sayacaksak biri Ronaldo'ydu. Ve sen Dünya Kupası'nda final maçında yoksun.
0: Evet.
1: Son işte 45-50 dakika kala tekrardan, tekrardan şeye dahil olduğu söyleniyor. Öyle bir enteresan bir durum vardı.
0: O halde şöyle 98'i tek cümleyle özetlemek gerekirse neler söyleyebiliyoruz efendim? Bugünkü geniş kalabalık ve gerçek anlamda küresel biçimine ulaştı diyebiliriz Dünya Kupası. Az önce sizin de söylediğiniz gibi Ronaldo'nun final günü gizemi hala merakla bekleniyor. Ekstra bilgilere baktığımızda da zaten ilk olarak yine karşımıza Ronaldo'nun final maçına saatler kala kadrodan çıkarılması, 45 dakika kala tekrar adını listeye yazdırması ilk sırada yer alıyor.
1: Çiçekli başlangıç var. Korkulanın aksine İranlı futbolcular Amerikalı meslektaşlarına beyaz güller veriyorlar ve iki takım yan yana durarak barış pozu veriyor. İran maçı, Amerika Birleşik Devletleri İran maçında İran kazanıyor 2-1. Tahran sokaklarında da bayağı bir coşkulu kutlanıyor ama hani o gerçekten o futbolun yarattığı futbolun bir bürokrasisi, bir diplomasisi de var. İran 98'deki ABD maçında ABD'li futbolcuları çiçekle karşılayarak, beyaz güllerle karşılayarak güzel bir güzel bir başlangıç yapıyor bir bakıldığında.
0: Peki o halde bu turnuvada bir de yeni bir kural doğuyor efendim. Beraberlikleri getirilmek için altın gol, yani uzatmalarda golü atan kazanır. Şimdi biz eskilere geçtiğimiz zaman biliyorsunuz beraberlik oluyor, maç tekrar oynanıyor, öyle uzatma falan yok. Buraya gelmeleri bayağı bir yıl oldu. Nitekim altın gol de ilk defa bu turnuvada oynandı efendim. Yıllar yıllar sonra, çok da yıllar sonra değil ama birkaç turnuva sonra bitimi de, altın golün bitiminde de Türkiye'nin izi var. Onu da aktaracağız.
1: Onu da evet aktaracağız. Simone'nin tuzağı İngiltere Arjantin maçında biraz önce bahsettim. Genç yıldız. Genç yıldız Beckham. Arjantinli Diego Simone'nin tahrikiyle, biraz tahrik var gerçekten. Ama ona yerdeyken tekme atıyor. Hakem de kırmızı kart gösteriyor Beckham'a. Ve Beckham... Bu maçı da bu arada İngiltere kaybediyor Arjantin karşılığında. Gazetelerin attığı başlık Beckham için şu: 10 yiğit aslan ve bir aptal çocuk.
0: Ay çok kötü ya.
1: İngilizler de bu konuda çok acımasızlar çok. Yani. Beckham bayağı hatta aylarca sokağa falan çıkamamış yani. Hani bundan dolayı. İşte futbolun böyle bir böyle tarafları da var. Ama tabii futbolcular da artık daha belki şimdi hala o şey ruhu var. Ben şimdi şu anki futbolcularda biraz daha parasal yaptırım falan da olduğu için daha dikkat etmek zorunda kalıyorlar efendim.
0: Peki o halde bu turnuvada fizik kurallarını zorlayan bir gol de tarihe geçti. Çeyrek finalde Arjantin'e karşı 90. dakikada atılan gol hala da tarihin en iyi gollerinden biri kabul ediliyor. Bergkamp 50 metreden gelen topu havada kontrol ediyor. Rakibini öyle bir ekarte ediyor ki Hollandalı spikerin hala onun ismiyle bağırması kulaklarınıza belki gelebilir. Onun haykırışı bu turnuvanın bir nevi sesi oldu.
1: Arkadan müdahale yasak. 98 Dünya Kupası'nda FIFA sakatlıkları önlemek için arkadan yapılan sert müdahalelere doğrudan kırmızı kart kuralını turnuvada uyguluyor ve bu turnuvada çok sıkı uygulanıyor bu. O sakatlıkları vesaire bunları engellemek için.
0: Ve tabii en başında söylediğimiz Ricky Martin'in o unutulmaz şarkısı Dünya Kupası tarihinin en başarılı, en popüler resmi şarkılarından biri oldu diyoruz ve...

0: Müzikten de anlaşıldığı üzere 2002 Güney Kore Japonya ortaklığına gideceğiz. Türkiye'mizin üçüncü olduğu o müthiş turnuvaya gideceğiz. Yıllar süren hasretin sona erdiği, işte Tarkan'ın bu şarkısıyla coşmayan, sokaklara çıkmayan, belki de kendinizi Taksim'e atan o kalabalıklardan birisiniz siz de. Hala da bu arada Tarkan'ın şarkısı üzerine gelmediğini düşünüyorum.
1: Yok, gelmedi. Hatta bu Dünya Kupası içinde hala işte bekleniyor Tarkan için vesaire deniyor ama gerçekten.
0: Yani yapılanlar var ama bence de bir Tarkan asla olmadı hiçbiri.
1: Yok, Tarkan'ın üstüne çıkan olmadı. 2002 Dünya Kupası 1954 yılındaki, onu da konuştuk biz.
0: Evet.
1: Yazı Turay'la gittiğimiz. Tabii tek başına Yazı Tura değil bu arada. Arkada ciddi bir emek var, İspanya yani. Ama son kertede Yazı Tura'yla gittiğimiz Dünya Kupası ya da 1950'de masraf edemeyiz o kadar diye gitmediğimiz Dünya Kupası'nın ardından 2002 Güney Kore Japonya Dünya Kupası'ndayız.
0: Efendim, 2002'nin en dikkat çekici takımı Türkiye dersek hiç yanlış bir şey söylemiş olmayız. Çünkü Türkiye büyük bir sansasyon yarattı. Yarı finale kadar yükseldi ve biz yarı finalde şampiyon takıma, Brezilya'ya yenildik ve küçük de bir, yani gayet de iyi oynadı gerçekten Türkiye Brezilya karşısında. Hani normalde bu turnuva olmadan önce Türkiye Brezilya oynanacak dediğinizde belki de insanlar bol gollü bir gol maç seyredeceklerini zannediyorlardı. Tabii. Brezilya lehine. Hiç de öyle olmadı. Türkiye Brezilya'ya yenildi. Turnuvayı üçüncü bitirdi ama 2002 hala bizim futbol hafızamızda en başarılı turnuva diyebiliriz.
1: Tabii Brezilya ile biz bir de aynı gruptaydık öncelikle. Ve Brezilya takımının da korktuğu tek takım bizdik.
0: Evet.
1: İşte Ronaldo'nun da, birinci Ronaldo. 98'de o kötü Ronaldo'nun 2002'de tekrar patlayası geldi. O da bize denk geldi.
0: Evet.
1: Ama hakkını vermek lazım Rüştü'nün. Yani o işte o dönemde Alman kaleci bu Oliver Kahn işte çok iyi, şöyle altın eldiveni de aldı ama hani bana o Dünya Kupası'nı sorsalar tekrar şey Rüştü'dür yani. Çünkü hatalı gol yedi Oliver Kahn finalde. Ama Rüştü, hele o Brezilya maçını hatırlamıyor musun?
0: Evet
1: yani
0: ya, neydi o maç?
1: Ronaldo, Ronaldinho, tabii işte tabii yani, Robinho.
0: Efsane, hani, Brezilya'nın efsane kadrosu.
1: İşte aynen, Roberto Carlos. Ya ne ararsan var. Ne ararsan var gerçekten.
0: Bizim şansımız var.
1: Hani ve onların şutları falan, o Rüştü'nün o kurtarma hali. Ronaldo'nun tabii golüne yapabilecek hiçbir şey yoktu. Hatta bayağı da konuşuldu, hatırlar
0: evet,
1: mısın? Evet, ayağının burnuyla vurdu ya.
0: Evet, vücudunun kenarı.
1: Hani şey diye tarif edilir şimdi. Sokakta oynayanlar bilir, sokakta top oynamış olanlar falan, hani domuz burnu falan diye bir tabir vardır. Tabii biraz ona da gönderme yaparak öyle bir tablo vardı. Ama tabii şeyi de eklemek lazım, Güney Kore'yi. Güney Kore de yarı final oynadı ve onlar için de tarihi bir başarıydı. Hatta Çinleri yenerek yarı final oynadı.
0: Polonya,
1: onu da konuşuruz.
0: Polonya Portekiz'i.
1: Polonya Portekiz daha sonra.
0: İtalya, İspanya. Ay daha yani, ne?
1: Daha hani geldi daha, daha ne yapsın. Ama o maçlara dair de biliyorsun ciddi bir şey
0: hakem
1: hala
0: kararları.
1: Tartışma hala var. Ama işte FIFA Başkanı o zaman Blatter bir açıklama yaptı. Hakem performansından o da tepki gösterdi. Onun üzerine böyle hani Güney Kore acaba kollandı mı? Acaba işte Güney Kore'ye ev sahibi olması nedeniyle falan diye hala bu tartışma devam ediyor. Olur mu? Olur. Dünya Kupası'nın tarihimizde bir

0: Şöyle, Oliver Kahn altın topu kazanan tek kaleci oldu.
1: Ha, doğru.
0: Bir de onun öyle bir durum var. Yani kaleci olarak hani altın eldiven ama tamam, altın topu kazanan tek kaleci olduğu için de Oliver Kahn'a yazıyor bu turnuva diyebiliriz. Brezilya'da işte az önce bahsettiniz, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, yani geç ol oraya gerçekten geçebilirsen. Yani kim geçebilecek oraya gerçekten?
1: Ve çok zorlandılar bizim çok karşımıza.
0: Evet ya, gerçekten.
1: Hasan Şaş'ın attığı gol hala gözümün önünde. İlk maçta, grup maçında. Grup maçında Hasan Şaş. 1-0 öne geçtik, öyle 2-1 yenildik grupta.
0: Tabii tabii.
1: Sonra onlar bizi 1-0 yendiler ama ilginç bir yıldız daha Türkiye adına parlamıştı. Zaten Türkiye için yıldızlı da İlhan Mansız.
0: İlhan Mansız çok iyiydi ya.
1: Ya saç tasarımı bir ara Kore'de falan biliyorsun tabii, çocuklar tabii, bayağı bir. Tabii. Herkes saçını öyle yapıyordu, Mansız saçı falan diye. Ve başka bir önemli de şey, şimdi biz Senegal'de. Çeyrek finale kalmıştı.
0: Evet.
1: Yani bir Afrika takımı olarak çok büyük başarı bu. İşte bu İlhan Mansız çeyrek finalde Türkiye Senegal maçı, İlhan Mansız o altın golü
0: altın
1: attı ve Türkiye yarı finale çıktı ve son altın golü de
0: son
1: attı. Yani 2002'deki aynen öyle. 2002'deki Dünya Kupası'nda son altın golü de İlhan Mansız atmış oldu. Bir de tabii en hızlı gol, yani FIFA tarihine baktığımızda Türkiye'den Hakan Şükür 11. saniyede atıyor. FETÖ firarisi şu an ama tarihte bunu, dünya tarihinde bunu yazıyor efendim, böyle 11. saniyede İlhan'ın kaptığı golle.
0: İlhan'ın kaptığı, şey, golle. İlhan'ın attığı asist diyelim.
1: Yani
0: sonra.
1: Ama Hakan Şükür ismidir. O da FIFA tarihinde, dünya tarihinde yazıyor efendim.
0: Şimdi efendim 2002'ye baktığınız zaman son şampiyon Fransa diyorsunuz ki gol atamıyor. Grup aşamasında eleniyor. Arjantin erkenden gidiyor. Senegal çeyrek finale kalıyor. Güney Kore yarı finale kalıyor. Türkiye üçüncülüğü alıyor. Hani gerçekten bir futbol hiyerarşisi varsa hiyerarşinin hiç olmadığı yıllardan bir tanesi diyebiliriz. Sadece Brezilya'nın kazanması olayı değiştirmedi. Hani Brezilya değil de bir de bir Güney Kore falan kazansaydı ya da Türkiye kazansaydı komple seyri çok farklı olan bir turnuva diyebilirdik. Ekstra bilgilere geçelim. İlhan Mansız'ın yıldızından bahsettik. Şimdi İlhan Mansız'ın çeyrek finalde Senegal'le oynarken bir onun neydi o gökkuşağı? Gökkuşağı çalımı diyorlar futbol tarihinin en estetik aşağılanmalarından biri olarak diye
1: aslında
0: geçiyor.
1: Aslında onu Şöyle Senegal maçında değil, Brezilya maçında Roberto Carlos'un hani kaba tabirle karizmasını çiziyor.
0: Yerle bir ediyor. Evet, gerçekten öyle.
1: Yani onu o çok da estetik bir çalımdır o. İnsanların izlemesini de tavsiye ederim.
0: Ders niteliğinde.
1: Tabii aynen öyle. Bayağı Roberto Carlos da ondan sonra zaten bayağı konuşuluyor yani bu. Güzel bir çalım çünkü.
0: Yıllar sonra Roberto Carlos Türkiye'ye geldiğinde İlhan Mansız'la karşılaşıyor. Fenerbahçe için geldiğinde aralarında ne geçti bilmiyorum ama.
1: Totti'nin atılması. Totti İtalya'nın efsanelerinden biri. Roma'nın özellikle. Yani Roma'da uzun yıllar oynadı. İtalya maçında Totti kendini yere attığı gerekçesiyle oyundan atılması İtalya'da bayağı ulusal krize neden oluyor ya. Hani çünkü o bir de Totti'ye verilen değerden de kaynaklanıyor ama kendini yere atıp hani oyundan atılıyor bu gerekçeyle. Böyle bir tablo.
0: Ve yine bizim kalecimiz Rüştü'nün bir savaş boyası vardı. Rüştü normalde Türkiye'deki maçlarında da bunu yapıyordu. Aslında böyle gözünün altına siyah bir boya sürüyor. Güneş yansımasını önlemek için.
1: Evet.
0: Ama bu dünyada o kadar böyle ses getiriyor ki bir gladyatör mü çıktı sahaya nedir diye. Ve turnuvanın en iyi kalecilerinden biri seçiliyor. Ama o gözünün altına o iki çizgi şeklinde sürdüğü siyah savaş boyaları da unutulmadı.
1: Tabi 98 bir anlamda da bir intikam da oluyor. 98 finalinin hayaletin üzerine işte Ronaldo finalde Alman devi. Yani aslında o 98'deki kötü performansını Oliver Kahn'ı iki kez ağlayarak Brezilya'yı 5. kupasını getiriyor. Ve 1. Ronaldo, bizim aslında gerçek Ronaldo 8 golle 2002'nin gol kralı oluyor efendim.
0: Ve tabii ki Ronaldo demişken Ronaldo'nun saçını da anlatmamak mümkün gerçekten değil diye düşünüyorum.
1: O saç.
0: Ya korkunç bir saçtı aslında, yani düşünecek olursanız kazıtılmış bir saç. Önde ne manaya geldiği belli olmayan
1: daha kalın bırakılan
0: bir şey var. Ama sonra yıllar sonra Ronaldo bunun açıklamasını yaptığında herkes şaşırıyor. Diyor ki Ronaldo, herkes diyor sakatlığımı konuşacaktı diyor, bir önceki turnuvayı hatırlatacaktı diyor. Ben de diyor sakatlığımı değil de diyor çok iğrenç bir saç yapayım da herkes bunu konuşsun dedim diyor. Hakikaten de çok iyi bir strateji. Kim verdiyse ona bu aklı gerçekten

0: Çok akıllıca. Ama hatırlıyor musunuz, çocuklar falan bir dönem yaptılar bu saçı. Küçük çocuklarda evet. Çok vardı. Çok korkunçtu ama küçük çocuklarda bu Ronaldo sevdası çocuklarda çok vardı.
1: O saç değil de Ümit Davala'nın saçı benim gözümün önünde. Ay, böyle önden fırça var, gibi. Yani Dünya Kupası'nda böyle saçların o stillerin evet konuşulduğu ya. Bir dönemdi o. Hala da devam eder böyle biliyor, hani hala evet. Da devam ediyor. Senegal tarihinde ilk kez kupaya katılıp çeyrek finale çıkıyor. Bu anlamda 1990'daki Kamerun'dan sonraki en büyük başarılardan biri. Burada takımın neredeyse tüm oyuncuları da Fransız liginde oynuyor. Hani tablo böyle Fransa'nın galibiyetini de anlamlı kılmıştı. Bir anlamda Fransız liginde oynayan Senegalli oyuncular. 2002 Dünya Kupası böyle. İstersen benim çok istemediğim 2006 Almanya'ya geçelim mi?
0: 2006'ya geçelim. Neden istemiyorsunuz?
1: Daha önce de Almanya'da Dünya Kupası. Yani nedense Almanya'da oynanan, hadi bu gene iyi 2006'da gene iyi ama böyle soğuk. Yani çok fazla detay olmayan. Hani
0: coşkusu olmayan.
1: Coşkusu olmayan ve şimdi biz gazeteciyiz ya, gazeteciler için az malzeme çıkınca çok evet. Da böyle tat da alamıyorsunuz. Yani eski Dünya Kupaları da öyle. Nedense sıcak iklimlerde oynandığında Dünya Kupası'ndan daha fazla malzeme çıkıyor evet. Gibi. Şimdi doğru. Meksika mesela, biz konuşuyoruz ya, Meksika çok sıcak oluyor. Yüksek. Bakalım bu seneki Dünya Kupası bakalım. Özellikle öğlen oynanacak maçlar.
0: Göreceğiz bakalım. 2006'dayız, Almanya'dayız efendim. Bu turnuvada da finalde İtalya Fransa'yı 1-1 biten maçın ardından penaltılarla 5-3 yenerek 4. kez dünya şampiyonu olacak efendim. Bir yaz masalı deniyor bu turnuva için efendim, Almanya 2006 için. Ve turnuvanın genel olarak duygusu İtalya kupasına göre biraz daha açıktı, biraz daha dışa dönüktü diyebiliriz efendim. Almanya'nın ev sahipliği büyük taraftarlar alanıyla daha öncekilere göre biraz daha futbol festivali havasını yarattı diyebiliriz. Ve hemen devam edelim. Turnuvanın açılış maçına bakacağız. Ev sahibi Almanya Costa Rica'yı 4-2 yenerek kupaya bol gollü başladı. Böyle olunca işte insanlar ya çok gol göreceğiz, harika şahane bir turnuva olacak mı diye kafalarına biraz yerleşti diyebiliriz.
1: Enteresan bilgilerden biri 2006 Almanya'nın tabii adını ya Klose. Turnuvayı 5 golle gol kralı olarak tamamladı. Altın ayakkabıyı aldı. Aynı listede hala Zidane. Altın topu. Buffon kaleci, en iyi kaleci ödülünü. Lukas Podolski ise en iyi genç oyuncu ödülünü kazandı.
0: Buradan sonrası fıkra gibi geliyor.
1: Tabii.
0: En iyi golcü Alman.
1: En iyi golcü Alman. En iyi oyuncu Fransız. Bir en iyi İtalyan. Kaleci İtalyan. Yani hani tek ülke değil, birkaç ülkenin. Gene de ama bir Avrupa ağırlığı var. Hani 2006 Almanya'da. O yüzden böyle bir tablo var 2006 Almanya için.
0: Şimdi İtalya'nın kupaya yürüyüşünden biraz bahsedecek olursak, takımda yarı finalde ev sahibi Almanya'yı uzatmanın son dakikalarında efendim 2-0 yenerek finale çıkıyor. Bu yarı final maçı turnuvanın en iyi karşılaşmalarından biri olarak da yine hafızalarda kalmış efendim. Onu da aktaralım ve finale gelelim.
1: Finalde
0: Dünya Kupası'nın en unutulmaz finallerinden biri oldu. Evet. Zidane Buffon'a karşı penaltıyla Fransa'yı öne geçiriyor.
1: Evet.
0: Materazzi bir kafa atıyor, eşitliği sağlıyor. Uzatmalarda Zidane'la Materazzi arasında yaşanan bir sözlü gerilim var. Ve buradan sonra bunu herkes hatırlayacak. Fransız Yıldız'ın rakibine attığı kafa.
1: Gözünüzün rakibine kafa geliyor, atıyor değil topa değil. Evet,
0: rakibine
1: Zidane.
0: Attık.
1: O şöyle kafayı eğerek.
0: Hatırlıyorsunuz değil mi?
1: Çok
0: onu?
1: İyi hatırlıyorum.
0: Ve kırmızı kart görüyor.
1: Ama öyle bir tablo olduk işte. Mesela düşün, finalde kupayı İtalya Cannavaro kaldırdı. Ama hafızalarda Zidane kaldı. Yani.
0: Tabii o kafa. Yani. Ama İtalya'da 4. yıldızını almış oldu bu turnuvayla. İşte her zaman kazananın değil, işte böyle çarpıcı kırılma anlarını da konuşuyoruz biz bu turnuvada. Onlardan evet. Bir tanesi işte Zidane'dı. Başka güçlü yan hikayelerimiz de varmış. Nelermiş onlar? Almanya yarı finalde elense de üçüncülüğü aldı ve Podolski en iyi genç oyuncu seçildi efendim diyelim. Ve yani 2006 Dünya Kupası'nı tek kelimeyle, tek cümleyle özetlemek istersek, bu Almanya'nın futbolu bir ülke şenliğine çevirdi. İtalya'nın kusursuz soğukkanlılıkla kupayı aldı. Zidane'ın da son maçında kendisi efsanesine bir başyapıt ama aynı zamanda bir leke. hem başlamak hem de leke aldığı bir turnuva olarak tarihlerde kaldı diyelim ve haydi ekstra bilgilere geçelim. Ekstra bilgilerde Portekiz-Hollanda maçına gideceğiz. İkinci turda oynandı bu maç ama maçtan ziyade bir gladyatör dövüşüne dönüştü. Ve Rus hakem Valentin Ivanov 4 kırmızı 16 sarı kart gösterdi. Bakın bu bir dünya kupası, dünya kupası rekoru. Halen de bu rekorun üzerine çıkılmadı. 4 kırmızı 16 sarı kart nasıl bir maç olmuş o?
1: 4 kırmızı 16 sarı. Ben bir gerçekten efsane.
0: Tekrardan.
1: Şimdi ben sana ilginç bir veri daha söyleyeyim. Grand Pol matematiği diye Hırvatistan Avusturya maçında İngiliz akan Grand Pol oyuncu Simonic'e 3 kez sarı kart gösteriyor. Üçüncü sarı kartı gösterdikten sonra kırmızı kart gösteriyor. Çünkü ikinciyi gösterdi de unutuyor. Unutuyor ya da not etmemiş. Unutuyor.
0: Oyuncu da uyandırmıyor.
1: Ya oyuncu uyandırmıyor da yani hani kimse mi uyandırmıyor
0: yani,
1: ya?
0: Oyuncu hani
1: yani kimse uyandırmıyor ve üçüncü sarıyı gösterdikten sonra kırmızı kartı gösteriyor. Tabii bu hata onun kariyerine mal oluyor. Yani. Bu maçtan sonra Grand Pol 3 sarı kartla bir kırmızı göstereyim. Yeni kural eklemek istemiş aslında ama
0: olabilir.
1: Olmamış.
0: Tarihin tozlu sayfalarında.
1: Aynen.
0: Kaosun içinden gelen zaferden bahsedeceğiz. Şimdi efendim İtalya milli takımı turnuvaya gidiyor ama İtalya'da o yıl Juventus ve Milan gibi devlerin karıştığı büyük bir şike skandalı ülkede var. Ve dolayısıyla herkes İtalya'nın çökeceğini ve hiçbir başarı göstermeyeceğini zannediyor. Ama teknik direktör Lippi öğrencilerine diyor ki dünyaya karşı biz diyor bu motivasyonla onları kenetliyor ve işte şampiyon da oluyorlar.
1: Tabii Juventus alt lige düşmüştü ya.
0: Tabii.
1: Bayağı da skandal bir durumdu. Diğer başlık efendim Cannavaro liderliğindeki bu savunma hattı turnuva boyunca İtalya kalesinde bir gol görüyor. O da kendi kalesine atılan gol. Öyle bir tablo. O yüzden bayağı hani duvar deniyor ya bayağı duvar olmuşlar yani. Teslim edelim haklarını.
0: Ve bu turnuvada bir rekor daha kırılıyor. Müller'in rekoru kırılıyor. Kim kırıyor efendim? Brezilyalı Ronaldo efendim. Turnuva öncesi fazla kilolarıyla da aslında hani saç modeliyle olduğu kadar fazla kilolarıyla da eleştiriliyor. Ancak Gana maçında attığı golle Dünya Kupası'ndaki 15. golüne ulaşıyor ve Alman Gerd Müller'in 32 yıllık en çok gol atan oyuncu rekorunu kırıyor. Bu daha sonra 2014'te başka bir Alman tarafından kırılacak ama şu yılda bu rekoru kırıyor kendisi.
1: Şimdi artık Brezilyalı Ronaldo neden diyoruz bu turnuvada artık? Çünkü ilk kez Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo ve Messi bu Dünya Kupası'nda ilk gollerini atıyorlar. Messi Sırbistan maçında oyuna girip hem gol atıyor hem asist yapıyor. Ben geliyorum falan diyor ama tabii Messi'nin inanılmaz bir kariyeri var. Ama işte sonda o...
0: Ronaldo'nun kariyerini kabul etmiyor musunuz?
1: Yok, Cristiano Ronaldo'nun inanılmaz. Ben onu da yani ikisini birbirinden ayırmıyorum. Hani ben şucuyum, ben bucuyum değil.
0: Ben öyleyim.
1: Gerçekten iki...
0: Ben Ronaldo'cuyum. Tamam. Direkt.
1: Ben Ronaldo'cuyumu şu Messi'nin Trump'la sıkışmasından sonra diyebilirim. Ben oraya bir politik bir şey kondurayım hadi.
0: Tamam, o zaman ben daha da çok Ronaldo'cu oldum şu dakikadan itibaren. Ve bir grev tehdidi de efendim yine turnuvaya damgasını vuran olaylardan bir tanesi. Afrika temsilcisi Togo'nun futbolcuları diyor ki federasyon bizim primlerimizi ödemedi diyor ve antrenmanlara çıkmayı reddediyor. Ve Güney Kore maçına da çıkmamakla tehdit ediyor. Daha sonra işte FIFA araya giriyor, futbolcuları ikna ediyor ama Togo hiçbir puan da almadan turnuvadan eleniyor.
1: Bir penaltı sırrı vereyim. İlginç. Çok iyi hatırlıyorum bunu. Almanya-Arjantin çeyrek final maçın penaltılara gidiyor. Alman kalecisi Lehmann çorabının içinden küçük bir kağıt çıkarıyor ve her penaltıdan önce ona bakıyor. Kağıtta Arjantinli oyuncuların penaltıları nereye attığı yazıyor. Lehmann iki penaltı kurtarıyor ve Almanya turu geçiyor. Bu çok konuşulmuştu. Bunun istatistiği yapılmış. Her defasında çıkartıyor çorabından. Mesela bir oyuncu diyor ki bu 10 penaltı attı 8'ini sola vurdu falan gibi böyle veriler çıkartıyorlar. Bu yöntemle 2 penaltı kullanıyor, şey kurtarıyor ve tura gidiyor ama.
0: Şahane. O halde haydi yine bize turnuvayı hatırlatacak o şahane müzik gelsin, sonra üstüne konuşalım.

0: Shakira'nın da dediği gibi Afrika zamanına geldik efendim. 2010'da Güney Afrika'dayız. Az önce de dinlediğiniz gibi Shakira'nın damgasını vurduğu bir turnuva diyebilirim. Nasıl ki 98'de Ricky Martin çok ön plana çıktıysa, işte Shakira da bu yaptığı harika Dünya Kupası şarkısıyla 2010'da adeta fırtına gibi esmişti. Efendim 2010 Dünya Kupası Güney Afrika'da oynandı. Bu turnuva Dünya Kupası tarihinin Afrika'da düzenlenen ilk edisyonu oldu. Toplamda 32 takım vardı, 64 maç yaptı ve 145 gol atıldı ve finalde İspanya Hollanda'yı uzatmada Iniesta'nın golüyle 1-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. İspanya için çok geç kazanılmış bir turnuva diye düşünüyorum. Yani aslında hani İspanya deyince böyle çok çok sanki alırmış gibi ya da ikinci olurmuş gibi geliyor. Çok da böyle yoldan döndü, böyle tam o turnuvada şampiyonluk yolundan döndü ama bu sefer bırakmadı ve aldı.
1: Tabii bir de Avrupa dışında yapılan turnuvada kupayı kazanan ilk Avrupa takımı.
0: Evet, bir de
1: İspanya. İspanya özellikle hani son dönemi aslında tarihe baktığımızda yani İspanya'nın adı çok duyulmuyor. Ama son dönemde evet hep iyi oynayan, iyi karması. İspanya belki hafızamızda şundan dolayı da olabilir.
0: Avrupa
1: senin
0: şampiyonalarında falan hep başarılıydı
1: Avrupa, İspanya ya. İspanya ligi o kadar dünyanın önünde ki yani en önemli liglerden biri, hatta en önemlilerden. El Clasico'yu milyarlarca insan istiyor.
0: Hem de nasıl?
1: Hani belki dünyadaki
0: tarafınız
1: bir numaralı.
0: Orada?
1: Oradaki tarafım.
0: Real Madrid,
1: oradaki tarafı ikisine de şeye göre değişebilir yani. Senin mesela bir tarafın
0: Real
1: var ama.
0: Real Madrid. Ben
1: Real
0: direkt.
1: Madrid. Yani işte orada ben biraz daha çıkamıyorum. Keşke ben de arada falan, futbol sadece futbol değil değil mi? Arada politik pozisyonları da dikkate alarak değerlendirme yapıyorum. Mesela Barcelona'yı da. Tabii orada Real Madrid Arda var. Aha. Gönlümüz orada, o ayrı. Ama onun dışında böyle ne bileyim yani Filistin bayrağını da taşıyan Barcelona takımını Yamal'ı kenara atamıyoruz. 2010 Dünya Kupası Güney Afrika deyince Allah uzak etsin.
0: Tahmin ediyorum ne diyeceğinizi.
1: Vuvuzela yani.
0: Korkunçtu yani, o neydi
1: korkunç,
0: öyle?
1: Korkunç yani, ben hatırlamak da istemiyorum. Herkesin elinde düttü.
0: Korkunçtu.
1: Çıldırıyordum yani.
0: Hani, Türkiye'de çok satıldı ama pazarlarda maalesef, falan
1: maalesef,
0: çok vardı.
1: Maalesef.
0: Çok
1: maalesef. Kimse de demedi ki bu ses kötü bir ses, bunu şey yapmayın
0: ben
1: yani.
0: Ben bizim statlara da gelecek diye gerçekten çok korktum ama çok şükür ki öyle bir şeyimiz olmadı. Efendim vuvuzela Güney Afrika'da futbol maçlarıyla özdeşleşen ama 135 desibele kadar ses çıkarabilen
1: yani.
0: İşte böyle plastik uzun, bizim flütümüze benzeyen üflemeli bir çalgı ama zaten vuvuzela kelime anlamına da ben baktım. Kelime anlamı da gürültü demek. Yani kelime
1: ya şöyle,
0: anlamı gürültü olan bir şeyin çıkardığı ses ne olabilir zaten?
1: Selin şimdi bunu böyle eleştirir. Ay efendim etnik bir müzik aletini falan. Ya ben her etnik müzik aletini sevmek zorunda mıyım?
0: Tabii ki.
1: Bunu sevmiyorum. Ha, yani değil mi yani hani bu ney, sanki bir halka hakaret edermiş gibi.
0: Yok.
1: Yo, hakaret etmiyor. Sesi iğrençti ve
0: evet,
1: kötüydü böyle. Hani hatırladıkça hala insanın tüyleri diken diken ediyor. Özgür sen seviyor muydun vuvuzelayı? Sen sevmi. Kemal sen?
0: Yok, seven Caner? Bence... Bence
1: üçü de seviyormuş, gördün mü?
0: Yani gerçekten kötüydü. Ben dediğim gibi hakikaten Türk statlarına da gelecek diye ben çok korktum. Yani korkunç bir şeydi. Bir simge daha vardı.
1: Tabii.
0: Jabulani topu.
1: Jabulani,
0: bu
1: evet.
0: Top, Jabulani topu hani her zamanki o bildiğimiz o markanın topundan farklı bir şeydi. Renkleri itibarıyla da.
1: Böyle sentetik panelden aha falan ulaşıyor böyle 8. Zaten işte Dünya Kupası'na özel toplar falan böyle de yapılmaya başlandı. Ondan önce de konuşuluyordu hep Dünya Kupası özel topu. Ondan sonra o markalar onu o satışa bütün
0: tabii,
1: dünyaya
0: tabii
1: satıyorlardı. Ama
0: 11
1: ilgili...
0: tane renk var bu topun üzerinde.
1: Evet.
0: 11 tane renk var ve 11 dili, Güney Afrika'da kullanılan 11 dili temsil ediyor. Ha,
1: biraz aslında o hani renkliliği böyle, temsil ediyor.
0: Öyle bir güzel anlamı var ama şu, tek bir iyi şeyi şu var mesela, ona baktım. Ağırlığı ıslandığı zaman artmamakta. Böyle bir top, hani bu özelliğiyle iyiymiş aslında.
1: Ama Julius Caesar şey diyor ya hani, süpermarketten alınmış top gibi. Hani çocukken mahallede top oynayanlar, o futbol topu olmak böyle şeydi. Lüks bir şeydi. Herkesin
0: evet
1: futbol topu olmazdı. Plastik top böyle
0: evet
1: alınırdı. O plastik topa da bir vururdun. Böyle plastik topa sen vururdun, o bambaşka havada böyle farklı farklı ritimler eşliğinde bambaşka bir yere giderdi. Hafifliğinden dolayı Julius Caesar da biraz ona atıf yapıyor. Hani bir vuruyorsun, nereye gittiği belli değil. Kaleciler bayağı bir şikayet etmişti bundan.
0: Şimdi efendim bu turnuvanın en çok konuşulan maçlarına baktığımızda aslında birkaç tane ön plana çıkıyor ama Almanya-İngiltere son 16 karşılaşması son derece konuşulmuştu. Almanya maçı 4-1 kazanıyor ve İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki en ağır yenilgisi efendim bu sayılıyor. Ama burada asıl böyle akılda kalan bir de şöyle bir şey var. Frank Lampard'ın çizgiyi geçen şutunun gol sayılmaması oldu.
2: Evet.
0: Bu da yıllarca tartışıldı. Yani 2010'da şöyle bir şey oldu. Futbol bazen herkes görür ama hakem görmez dediğimiz gerçek burada karşımıza çıktı diyebiliriz.
2: Evet, bir diğer turnuvanın vicdanı Gana-Uruguay çeyrek finaline. FIFA'nın kendi tanımıyla bu maç kırmızı kart, penaltı ve Dünya Kupası tarihinin en meşhur. Biraz önce sen bundan bahsetmiş miydin?
0: Yok, hayır.
2: En meşhur elle oynama maçlarından biriydi işte bu. Suarez son anda topu eliyle çizgiden çıkardı. Bura çok ilginç. Kırmızı kart görüyor. Daha sonra penaltı kaçıyor. Gana seri penaltılarda eleniyor. Şimdi düşünsene. Burada bu kural başka bir şey. Şimdi gol olacağından %100 eminsin ya. Elle çıkartıyorsun. Diyorsun ki kendimi eksiltirim. Şey yaparım. Ama neticede penaltıda bir kaçırma ihtimali olduğu için hani aslında bir ihtimale tutunuyorsun. Ve burada Gana gerçekten hani hakkı yenmiş gibi geliyor bana. Yani tamam bir oyuncu atılıyor ama gol olmuyor. Yani hani bu kural önerisinde bulunalım mı? Yani böyle bir tabloda mesela o oyuncuyu hem kırmızı kartla at hem onu gol say. Tabii ki. Çünkü penaltıda bak ihtimal olmuyor ve Gana hak ettiği halde elenmiş oluyor. Hak etmediği halde düzeltiyorum.
0: Ama gol sayılmaz yani.
2: Ama çizgiyi geçecek zaten. Çizgi
0: i̇şte
2: bu ahlak
0: var falan şimdi artık bu varla falan artık var
2: hayır hayır
0: çizgiyi artık
2: geçeceğinden emin zaten yani ben bu şeyi hatırlıyorum yani şimdi hani Suarez orada şunu yapıyor uyanık Uruguay tabi bunlar ta eski şeyler bunlar yani eliyle çeviriyor kendi atılmasını zaten göze alıyor orada ama diyor ben hani kupayı kaybetmektense ya da turnuvadan elenmektense ben atılayım daha sonra işte penaltıda atamama ihtimali var ve keza işte öyle oluyor.
0: Öyle ama bir ihtimal. Işte. Yani bunun üzerine biraz düşünelim biz fikirlerimizi FIFA'ya yollayalım.
2: Belki bilerek Gana gene böldüm de belki Gana'ya hani yani Afrika takımları hani gerçekten çok şu an değil ama hani bin bir emekle gene şey yapıyorlar ya gelişleri biraz daha zor oluyor. Belki de böyle artık Afrika'dan da böyle hani finaller falan görmek istediğimizden de kaynaklanıyor olabilir. Çünkü
0: o zaman
2: sıkıldım
0: haydi.
2: Özellikle Almanya'dan yani gerçekten Allah esirgesin
0: var.
2: Yani. Ve Almanya hala kupayı ülkesine istiyormuş yani
0: hala,
2: Allah korusun.
0: 2000 küsürlerde
2: yani vermeyin yani hani
0: istiyor.
2: Daha bir 100 yıl Almanya'ya vermeyin istemiyoruz yani.
0: 2038'de mi istiyordu hatta
2: evet.
0: 2038 için i̇stemiyoruz, hala adı geçiyormuş.
2: İstemiyoruz yani Almanya'da olmasın lütfen ya yeter.
0: Peki o halde finalin de çok sert olduğunu hemen aktaralım. Howard Webb kendisi efendim bir hakem. 14 sarı kart gösteriyor o da. Son sözü Iniesta söylüyor ve İspanya ilk dünya şampiyonluğunu kazanıyor deyip haydi ekstra bilgilerimize geçelim. Az önce sizin uzun uzadıya anlattığınız Lampard'ın şutu üst direğe çarpıp kale çizgisinin yarım metre içine düştü ve geri çıktı. Almanya-İngiltere maçında. Almanya bu maçı 4-1 kazandı ama FIFA'nın yıllardır direndiği gol çizgisi teknolojisi ve sonrasında VAR sistemini kabul etmesinin de kırılma noktası bu maçlardan. Yani bu direkt bu pozisyon diyebiliriz aslında.
2: Tabii tabii işte programın başında söyledik ya yani Dünya Kupası'ndaki maçlar aslında oradaki olaylar daha sonra ulusal liglerdeki kuralların nasıl kural işleyeceği, hangi teknolojinin kullanılacağına dair de veri oluyor aslında.
0: Evet.
2: Ondan sonra FIFA ve ulusal ligler almaya başlıyor işte VAR ve daha önceki bütün birçok kural aslında Dünya Kupası bir anlamda bütün bunların görüldüğü bir yer oluyor. O yüzden önemli. 8 kollu kahraman 2010'da çok meşhurdu hatırlarsın.
0: Ahtapot.
2: Aynen Almanya'daki bir akvaryumda yaşayan ahtapot Paul. Önüne konulan iki kutudan birini seçiyor. Maç sonucunu tahmin ediyor. Yani Almanya'nın tüm maçları ve finali toplam 8'de 8 yapıyor.
0: Evet ya. Nasıl
2: gerçekten 8'de 8 yapıyor. Fenomen olmuştu bayağı bir. Hatta ondan sonra bahisçiler falan böyle maç öncesi böyle Paul nereyi seçti hangi kim
0: onu
2: yenecek diye. Aynen. Ona dair bir böyle bir fenomen ortaya çıkmıştı efendim.
0: Peki o zaman De Jong'un tekmesi var efendim. Finalde Hollandalı De Jong, İspanyol Xabi Alonso'nun göğsüne resmen bir kung fu tekmesi attı diye geçiyor haberlerde. İşte hakem az önce bahsettiğimiz Howard Webb sadece sarı kart gösterdi. Hani daha ne yapması gerekirdi kırmızı kartı görmesi için diye konuşuldu. Kupada ise uzatmalarda Iniesta kupayı İspanya'ya getirdi zaten.
2: Gizemli takım 44 yıl sonra Kuzey Kore yeniden Dünya Kupası'na dönüyor ki bu 44 yıl önce döndüğünde yani 2010'dan 44 yıl önce biliyorsun bayağı bir efsane giriş yapmıştı. İtalya'yı falan elemişti Kuzey Kore, çok şaşırtmıştı. 44 yıl sonra tekrar Dünya Kupası'na dönüyor. Brezilya'ya karşı iyi bir maç oynuyor ama 2-1 yeniliyor. Portekiz'e 7-0 yeniliyor. Şimdi Kuzey Kore ile ilgili yalan haberler var ya ve bunu hep çıkartırlar böyle tuhaf tuhaf yok. İşte herkes ağladı, şöyle oldu, yok köpeklere bile. Ya o yalanlar Dünya Kupası'nda da devam ediyor. Kuzey Koreli futbolcular işte kamptan kaçtılar, sığınmadı. Hepsinin yalan olduğu ortaya çıkıyor. Ve gerçekten Batı basınının artık, yani o adını da söyleyerek Batı basını hangisi ise, hepsi neredeyse. Yani Kuzey Kore ile ilgili bu iğrenç ve kötü yalanlardan vazgeçin ya. Vazgeçin yani. Yalan olduğu da çok net belli oluyor. Çünkü artık sizi yalancılıkla suçlayacak alternatif bir kurum ya da kurumlar var.
0: O zaman bir tarihi anla noktalayacağız programımızı. Irkçılığa karşı mücadelenin simgesi diyebiliriz biz onun için. Mandela ilerlemiş yaşına rağmen ve yas tutmasına rağmen, bu yasta neydi? Turnuvanın açılışında torunlu bir kazada kaybetmişti Mandela. Final maçından önce sahaya çıktı ve stadyumdaki 90 bin kişinin ve dünyadaki milyarlarca insanın en duygusal anlarıydı o sahneler, onun o stattaki görüntüsü.
2: Evet.
0: Diyelim ve artık burada noktalamamız gerekiyor ama devam edeceğiz efendim. Yolumuz uzun, 2026'ya kadar daha buradayız. O halde futbolun sadece bir oyun değil, hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuzda geri kalan yıllarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kupanın izinden hoşça kalın.

0: Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Günlük hayatta alınan sayısız küçük karar fark edilmeden zihinsel yorgunluğa yol açıyor. Uzmanlara göre karar yorgunluğu tükenmişlikten kaygıya kadar birçok sorunu tetikleyerek bireylerin yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlara göre bu durum yalnızca bireylerin karar alma süreçlerini zorlaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda tükenmişlik, kaygı, motivasyon kaybı ve davranışsal sorunlara da zemin hazırlayabiliyor. Özellikle modern yaşamın hızının ve seçenek bolluğunun arttığı günümüzde karar yorgunluğu giderek daha yaygın bir sorun haline gelirken bireylerin hem zihinsel sağlıklarını koruyabilmeleri hem de daha sağlıklı kararlar alabilmeleri için bu durumu tanımaları ve etkili başa çıkma yöntemleri geliştirmeleri önem taşıyor. No Matter What Recovery'nin klinik hizmetler direktörü ve lisanslı aile terapisti Jessica Steinman'a göre karar yorgunluğu bir kişinin bir gün içinde ya da daha uzun bir zaman diliminde çok fazla karar vermek zorunda kalmasıyla ortaya çıkıyor. Steinman, beynimiz yapmak zorunda olduğumuz bu kadar çok kararı analiz edecek kapasiteye sahip değil. Bunun sonucunda seçenekleri tartma, duyguları düzenleme ve düşünülmüş kararlar alma yetimiz zayıflar. Bu durum insanların ani ve düşünmeden kararlar vermesine, kendilerini izole etmesine ya da yenilmiş hissetmesine yol açabilir diyor. Uzmanlar karar yorgunluğuyla başa çıkma yöntemlerini ise şöyle sıralıyor. Önemli kararları sabah almak, karar vermeden önce seçenek sayısını sınırlandırmak, rutin oluşturmak ve yorulmaya başladığınızı hissettiğinizde bilinçli molalar vermek. Günlük yaşamda alınan küçük kararların bile zamanla zihinsel bir yük oluşturduğu, uzmanların karar yorgunluğu olarak tanımladığı bir duruma işaret ediyor. Sabah ne giyileceğinden gün içinde hangi işe öncelik verileceğine kadar uzanan sayısız seçim, fark edilmeden zihinsel enerjiyi tüketebiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bayram tatilinde uzun yol mu yapıyorsunuz? Her iki saatte bir mola verin, yorgunluğu riske atmayın. Dinlenmiş bir sürücü, güvenli bir yolculuk demektir. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler.
0: Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Tat alma duyumuz dilin belirli bölgeleriyle sınırlı değildir. Tat alışımız dilin tüm yüzeyine ve ağız boşluğuna yayılan tat tomurcukları sayesinde gerçekleşir. Tatlı, acı, ekşi, tuzlu ve umami tatlar dilin belirli bölgelerinde daha yoğun algılansa da tüm tat tomurcukları bu tatları algılayabilir. Bu nedenle geleneksel tat bölgeleri haritası bilimsel olarak geçersizdir. Bunu biliyor muydunuz?
2: Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuza hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. 1930'a başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasında kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Ve bu programda hep söylediğimiz bir şey var. Sadece kupayı kazananları değil, biz asıl o kupanın bıraktığı izleri konuşacağız. Hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden başlayalım. Az buzda değil, 1930'da başladık. Tabii, 1930... programı geride bıraktık.
1: Ya şunun garantisini verebilirim gerçekten. Yani 1930'da başladık. En enteresan, en ilginç bilgileri içeriyor program. Hani bu programla birlikte 5 programı izleyen insanlar Dünya Kupası'na dair daha önce konuşulmayan, gerçekten böyle tozlu raflarda kalmış tarihe ilişkin çok farklı bilgileri edinecekler. Çünkü şu an kaçtayız biz?
0: Şu anda 2014'teyiz.
1: 2014 Brezilya'yı anlatacağız. Tabii artık bu tarihleri hani yaşı 30 olanlar ya da 20'leri sonunda olanlar hatırlıyorlardır. Hala aynı oyuncular bu hala Dünya Kupası'nda da olacaklar. Ama 1930'lar, 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler yani şahane gerçekten de. Şu anki futbolcuların onlara çok büyük borçları var. Çünkü 1930'larda futbol sadece bir meslek değil.
0: Hiç değil.
1: Başka başka işleri olan insanlar işlerinden kovulmak pahasına 15-20 günlük yollar, o işte sıkıntılı çamurdan sahalar vesaire buralarda oynuyorlar. Ya yalın ayak oynayıp gol atma. Ya Dünya Kupası'nda yalın ayak oynayıp gol atılıyor yani. Şimdi böyle bilgiler var yani.
0: Kolunu bacağını kaybediyorlar.
1: Kolsuz oynayanlar var.
0: Yani daha ne? İşin kötüsü maalesef ölenler bile oldu.
1: Evet, hayatını kaybedenler var.
0: O bile oldu yani.
1: İşte insanlar hani mesela gerçekten tutku buna denir yani.
0: Kesinlikle.
1: İşini kaybetmek adına mesela biz 2014 Brezilya'yı anlatacağız değil mi? 1950 Brezilya'yı da anlattık biz.
0: Evet.
1: 1950 Brezilya'ya mesela Türkiye gidememişti değil mi? Neden? Çok masraflı diye.
0: Masraftan dolayı.
1: Yani bizim tarihimizde normalde 1954'ten başlatıyoruz ama biz 50'de Suriye'yi yenip hak kazanmışız ama çok masraflı diye gidememişiz.
0: Maalesef hükümet bütçe çıkaramamış.
1: Çıkaramamış. TFF'de gitmemiş.
0: 2014'te de yoktuk. Peki Brezilya ile başlayalım o zaman. 2014 Dünya Kupası 12 Haziran 13 Temmuz 2014 tarihleri arasında Brezilya'da oynanmıştı. Almanya finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oluyordu. Almanya'nın finallerine alışkınız normalde ama finallerde böyle 1-0'a falan alışkın değiliz. Finaller genelde ya daha gollü oluyor ya penaltılara kalıyor ama burada uzatmada 1-0 Almanya temiz bir maç çıkartıyor.
1: Bir de 2014 Dünya Kupası, Brezilya Dünya Kupası yani toplamda 171 gol atılıyor. Evet. Hani finalle çok ters bir oran var. Dünya Kupası tarihinde en yüksek toplam gol sayısının olduğu turnuvalardan biri, 171 gol atılıyor. Finalinde atılmıyor sadece. Finalinde
0: evet,
1: çok gol atılmıyor.
0: Sönük olmuş.
1: Ama tabii Brezilya'da biliyorsun olduğunda 2014'te başka bir gündem de vardı. Toplamda 11-11,5 milyar dolara yakın bir para harcadı Brezilya hükümeti ve Brezilya halkı ayağa kalktı.
0: Ayaklandılar.
1: Bayağı bir yani protestolar, yürüyüşler. Neden? Çünkü buraya aktardı, siz sağlığa, eğitime para ayırmıyorsunuz. Dünya Kupası'na 11-11,5 milyar dolar gibi dev bir bütçe ayırıyorsunuz diyen oradaki işte Brezilya'daki yurttaşlar, biz bunu sağlığa, temel eğitime ya da kamu hizmetlerine ayırın diyerek ayağa kalktılar.
0: Dolayısıyla öfkeyle başlayan bir nevi turnuva oldu. İnsanların gözünde başka şeyler canlansa da bu turnuva öfkeyle başladı. Evet. Ve hemen baktığımızda aslında birçok yenilikler var. Onları böyle ekstra bilgilerde veririz. Turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle devam etmek istiyorum ben. Costa Rica.
1: Evet.
0: Costa Rica grubunu lider tamamlayıp ülke tarihinin en iyi Dünya Kupası performansını gösterdi. Şöyle ki efendim, çeyrek finale çıktı. Çeyrek finale. Costa Rica aklınıza gelir mi?
1: Tabii. Ben yani 2002'de hatırlıyorum. Aynı gruptaydı değil mi? Türkiye ile aynı gruptaydı Costa Rica. O zaman zor da yenmiştik ama çeyrek finale çıkması çeyrek büyük finali. Başarı. Costa Rica gibi bir takım için, bir ülke için diyelim. Takım demiyoruz da bunlara. Ülke takımı. Ama başka bir şok eden bir gelişme de var. Neydi? Almanya-Brezilya. Yani
0: şaka gibi bir maçtı. Evet. Yani bu maçı herhalde bilmeyen yok. Yani az da olsa futbolla ilgilenen herkesin bildiği bir skor. Çünkü bu unutulacak bir skor değil.
1: Değil. 7-1.
0: 7-1.
1: Ve Brezilya'da Dünya Kupası Almanya'ya 7-1 yenildi. Nasıl bir Brezilya? Rezilet. 29 dakikada ilk 29 dakikada Almanya 5 gol attı. Yani bu tabii Dünya Kupası'nda da bir anlamda hani Brezilya için ilk kez görülen bir durumdu. İlk kez görülen bir durumdu ama şimdi bu programı takip edenler, birden beşe kadar izleyenler Brezilya'nın benzer bir travmayı, skor anlamında değil ama 1950 Brezilya'da gene aynı şey yaşanmıştı. Bunu çünkü Maracanazo travması yine aynı yerde.
0: Yine aynı yerde.
1: 1950'de Uruguay'a finalde önce 1-0 öne geçmişti Brezilya, 2-1 yenilmişti ve bu 1950 travması olarak yıllarca Brezilya'da anlatıldı ki Brezilyalılar bunu hala hatırlıyorlar. Hatta bu 7-1'lik mağlubiyetten sonra oraya da biraz gönderme yaparak.
0: Yeni travma bu oldu.
1: Aynen. İşte o yüzden
0: bizim neslimiz bunu biliyor. Bizim neslimizin bildiği travma bu.
1: İşte ben de bizim neslimiz dışında ya da şu an hayatta olan nesillerin tamamı bu programı takip edenler için aslında 1930'u da bilirsiniz, 34'ü de 38'i de. Hepsini bilirsiniz, 1950'yi de.
0: Peki o halde finale bakalım. Az önce de söylediğimiz gibi Almanya ve Arjantin vardı finale. 90 dakika golsüz bitti efendim. Ve daha sonra uzatmalarda Mario Götze Almanya'ya kupayı getiren golü attı. Almanya Amerika kıtasında Dünya Kupası kazanan ilk Avrupa takımı oldu.
1: Tabii artık yavaş yavaş ilkler daha fazla olmaya başlıyor. Çünkü Dünya Kupası tarihinde genellikle biliyorsun bir Avrupa'da bir de Güney Amerika'da oluyor. Yani 2014 Brezilya'da yine ama hani yavaş yavaş işte Afrika'da işte biraz sonra Rusya'yı anlatacağız. Kıtaların farklı coğrafyalarında, farklı kıtalarda ya da Dünya Kupası yapılmaya başlanıyor. Ama ilk 60-70 yılı biz Güney Amerika ve Avrupa diye geçirdik.
0: Onlar almışlar, başkaları almamış. Yapacak da bir şeyleri yokmuş.
1: Bu arada
0: yani
1: onu da söyleyelim, doğru. Yani şimdi böyle yarışa giriyorlar yani. Ama evet. Tabii. Yarışa giriyorlar ama o zaman da kabul edilmiyor. Yani hani istemiyor. Biz çok masraflı diyorlar.
0: O karşılayamayız diyorlar.
1: Tabii. Kolombiya yani. Öyle.
0: Tabii tabii.
1: Kabul etmedi. Meksika'da yapılmıştı.
0: Aynen öyle. Efendim Messi'nin, Neuer'in, Rodriguez'in, Pogba'nın olduğu bir turnuvaydı. Yıldızlar açısından son derece başarılı, güzel bir turnuvaydı. 7-1'i asla unutmuyoruz ve haydi ekstra bilgilere geçelim mi?
1: Tabii ki.
0: Ekstra bilgilerde İtalya-Uruguay maçına gideceğiz. Luis Suarez. Evet. Suarez'i de yine futbola yakından ilgili olanlar vampir diyeceğim ama vampir desem de yanlış bir şey söylemem zannedersem. Zaten kendisine capsleri yapılmıştı bununla alakalı. Efendim vampir Suarez bu maçta İtalya-Uruguay maçında Chiellini'yi omuzundan ısırıyor. Hakem aslında olayı görmüyor yani ama kameralar görüyor ve bu olaydan sonra ki Suarez'in daha önce de böyle benzer vakaları var, karıştığı olaylar var. FIFA'dan 4 ay 9 milli maçtan da men cezası alarak turnuvadan kovuluyor ve o vampir capsleri de mutlaka gözünüzde canlanacaktır diye düşünüyorum.
1: Gerçekten ısırmak nedir ama yani? Bir diğer bilgi sihirli sprey. Şimdi bugün artık normal gibi geliyor tabii bize ama 2014 Dünya Kupası'nda hakemlerin bu serbest vuruşlar öncesinde barajın yerini belirlemek için o sıktıkları sprey ilk kez kaybolan sprey, sihirli sprey dedi diyorlar o zaman. İlk kez 2014 Brezilya Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
0: O 12 sene olmuş o da. Bana sanki yani 12 sene gibi hiç gelmiyor.
1: İşte 12 sene önce ilk kez başladı. Aslında bu programı belki yaptığımızda hani dinleyenler için, bizim için de aynı zamanda şöyle bir şey de değil mi? Mesela yaşadığımız şeylerin tarih olduğunu unutuyoruz. Artık mesela 2014'te biz bir tarihe tanıklık etmişiz. Söyleyince hatırlıyoruz. Keza geriye doğru yani hatırladığınız her Dünya Kupası'nda neredeyse bir değişiklik oluyor muhakkak. Kimisinde daha fazla, kimisinde daha az. O anlamda hani siz de bir anlamda tarihe tanıklık ettiğinizi bilin.
0: Her bir eksiklik, her bir sıkıntı çıkaran durum bir sonraki senelerde karşınıza çıkıyor. Mesela işte onlardan bir tanesi de gol çizgisi teknolojisi efendim. İlk olarak 2010'da Lampard vakası biliyorsunuz. Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi, gol oldu mu, olmadı derken Fransa Honduras maçında topun çizgiyi geçip geçmediği kameralar saniyeler içerisinde artık öğrendi. Çünkü gol çizgisi teknolojisi vardı ve böylelikle top geçtiyse golü görüyordunuz. Yazık oldu 2010'a.
1: Diğer bir bilgi, Van Persie.
0: Evet.
1: Uçan Hollandalı. İspanya maçında attığı kafa golü hala böyle yer çekimine meydan okuyan bir kafa golüydü diye hala anlatılır. Hatta FIFA'nın tanıtımlarında da evet, hala döner o kafa golü. Böyle bir detay var.
0: Ve imkansız başarı, programın başında bahsettiğimiz Costa Rica az buz da değil. Bakın İngiltere, İtalya ve Uruguay'ın bulunduğu gruptan lider çıkıyor. Tabii. Hani lider çıktığı grupta da 3 tane eski şampiyon var. O gruptan lider çıkıyor. Çeyrek finale kadar da yükseliyor ve kalecileri Navas da gerçekten kalesinde devleşiyor bu turnuvayla.
1: Tabii bazı gruplara hani turnuva başladığında ölüm grubu ismini takarlar ya. 2014 tabii, Brezilya Dünya Kupası'na bir gruba ölüm grubu diyeceksek ona bu grup için diyebiliriz ki grubun sonuncu
0: yazık deriz.
1: Evet. Hani bir gerçekten orada bir ülkeye de yazık denir. Hani evet, yaz falan. Aha. Ama o gruptan lider çıkması gerçekten bir efsane. Son kalecilik dersi, bu ABD kalecisi Hoven Belçika maçında 16 kurtarış yapıyor ve bu anlamda en fazla kurtarış yapan rekorunu kırıyor Dünya Kupası tarihinde. Memleketinde de ulusal kahraman gibi karşılanmış bu arada kaleci. Böyle 2014 Brezilya Dünya Kupası'na dair gelişmeler böyle. Şimdi nereye gidiyoruz?
0: Şimdi 2018'de Rusya'ya gideceğiz efendim. Evet. Gerçekten ihtişamlı bir turnuvaydı. 2018 Dünya Kupası Rusya'da gerçekleşti. Bu turnuvada da finalde Fransa Hırvatistan'ı 4-2 yenerek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu aldı. Birçok yeni eşikler vardı, birçok yeni hikayeler vardı. 2018 Dünya Kupası'nda VAR sistemi ilk defa kullanıldı, evet, ki bu çok merak da ediliyordu. Hani nasıl olacak, nasıl işleyecek? Kedi hala çok işe yaramıyor diye böyle bir sıkıştırma yapacağım böyle. Hala bir sıkıntılı ama VAR'la da 2018'de Dünya Kupası temelinde tanışmış olduk.
1: Bak 2018 Rusya'da VAR sistemine geçiyoruz. Burada ilginç detaylar var. Mesela hani hep biz kendi aramızda da konuştuğumuzda programda da ya geçmişte tarihte hani 1930'lardan 80'lere 90'lara kadar geldiğimizde çok fazla içerik çıkıyor. Daha keyifli.
0: Evet.
1: Tabii tat bozan durumlar da oluyor ama hani 2000'lerde böyle çok ilginç estanteneleri görmüyoruz diyorduk ama aslında bu kupada var.
0: Bu kupada var.
1: Ya yani mesela VAR sistemi hani kural anlamında zaten de bugün hala tartışılıyor. Dediğin gibi Türkiye'de de tartışılıyor. Burada var. Bir de bu şey efsanesi var ya, son şampiyonun ya, diğer dünya kupasında evet, çöküşü. Bunu bu sefer mesela 2014'te Brezilya yaşamıştı.
0: Evet.
1: Şimdi kim yaşıyor?
0: Almanya yaşıyor.
1: Yani kime yeniliyor?
0: Bir
1: Güney Kore'ye.
0: Şampiyonsun. İşte az önce bahsediyoruz. Brezilya'ya 7 falan atıyorsun. Aynen. Böyle bir şeysin. Ama geliyorsun ve burada grup aşamasında eleniyorsun. Kime eleniyor? Güney Kore'ye 2-0 yenilerek grup aşamasında eleniyor.
1: Hayır, şu tarihe bakar mısın? 1938 Dünya Kupası'ndan beri ilk kez.
0: Evet.
1: İlk turda eleniyor
0: İlk
1: Almanya.
0: Turda eleniyor.
1: Nasıl bir yıkılmadır yani? Turnuvada sürpriz yapanlar da var. Kim?
0: Kesinlikle Rusya en başta.
1: Ev
0: sahibi Rusya beklentilerin çok üstüne çıktı. Çeyrek finale kadar yürüdü ve son 16'da İspanya'yı da penaltılarla eledi. Ya burada işte şey var birazcık değil mi? Yani ev sahibi olunca farklı bir güç kuvvet geliyor bence.
1: Tabii size, yani kendi taraftarının, kendi ülkenin motivasyonu bambaşka o anlamda.
0: Kesinlikle.
1: Yani o yüzden ev sahibi ülkeler hep böyle hani bir artı bir artı iki ile başlıyorlar. Çünkü ciddi motivasyonları evet, var yani kendi ülkelerinde olmanın. Bu bunun kanıtlarından biri Rusya o anlamda. Bir diğer aslında benim gönlümden geçen bu Dünya Kupası'nı takip eden yani Hırvatistan.
0: Evet.
1: Yani neden, çünkü bak şimdi
0: penaltıcı Hırvatistan.
1: Ya penaltıcı ama orada başka bir şey var Selim, bak Danimarka'yı penaltılarda, Rusya'yı yine penaltılarda, İngiltere'yi uzatmalarda geçerek ilk Dünya Kupası finaline çıkmış. Bak final oynuyorsun. Son 3 maçını bu futbol oynayanlar ya da halı sahada oynayanlar da
0: bilir. Bilebilir süre olarak.
1: 120 dakika oynuyorsun. Daha sonra penaltı atıyorsun ki Dünya Kupalarında futbol oynama tarihleri hani öyle haftalık bilgiler gibi bir hafta aralık yok. Daha sık. Yani nasıl bir fizik gücünü, nasıl bir kondisyona ihtiyaç olduğunun en büyük göstergelerinden biri evet, bu. Sen son 3 maçını 120 dakika oynuyorsun. Çok zordur yani.
0: İşte bak demek ki onda kondisyon, fizik gücü var ama hani her zaman deneyim de önemli ya. Futbolda tecrübe çok önemli. Yani Hırvatistan'la Fransa karşı karşıya geldiğinde Fransa'nın deneyimi var.
1: deneyimi
0: yani
1: var.
0: Yani tecrübesi büyük.
1: Tabii ki. Orada ben hani bir parantez daha. Şimdi tam onu söyleyecektim. Yani evet, fizik gücü, iyi futbol. Bu arada hani o finalde, Fransa-Hırvatistan finalinde topla en fazla oynama oranları maçın büyük bölümünde Hırvatistan'a aitmiş aslında, ama hani futbol, fizik gücü dengeli ama yıldız faktörü işte, anlatabiliyor evet. muyum? Yani özel yetenek dediğimiz isimler. Çünkü evet. orada da maç işte Mbappe gibi. Hani öyle yıldızların olması. Hani ya işte çok önemli bir yıldız ama bu maçta oynayamadı. Ya zaten her maçta oynanması beklenmez onun. Ama çok kritik maçlarda durumu değiştiriyor. İşte durumu değiştirdi gerçekten.
0: Evet, yani Fransa teknik olarak güçlü gözüken Hırvatistan'ı 4-2 yenerek kupaya uzandı efendim. Finale birazcık finalden bahsedecek olursak bu maç, final maçı efendim, 2002'den beri uzatmaya gitmeyen ilk final oldu.
1: Evet.
0: Yani bu da son derece ilginç. 2002 ya, bayağıdır olmuş yani, şaşırtıcı.
1: Şimdi biz 2002 deyince bize yakın bir tarih gibi geliyor ama 24 yıl geçmiş.
0: Ben bu tarihler konusunda
1: 2002'de doğup evlenip çocuğu olan insanlar var şu an.
0: Var, hiç başlamayalım onlardan,
1: tamam,
0: hiç bahsetmeyelim onlardan. O halde 2018'de bakın, Almanya çöktü, Rusya açtı, Hırvatistan direndi, Mbappe doğuşunu ilan etti, Modric saygı topladı. Böyle tekerleme evet. gibi söyledik.
1: Gerçekten öyle. Ekstra bilgilere geçelim mi
0: Haydi
1: şimdi?
0: Haydi ekstra bilgilere geçelim. Efendim VAR. VAR'ı ne diyoruz? Hakemin yeni gözü diye aslında lanse edildi. Dünya Kupası tarihinde ilk kez video yardımcı hakem sistemi kullanıldı. Bu durum penaltı kararlarını da rekor seviyeye çıkardı. Zira bu turnuvada tam 29 penaltı verildi ki maçın seyrini değiştirenlerden bir tanesi de yine Fransa-Avustralya maçında. Hakem önce oyuna devam ettiriyor. Daha sonra videodan izliyor, evet. penaltı noktasını gösteriyor ve işte maçın, turnuvanın kaderini değiştiren maçlardan bir tanesi de bu oluyor.
1: İşte turnuvanın kaderi diyoruz ama işte VAR sistemi gerçekten doğru kullanıldığında o anlamda çok ne kadar işe yaradığının en önemli göstergelerinden biri ilk kullanıldığı 2018'deki Rusya Dünya Kupası'ydı.
0: Evet.
1: Diğer bilgi, tarihi utanç. Biraz önce bahsettik ya, utanç diyoruz ama biraz öyle gerçekten şimdi. Son şampiyon Almanya. Öyle Brezilya'yı 7-1 yenen Almanya Meksika yenilgisiyle turnuvaya başlıyor. Güney Kore'ye 2-0'a yenilerek grup aşamasında eleniyor ve tarihinde 1938'den bu yana ilk kez grup aşamasında eleniyor. Tabi bir lanet de var. Son şampiyon diğer kupanın ilk aşamasında elenir laneti de devam ediyor. 2014'te Brezilya'ydı, 2018'de Almanya o laneti taşıyor efendim.
0: Bakalım 2026'ya sirayet edecek mi, ben şimdi ona bakacağım.
1: İspanya.
0: Peki İsviçre-Sırbistan maçıyla devam edelim efendim. İsviçre forması giyen Kosovalı futbolcuların yaptığı maç gollerden sonra yaptığı bir el hareketi vardı efendim. Bu bir simge, çift başlı kartal simgesi. Bu da Arnavutluk bayrağı sembolünü taşıyor efendim. Ancak bu hareket Balkanlardaki siyasi gerilimi hatırlattığı için FIFA tarafından para cezasıyla sonuçlandı ki FIFA'nın bu cezalarına biz son derece alışkınız.
1: Evet.
0: FIFA bu şekilde siyasi içerik olduğunu gösterdiği şeylere cezayı veriyor.
1: Mbappe, evet. Diğer onu hatırlamak bile istemiyorum. Mbappe Arjantin maçında saatteki hızı 38 kilometreye çıkıyor. Bayağı dünyayı şoke ediyor yani. Hani bir nevi panter gibi bir şey yani. Çita benzetmeleri yapılıyor kendisine. Finalde de Hırvatistan'a gol atarak Pele'den sonra bir Dünya Kupası finalinde gol atan en genç ikinci oyuncu oluyor. 19 yaşında henüz. Ama Pele'nin rekorunu kırmak yani çok zor Selin. Çünkü Pele 58'de ilk Dünya Kupası'nda gol attığında ve kupayı aldığında 17 yıl
0: günü falan da
1: tabii
0: vardı.
1: 17 yıl miydi? 231 günlüktü. Golü attığında 249'da kupayı aldı. Evet. Şimdi hem gol at hem kupayı al. O yüzden Mbappe 19 yaşında büyük başarı ama Pele'ye yetişmek çok zor gibi. Biz uzun yıllarda bu tarihi, Pele'nin rekorunu kırılabileceğini çok düşünmüyorum.
0: Peki o halde yine Hırvatistan diyeceğiz. 3 uzatma 1 final. Son 16 turunda Hırvatistan çeyrek final ve yarı final maçların hepsini uzatmalara ya da penaltılara taşıyarak kazandı. Bunu toplamına baktığınız zaman, oynadıkları süreye baktığınız zaman bir maç fazla yapmış oldular.
1: Çok
0: dakikaya vurduğunuz evet. zaman bir maç daha fazla sahada kaldılar.
1: Bu da fizik ve kondisyon gerekiyor. Modric kendi ülkesindeki bu savaş ortamında da büyüyor ama hani tavrıyla altın topu alıyor ve ciddi anlamda bu Dünya Kupası'ndaki birçok taraftar tarafından da karakteriyle, duruşuyla, sakin duruşu, o hani futbolcuların böyle bir, tırnak içinde söylüyorum bunu, bazı çirkin tavırları da vardır ya, onların hiçbirinin olmadığı, bir anlamda örnek gösterebilecek, hani Fair Play adına örnek gösterilebilecek bir oyuncu olduğu için de ciddi alkış topluyor efendim.
0: O halde son bir notu daha paylaşıp 2022'ye doğru gidelim. Neymiş efendim o? Panama tarihinde ilk kez katıldığı turnuvadan İngiltere'den 6 gol yedi. Efendim Panama ilk kez katılıyor, İngiltere'den 6 gol yiyor. Bu maçta yine unutulmayan maçlar arasına giriyor diyelim ve haydi 2022'ye gelelim mi?
1: Evet.
0: 2022 deyince efendim 2022 Katar yani... Çok tartışmalar olmuştu. Şimdi geldik bizim zamanlara ya. Üzerinde çok fazla konuşabiliriz. Çok evet. tartışmalar olmuştu efendim. En başta tarih olarak. Şimdi Dünya Kupası deyince hepimiz Haziran, Temmuz bitti. Bu hiçbir zaman değişmemiş. Hep bu şekilde gitmiş. Ama söz konusu Katar olduğu zaman Katar'da Haziran'da, Temmuz'da top oynamayı bırakın sokağa çıkmıyor insanlar.
1: Neden? Şimdi hemen söyleyeyim ben çünkü o dönem şimdi o tarihlerde Katar'da hava sıcaklığı ne kadar oluyor diye
0: baktınız
1: baktım.
0: Mı?
1: Şimdi sıcaklığı söylüyorum, sonra hissedilen sıcaklığı söyleyeceğim. Sıcaklık Haziran'da 41-45, Temmuz'da 46-48 nemle birlikte Katar etrafı çünkü bugün herkes biliyordur artık Hürmüz Boğazı'nda. etrafı denizlerle çevri nemle birlikte bu 50 ve üstüne çıkıyor.
0: Of.
1: Yani şimdi böyle bir sıcakta top oynama imkanı neredeyse yok.
0: Mümkün değil.
1: Ve şöyle düşün. Yani eğer hani gerçekten Haziran ve Temmuz'da oynansaydı herhalde sahaya 11 kişi çıkıp 7 kişi falan
0: tabii,
1: dönerlerdi.
0: Tabii tabii erir hani, biterler.
1: Yani şimdi ne oldu buhar oldu 4 oyuncu gibi bir durum söz konusu olurdu yani. Tabii.
0: Dolayısıyla 2022 Katar efendim 20 Kasım 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da oynandı
1: evet.
0: ve Arjantin finalde Fransa ile 3-3 biten olağanüstü bir maçın ardından penaltılarla 4-2 kazanarak 3. Dünya Şampiyonluğuna da uzandı diyelim Arjantin.
1: Tabii Katar için şunu da söylemek lazım. Katar bu Dünya Kupası'nı nasıl aldı? Şimdi FIFA'nın tarihinde biraz önce bahsettik yani tarihi değiştiriyorsun.
0: Hı hı.
1: Tarih değişti mi bütün ligler aslında
0: tabii
1: alt üst
0: ki.
1: Oluyor.
0: Tabii.
1: Yani öyle bir dönem ama Katar hani bütçesini,
0: parasını
1: ortaya koyarak hani gerçekten parasını verdim aldım. Çünkü şeyi hatırlıyorum, Japonya şöyle bir teklifte bulunmuştu. Hani bize verin bunu. Her ülkenin stadyumlarında 3 boyutlu biz sanki oradan izlesinler. Öyle bir gösteri, öyle bir şölen yapalım diye. Efendim bu bizim Nasrettin Hoca'nın parayı veren düdüğü çalar hikayesinin bir örneğidir.
0: Şimdi bu Dünya Kupası ilk kez Orta Doğu'da düzenlendi. İşte
1: i̇lk
0: bu
1: kez.
0: Paraları falan işte konuşuyoruz ve böylelikle en kompakt, en modern turnuvalardan bir tanesi olduğunu da söyleyebiliriz. Ancak Katar'ın da yine içinde başka sıkıntılar yaşanıyordu.
1: Tabii,
0: halk olarak bazı sıkıntılar yaşanıyordu. İnsan hakları sicili nedeniyle yoğun eleştiriler vardı yine Katar'da. İşte göçmen işçiler, işte onların sıkıntıları falan. Tam bunların ortasında bir turnuvanın olması rahatsız ediciydi yine bir kesim tarafından. Yani bu kupa sadece oynanacak değil, aynı zamanda bu kupa hangi bedeller üzerine kuruldu sorusu da basında da fazlaca yer aldı diyelim. Takvim meselesini zaten anlatmıştık ve Arjantin ilk maçına lütfen bunu değinelim.
1: Tabii ki ilk maçında Arjantin Suudi Arabistan'a 2-1 yenildi.
0: Şaka.
1: Ya evet ama hani hep böyle o açılış maçlarındaki şoklar yani gerçekten açılış maçının böyle bir büyüsü var. Hani kimi yani son şampiyon da olsan, ilk şampiyon da olsan, takımın da çok güçlü olsa ki Arjantin bunun en güzel örneği. Çünkü siz açılış maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yeniliyorsunuz. Kupayı da siz alıyorsunuz.
0: Ya o işte telafi etmek gibi bir şey oldu. Yani hani biz çok ayıp bir şey yaptık. Biz çok yanlış bir şey yaptık. Çünkü hani Suudi Arabistan biliyorsunuz bir futbol ülkesi değil efendim. Yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onlar da kendilerinden yetişmiyor zaten. Dünya sahnesinden futbolcuları alarak bir şeyler
1: evet.
0: yapmaya çalışıyorlar. Hal böyle olunca Arjantin deyince de futbol ülkesi aklınıza geliyor. Suudi Arabistan'a 2-1 yenilmesi büyük bir şok yaratmıştı. Ama sonunda dediğiniz gibi... kupayı alarak da hani bir nevi kendisini affettirdi.
1: Bir de şimdi bu kupada tarih yazan bir anlamda bir Fas var.
0: Evet.
1: Şimdi bu kupada yazdı ama daha önceki dünya kupalarında da birinde Fas'ın yine bir hani Fas'ın futbolla bir ilgisi var bu arada. Coğrafyadan mı diyelim, tam hani İspanya'nın Portekiz'in evet. karşısındaki çeyrek finalde Portekiz'i eliyorlar. Yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi, aynı zamanda ilk Arap ülkesi de Arap coğrafyasında Fas. O anlamda hani dördüncü oluyorlar 2022 Dünya Kupası'nda. Fas için, o coğrafya için ciddi bir tarih yazımı.
0: Evet, peki o halde devam edelim. Mbappe yine bu turnuvada vardı. Bir önceki turnuvada da bahsetmiştik
1: vardı ama bu turnuvada gerçekten bambaşka bir şey yaptı ya.
0: Ama ya artık yaşı falan da oturdu, tecrübe kazandı, deneyim kazandı. Bambaşka oldu ama ödüller kısmına baktığımızda Mbappe 8 golle altın ayakkabıyı da aldı. Daha ne yapsın, onu da bol gol aldı.
1: Tabii ki daha ne yapsın, bir de yani final maçına çıkıyorsunuz. Ya bu çok üzücü bir şey, biliyor musun? Mesela final maçına çıkmışsın. Hı hı. Fransa, Arjantin. Final maçında 3-3 bitiyor final maçı. 3 golü de Mbappe atıyor. Evet. O anlamda çok aksiyonu yüksek bir final. Tabii. Mesela bir önceki finalde 2018-2014 özellikle. Ama bunlar konuşulmadı. Ama burada işte hani 2-0, 2-2, 3-2, 3-3.

0: takımları, Güney Amerika söz konusu olduğunda özellikle Arjantin, Brezilya falan oraya daha yakın durur. Ama ben şunu söylüyorum, yani Mbappe dediğimiz kişi bunu yaptığında, finalde bunu yaptığında, öyle hani bir önceki turnuvada tecrübesi var diyoruz ama bir önceki turnuvada 19, şimdi de 23 yaşındaydı. Yani o evet. zaman 22'de 23 yaşındaydı. Genç bir isim yine de hani ve final maçında siz hat-trick yapıyorsunuz. Aha. Kupayı kaldıramıyorsunuz ama.
1: Maalesef öyle. Peki Messi de yine bu kupadaki olan isimlerden bir tanesiydi. Messi de yine ödül almıştı değil mi? Evet, doğru
0: evet,
1: hatırlıyorum.
0: Evet.
1: Messi'nin de yine aldığı ödüller var. Bakalım 2022 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir diyoruz. Etik ve politik tartışmalarla çevrili bir ev sahipliğinin içinde FAS'ın tarih yazdığı, Messi ve Mbappe'nin finalde futbolu neredeyse mitolojiye çevirdiği bir turnuvadır diye not düşünmüş tarihe.
0: E tabi, çünkü karşılıklı goller sürekli, yıldızların bir anlamda
1: kapışması
0: mücadelesi, böyle bir tablo ortaya çıkmış. Ekstra bilgilere geçelim mi?
1: Haydi geçelim. Ekstra bilgilerde ilk sırada Messi karşımıza çıkıyor. 5. ve son Dünya Kupası'nda en sonunda Messi artık şampiyonluğa ulaştı. Zaten bu genelde Arjantin'in kazanması değil, Messi'nin kazanması diye de hep geçilir. Çünkü Messi'nin hani kariyerinde bir Dünya Kupası evet. çok istiyordu ve işte burada artık bu eksik parçayı da, kariyerindeki eksik parçayı da tamamladı ve ben tüm zamanların en iyisiyim dedi.
0: Hatta bir Dünya Kupası'nda Maradona Arjantin'in teknik direktörüyken şey demişti. Arjantin bir tren, lokomotifi de Messi'dir demişti. Ama o Dünya Kupası Arjantin için çok kötü geçmiş ve bitmişti. Diğer bilgi, geleneksel pelerin, şimdi kupa töreninde Katar emiri Messi'ye giydirdiği geleneksel Arap pelerini, Beast deniyor buna. Arjantin formasını kapattığı için bayağı bir böyle bir tartışmalar yaratmış. Yani pelerini giydikten sonra...
1: Görüntü de çok kötüydü.
0: Yani. Evet. Yani
1: böyle hani Messi bir de böyle tip olarak da kısa boylu falan olunca...
0: Kısa boylu ben şeye benzedim. Yani direkt sünnetlik çocuklara benzedi yani değil mi? Hani yani sünnette yani. Öyle pelerin falan filan takılır ya. Yakışmadı da bir de Messi'ye. Bir de şimdi hani şey gibi bir adam da değil yani. Böyle hani iyi futbolcu şöyle ama hani...
1: Yani.
0: Yani. Hani öyle bir öyle bir şey de yok yani.
1: Bununla da ilgili de çok fazla caps'ler çıkmıştı.
0: Evet. O görmüşlerdir muhakkak. Bugün ararsanız da görürsünüz.
1: Messi'nin surat ifadesi de çok komikti.
0: Ya hoşnut olmadığı çok belli de.
1: Tabii sonra dedi ama yani, kaç para karşılığı acaba giyiyor
0: tabii
1: bunlar
0: ki şimdi,
1: falan deyip konuşmuştu.
0: Yani Trump'ın elini de sıktım mesela hani orada şey yapılırken falan. Kardeşim sen de tamam hani bazı şeylere de yok demeyi bil ya yani. Mesela tarihe baktığımızda değil mi? Orada daha böyle bir hani biz bu programda bütün 30'dan bu yana bütün tarihi anlatıyoruz yani. Ya reddettiği için öldürülenler oldu ya.
1: Tabii.
0: Ya Nazi Almanyası'nın formasını giymem dediği için öldürülen hani tırnak içinde gazla zehirlenmiş. Zaten Naziler de gazla öldürüyor. Yani hani bir öldürme yöntemi onlar için. Öldürülenler oldu. Hani bu onurlu tarihi böyle hani gerçekten insan onuru ve bir sürü örneği var. Hani çok ötekmeyelim işte 94'te de Kolombiyalı oyuncu değil mi Escobar?
1: Kolombiyalı
0: oyuncu 12 kurşunla öldürüldü. Benzer örnekler hep var. İtirazlar, protestolar, gitmemeler futbolcularda. Hani gerçekten bir tavır koyabilen, bir karakter koyabilen futbolcular var. Şimdi her şeyi paraya tavil edersen ya kusura bakma sünnetlik çocuğa da dönersin. Hani şempanzeye de dönersin yani.
1: Peki o halde devam
0: edelim. Çok mu eleştirdim
1: edelim.
0: Messi'yi ben?
1: Birazcık oldu ama.
0: Ama sadece Messi'ye değil lafım. Yani Messi
1: o
0: üzerinden
1: tavra,
0: tüm futbol.
1: Siz o tavra
0: tabii ki. Şimdi bir de o tarihe
1: var.
0: Bakınca hani geride yani neleri kaybederek bir şeyler elde etmişler ve Dünya Kupası'nı buraya taşımışlar. Bunlar böyle çok büyük paralar kazanan falan filan
1: sen
0: insanlar
1: de bir şeye
0: değil.
1: Hayır de.
0: Yani bir gemiyle 4 ülke gidiyor. Yani şeyde geminin güvertesinde top oynayıp topu suya kaçırmamaya çalışıyorlar. Biz bunları anlattık bu programlarda. Kardeşim gerçekten bir karakter olsun yani. Bir tavır koymayı bilin ya.
1: Peki o halde devam edeceğiz.
0: Edelim.
1: Tarihi yürüyüşte az önce bahsetmiştik. Fas, Belçika, İspanya ve Portekiz gibi devleri eleyerek Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oldu.
0: İran'ın marş protestosu var. İran milli takımı. Şimdi İran deyince insanlar böyle şey, İran halkı gerçekten hani sokağa çıkan protestolarla ki daha önce biliyorsun bu savaştan döneminden önce de benzer bir tablo vardı. Buradaki İranlı futbolcuların da ülkelerindeki protestolara destek vermek için.

0: Şimdi bir milli marşı söylememe protestosunda bulundular. İran halkının geçmişten bu yana böyle bir tavrı, böyle bir tepkisi, böyle bir sokakla ilişkisi vardır. Onu böyle okumalarını istiyorum dinleyicilerin. Evet.
1: Kayıp zamandan biraz bahsetmek istiyorum. Collina, hepimiz hakemlik döneminde böyle tabii hatırlarız. Ki. O zaman FIFA Hakem Komitesi Başkanı talimatıyla her maçlardaki her duraksamayı, gol sevinci, sakatlık bunların sürelere eklenmesini istiyor. Dolayısıyla 90 dakika dediğimiz maçlar 100-110 dakika gibi bir standarda ulaşmış haldeydi. Evet. Arjantin maçının mesela 90+11. Dakikasında bir beraberlik golü geldi. İşte hep bu duraksamalardan dolayıydı.
0: Yani maçta kaybedilen zaman bunu hani hep böyle duraksama deyince eskiden hep şöyleydi mesela bu Dünya Kupası öncesinde 3 dakika 5 dakika 6 dakika olunca değil mi ne kadar protestolar çıkardı yani ne yaptın hoca ne 6 dakikası falan ama şimdi mesela 8 dakikalık 10 dakikalık duraklamaları uzatmaları görüyoruz haliyle maçlarda uzuyor. Japonya inadı tam Japonya inadı denilebilecek bir detay veriyorum size. İspanya maçında Japonya attığı golün topun çizgiyi geçip geçmediği tartışılıyor. VAR ve sensörler topun sadece 1.88 milimetre ile çizgide kaldığını kanıtlıyor. Ve bu gol Almanya'nın elenmesine ve Japon mucizesine yol açıyor efendim. Tam bir hani teknik teknoloji denilince akla gelen bir ülkelerden biri olduğu için tam bir Japon inadı olarak tarif edilebilir.
1: Ve final maçı Arjantin-Fransa'nın 3-3 olduğu kısmı da Mbappe ve Messi olarak tarih yazıyor. Aslında futbolun göreceği en yüksek dramlardan bir tanesi az önce aktardık. Mbappe 1966'dan sonra finalde hat-trick yapan ilk oyuncu oluyor. Ama penaltılar sonrasında gülen tarafta Arjantin oluyor. Ama diğer tarafa bakıyorsunuz Mbappe 8 golle gol kralı oluyor. Yani bir o olmuş ama finalde sevinen kupayı kaldıran Arjantin olmuş diyoruz.
0: Ben şimdi yedek kulübesindeki başka bir yıldızdan bahsedeyim. Ronaldo, Portekizli Ronaldo. Portekiz'in son iki maçında yedek soyunuyor. Çeyrek finalde Fas'a elendikten sonra tünelde ağlayarak soyunma odasına gidişi var. Ah. O görüntüler de çok çıkmıştı. Bir anlamda bir efsanenin Dünya Kupası'na hüzünlü vedası olarak okunuyor bu. Ama tabii şöyle bir tarih yazıyor Portekizli Ronaldo. Turnuvanın başından bu yana attığı golle 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu.
1: Evet.
0: 5 farklı Dünya Kupası demek 20 yıl boyunca aktif futbolu hala oynuyor da.
1: Var 2026'ya da geliyor.
0: Tabii yani o 1000 gole yaklaşıyor yavaş yavaş. 5 farklı Dünya Kupası'nda oynuyorsunuz ve hepsinde gol atıyorsunuz. O anlamda işte burada Cristiano Ronaldo.
1: Messi ile de karşılaştırıyorlar ya işte ya, Messi yani. Aldı burada Arjantin olarak aldı ama onun Portekiz olarak bir başarı alamadılar ya. Hani senin dünya kupan yok ki şeklinde.
0: Ama gerçekten ciddi bir tarih bu. Bu rekoru kesinlikle kırmak da kolay değil yani. Bir futbolcunun 5 dünya kupasında oynaması ve 5'inde de gol atması kırılabilecek zor bir rekordur efendim.
1: Kesinlikle. Peki 1930'da başladı yolculuğumuz. 2000 nereye geldik? 2022'yi de aktardık ve artık önümüzde birkaç gün sonra başlayacak olan 2026 var. Ülkemizde yer alıyor. Son derece heyecanlıyız. İnşallah güzel bir sonuç. Neden final olmasın? Neden o kupa Türkiye'ye gelmesin? Heyecanla bekliyoruz.
0: Tabii.
1: Kupaya dair var mı bir sizin tahmininiz ya da temenni tabii ki kupanın Türkiye'ye gelmesi ama...
0: Ya temenniden öte ben hani şimdi biz... Önce bir gerçekten buna ikna olmak, inanmak gerekiyor. Dünya Kupası tarihine baktığımızda böyle çok ilginç. Mesela işte biraz önce aktardık Hırvatistan. Hani Türkiye'de gerçekten bu anlamda iyi bir kuşak yetişti, iyi bir nesil geldi. Yani neden olmasını ben gerçekten inanarak söylüyorum. Bir umarım o kötü sürprizler, dilimi ısırarak söylüyorum bunu, başımıza gelmez. Bak ısırdım da dilimi canlı yayında. Ama neden olmasın diyorum. Onun dışında hani çok fazla bu anlamda alınması beklenen takım işte önce İspanya var. Tabii İspanya'nın adı konuşuluyor ki bizimle aynı gruptaydı ve ilk maçta çok kötü bir performans gösterdik. Biraz o atmosfere bakmak lazım. Ya ilk grup maçları gidişata dair daha doğru bir fikir vereceğini düşünüyorum. Öyle diyeyim yani.
1: Göreceğiz bakalım. Heyecanla biz de bekliyoruz diyelim ve efendim turnuvaları bitirdik ama turnuvalarda en çok neler akılda kaldı? Böyle kısa kısa flash flash.
0: Tabii.
1: Ülkeler bazındaki enlerle başlayalım mı efendim?
0: Olur.
1: Mesela şöyle, en çok şampiyon olan Brezilya tabii ki tam 5 kez oldu. 1958, 62, 70, 94 ve 2002'de.
0: En çok final oynayan takım Almanya. Gerçekten adından çok her Dünya Kupası'nda söz ettiriliyor. Yani en önce elenerek de söz ettiriyor adından bu arada. 8 kez final oynadı, 4'ünü kazandı, 4'ünü kaybetti.
1: Ve en çok katılan da yine Brezilya efendim. Brezilya tarihinde şöyle bir şey var, 22 turnuvanın tamamına katılan tek ülke.
0: En çok üst üste Dünya Kupası'nı kazanan, burada da yine Brezilya ve İtalya öne çıkıyor. Her iki takım da 2 kez üst üste kazanmış.
1: Ve yine en çok gol atan takıma baktığımız zaman da Brezilya'yı görüyoruz. Toplamda 237 gol var efendim. Tabii ki 2022 sonu itibarıyla.
0: En çok maç yapan yine Brezilya ve Almanya. Bu da her iki takımda 110 artı 110'dan fazla maç barajını açmış Dünya Kupası'nda.
1: Ve en çok mağlup olan takıma baktığımızda Meksika'yı görüyoruz. Meksika 28 mağlubiyetle aslında en çok üzülen takım da diyebiliriz.
0: Bu anlamda Meksika şeyi de eklemek lazım. Çok fazla katıldıkları için de aynı zamanda. Hani
1: evet, bir başarı gösterememişler.
0: Diyelim.
1: Gollere geçelim. Gollerin, maçların enlerine geçelim. En farklı galibiyetteyiz efendim. İşte bu en farklı galibiyetlere geçince böyle biraz geçmişe gideceğiz. Macaristan 10, El Salvador 1. 1982 yılında ve bir maçta çift haneli skora ulaşan tek maç. 10'a 1.
0: O 82'de de Macaristan damgasını vurmuştu.
1: Evet.
0: Yani anlatmıştık bunu da. En çok gol atılan maç Avusturya 7, İsviçre 5. 7-5. Ve 1954.
1: Halı saha maçı gibi olmuş.
0: Gerçekten öyle. Toplamda 12 gol atılmış. Ve bu anlamda da bu rekor en çok gol atılan maç olarak hala tarihte duruyor.
1: Peki bir turnuvada en çok gol atan takım derseniz, işte az önce de bahsettik, Macaristan 1954'te sadece 5 maçta 27 gol attı. Maç başına da 5.4 gol ortalamasına denk geliyor.
0: Evet, bu anlamda en erken gol Türkiye'ye ait 2022 yılında Güney Kore'ye 2002 düzeltiyorum. Güney Kore'ye karşı 10,8 saniye,
1: evet.
0: 11. saniye diye geçiyor. Hakan Şükür'ün attığı gol hala bu rekor Türkiye'nin elinde.
1: En uzun gol yememe süresi içinse İtalya'ya gidiyoruz. 1990'da kaleci Zenga 517 dakika boyunca kalesinde gol görmedi efendim. Ve haydi şimdi futbolculara geçeceğiz. Futbolcular
0: evet.
1: Bazında enlere geçeceğiz. Şampiyonluklara bakacağız, maç sayılarına bakacağız. En çok kupa kazanan futbolcu desek Pele. Pele 58, 62 ve 1970 futbolun zaten kendisi kralı diyoruz ve zor bir rekorun sahibi.
0: Çok zor ya, yani gerçekten çok zor. Hani tek başına sizin başarınız da yeterli değil.
1: Tabii ki.
0: Takım olarak olacak ki, hani üst, yani en fazla 3 kere şampiyon olmuşsunuz. Hani ülke olarak şampiyon olacaksınız. Siz işte biraz önce Cristiano Ronaldo'yu verdik ya, 5 Dünya Kupası'nda 5'inde de gol atmışsın ama şampiyon olamadıktan sonra bu kadar geçiyorsun sadece. En çok maça çıkan futbolcu Messi, 26 maça çıkmış şu ana kadar ve rekoru geride bırakmış. Yani 26 maçta Messi şu an.
1: Peki en çok maç kazanan oyuncuya baktığımızda da Miroslav Klose'yi görüyoruz. 17 galibiyet almış efendim, şanslı. Gol rekorlarına bakacağız. İşte tüm zamanların gol kralı dediğimiz zaman da yine az önce söylediğimiz Miroslav Klose var. Tam 16 gol atmış Alman futbolcu.
0: Bir turnuvada en çok gol atan Fontaine tek bir kupada 13 gol atarak ve 1958 yılında 58 yılındaki Dünya Kupası'nda rekora imza atmış.
1: Ve bir maçta en çok gol atan dediğimiz zaman da Rus sporcu Oleg Salenko'yu görüyoruz. 1994'te Kamerun ağlarına tek maçta tam 5 gol atıyor efendim.
0: Final maçlarında en çok gol atan kişi Mbappe, 4 gol atmış. 2018'de 1, 2022'de 3 gol atmış. Bakalım bu Dünya Kupası'nda ne olacak? Final görürse atar, bakalım.
1: Şimdi yaşlarına bakalım, futbolcuların yaşlarına ve fiziksel durumlarına göre baktığımız zaman en yaşlı futbolcu El Hadiri efendim, Mısır 2018'de sahaya çıktığında 45 yaşındaymış maşallah.
0: 45 yaşında.
1: 45 yaşındaymış gerçekten maşallah.
0: Bu 2018'de de oynamış yani.
1: Evet, Mısır'da. Mısır takımından.
0: En genç futbolcu Norman Whitsey'de, Kuzey İrlanda, 1982. 17 yaş 41 günlükken sahaya çıkmış. Bu anlamda sahaya çıkma anlamında Pelin'in rekorunu kırmış. Ama diğer rekorları
1: gol olarak
0: kırmak,
1: kıramadı. Gol olarak, kupa olarak tabii ki çok zor.
0: Çok zor yani.
1: Peki en çok gol atan da Roger Milla efendim. 42 yaşında golü atmış 1994'te Kamerun adına.
0: En genç gol atan yine 1958 Brezilya ve Pele. Galler'e gol attığında sadece 17 yaş 239 günlükmüş.
1: Şimdi turnuvada disiplin olarak en kötülere bakacağız. Bakalım en çok kimler kart görmüş, neler neler yaşanmış. En çok kırmızı kart gören takımlar Brezilya ve Arjantin efendim. İlk sırada yer alıyor. Her ikisi de 11'er kırmızı kart görmüş. Ya bence aslında çok da değil yani. En
0: tabii
1: başından
0: ki
1: beri varsınız bu turnuvada. Dolayısıyla hani 11 kırmızı
0: tabii ki
1: kart.
0: Biz, yani bunu tabii ki bu dinleyicilere bunu söyleyeyim. En fazla sarı kart görenler arasında da mesela Arjantin var 120'den fazla. Siz ne 1930'dan beri
1: varlar
0: yani, ne her kupada neredeyse varsınız. Varsınız yani. Haliyle bu kadar sarı ve bu kadar kırmızı kart görmek o anlamda en disiplinsiz ve en kötü anlamına gelmiyor.
1: Evet, rakamları konuşuyoruz ama mesela bunu konuşabiliriz. Bir maçta en çok kart çıkan maçı soracak olursanız 2006'ya gideceğiz. Portekiz-Hollanda maçında aynen, 16 sarı 4 kırmızı kart var ve bu maç zaten tarihe de Nürnberg Muharebesi olarak geçti efendim.
0: Puan alamayan en kötü takım El Salvador. Katıldığı iki turnuvada da 1970 ve 1982 oynadığı 6 maçın tamamını kaybetmiş. Sadece 1 gol atmış, 22 gol yemiş.
1: Maşallah. Seyirci ve atmosfere geçeceğiz o zaman. En yüksek seyircili maç Uruguay-Brezilya ve 1950 Maracana Stadyumunda resmi rakam 173.850. Ancak gerçekte 200.000 kişinin olduğu kabul ediliyor. Bakın 1950'de.
0: 1950. Ve bu biliyorsun Brezilya'nın travması. 1-0 öndeyken 2-1 Uruguay'a yenildi ve Uruguay kupayı kaldırdı. Ama şimdi aradan ne kadar geçmiş? 76 yıl geçmiş değil mi? 76 yıldır şu rekor kırılamamış. Yani bu arada şunu da söylemek lazım. Bu 1950'ye Türkiye Brezilya'da diye, Dünya Kupası Brezilya'da çok masraflı diye biz buna gidemedik. Hak ettiğimiz halde gidemedik.
1: Bu bize çok çok çok içime oturdu bu benim ya. Ben sürekli söylemek istiyorum bunu yani.
0: Hayır, bu
1: gidebilirdik
0: şöyle,
1: çünkü.
0: Tabii ki ya, seyirci anlamında yani 200 bin kişinin olduğu kabul ediliyor. Ve o dönemin dünyası, o dönemin dünya nüfusu, hani o dönemin ulaşım imkanları değil mi yani? Hani
1: kesinlikle.
0: 4-5 takım tek gemiyle gidiyor masraf
1: tabii,
0: çok
1: tabii
0: çıkmasın diye.
1: Tabii. Ve 1950'nin şöyle bir özelliği vardı. İkinci Dünya Savaşı yüzünden verilen aranın ardından
0: evet,
1: 12 yıl sonra Dünya Kupası tekrar dönmüştü.
0: Demek ki bir futbola dair bir özlem olmuş.
1: Evet.
0: O Dünya Kupa, o Dünya Savaşı'ndan sonra da, yaşananlardan sonra da bu onun göstergesi ve aynı zamanda birinci programda bahsetmiştik. Güney Amerika'nın, kıta olarak Güney Amerika'nın, Uruguay'ın, Brezilya'nın, Meksika'nın, özellikle Uruguay ve Meksika'nın dünya futbolunun gelişimine ne kadar büyük katkıları olduğunu da hatırlamak lazım. 30'lara hatta öncesine de gittiğimizde yani olimpiyat değil mi? Olimpiyatın
1: evet,
0: içindeydi. 22 ve 26 yine Uruguay şampiyondu.
1: Peki
0: Fenerbahçe'ye benzetmiştik bunu şimdi söyleyeyim yani. Hani 59-56 öncesi.
1: En düşük seyircili maça baktığımızda da efendim 1930 yılına gideceğiz. İlk turnuva bence son derece normal ile
0: evet,
1: Romanya ile Peru arasında oynanıyor ve bu maçı sadece 300 kişi izlemiş. Ne tatlılar.
0: Yani çok normal 1930 yılı.
1: İlk turnuva zaten.
0: İlk turnuva,
1: ne seyredeceklerini bile bilmiyorlar belki, neyle karşılaşacaklarını bile.
0: Ülke zaten
1: bile
0: şey yok ya, çoğu ülke gidemiyor. 1930'da sen vermiştin bu bilgiyi ya. Mısır gemiyi kaçırdı diye turnuvaya gidemedi.
1: Tabii.
0: Yani programı takip eden insanlar hatırlayacaktır muhakkak bu detayları.
1: Abi, imkansızlıklarla top oynamaya çalışıyorlar.
0: O yüzden yani diyorum yani gerçekten şimdi o dönemi hatırlayınca, o dönemin onun tarihini verdikten sonra şimdi dönüp bugünkü futbolcuların biraz daha böyle hani tavır almakta da, oynamakta da, tabii ki şimdiki durum çok çok farklı, bunu kabul ederek söylüyorum ama hani o dönemin gerçekten futbolcularına hani hem hatırlamak, biz bir anlamda hatırlıyoruz o tarihi, o tarihe bir şekilde hem ışık tutuyoruz hem hatırlatıyoruz. Program 5. programımız bu. 5 programda tüm o tarihin, tüm o tozlu raflarda kalmış hatırlanamayan isimleri, biz sadece Pele'yi konuşmadık. Yani bir sürü yıldızlar var aslında. Bugün stadyumlarda ya da yollarda birçok yerde isimlerini görüyorsunuz. Ama o isimler ne olduklarını bilmiyor, kim olduklarını bilmiyorlar. Ciddi anlamda hem tarih yazmışlar hem de tanıklık
1: Şimdi
0: etmişler.
1: Şimdi bu tarihleri yazıyoruz tamam, ama bu turnuvaların bir de düzenlenmesi ve maliyetleri var. Kimi zaman halkın ayaklanmasına sebep olan maliyetler var. Şimdi bu bazda baktığımız zaman da turnuva düzenleme maliyetlerine, ev sahibinin harcamalarına baktığımızda en yüksek rakamın şu anda Katar 2022 olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 220 milyar dolar. Tarihin en pahalı turnuvası olarak geçiyor. Şehirler, metrolar, stadyumlar sıfırdan yapıldı. Katar parasını konuşturdu ve 220 milyar dolar daha bunun üzerine çıkmaz diye düşünüyorum.
0: Ben zannetmiyorum. Kolay. O sadece bir de resmi olan, bir de hani şimdi kupayı almak için verilen rüşvetleri
1: tabii,
0: falan filan katsak
1: başka.
0: Onlar da ama... çok
1: Arap
0: ciddi,
1: kıyafeti giydirmek
0: çok,
1: için.
0: Tabii ki çok bir karşılığı var onun. Çok ciddi bir maliyet. Ve videolarını çekmişlerdi, hatırlıyor musunuz? Çölün ortasına
1: tabii,
0: stadyum,
1: tabii,
0: yeniden stadyum yapmışlardı.
1: Tabii,
0: yani umarım
1: falan
0: şimdi gelecek önümüzdeki iki dünya kupasının hangi ülkede olacağı belli.
1: Şimdi
0: ama bir Türkiye'de bence. Hı-hı. Şimdi bakıldığında Brezilya falan kıtalarda, birçok kıtada şey olmuş, birçok ülkede verilmiş. Mesela Almanya, aman ha sakın bir daha dünya kupası vermeyin Almanya'ya. Üçüncü kez hak et yani, bu kadar olmaz. Ama bir Türkiye'nin de bu anlamda gerçekten hani stadyum altyapı anlamında da yeterli olduğunu düşünerek bir dünya kupasını hak ettiğini düşünüyorum. Tek başına dahi kaldırabilecek potansiyeli var Türkiye'nin. Artık maçlar çok fazla olduğu için iki ya da üç ülkeye veriliyor. Türkiye bunu tek başına bile halledebilecek altyapıya sahipken bunu Türkiye'ye
1: bekliyoruz.
0: Umarım önümüzdeki zaten ilk iki yok. Yani önümüzdeki 8 yıl değil, 12 yıl sonra.
1: Aynen,
0: ancak
1: öyle.
0: Olursa olur.
1: Peki ben bu turnuva düzenleme maliyetlerini kapatmak istemiyorum. Söylemek istediğim birkaç not daha var. Şimdi Katar yaklaşık 220 milyar dolar dedik. Bakın ikinci sıradaki rakamı söyleyince aradaki farkı anlayacaksınız. Şimdi dinleyiciler şunu da bilebilir. Ne kadara mal oluyor ki zaten diyebilirsiniz. Mesela ikinci sırada Rusya var efendim. 2018 yılında yaklaşık 11-14 milyar dolar para harcamış. Yani birinci ile ikincinin arasındaki farkı şöyle, o yüzden özellikle söyledim. Yani ikinci sırada Rusya var. 11 ila 14 milyar dolar harcamış. Üçüncü sırada Brezilya var. 2014'te 15 milyara yakın bir rakam harcamış dolar. Ve 2010 Güney Afrika'da da yaklaşık 3.6 milyar dolar harcamış. Bunları böyle düşününce 220 milyar doların ne kadar da büyük olduğunu bir kez daha anlaşılmıştır diye
0: düşünüyorum.
1: Tabii futbola
0: dair sıfır bir altyapım var ve her şeyi sıfırdan yapıyorsun. Şimdi İşte Rusya, Brezilya, Türkiye, bu tip ülkeler futbola öyle ya da böyle yıllar içerisinde sürekli yatırım yapıyorlar. Ve haliyle bu dünya kupası, bir dünya kupası aldıklarında, bir turnuva düzenlediklerinde maliyet ister istemez hani düşünüldüğünde işte 11, 10, 8, 7 onu düzenleyen ülkeye göre değişiyor. Katar'da daha önce hani futbol namına kim ne var mesela, yok.
1: Evet.
0: Her şeyi sıfırdan yapıyorsun. Bir de her şeyiyle yapıyorsun. Rüşveti de içinde falan diye. Bakıldığında 220 milyar dolar kolay kolay bu rekor egale edilmez. Suudi Arabistan alırsa belki diyeceğim,
1: ancak
0: ama orada
1: yine
0: da futbol
1: sıfırdan bir yapmak olursa herhalde
0: yani,
1: öyle olur.
0: Evet.
1: Efendim kupanın izindeyiz. Kupanın izini sürdük. 1930'da başladık kupanın izini sürmeye. 2022'ye kadar geldik ve şimdi önümüzde 2026'yı heyecanla bekliyoruz. Türkiye olarak kupanın içerisinde yer aldığımız için heyecanımız tabii ki biraz daha fazla. Çok daha coşkumuz var. O halde bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yepyeni programlarda tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Hepimizin zaman zaman ağzından dökülür bu söz. Fitil fitil burnundan getireceğim. Ya da fitil fitil burnundan gelsin. Kulağa sert gelir, kararlılık ve öfke yüklüdür. Peki hiç düşündünüz mü fitil ne demek ve neden burundan gelir? Fitil kelimesinin eskiden dört ayrı anlamı vardı. 1- Kandil fitili. 2- Deriyi ovalayınca çıkan kir. 3- Yaraya konan pamuk. 4- Örgü. İlk bakışta hiçbirinin burnumuzla ilgisi yok gibi. Ancak aralarında biri var ki çok daha ilginç bir yere çıkarıyor bizi. Ağırlık ölçüsü birimi. Eskiden dirhemin dörtte birine denk, dengin dörtte birine kırat, kıratın dörtte birine ise fitil denirmiş. Yani fitil minicik bir ağırlık birimi. Neredeyse bir damla kan kadar. Ve deyimdeki anlamı da tam olarak burada gizli. Zulmeden birinin burnundan hakkını damla damla, fitil fitil alacağını söyleyen kişi aslında adaletin bedelini bu ölçüyle tarif ediyor. Yani o beddua, hakkını yediğin insanların ahı senin burnundan bir damla bile eksik olmadan çıksın demek aslında. Evliya Çelebi'nin anlattığı eski işkencelerde de fitil denen düğümlü iplerin ağız ve burnundan geçirilerek acı çektirildiğini duymuş muydunuz? Bu deyim hem hak aramanın şiddetli bir ifadesi hem de geçmişin içli bir hesaplaşmasıdır. Bugün birine haksızlık yapıldığında ya da ihanete uğrandığında bir beddua gibi söylenir bu söz. Fitil fitil burnundan gelsin. Ama unutmayalım, fitil çok küçük bir ölçüdür. Bazen adalet büyük laflarda değil, fitil fitil işleyen bir zamanla gelir. Ağır ama eksiksiz. Bir deyimin izinden geçmişe, adalete ve dile dair bir yolculuk yaptık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kontrol ettiniz mi?
2: Yola çıkmadan önce aracınızın lastiklerini, frenlerini kontrol ettiniz mi? Bayram yolculuğunuzda güvenliğiniz için hazırlıklı olun. Sağ salim varın, sevdiklerinize sarılın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
3: Bunu biliyor muydunuz?
2: Su samurları, hayvanlar aleminin en yoğun kürke sahip canlılarıdır. Derilerinin her bir santimetre karelik alanında 92 bin ile 154 bin arasında kıl bulunur. Bu sayı, insan kafasındaki 1 santimetre karelik alanda bulunan 124 ile 200 adet saç teline kıyasla son derece yüksektir. Kürklerinin bu özelliği sayesinde derilerine su ulaşamaz. Su samurları, kürklerini sürekli tarayarak bu yalıtımı korur ve soğuk okyanus sularında bile sıcak kalmayı başarır.
3: Bunu biliyor muydunuz?
2: Kupanın izini sürüyoruz.
4: Fontaine'in 13 gol attığını söylüyoruz. Rekoru kırılmadı diyoruz ama Garibin bunları atarken kramponu bile yok. Takım arkadaşı Büru'dan ödünç aldığı kramponlarla 6 maçta 13 gol atıyor. Rekor hala onda.
5: Ev sahibi İsveç'te Brezilya'da sarı forma giyiyor. Bunlar kura çekiyorlar hangisi sarı formayı giyecek diye. İsveç'e çıkıyor sarı forma. Bunun üzerine Brezilya beyaz formayı da giymek istemiyor. Kafilenin başkanı Macado piyasadan bir mavi forma satın alıyor ve oyuncuları da şöyle ikna ediyor. Diyor ki bu renk Meryem Ana'nın pelerinidir, bize uğur getirecek.
4: Kendime yakın
5: onları öyle hissediyor.
4: Kalede de halen de futbol tarihinin en büyük kalecisi de kabul edilen Yaşin vardı. Siyah forması ve inanılmaz refleksleri vardı. İşte bundan dolayı da kendisine Kara Örümcek lakabı veriliyor. Penaltı kurtaran ve eldiven kullanan, o zaman çok bilinen bir şey de değil bu, modern kaleciliğinde halen de öncüsü.
5: Garicha'nın fiziksel görünüşüyle ilgili doğuştan bacakları çarpık, biri içe diğeri dışa bakıyor. Fiziksel engeline rağmen inanılmaz çalımlar atıyor. Bu kadar fiziksel anlamda tırnak içinde tuhaf kullanıyorum. Görünen isim nasıl olur da bu çalımları, bu golleri atıyor diye böyle bir ilginç anekdot efendim.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te. Caz Saati.
3: Caz Saati.

0: Baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Hayatta öyle adımlar vardır ki aceleye gelmez, ölçmeden biçilmez. Bir karar alınacaksa, bir işe başlanacaksa önce defalarca düşünmek gerekir. İşte böyle anlarda büyüklerin dilinden düşmeyen o öğüt gelir. Bin ölçüp bir biçmeli. Bu atasözünün kökeni geleneksel terzilik sanatına dayanıyor. Eskiden terziler kumaşı kesmeden önce defalarca ölçerdi. Çünkü bir kere yanlış kesildi mi geri dönüş yoktur. Dikiş telafi etmez, kumaş eksilir, emek boşa gider. Türkçe'de bu söz Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşmış, planlı olmanın, sabırlı davranmanın önemini vurgulayan sözlü mirasın bir parçası olmuştur. Anlamı açık, bir işe başlamadan önce bütün ihmaller göz önünde bulundurulmalı, riskler hesaplanmalı, adımlar dikkatlice atılmalıdır. Yoksa aceleyle alınan kararlar insanı pişman eder. Günlük hayatta da sık sık duyulur. Bir iş teklifi için şehir değiştirmeyi düşünen birine büyükleri şöyle öğüt verir. İyice düşün, bin ölçüp bir biçmeli. Atasözleri sadece nasihat değil, hayatın sınavlarından süzülen derslerdir. Bugün bin ölçüp bir biçmeli atasözünün sabır ve sağduyu dolu kökenine ışık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Televizyon yorumcusu Razim Ozan Kütahyalı, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 21 ili kapsayan soruşturmada Kütahyalı'nın hesaplarında 10 milyarca liralık şüpheli para trafiği tespit edildi. Türkiye'nin yakın siyasi geçmişine kumpas davalarının savunuculuğundan ekran skandallarına kadar her dönem tartışmaların odağında yer alan Kütahyalı'nın portresine sizler için mercek tuttuk. Kütahyalı, Sinan Çetin'in firması Plato Film'de metin yazarlığı yaptıktan sonra köşe yazarlığına 2008 yılında Taraf Gazetesi'nde başladı. Kütahyalı daha sonra Takvim, Sabah, Kanal Türk, Beyaz TV gibi birçok medya kuruluşuna köşe yazarlığı ve yorumculuk yaptı. İsminin baş harflerinden türeyen ROK kısaltmasıyla da anıldı. Türkiye siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve yargı kararlarıyla kumpas olduğu tescillenen Ergenekon, Balyoz, Oda TV ve askeri casusluk gibi kumpas davaları döneminde operasyonların en ateşli savunucularından biri oldu.
2: Ben devletin arşiv müdürü gibiyim. Hepinizin aile kütüğü bende.
1: Katıldığı televizyon programlarında FETÖ'nün emniyet ve yargı eliyle kurguladığı bu kumpasları meşrulaştırmaya çalışan Kütahyalı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, gazetecileri ve aydınları hedef alan sert açıklamaları imza attı.
3: Bir kere gerçekleri itiraf edelim. Bir, 3 Temmuz olmasaydı, 3 Temmuz'da biz de bu vesileyle Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik, yani bütün şey olarak söylüyorum, tek kendim için söylemiyorum, Galatasaray'ın önü açılmazdı. Ben gerçekleri söylerim. Orada bir ittifak oldu tabii, hiç şüphe yok.
1: Kütahyalı, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen ve örgüt yapılanmasına yönelik övgü dolu sözleriyle hafızalara kazındı. 2012 yılında bir televizyon programında Gülen'le ilgili, "Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Ben Fethullah Gülen'i seven bir insanım," dedi.
4: Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Fethullah Gülen hareketi küresel bir harekettir. Ben bu ülkede Fethullahçı diye defalarca şey olmuş bir adam. Hiçbir zamanda tabii benim ne olduğum belli ama hiçbir günde ben bundan rahatsız olmam. Niye? Çünkü ben Fethullah Gülen'i seven bir insanım. Çok açık söylüyorum.
1: Örgütün yargı ve emniyetteki gücünü açıkça öven Rasim Ozan Kütahyalı, Zekeriya Öz'ün heykeli dikilmeli diyerek kumpas savcılarına adeta siper oldu.
3: Ergenekon savcısıdır ve bu memlekette bir gün Zekeriya Öz'ün heykeli dikilecektir. Bak buradan söylüyorum.
1: Hedef gösterdiği isimlerin tutuklanmasını ekranlarda sevinç çığlıklarıyla karşılayan Kütahyalı, eski vesayetin yıkılması adı altında kumpaslara medya desteği sağlayan aktörlerin başında geldi.
2: 8-2011 arası askeri vesayet generalleri Türkiye'de göç attık ve ben burada baş aktörlerden biriyim şüphesiz yani.
1: FETÖ'nün operasyon merkezi gibi çalışan Taraf Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptığı dönemde toplumsal kutuplaşmayı artıran pek çok yazı kaleme aldı. Kütahyalı, FETÖ mensuplarının 2011 yılında başta Fenerbahçe olmak üzere Türk futbol kulüplerine şık iddialarıyla hedef aldığı sürecin savunuculuğunu yapan isimlerin de başında geliyordu. Yıllar süren yargılamalar sonucunda dosyayı hazırlayan FETÖ mensuplarının ceza alması ve kulüplerin aklanmasıyla kumpas olduğu tescillenen süreçle ilgili Kütahyalı 3 Temmuz palavra çıktı. Biz o dönem kandırıldık dedi. ROK 2013 yılında yazdığı bir yazıdaysa kumpas iddialarını reddederek Türk futbolundaki şike gerçeği artık internasyonel makamlar tarafından kesin kez tasdik edildi. Bundan sonra geri dönüş yok ifadelerini kullanmıştı.
5: Hatta yetmedi tarafta. Bak ben ilk defa söylüyorum. Dar gazetesinde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık. O bendim. Orada da temel gayemiz yine senin üzerine. Başka arkadaşlar da vardı ama onlar şimdi muhalif olduğu için şimdi onları şey yapmayalım. Çünkü muhalif olduğu için daha zor yani onların üzerine giderler falan. Orada da amacımız Hürriyet'ti. Senin üzerine oynuyorduk başta. Zafer Mutlu da vardı. Eski dönemin aktörleriyle. Şimdi bir İhtilalci bir çabaydı o. Bir devrimci bir çabaydı. Ve orada tabii esas amaç hapis mapis değildi. O bir hani nedir böyle durumlarda? Bir korku uyandırır. Yani bugün baktığımda hani Osmanlıca bir tabir söyleyeyim. Kem aletle biz kemalat arıyoruz. Yani kemalat bunlar yanlış. Bunlar şey yöntemler. Yani insan üzerine çünkü başka türlü o bariyer yıkılmıyor. İşte Hürriyet orada duruyor. Aydın Doğan da bunun bir sembolüydü.
1: Rasim Ozan Kütahyalı'nın toplumda en büyük infiale yol açan skandalı Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında yaşandı. Canlı yayında Boşnak halkına yönelik kullandığı ırkçı hakaret içeren ifadeleri tüm Türkiye'den çok sert tepki gördü. Bu skandalın ardından Rütük kanala ağır cezalar keserken Kütahyalı Boşnak Derneklerinin ve kamuoyunun yoğun baskısıyla programdan kovuldu ve uzun süre ekranlardan uzak kalmak zorunda kaldı. Kütahyalı, yorumcu olarak yer aldığı programlarda reyting ve kaos odaklı bir profil çizdi. Canlı yayınlarda konukların üzerine yürüdüğü, hakaret ettiği, gerçek dışı iddiaları bağırarak savunduğu anlar gündemden düşmedi.
6: Başkan, Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak için isteniyordu. Aziz Yıldırım yanında durmadı. Ya o dönem Fethullah Gülen kazasını istediler. Tek o değil, bütün İstanbul burjuvazisi Fethullah Gülen kazasını istedi. Yapmayız. 2014'te Fethullah Gülen'den yanaydılar.
7: Sabun gibisin abi.
6: Evet.
1: İmralı süreciyle ilgili olarak geçen aylarda Halk TV'nin kendisiyle yaptığı röportaj kanalda tepki çekti. Gazeteciler Barış Terkoğlu, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel ile Serpil Yılmaz yayını protesto ederek Halk TV'den ayrıldı. ROK, 2025 yılının Nisan ayında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacağı iddiasında bulundu. Ancak bu iddia MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından sert bir şekilde yalanlanınca yanıldığıma çok sevindim, dedi.
8: Ben meteoroloji raporuma göre evet mutlak çıkacaktır. Halk TV'nin de Tele 1 gibi olacağını düşünüyorum.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Murat Ongun için sarf ettiği ya itirafçı olacak ya da hapisten cesedi çıkarsa da şaşırmam sözleri de tepki çekti.
8: Murat Ongun'un ya itirafçı olacak, satacak istedi Ekrem İmamoğlu ya da hapisten mesela cesedi çıkarsa da şaşırmam. Bak ben görümü koyuyorum. Hapisten cesedi çıkıyor. Murat Ongun içeride kendini asmış. Şaşırmam.
1: Son dönemde genişletilen yasa dışı bahis operasyonlarına dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kütahyalı, Adalet Bakanı'nın açıklamalarını alıntılayarak yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek notuyla operasyonlara övgüler dizmişti. Ancak bu paylaşımdan kısa süre sonra MASAK raporları doğrultusunda kendi hesaplarındaki milyonlarca liralık illegal para trafiği açığa çıktı. Gözaltına alınırken bir yanlış anlaşılma var diyen ROK, emniyetteki ifadesinde bu trafiği kredi kartlarıma takla attırıyordum diyerek savunmaya çalıştı.
9: Aslında hesabınızdaki milyonlarca dolarlık para hareketiyle ilgili bir şey söyleyecek misiniz?
10: Valla ben öyle bir hareketli gibi bir yanlış anlaşılma var.
9: Gözaltına alınmanızla ilgili bir şey söyleyecek misiniz?
10: Öyle değil, yanlış anlaşılma var.
1: Nezarete kaldıktan sonra ise yine ironik bir dönüş yaparak 3 gündür yaptığım görüşmeler neticesinde bu operasyonun çok doğru ve isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Savcılık ifadesinde hayatımda hiç bahis oynamadım diyen Kütahyalı'nın Kıbrıs'ta bir kasino restoranında görüntüleri ortaya çıktı. Çıkarıldığı mahkemece yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Kütahyalı için geçmişteki kumpas savunuculuğuyla başlayan şoförlü lüks yaşantısı cezaevi duvarlarının arasında devam ediyor. Kütahyalı'nın tutuklanmasının ardından sosyal medyada geçmiş yıllara ait görüntüler ve açıklamalarda yeniden gündeme geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat'ın yıllar önce Rasim Ozan Kütahyalı hakkında söylediği türkü sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.
11: Bu dünyanın devranına, bu dünyanın devranına aldanma Rasim aldanma, zilli çallı kervanına aldanma Rasim aldanma, aldanma Rasim aldanma. Evden barttan geçeceksin, ecel tasın içeceksin, ne ekdinse biçeceksin, aldanma Rasim aldanma.
1: Yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın geçmişteki açıklamaları ve ekran skandalları yeniden gündeme geldi. Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarının en sert savunucularından biri olan Kütahyalı, yıllarca FETÖ'ye verdiği destekle tartışmaların odağında yer aldı. Beyaz TV'deki ırkçı ifadeleri, hedef gösteren yayınları ve provokatif çıkışları nedeniyle sık sık kamuoyunun tepkisini çeken ROK, son dönemde yasa dışı bahis operasyonlarını destekleyen paylaşımlar yapıyordu. Ancak MASAK raporlarındaki kendi hesaplarındaki milyonlarca liralık şüpheli para trafiğinin ortaya çıkmasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki savunması ve tutuklanma süreci sonrası Kütahyalı'nın eski açıklamaları sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik'te Caz Saati. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlarla etkileşimde bulunurken çoğu zaman kibar davranmak oldukça standart, hatta nezaketin bir gereğidir. Ancak iyi davranışlar başkalarıyla olan etkileşimlerimizin ötesine geçerek yapay zeka söz konusu olduğunda da nezaket kurallarına uymayı gerektirmeli midir? Bir grup araştırmacı pozitif düşünmenin yapay zeka sohbet botlarını daha doğru hale getirip getirmediğini test etti ve ortaya şaşırtıcı sonuçlar çıktı. ABD'deki Vanderbilt Üniversitesi'nden Profesör Jules White,
2: birçok insanın yapay zekanın bir problemi çözmesini sağlayacak sihirli kelimeler olduğunu düşünüyor. Ancak mesele kelime seçimi değil, temelde yapmaya çalıştığınızı nasıl ifade ettiğinizdir,
1: diyor. Yapay zekaya bir soru sorduğumuzda kullandığımız kelimeleri tek tek token adı verilen küçük parçalara ayırarak uygun bir cevap vermek için istatistiksel bir analiz yapıyor. Seçtiğimiz kelimeden kullandığımız virgüle kadar her şey yapay zekanın bize nasıl cevap vereceğini etkiliyor. Ancak uzmanlar bu etkinin ne olduğunu anlamanın çok zor olduğunu söylüyor. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların şu aşamada çelişkili olduğu belirtiliyor. Örneğin bir araştırmada emir vermek yerine kibarca sorulduğunda daha iyi sonuçlar alınmış, ancak burada devreye kültürel farklılıklar giriyor. Çince ve İngilizceye kıyasla Japonca konuşan sohbet botları biraz fazla kibar davranıldığında biraz daha kötü performans gösterdiği görülüyor. Bir diğer araştırmadaysa ChatGPT'nin bir önceki sürümünün ona hakaret ettiğinizde çok iyi sonuçlar verdiği ortaya çıkmış. Profesör Jules White, yapay zekaya bir soru sorduğunuzda tek bir cevap değil, 3 ya da 4 cevap istemenin önemli olduğunu söylüyor.
2: Birden fazla seçenek isteyin, mutlaka bir örnek verin. Eskiden yazdığınız bir metni verip benzerini isteyebilirsiniz,
1: diyor. Uzmanlar, yapay zeka modellerinin yalnızca birkaç yıl içinde dramatik biçimde geliştiğini ve bu nedenle eğer amacınız doğruluk oranını artırmaksa, yağcılık yapmak, nazik olmak, hakaret etmek ya da tehdit etmek gibi tekniklerin zaman kaybı olduğunu söylüyor ve ekliyor. Yapay zeka araçları canlı varlıklar değil, taklitçilerdir. İnsan davranışını simüle ederler. Daha iyi yanıtlar istiyorsanız, yapay zekayı bir insan gibi değil, bir araç gibi kullanmaya başlayın. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
4: I want everybody to see this.
3: Caz Saati.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Yelkenleri suya indirmek. İnsanoğlunun en zorlandığı şeylerden biri kendi hatasını kabul etmek. Ama bazen öyle anlar gelir ki kişi geri adım atar. Biraz alçalır, kabullenir, sakinleşir. İşte böyle zamanlarda bir deyim girer devreye. Yelkenleri suya indirmek. Peki bu söz denizle ilgilidir de gerçek hikayesi nedir? Eskiden gemiler rüzgarla yol alırdı. Yani motor yok, güç yelkende. Ve denizcilikte bir gelenek vardı. Bir gemi başka bir ülkenin sınırlarına girerken saygı göstergesi olarak yelkenlerini indirirdi. Fatih Sultan Mehmet Rumeli Hisarı'nda gezerken o sırada bir Ceneviz gemisi Hisar'a yaklaşır. Ama olması gerekenin aksine yelkenlerini indirmez. Kaptana yelkenlerini indirmesi hatırlatılmasına rağmen geminin yelkenleri indirilmeyince Fatih'in emriyle gemi topa tutularak batırılır ve böylece bu deyim dilimize geçer. İşte o gün geri adım atmayan bu gemi yüzünden yelkenleri suya indirmek deyimi doğar. Kibirden vazgeçip sessizleşene bu söz söylenir. Bugün hala bir kişi geri adım attığında yelkenleri suya indirdi deriz. Bir zamanlar rüzgarla şişen o yelken şimdi suda ağır ağır süzülmektedir. Yelkenleri suya indirmek deyiminin hikayesini dinlediniz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Lütfen sabrınız bol olsun.
2: Bayramda yollar kalabalık. Lütfen sabrınız bol olsun. Öfkeye kapılmayın, sakin ve saygılı sürün. Radyo Sputnik, herkese güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler. Bunu biliyor muydunuz? Kar beyaz görünse de aslında yarı saydamdır. Soğuk havayla karşılaşan su buharı birden soğuyarak çok ince buz kristallerine dönüşür. Bu kristaller de kümelenerek kar tanelerini oluşturur. Güneş ışığı kar tanelerindeki kristallere ulaştığında pek çok kez kırılır ve yansır. Bu da karın tüm renkleri eşit şekilde yansıtmasına neden olur. İşte ışığın bu şekilde dağılması nedeniyle kar beyaz görünür. Bunu biliyor muydunuz?
3: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun İstatistiklerle Aile 2025 bülteni yayınlandı. Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü geçen yıl 3,08 kişiye gerilerken ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişiyle Şırnak olarak kayıtlara geçti.
2: Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de 2008'de 4 olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalış gösterdi ve 2025'te 3,08 kişiye düştü. İllere göre incelendiğinde 2025'te ortalama hane halkı büyüklüğü en yüksek il 4,84 kişiyle Şırnak oldu. Bu ili 4,63 kişiyle Şanlıurfa ve 4,43 kişiyle Batman izledi.
1: Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,49 kişiyle Tunceli olarak belirlendi. Bu şehri 2,5 kişiyle Giresun ve 2,51 kişiyle Çanakkale takip etti. 2014'te %13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranı 2025'te %20,5'e yükseldi.
2: Tek çekirdek aile olarak ifade edilen yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hane halklarının oranı 2014'te %67,4 iken 2025'te %62,7'ye geriledi. Diğer yandan geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının oranı aynı dönemde %16,7'den %13,5'a düştü. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının oranı 2014'te %2,1 iken 2025'te %3,3'e yükseldi.
1: İllere göre hane halkı tipleri incelendiğinde geçen yıl tek kişilik hane halklarının oranının en yüksek olduğu il %32,7 ile Gümüşhane oldu. Bu ili %30,8'de Tunceli ve %30,5'de Giresun izledi. Tek kişilik hane halklarının oranının en düşük olduğu il ise %11,5'le Batman olarak kayıtlara geçti. Bu ili %12,4'le Diyarbakır'la Van takip etti.
2: Aynı dönemde tek çekirdek aileden oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il %70,5'te Gaziantep oldu. Bu kentin ardından %69,8'de Diyarbakır ve %69,6 ile Şanlıurfa geldi. Tek çekirdek aileden oluşan hane halkları oranının en düşük çıktığı ise %49,9'la Tunceli olarak saptandı. Bu şehri %51,5'le Gümüşhane ve %53,4'le Artvin izledi.
1: Türkiye'de 2025'te toplam hane halklarının %11,3'ünü tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan aileler oluşturdu. Toplam hane halklarının %2,8'inin baba ve çocuklar, %8,5'inin ise anne ve çocukların bulunduğu ailelerin oluşturduğu belirlendi.
2: Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il geçen yıl %13,8'de Bingöl olarak kayıtlara geçti. Bu şehri %13,7 ile Elazığ ve %13,4 ile Adana izledi. Bu oranın en düşük olduğu illerse %8,3 ile Ardahan, %8,9 ile Burdur ve %9,1 ile Yozgat olarak tespit edildi.
1: Toplam hane halkları içinde anne ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu iller %10,7 ile Bingöl, %10,4 ile Elazığ ve %10,2 ile Adana, bu oranın en düşük olduğu illerse %5,6 ile Ardahan, %6,5'er ile Burdur ve Yozgat oldu.
2: Baba ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu şehirler %4,3 ile Kilis, %3,7 ile Batman, %3,6 ile Malatya olarak belirlenirken bu oranın en düşük olduğu iller %2,2 ile Sinop, %2,3'er ile Nevşehir ve Kastamonu olarak kayıtlara geçti.
1: Geniş aileden oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il 2025'te %21,2 ile Hakkari oldu. Hakkari %19,2 ile Batman, %18,6 ile Şırnak izledi. Bu oranın en düşük olduğu şehirse %9,2 ile Eskişehir olarak belirlendi. Bu ili %10,3'erle Ankara ve Çanakkale takip etti. Sonuçlara göre geçen yıl toplam hane halkı sayısı 26.977.795 olurken bunların %41,9'unda 0 ila 17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü.
2: 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranının en yüksek olduğu il %68,2 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il ise %27,3 ile Tunceli olarak kayıtlara geçti. Hanelerin %19,1'inde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %14,1'inde iki çocuk, %5,7'sinde üç çocuk, %1,9'unda dört çocuk, %1,1'inde ise 5 ve daha fazla çocuk bulunduğu belirlendi.
1: Türkiye'de hanelerin 7.046.560'ında yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu, hanelerin %26,1'inde en az bir yaşlı fert yaşadığı tespit edildi. Bu hanelerin 1.836.496'sını tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu.
2: Söz konusu yılda 25-29 yaş grubunda ve hiç evlenmemiş 3.502.033 kişiden 2.452.909'unun anne ve veya babasıyla yaşadığı görüldü. Bu gruptaki kişilerin oranı %70 olarak hesaplandı. Bu oranın %42,6'sını erkekler, %27,4'ünü kadınlar oluşturdu.
1: Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2025 sonuçlarına göre kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı %69 oldu. Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler sıralamasında bunu %15,6 ile çocuklar, %4,8 ile kendisi, %3,9 ile eş, %3,3 ile anne baba ve %1,9 ile torunlar takip etti. Sonuçlara göre geçen yıl Türkiye'de 21.375.930 çocuk içinde hem annesi hem babası vefat etmiş olanların sayısının 4.907, babası vefat etmiş çocuk sayısının 251.929, annesi vefat etmiş olanların ise 79.214 olduğu hesaplandı.
2: Cinsiyete göre incelendiğinde hem annesi hem babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 2552, kız çocuk sayısının 2355, babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 128.938, kız çocuk sayısının 122.946, annesi vefat etmiş erkek çocuk sayısının 40.478, kız çocuk sayısının 38.736 olduğu kayıtlara geçti.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre 2025'te ülke genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısı 15.508 olarak kaydedildi. Koruyucu aile sayısı 9.096, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 10.841 ve evlat edindirilen çocuk sayısı 681 oldu.
2: Kesinleşen davalar sonucu geçen yıl 193.793 çift boşandı. 191.371 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Velayetlerin %74,6'sını anne, %25,4'ünü baba aldı.
1: Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60'ı dikkate alınarak belirlenen sınır kapsamında yoksulluk oranı 2025'te %20,6 olarak hesaplandı.
2: Hane halkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hane halklarının %9,8'inin, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının %20,4'ünün, geniş ailelerden oluşan hane halklarının %27,1'inin, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının ise %14,3'ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlendi.
1: Konutun mülkiyet durumları incelendiğinde 2025'te fertlerin %57,1'inin oturduğu konutun sahibi olduğu, %27'sinin ise kiracı yaşadığı anlaşıldı. Lojmanda oturanların oranı %0,9 olurken kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise %15 olarak kayıtlara geçti.
2: Nüfusun %28,8'inin konutunda sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi gibi sorunlar, %27,9'unun izolasyondan dolayı ısınma sorunları, %22,1'inin trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği ve diğer çevresel sorunlar yaşadığı tespit edildi.
1: TÜİK'in istatistiklerle aile 2025 bültenine göre Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,08 kişiye geriledi. Bireylerin %69'u en büyük mutluluk kaynağının ailesi olduğunu belirtti. Verilere göre fertlerin %57,1'i oturduğu konutun sahibi, %27'si ise kiracı.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
4: This is the one they're talking about. Caz Saati.

0: yarıda kalmasın. Bayram sevinci yarıda kalmasın. Direksiyonda telefon kullanmayın, dikkatinizi yola verin. Güvenli bir yolculuk için gözünüz yolda, kulağınız Sputnik'te, eliniz direksiyonda olsun. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler. Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı.
1: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
0: Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane.
2: Kekemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. O dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor.
0: Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Bunu biliyor muydunuz? Çoğu hayvan türünde kan, oksijen taşıyıcı pigment olarak hemoglobin içerdiğinden kırmızıdır. Ancak bazı omurgasızlarda farklı pigmentlerin varlığı kanın mavi, yeşil veya mor renkte olmasına yol açar. Örneğin örümcekler, mürekkep balıkları, kalamarlar ve ahtapotların kanları mavidir. Bu canlıların kanlarında bulunan hemosiyanin pigmenti demir yerine bakır içerir. Bakır atomları ise oksijenle birleştiğinde kanın mavi renk almasına neden olur. Bunu biliyor muydunuz?
3: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: coming. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Sözün bıçak gibi kestiği, dilin kılıçtan keskin olduğu toplumlarda konuşma şekli yalnızca iletişim değil, karakterin de göstergesi sayılıyor. Pabuç kadar dili olmak deyimi, birinin konuşma tarzıyla nasıl da göz korkuttuğunu, ölçüsüzlüğü ve bazen de sivri dili nasıl taşıdığını mecazla anlatıyor. Bu deyim geveze, çok konuşan, her şeye laf yetiştiren ya da kırıcı şekilde konuşmaktan çekinmeyen kişiler için kullanılıyor. Pabuç kadar dili var denildiğinde kişi hem laf ebesi hem de dilini tutamayan biri olarak niteleniyor. Deyimin kökeni Osmanlı dönemindeki gündelik yaşama ve o dönemin ayakkabı yani pabuç kültürüne dayanıyor. O dönemlerde özellikle kıvrımlı, uzun burunlu ya da yüksek topuklu pabucun uzunluğu dikkat çekiyordu. Bu fiziksel özellik zamanla uzun dil mecazıyla birleşmiş, ölçüsüz, kesintisiz ve bazen de hoyratça konuşmaya tanımlamak için kullanılır olmuştur. Pabuç halk arasında değerce düşük bir nesne olarak görülürdü. Bu nedenle bir kimsenin dilinin pabuç kadar olması o kişinin söylediği sözlerin değerini de düşürmek anlamına gelirdi. Rivayete göre İstanbul'un kalabalık bir pazar yerinde bir kadın satıcılarla münakaşa etmeye başlar. Ne pazarlık biter ne kadının sözü. Etraftan geçen biri dayanamaz. Aman Allah'ım şu kadının dili pabuç kadar susmak bilmiyor der. O gün bu deyim mahallenin diline düşer ve zamanla yaygınlaşır. Bir başka anlatıya göre ise kasabanın laf cambazı bir kadın her tartışmada en son sözü söylemeden susmazmış. Her cümlesi laf sokmalı, her kelimesi zehir zemberekmiş. Halk arasında bu kadın için dili pabuç kadar denir, deyim de böylelikle halk hafızasında yer eder. Bu deyim özellikle 19. yüzyılda meddah hikayelerinde ve orta oyunlarında kendini sıkça yer buldu. Tuluat tiyatrolarında laf ebesi kadın tiplemeleri pabuç kadar dili olan karakterlerle canlandırılırdı. Pertev Naili Boratav'ın deyim derlemelerinde deyimin aynı anlamda geçtiği, İstanbul ve Bursa çevresinde yaygın biçimde kullanıldığı belirtiliyor. Pabuç kadar dili olmak deyimi yalnızca çok konuşmayı değil, konuşurken kırıcı ve kaba olmayı da içinde barındırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 2022 Katar. Kupanın iziyle çok da uzaklara değil, bundan 4 yıl öncesine gidiyoruz. 2022 Dünya Kupası 20 Kasım ile 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da oynandı. Ve futbol tarihinin en sıra dışı turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Arjantin finalde Fransa ile 3-3 berabere kaldı. Olağanüstü maçın ardından penaltılarla 4-2 kazanarak tarihindeki 3. dünya şampiyonluğunu elde etti. Bu turnuva aynı anda birçok ilki taşıyordu. Dünya Kupası ilk kez Orta Doğu'da düzenlendi. Modern dönemin en kompakt organizasyonlarından biri oldu ve ilk kez alışılmış Haziran-Temmuz takvimi yerine Kasım-Aralık aylarında oynandı.
2: Katar 2022'nin daha başlangıcında futbolun ötesine geçen büyük tartışmaları vardı. Katar'ın insan hakları sicili, göçmen işçilerin çalışma koşulları, ücret problemleri ve stadyum inşaatları sırasında yaşanan ölümler dünya kamuoyunda yoğun şekilde konuşuldu. Bu nedenle turnuva yalnızca futbolun değil, aynı zamanda etik ve politik tartışmalarına merkezine yerleşti. Dünya Kupası daha ilk maç oynanmadan bu organizasyon hangi bedeller üzerine kuruldu sorusuyla anılmaya başlamıştı. Turnuvanın kış aylarında oynanması da futbol tarihinde büyük bir kırılma yarattı. Katar yazının aşırı sıcak olması nedeniyle FIFA takvimi değiştirmek zorunda kaldı ve bu karar Avrupa liglerinden kulüp sezonlarına kadar futbol düzenini doğrudan etkiledi. Böylece Katar 2022 yalnızca farklı bir ev sahibinin değil, aynı zamanda futbol takviminin doğal kabul edilen düzeninin değiştiği ilk büyük dünya kupası oldu.
1: Saha içindeki ilk büyük şoksa grup aşamasında yaşandı. Turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Arjantin ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yenildi. Bu sonuç Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak değerlendirildi. Ancak bu mağlubiyet daha sonra çok daha ironik bir anlam kazandı. Çünkü turnuvanın sonunda kupayı kaldıran takım yine Arjantin oldu. Bu sonuç aynı zamanda Katar 2022'nin en net mesajını verdi. Artık hiçbir büyük takım tamamen güvende değildi.
2: Turnuvanın en etkileyici hikayelerinden biri ise Fas'ın tarihi yürüyüşüydü. Fas milli takımı Portekiz'i çeyrek finalde eleyerek Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika takımı oldu. Aynı zamanda bunu başaran ilk Arap ülkesi olarak da tarihi geçti. Fransa'ya yarı finale kaybetmelerine rağmen turnuvayı 4. sırada tamamladılar ve milyonlarca futbol severin saygısını kazandılar. Fas'ın başarısı yalnızca sportif bir sonuç değil, aynı zamanda Afrika ve Arap dünyası açısından sembolik bir eşik olarak görüldü.
1: Turnuvanın yıldızları ise Lionel Messi ve Kylian Mbappe oldu. Messi, Arjantin'i taşıyan lider olarak turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi ve altın top ödülünü kazandı. Mbappe ise 8 golle altın ayakkabının sahibi oldu. Emiliano Martinez en iyi kaleci seçilirken Enzo Fernandez de en iyi genç oyuncu ödülünü aldı. Böylece Katar 2022'nin yıldız haritası net şekilde ortaya çıktı. Biri turnuvanın lideri ve beyni, diğeri ise en ölümcül golcüsüydü.
2: Arjantin'in finale giden yolu da kolay olmadı. Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan süreçte takım toparlandı ve her turda daha güçlü bir görüntü verdi. Messi'nin yanında Julian Alvarez gibi isimler de belirleyici performanslar sergiledi. Ancak bütün turnuvanın hafızası doğal olarak finale odaklandı. Çünkü Arjantin ile Fransa arasında oynanan final, Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçlarından biri haline geldi. Finalde Arjantin, Messi ve Di Maria'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Fransa uzun süre oyuna giremedi ancak Kylian Mbappe kısa süre içinde attığı 2 golle maçı 2-2'ye taşıdı. Uzatmalarda Messi yeniden sahneye çıkarak Arjantin'i öne geçirdi fakat Mbappe 117. dakikada penaltına attığı golle hat-trick yaptı ve skoru 3-3'e getirdi. Penaltı atışlarında ise Arjantin rakibine 4-2'lik üstünlük sağlayarak dünya şampiyonu oldu.
1: Futbol tarihindeki büyük finaller arasında bu kadar hızlı duygu ve tempo değişimi yaşatan çok az maç görüldü. Turnuvanın unutulmaz isimleri yalnızca Messi ve Mbappe değildi. Emiliano Martinez özellikle penaltılardaki kurtarışlarıyla Arjantin'in en kritik oyuncularından biri haline geldi. Pasta Bono, Aşraf Hakimi ve Sofyan Amrabat tarihi yürüyüşün temel taşları oldu. Mbappe'nin finalde hat-trick yapmasına rağmen kupayı kaybetmesi ise futbol tarihinin en dramatik anlarından biri olarak hafızalara kazındı.
2: Katar 2022 aynı zamanda futbolun siyaset, kimlik ve kültürel temsille ne kadar iç içe geçtiğini de gösterdi. Katar'ın ev sahipliği insan hakları ve ifade özgürlüğü tartışmalarıyla gündeme gelirken Fas'ın başarısı Afrika ve Arap dünyasında büyük bir gurur dalgası yarattı. Arjantin'de ise Lionel Messi üzerinden adeta ulusal bir efsane yeniden yazıldı. 2022 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse bu turnuva tartışmalı bir ev sahipliğinin gölgesine başlayan Fas'ın tarih yazdığı ve Messi ile Mbappe'nin finalde futbolu adeta mitolojiye dönüştürdüğü unutulmaz bir organizasyondu.
1: Arjantin kupayı kaldırdı ama Katar 2022'nin hafızasında insan hakları tartışmaları, Suudi Arabistan sürprizi, Fas'ın yarı final yolculuğu ve Lusail'de oynanan o çılgın finalle birlikte yaşamaya devam edecek. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: En kaliteli şarkılar
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yeni araştırmaya göre düzenli yumurta tüketen kişilerde Alzheimer riskinin %27'ye kadar daha düşük olduğu görüldü. Loma Linda Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi Profesörü Dr. Johann Sabate, haftada en az 5 yumurta tüketmek Alzheimer riskini azaltabiliyor dedi. Loma Linda, Sağlık Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada daha düşük tüketimin de etkili olduğu belirtildi. Ayda birkaç kez yumurta yiyenlerde riskin %17, haftada 2 ila 4 kez tüketenlerde ise yaklaşık %20 daha düşük olduğu açıklandı. Bilim insanları yumurtanın içerdiği kolin, omega 3 ve bazı antioksidanların beyin hücreleri arasındaki iletişimi destekleyebileceğini söyledi. Araştırma kapsamında yaklaşık 40 bin kişi takip edildi. Katılımcılar ortalama 15 yıldan fazla süre boyunca izlendi. Alzheimer vakaları doktor teşhisleri üzerinden değerlendirildi. Araştırmanın başyazarı Dr. Jisoo Oh, yumurta sağlıklı beslenme düzeninin bir parçası olabilir ifadelerini kullandı. Araştırma sonuçları Journal of Nutrition dergisinde yayınlandı. Loma Linda Sağlık Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, yumurtanın beyin sağlığı üzerine dikkat çekici etkileri olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları özellikle düzenli tüketimin Alzheimer riskini azaltabileceğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Lütfen sabrınız bol olsun. Bayramda yollar kalabalık. Lütfen sabrınız bol olsun. Öfkeye kapılmayın, sakin ve saygılı sürün. Radyo Sputnik, herkese güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler.
2: Evet ya, enerji bombamız geldi. Sevgili Nurten Hanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz gülen yüzünüzde.
3: Çok teşekkür ederim. Sırf bunları duymak için geliyorum Okan Bey.
2: Görüşmek üzere o zaman, hayırlı günler. Nurten Hanım zehirlenmeyle ilgili konuşuyor. Tavuktan bahsediyor. Tavuk firmasından eleştiri alıyor. İnanılır gibi değil ya. Vallahi bile. Ya yeter, bizi mahvettiler. Perişan olduk ya. Şunu borca sokun anlarını severseniz. Nedir bizim bu çektiğimiz ya falan diye. Allah Allah. Siz iyi ki varsınız ve harika işler yapıyorsunuz. Son günlerdeki zehirlenmeleri çok önemli detaylarıyla aktardı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Pekala. DJ Festo, Turkish Bomba geliyor sevgili kardeşim Kemal. DJ Festo tüm dijital platformlarda, hadi bakalım.
3: Bunları duymak için gidiyorum Okan Bey.
4: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
5: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
6: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi başlıyor.

Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın kapanışında daha sizlerle birlikteyim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üstünden dedikten sonra arka planda bangır bangır çalan Star Wars müziğinden bugünün konusuna geçelim efendim. Evet, bugün aslında vizyona Mandalorian and Grogu filmi giriyordu. Yani Star Wars evreninden bir dizi olmuş. O diziden film çıkartmış bir evrenin bir küçük parçası vizyona giriyordu. Ben sizler için Star Wars'un konuyla ilgili taraflarını araştırdım. Onları çıkarttım. Mandalorian bölümünü sizler için böyle detaylandırdım filan. Grogu ile ilgili birçok madde çıkarttım, fakat dün akşam saat 5.30 civarlarında butlan açıklandı CHP ile ilgili ve iş siyaset bambaşka bir yere doğru gitti. Siyaset bambaşka bir yere doğru gidince, şimdi Star Wars evreninde çok gezmiş, o içeride çok şeyler okumuş yazmış biri olarak bana inanılmaz benzerlikler geldi gözümün önüne. Ve gerçekten de o Star Wars evrenindeki iyiler, kötüler, aydınlık taraf, karanlık taraf, Jedi'lar, imparatorlar, kokuşmuş cumhuriyet vesaire filan, bunların hepsini ucuca ekleyip ya dedim Star Wars evreninin politik taraflarını ben size anlatırsam belki bugünün anlam ve önemine çok daha iyi uyar, çok daha fazla oturur. İşte bunlar için efendim sizlere bugün Star Wars'un politik tarafını anlatacağım. Yani Star Wars hikayesi aslında galakside demokrasi nasıl ölüyor hikayesi. Bu bir galaksinin hikayesi değil. Demokrasinin nasıl yorulduğunun, korkunun nasıl yönetildiğinin, özgürlüğün nasıl savunulması gerektiğinin hikayesi. Bu aslında bir şey hikayesi değil, böyle böyle uçuyor lazerler, şunlar bunlar. Bu bunun çok ötesinde bir şey. Star Wars'u bizim aslında ışın kılıçlarının ötesinde okumamız gerekiyor efendim. Star Wars uzayda geçen bir masal gibi görünüyor ama kalbinde iktidarın, korkunun, hukukun, direnişin bir hikayesi var. Yani Star Wars deyince aklınıza ne geliyor? Işın kılıçları, Darth Vader'ın o diye o ağır nefesi, uzay gemileri, Jedi şövalyeleri, imparatorlar, robotlar, uzay gezegenleri, bir sürü bir şey geliyor insanın aklına, değil mi? Ama burası aslında salt bir macera alanı değil. Biraz yakından baktığınızda, o gözle baktığınızda aslında Star Wars demokrasinin nasıl çürüdüğünü, kurumların içinin nasıl boşaldığını, hukukun nasıl araçsallaştırıldığını, korkunun nasıl siyasal sermayeye dönüştüğünü ve insanların hangi noktada nasıl direnmeye başladığını anlatan dev politik bir metin. Bu yüzden Star Wars'u sadece iyi ile kötünün savaşı diye okumak çok eksik kalır. Elbette tabii aydınlık taraf var, karanlık taraf var ama kahramanlar ve zalimler var. Ama asıl mesele bundan biraz daha derinde. Star Wars bize şunu soruyor. Bir cumhuriyet hangi aşamada artık cumhuriyet olmaktan çıkar? Bir lider hangi koşullarda halkın güvenlik arzusunu kullanarak sınırsız yetkiler toplar kendi içinde? Kurumlar ne zaman kendi varlık nedenlerini unutup çöküşün ortağı haline gelir? Hukuk ne zaman adaletin dili olmaktan çıkar ve gücün kılıfı olur? İşte efendim, özgürlük her zaman tank sesiyle gelmez denir ya, işte bazen usulüne uygun kararlarla, alkışlarla ve güvenlik cümleleriyle ölür. Bunu zaten şey söylemiştim, Padme söylemişti filmlerden bir tanesinde. İşte böyle özgürlükler ölüyor, büyük ve o ortalığı karıştıran alkış sesleriyle demişti. Şimdi Star Wars'un politik gücü tam olarak burada. Yani çok uzak bir galakside geçen hikaye aslında dünyaya hiç uzak değil. Çünkü kurumların yorulması, halkın güvenini kaybetmesi, ekonomik çıkar gruplarının siyaseti etkilemesi, savaş atmosferinin olağanüstü yetkileriyle normalleştirilmesi, muhalefetin düşmanlaştırılması yalnızca kurmaca evrenlerin konusu değil. Bunlar tarihte defalarca yaşanmış. Bugün de bir yerlerde, çok uzak ülkelerde belki de farklı biçimlerde karşımıza çıkan siyasal döngüler. Yani ben burada size Star Wars'u nostaljik bir kültür ürünü olarak değil, bir siyasal laboratuvar olarak göstermeye çalışıyorum. Mesela Naboo krizinden Coruscant Senatosu'na, Klon Savaşları'ndan Order 66'e, yani imparatorluğun propaganda düzeninden Andor ve Rogue hattındaki o direnişe kadar evrendeki o bütün iktidar ilişkileri aslında günümüzü, dünyamızı takip ediyor, taklit ediyor. Darth Vader yalnızca karanlık bir savaşçı değil, korkunun güç arzusuna dönüşmüş hali.
Palpatine yalnızca kötü karanlık bir imparator değil, krizi fırsata çeviren otoriter aklın en berrak temsilcisi. Jedi düzeni yalnızca bilge şövalyelerden oluşmuyor. Aynı zamanda halktan kopmuş, kendini fazla haklı sanan, siyasetin o değişen doğasını geç okuyan bir kurum. İşte bu okumalar Star Wars'u güncel politik tartışmalara kaba benzetmelerle yamamakla anlamına da gelmiyor. Yani bakın, şu kişi Palpatine, şunlar şu parti Jedi, şu da Senato filan, böyle bir şey demeyeceğim size. Ama Star Wars'un o derinliğini azaltır. Ama aslında doğru soru şu: Star Wars bize hangi siyasal mekanizmaları gösteriyor? Korku nasıl üretiliyor? Hukuk nasıl boşaltılmış? Liderler nasıl merkezileşmiş? Muhalefet nasıl itibarsızlaştırılmış? Direniş hangi ahlaki bedellerle doğuyor? Ve imparatorluk yıkıldıktan sonra imparatorluk fikri neden hala yaşamaya devam ediyor? Star Wars'un asıl sorusu şudur efendim: güç kimin elinde? Nasıl sınırlandırılır? Halk korku karşısında ne kadar özgür kalabilir? İşte bu hikayenin sonunda elimizde salt bir bilim kurgu evreni kalmayacak. Elimizde demokrasiye, hukuka, kurumsal akla, hafızaya ve direnişe dair uyarılar kalacak. Çünkü Star Wars bize çocukluğumuzun macerasını veriyor belki, ama yetişkinliğimizin sorunları da onun içinde duruyor. Olanca ağırlığıyla duruyor. Bir galakside demokrasi nasıl ölüyor? Daha önemlisi, kendi dünyamızda demokrasinin hala nefes alıp almadığını nasıl anlayacağız? İşte hep beraber bunlara bakacağız efendim. Haydi minik bir müzik arasına doğru gidelim, ama müzikleri çok uzatmayacağım. Hemen birinci bölümde Cumhuriyet Nasıl Çürür'le geçeceğim. Şarkımızı dinlerken ben bir ön hazırlığımı yapayım.

Evet efendim, arkada müziğimiz devam ederken ben size hemen başlayayım. Cumhuriyet nasıl çürür? Bu felaket çoğu zaman felaket gibi görünmeden başlar. Dünyada bütün politik sistemlerde bu böyle olmuştur. Şimdi Star Wars evreninde her şey bir savaşla başlamıyor. İmparatorluk daha ortada yokken, Darth Vader henüz daha Darth Vader değilken, Palpatine henüz kendisini imparator ilan etmemişken, galakside hala bir cumhuriyet var. Senato var, çalışıyor, yasalar yürürlükte. Jedi düzeni çok saygın bir düzen. Gezegenler temsil ediliyor orada. Kağıt üstünde baktığınızda süper bir düzen var. Ama düzenin adıyla düzenin ruhu aynı şeyler değil işte. Galaktik Cumhuriyet binlerce yıl boyunca hukukun, temsilin ve ortak yaşamanın ideal bir adı oluşmuş. O ideal adını oluşturmuş bu Star Wars evreni içinde. İçinde sayısız gezegen var, halklar var, çıkar grupları var, ticaret yolları var, yerel yönetimler, senatörler var. Ama bütün bu karmaşık yapı o Coruscant'taki Galaktik Senato'da temsil ediliyor. Ama İşte bu büyüklük zamanla Cumhuriyet'in en büyük zayıflığına dönüşüyor. Sistem hantallaşıyor, bürokrasi yavaşlıyor, merkezle o çevre gezegenler arasındaki mesafe büyüyor. Halkın gerçek dertleri o başkentteki protokol dilinin içinde kayboluyor. Ve bir cumhuriyet, şöyle bir cümle var elimde, bir cumhuriyet en zayıf üyelerini koruyamadığı anda meşruiyet kaybetmeye başlar. Yani cumhuriyeti cumhuriyet yapan en zayıf üyelerine kadar herkesi korumasıdır. Şimdi Naboo krizi var değil mi Star Wars'ta? Naboo krizi bu çürümenin en büyük testi. Naboo güzel, sakin, masalsı bir gezegen. Ama Ticaret Federasyonu tarafından abluka altına alınıyor. Bu yerel bir kriz gibi gözüküyor ama sadece bir yerel kriz değil. Cumhuriyetin kendi üyelerini koruyup koruyamayacağının çok önemli bir sınavı. Orada bir kraliçe var. Kraliçe Padme Amidala. Yardım istiyor. Senato hızlı ve kararlı bir şekilde cevap veremiyor bu yardım konuşmalarına. Konuşmalar yapılıyor, prosedürler işletiliyor, itirazlar yükseliyor, komisyonlar kuruluyor. Halkın yaşadığı gerçek kriz merkezi siyasetin o ağır bürokrasisi içinde kayboluyor. Şimdi burası modern siyasetin aslında en bilindik, tanıdık sahnelerinden biri. Yani bir yerde bir adaletsizlik var. Merkez diyor ki usulüne göre gidelim her şeyi. Bir yerde insanlar eziliyor, kurumlar inceleme başlatılacak diyor. Bir yerde kriz var, büyüyor, siyasetçiler kanıt istiyor, prosedürler yapalım diyor. Yetki ve sorumluluk tartışması başlıyor. Hukuk ve usul tabii ki gerekli ama bürokrasi adaletin dili olmaktan çıkıp geciktirmenin dili haline gelince halk sistemin kendisini sorgulamaya başlıyor. Palpatine işte tam bu boşluktan yükseliyor. Kötücül imparator. O sırada Naboo senatörü o. Sakin, ölçülü, saygın ve sistem içi bir figür gibi görünüyor. Bağırmıyor, tehdit etmiyor, darbeci gibi davranmıyor. Tam tersine krizin ortasında makul bir devlet adamı görüntüsü veriyor. Genç kraliçeye mevcut şansölyenin etkisiz olduğunu söylüyor. Güvenlik oyun sürecini işletiyor ve krizi kendi yükselişinin basamağına dönüşüyor. Ve burada şöyle bir şey var. Önce krizi büyütüyor, sonra düzen vaadiyle geliyor. İşte Palpatine'in siyasal dehası, o karanlık imparatorun siyasal dehası da burada yatıyor. Palpatine'in başarısı yalnızca kötü olmasından gelmiyor. Kötü olmak tek başına yetmez. Onun asıl başarısı zaten çürümekte olan bir sistemin çatlaklarını görebilmesinde yatıyor. Kriz yaratıyor ya da derinleştiriyor. Sonra kendisini krizin çözümü olarak sunuyor. Sisteme saldırmıyor. Sistemi kullanıyor. Oylamayla geliyor. Yetkiyle büyüyor. Prosedürle güçleniyor. Cumhuriyeti yıkmak için önce cumhuriyetin en meşru figürlerinden biri gibi davranıyor. İşte ayrılıkçı hareketin yükselişi de cumhuriyetin başka bir zayıflığını açığa çıkartıyor. O merkezden uzak sistemler cumhuriyetin kendi sorunlarını çözemediğini düşünüyor. Bazı gezegenler temsil edilmediklerini, güçlü çıkar gruplarının siyasal kararları etkilediğini, Coruscant'ın kendi hayatlarını anlamadığını hissediyor. Bu hoşnutsuzluk karanlık güçler tarafından ne yapılıyor? Manipüle ediliyor. Ama manipülasyonun etkili olması için gerçek bir hoşnutsuzluğa ihtiyaç var. Her büyük siyasal manipülasyon bir gerçek duygunun üstüne kuruluyor.
İnsanlar gerçekten duyulmadıklarını hissediyorlar. Gerçekten dışlanmış da olabilirler. Gerçekten merkezi yapıdan kopmuş da olabilirler. Palpatine, o kötücül imparator, bu duyguları iyileştirmiyor. Kendi iktidarı için kullanıyor. Böylece o cumhuriyetin çevresindeki çatlaklar büyüyor, merkezdeki yetki ihtiyacı artıyor ve savaş kaçınılmaz görünmeye başlıyor. İşte klon savaşlarına gelelim şimdi. Klon savaşları başladığında cumhuriyet artık kendisini savunma refleksine teslim ediyor. Bir ordu gerekiyor, hızlı kararlar almak gerekiyor, olağanüstü yetkiler gerekiyor. Jedi'lar başımıza generaller olarak geçiyor. Senato şansölyeye daha fazla güç veriyor. Her adım tek başına kendi içinde makul görünüyor. Fakat bütün adımlar yan yana geldiğinde ortaya bambaşka bir tablo çıkıyor. Cumhuriyet kendini koruma gerekçesiyle kendi ruhunu terk etmeye başlıyor. Hiçbir toplum şunu demez efendim. Bir sabah kalkıp hadi özgürlüğümüzden vazgeçelim tamam mı filan diye yataktan kalkmaz. Genellikle şunu söyler. Bu kriz geçene kadar özgürlüğümüzden vazgeçelim. Şimdi cumhuriyetin çöküşü de bir anda gerçekleşmiyor. Önce kurumlar yoruluyor, sonra halk umudunu kaybediyor, sonra krizler çözülemez hale geliyor, sonra güçlü bir liderlik arzusu doğuyor ortada. Sonra olağanüstü yetkiler makul yetkiler haline dönüşüyor. Sonra savaş dili bütün siyasal alanı kaplıyor. Sonra muhalefet hainlikle eş anlamlı hale geliyor. Sonra Palpatine zaten çökmekte olan yapıya tak diye son darbeyi vuruyor. İşte bu yüzden Star Wars'un ilk politik dersi çok sert bir ders. Cumhuriyeti Palpatine tek başına yıkamaz. Palpatine cumhuriyetin kendini çürütmesini yönetiyor. Eğer bütün suçu tek bir kötü adama yüklersek asıl sorudan kaçıyoruz. O kötü adam nasıl bu kadar güç kazandı? Kim ona yetkiyi verdi? Kim alkışladı? Kim sustu? Kim şimdi sırası değil abi dur dedi. Kim kurumlarımız güçlüdür bir şey olmaz diye düşündü. İşte Galaktik Cumhuriyet'in hikayesi bütün demokrasiler için bir uyarı aslında. Demokrasi yalnızca seçim yapmak değil, kurumların anlamlı çalışmasıdır. Hukukun güven üretmesidir. Muhalefetin meşru kabul edilmesidir. Halkın gerçek sorunlarının duyulmasıdır. Güç sahiplerinin sınırlandırılmasıdır. Korku zamanlarında bile aklın ve ahlakın ayakta kalabilmesidir. Cumhuriyet bunların hepsinde sınıfta kalıyor Star Wars evreninde. Naboo'yu koruyamıyor, ayrılıkçı öfkeyi anlayamıyor, savaşı engelleyemiyor, Palpatine'i denetleyemiyor, Jedi'ların körleşmesini önleyemiyor. Halkın güvenini yeniden kuramıyor. Ve sonunda kendi kurumları eliyle kendi sonunu getiriyor efendim. Cumhuriyetin çürümesini anlamak için yalnızca merkezdeki yozlaşmaya değil, o çevredeki yalnızlaşmaya da bakmak gerekiyor. Mesela Tatooine gibi gezegenler, Cumhuriyet haritasının kenarında kalmış, kenarında, ucağında, köşesinde yerler. Hukukun oraya ulaşmaması yalnızca teknik bir eksiklik değil, siyasal bir iflas aslında. Bir düzen kendini evrensel adalet olarak sunuyor ama bazı bölgelerde kölelik var, yoksulluk var, mafyatik güçler var ve bunları görmezden geliyor merkez. Orada meşruiyet zaten parçalanmış durumda. İşte bu kopuşun siyasetteki karşılığı halkın merkezi kurumlara karşı duyduğu güvenin azalması oluyor. İnsanlar sorunlarının duyulmadıklarını hissettiklerinde resmi kurumların dili onlara yabancılaşıyor. Senato toplandı. Hadi böyle bir cümle. Eğer hayatlarında sorumluluk bir karşılık üretmiyorsa senatonun toplanması, temsil yalnızca görüntüye dönüşüyor. Star Wars'un cumhuriyeti bu yüzden büyük ve görkemli olduğu kadar yorgun ve uzak bir cumhuriyet. Palpatine'in yükselişi bu uzaklığın üstüne kuruluyor işte. Onun dehası kitlelere kendini devrimci bir yıkıcı gibi değil, tıkanmış sistemi açacak makul bir lider gibi sunması. Otoriterliğin en etkili hali çoğu zaman her şeyi değiştireceğim diye bağırmaz. İşleri yoluna koyacağım der. Çürümüş kurumların yarattığı bıkkınlık güçlü lider arzusunun yakıtına dönüşür. Bir gün cumhuriyetin adını hala orada görüyorsunuz ama aslında cumhuriyet artık yok efendim. Haydi buradan o zaman ikinci bölüme geçelim.
hukuk devleti tarafına geçelim. Evet, Star Wars'ta bir hukuk devleti var. Hukuk mu yoksa kılıf mı? Gelin buna bakalım. Yani o Palpatine'in darbesi nasıl darbe gibi görünmedi? Ona bakmak gerekiyor. Şimdi bir rejim hukuku tamamen ortadan kaldırmadan da hukuk devleti olmaktan çıkabilir. Yani hukuk oradayken de hukuk devleti olmaktan çıkabilir. Şimdi gelin bunun nasıl olacağını bakalım. Ya bilim kurgudan bahsediyoruz ya, bunlar gerçek değil. Geçin bunları, tamamen masal anlatıyorum ben size şu anda. Star Wars'un en rahatsız edici taraflarından biri şu. Galaktik Cumhuriyet sokaklarda tanklar yürüterek yıkılmıyor. Senato binası bombalanmıyor. Şansölye makamı kaba kuvvetle ele geçirmiyor. Palpatine kılıcını çekip herkesi kesmiyor. Kürsüye çıkıp ben artık diktatörüm işinize gelirse demiyor. Her şey çok sakin, çok resmi, usulüne uygun gidiyor. Oylamalar yapılıyor, yetkiler veriliyor, konuşmalar hazırlanıyor, kararlar alınıyor, tutanaklar tutuluyor. İşte bu nedenle de Star Wars'ta en çok dikkat etmemiz gereken şey hukuk üzerine olmalı. Hukuk devleti yalnızca mahkemelerin, yasaların ve resmi kararların var olması anlamına gelmemeli. Bir ülkede mahkemeler çalışıyor olabilir, meclis toplanıyor olabilir, yasalar çıkıyor olabilir. Ama bu mekanizmaların iktidarı sınırlamak yerine iktidarın istediği sonuçları üretmek için kullanılıyorsa hukuk adeta adaletin diri değil gücün kılıfı haline dönüşüyor Star Wars evreninde, bilim kurgu evreninde, o masallar diyarında. Usul tek başına adalet değil. Bir karar yasal görünebilir ama meşruiyeti yine de tartışmalı olabilir. Palpatine Cumhuriyeti hukukun dışına çıkarak değil, hukukun içine yerleşerek ele geçiriyor. Kuralları yakıp yıkmıyor, kuralları okuyor, boşlukları buluyor, zayıflıkları kullanıyor. Senatoya düşman gibi görünmüyor. Senatonun en makul, en sakin, en tecrübeli figürlerinden biri gibi davranıyor. Otoriter siyasetin en tehlikeli yüzü de zaten budur efendim. Bazen bağırmaz, bazen sopayla gelmez, bazen çok düzgün cümleler kurar size. İşte o Naboo krizinde Şansölye Valorum'un düşürülmesi teknik olarak meşru bir siyasal süreç. Güvensizlik oyu veriliyor, senato içindeki memnuniyetsizlik kullanılıyor. Padme'nin çaresizliği Palpatine'in o kariyer basamaklarına dönüşüyor. Orada bir zorbalık yok, oylama var. O oylamanın arkasında manipülasyon, kriz mühendisliği, bilgi saklama filan da var. Ama oylama var. İşte Palpatine'in kurduğu düzenin gücü kendisini sürekli meşru göstermesinden geliyor. O hiçbir zaman Cumhuriyet'in düşmanıyım demiyor. Tersine Cumhuriyet'i kurtarıyorum diyor. Ama işte bütün otoriter dönüşümlerin temel cümlesi bu değil mi? Kurtarmak. Hiçbir güçlü lider halkın karşısına çıkıp daha az özgürlük vereceğim size demez. Onun yerine düzen önerir, güvenlik önerir, istikrar ve büyük gelecek vaat eder. İşte klon savaşları sırasında Senato'nun Palpatine'e olağanüstü yetkiler vermesi de bu mantığın sonucu. Galaksi bir savaşın eşiğine geliyor, ayrılıkçılar büyüyor, karar alma mekanizmaları yavaşlıyor, herkes hızlı çözüm istiyor. Böyle dönemlerde işte olağanüstü yetkiler kulağa çok mantıklı geliyor, makul geliyor. Ama hukuk devleti tam da böyle zamanlarda sınanıyor işte. Yetkinin süresi, sınırı ve denetimi yoksa kriz yönetimi rejim inşasına dönüşüyor. Geçici olduğu söylenen yetkiler denetlenmezse kalıcı iktidarın, kalıcı imparatorların temel taşına dönüşüyor. Star Wars'ta, o bilim kurgu evreninde, masal diyarında. Hukukun iki yüzü var. Birincisi sınırlayıcı hukuk. İktidara buraya kadar diyor mesela Star Wars'ta. Gücü bölüyor, yurttaşı koruyor. İkincisi araçsal hukuk. İktidara bunu nasıl yapacağını gösteriyor. Baskıyı prosedürlere bağlıyor. Tasfiyeyi karar metnine sokuyor. Palpatine'in elinde hukuk ikinci anlamda çok yüksek. İktidarı sınırlamıyor. İktidarın hamlelerini meşrulaştırıyor. İşte Order 66. Bu ne biliyor musunuz? Bunlar bir sürü asker alıyorlar dışarıdan, klon askerler ve Order 66 diye bir emir var. 66 diye bir emir var. Bu 66 emrini verince bütün klonlar farkına varmadan kendi benliklerinin dışında gidip bütün Jedi'ları çoluk çocuk filan demeden kesiyor. İşte Order 66 ile klon askerlerine, Jedi komutanlarını yok etme talimatı veriliyor. Ama
Palpatine bunu çıplak bir katliam emri olarak sunmuyor. Jedi'ların Cumhuriyet'e ihanet ettiğini söylüyor. Kendisine suikast girişiminde bulunduğunu söylüyor. Devleti ele geçirmeye çalıştıklarını söylüyor. Böylece tasfiye hainlerden arınma operasyonu gibi ortaya çıkıyor. İşte otoriter siyaset rakibini rakip olarak bırakmıyor. Onu tehdit kategorisine taşıyor. Muhalif artık muhalif değil, hain. Eleştiren artık yurttaş değil, düşman. Bağımsız kurum artık denge unsuru değil, gizli odak. Böylece ona karşı yapılan her hamle siyasi mücadele gibi değil, devletin savunması gibi gösteriliyor. Hukuk devletinde suç bireyseldir ama otoriter hukukta suç kolektifleştirilmiştir. Söyleyemedim bakın, o kadar masal cümlesi ki bizim için. Ama dediğim gibi bunların hepsini Star Wars evreninde, bilim kurgu evreninde, o masal diyarında geçiyor bunlar. Jedi'ların tamamı hedef alınıyor mesela, tek tek ne yaptıkları değil, kim oldukları önemli. Yani bu Jedi size şunu yapmış mı bunu? Hayır abi, Jedi o, kesin diyorlar. Bir hukuk devletinin bittiği an bu. Kimlik suç deliline dönüşüyor. Yani o insanlar suç işledikleri için değil, o parti, ay pardon parti demişim, Jedi'liğe ait oldukları için öldürülmeye başlıyorlar. Palpatine kendisini mağdur gösteriyor onlara karşı. Devletin bütün imkanlarına sahip olan lider, beni devirmek istiyorlar diyerek kendi saldırısını savunma gibi gösteriyor. Ve güçlü olan, kendisini en çok tehdit altında olan kişi gibi sunmaya başlıyor. İşte bu noktada propaganda ile hukuk birbirine bağlanıyor. Hukuk yalnızca mahkeme salonunda işlemiyor, kamuoyunun zihninde de işlemeye başlıyor. İktidar kimin suçlu, kimin hain, kimin makbul, kimin tehlikeli olduğunu sürekli anlatırsa insanlar delil görmeden hüküm vermeye başlıyorlar. Hukuk toplumsal vicdanda zayıflıyor. Bakın burayı tekrar vereyim. Bu evreninde, bilim kurgu evreninde, masal diyarında olayı şöyle götürüyorlar. Hukuk mahkeme salonunda işlemiyor. İktidar kimin suçlu, kimin hain, kimin makbul, kimin tehlikeli olduğunu sürekli anlatınca insanlar bunun için artık bir yerden sonra delil istememeye başlıyorlar. Ne kadar enteresan bu masal diyarları, değil mi? Palpatine'in Cumhuriyeti imparatorluğa dönüşme konuşması da işte o yüzden de çok ürpertici bir konuşma. Allah bu konuşmayı kimseye dinlemeyi nasip etmesin. Rejim değişikliği yok oluş diliyle değil, yeniden yapılanma diliyle anlatılıyor. Cumhuriyet bitti demiyor hiç Palpatine. Cumhuriyet daha güvenli ve güçlü bir yapıya kavuşuyor diyor. Otoriter dönüşümler çoğu zaman kendilerini reform diye adlandırıyor ya. Kelimeler değişiyor, içerik başka, ambalaj bambaşka oluyor. Padme'nin işte o size söylediğim, demek özgürlük böyle ölüyormuş ha, alkışlar eşliğinde sözü, hukuk devleti ile hukuk kılıfı arasındaki farkı anlatan en berrak cümle haline dönüşüyor. Orada her şey yasalmış gibi gözüküyor ama her şey yanlış aslında. Mahkeme salonları, senato kürsüleri, karar metinleri, resmi mühürler duruyor. Ama adalet duygusu gitmişse geriye yalnızca kabuk kalıyor. İşte bir kararın varlığı o kararın adil ya da adaletli olduğu anlamına gelmiyor. Star Wars burada çok önemli bir uyarı yapıyor, o evren diyelim. Özgürlük bazen yasa dışı biçimde değil, yasal gösterilerek yok edilir diyor. Çıplak zorbalığı tanımak kolaydır, hukuk diliyle konuşan zorbalık ise kendini düzen gibi gösterir diyor. Üniforma giyerse güvenlik oluyor. Karar metnine girerse hukuk oluyor. Alkışlanırsa milli irade oluyor. Ama özünde değişen şey şu: güç sınır tanımak istemiyor. Cumhuriyeti korumak yalnızca sandığı korumak anlamına gelmiyor. Yasaların ruhunu, mahkemelerin bağımsızlığını, muhalefetin meşruiyetini, yurttaşın savunma hakkını, bu yasal olabilir ama adil mi sorusunu korumalı. Çünkü o soru kaybolduğunda hukuk devleti de kayboluyor. Hukukun kılıfa dönüşmesi çoğu zaman tek bir kırılmayla değil, küçük atışmalarla başlıyor. Bir dava istisnai denilip kabul ediliyor. Bir yetki bu dönemde sınırlı denip genişletiliyor. Bir karar zorunluluk denilerek tartışmadan geçiriliyor. Bir suçlama devletin güvenliği denilerek delil tartışmasının üstüne çıkartılıyor. Sonra bir de bakılıyor ki istisna olmuş size ana kural.

Ama zayıflar için duvara dönüşüyorsa, iktidara yakın olanlar için yorum esnek, muhalifler için yorum sertse, kararlar toplumda güven değil, kuşku üretiyorsa, ortada yalnızca mevzuat değil, derin bir meşruiyet krizi vardır. İşte Order 66 bu krizin en karanlık ifadesidir. Palpatine Jedi'ların hepsini kılıçtan geçirtiyor, öldürtüyor efendim. Minicik bir müzik arasına gidelim. Şöyle bir nefes alayım. Ardından korku siyaseti, Star Wars'taki o bilim kurgu masal evrenindeki korku siyasetinden bahsedeceğiz.

0: Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi tekrar yayını.
1: Efendim, gelelim Star Wars'taki korku siyaseti ve güvenlik devleti konusuna. Korku Star Wars'un görünmez başrol oyuncusu. Yani Star Wars'ta bir sürü karakter görüyorsunuz ama başrolde hep korku var. Cumhuriyet savaşa girince demokrasi geri çekiliyor. İşte korku yüzünden. Cumhuriyetin imparatorluğa dönüşmesini anlamak için Palpatine, Senato'ya ya da hukuka bakmak yetmiyor. Bir şeye daha bakmak gerekiyor, o da korku. Çünkü Star Wars'taki bütün büyük siyasal dönüşümün duygusal zemini korku. Korku olmasa Palpatine'in vaatleri bu kadar etkili olmazdı mesela. Korku olmasa Senato bu kadar kolay yetki devretmezdi. Korku olmasa halk özgürlüklerinden güvenlik adına bu kadar hızlı vazgeçmezdi. İşte klon savaşları bu yüzden yalnızca bir askeri çatışma değil, Cumhuriyet'in ruhunu değiştiren bir laboratuvar. Savaş başlamadan önce Cumhuriyet kendini diplomasi, temsil ve hukukla tanımlarken savaş başladığında dil değişiyor. Artık mesele temsil değil, güvenlik. Tartışma değil, seferberlik. İkna değil, savaş, cephe. Yurttaş değil, düşman. Siyaset önce dille değişiyor. Hak, adalet ve temsil çekildiğinde yerine tehdit, beka ve itaat çıkıyor. İşte ayrılıkçılar gerçek bir tehdit bu anlamda. Bu önemli. Palpatine tamamen hayali bir düşman yaratmıyor. Evet ya, droid orduları var. Gezegenler işgal ediliyor, siviller ölüyor, düzen bozuluyor. Ama korku siyasetinin en etkili biçimi de bu. Gerçek bir tehdidin üzerine abartı, manipülasyon ve yönlendirme bindirmeniz gerekiyor. İktidar her itiraza tehdit yok mu diye cevap veriyor. Tehdit gerçek olduğu için itiraz edenlerin sözü daha kolay bastırılıyor. İşte savaş zamanında demokrasi her zaman zorlanıyor efendim. Çünkü demokrasi yavaştır, tartışır, geciktirir, denetler, frenler. Otorite ise kendini hızlı gösterir. Bırakın konuşmayı, karar alalım der otorite. Kriz dönemlerinde bu dil çok çekici hale geliyor. İşte yorgun toplumlar hız istiyor. Belirsizlikten bunalan insanlar güçlü bir merkez arıyor. Palpatine tam olarak bu ruh halini oynuyor işte. Her cephe kaybı daha güçlü liderlik ihtiyacının kanıtı haline geliyor. Her ayrılıkçı saldırı merkezi otoritenin artırılması için yeni bir fırsat doğuruyor. Her güvensizlik Palpatine'in elini güçlendiriyor. Senato olağanüstü yetkiler veriyor. İlk bakışta anlaşılır görünüyor bu, yani galaksi savaş içinde kararlar hızlı alınmalı. Ama denetlenmeyen olağanüstü yetki demokrasinin içine açılmış bir tünel. Savaş

bitiyor ama savaş için kurulan güvenlik aygıtı çoğu zaman o ilk kurulduğu yerde duruyor. Savaş bitti artık bunu kaldıralım demiyor kimse. Amerika'da da bunu gördük. Ama bu Star Wars ne olacak? Masal, bilim kurgu dünyası. Güvenlik devleti yalnızca polislerin, askerlerin ve istihbarat örgütlerinin büyümesi anlamına gelmiyor. Daha derin bir şeyden bahsediyoruz burada. Güvenlik devletinde bütün meseleler güvenlik meselesi haline geliyor. Ekonomi bir güvenlik sorunu mesela. Muhalefet bir güvenlik sorunu. Basın bir güvenlik sorunu. Üniversite, sanat, sokak, hatta gerçeklerin kendisi bile bir güvenlik sorunu haline dönüşüyor. Böyle bir düzende siyasal hayal gücü daralıyor. İşte Cumhuriyet'te, Star Wars'taki Cumhuriyet'te savaş boyunca kendisini özgürlük ve temsil üzerinden değil, tehdit ve güvenlik üzerinden tanımlamaya başlıyor. Biz kimiz sorusunun cevabı değişiyor. Önceden cevap farklı gezegenlerin ortak siyasal düzeniyiz iken savaşla birlikte tehdit altındaki cumhuriyetiz oluyor. Tehdit altındaki toplum fikri iktidara büyük bir ahlaki üstünlük sağlıyor. Lider artık yalnızca yönetici değil, koruyucu haline geliyor. İşte bu noktada muhalefet yapmak da zorlaşıyor. Çünkü itiraz eden yalnızca farklı düşünen biri gibi değil, o birliğin ruhunu bozan biri gibi görünüyor. Şimdi eleştirinin zamanı mı diye soruyor herkes muhalefete. Şimdi hukuk tartışması yapmayalım diyorlar. Şimdi liderin elini zayıflatmayalım diyorlar Star Wars'ta. Bu şimdiler hiç bitmiyor tabii. Özgürlük sürekli sonraya bırakılırsa bir gün zaten ortadan kayboluyor, adresini kaybediyor. İşte klon ordusu bu güvenlik devletinin en somut simgesi. Cumhuriyeti korumak için kuruluyor ama cumhuriyetin sonunu hazırlayan bir makineye dönüşüyor. Klonlar yurttaşlardan oluşan bir ordu değil, üretilmiş, programlanmış, itaat etmek üzerine tasarlanmış askerler. Bir nevi robotlar, insanlar ama aslında klonlanmış robot gibi düşünebilirsiniz onu. Bir cumhuriyet kendi değerlerini savunmak için insanı araçsallaştıran bir orduya yaslandığında işte kendi ahlaki temelini de zayıflatıyor. Yani cumhuriyet kendi eliyle kendi cellatlarını inşa ediyor Star Wars'ta. Jedi'ların o general haline gelmesi de işte bu dönüşümün parçası Star Wars'ta. Normalde barışın ve dengenin koruyucusu olmaları gereken Jedi'lar savaşın içinde askeri komutanlara dönüşüyor. Cephe yönetiyorlar, asker sevk ediyorlar, strateji belirliyorlar. Böylece Palpatine Jedi'ları savaş makinesinin içine çekiyor. Onları halkın gözündeki o mistik koruyucular olmaktan çıkarıp savaşın aktörleri sıradan askerler haline dönüştürüyor. Tabi savaş toplumu da değiştiriyor. İlk başta o istisnai olan her şey normalleşiyor. Her gün yeni bir tehdit, yeni cephe, yeni kayıp, yeni bir zafer. İşte bir süre sonra savaş hayatın arka plan müziğine dönüşüyor. İnsanlar bunu kanıksıyorlar. Sürekli kriz halinde yaşıyor toplumlar. Hukuksuzluğa ve baskıya daha kolay alışıyorlar böylece. Çünkü zihinleri yoruluyor. Ve yorgun toplumlar özgürlük talep etmekte zorlanıyor. Çünkü önce nefes almak ister insan, özgür olmaktan önce. İşte Palpatine o daha başta da söylediğim gibi size bu yorgunluğu iktidarın sermayesine çeviriyor. İnsanlar savaş bitsin istiyorlar. Palpatine savaşı bitiriyor ama savaşı bitirirken cumhuriyeti de beraberinde bitiriyor. Toplum barışa değil imparatorluğa uyanıyor. Bittiğinde savaş. İşte bu yüzden de Star Wars'un en acı ironilerinden bir tanesi şu. Bazen savaşın bitmesi, özgürlüğün geri gelmesi anlamına gelmez diyor film. Mesela Anakin Skywalker, daha sonradan Darth Vader olacak kişi. Onun kişisel hikayesi de bu politik dönüşümün aslında insan ruhundaki karşılığı gibi. Anakin de korkuyor. Annesini kaybetmiş. Padme'yi kaybetmekten, o karısını kaybetmekten korkuyor. Güçsüz kalmaktan korkuyor. Palpatine ona korkusunu yenmeyi değil, korkusunu güce çevirmeyi öğretiyor. İşte Cumhuriyet de aynı şeyi yapıyor. Güvenlik ihtiyacını özgürlüğün önüne koyuyor. Korku yönetilmesi gereken bir duygudur. İktidara teslim edilmesi gereken bir anahtar değil diyor filmin içindeki aktörler. Korku siyaseti önce tehdit gösteriyor, sonra birlik istiyor, sonra itirazı aralarından ayıklayıp tık diye kenara koyuyor, sonra muhalefeti tehlikeli gösteriyor. Sonra hukuku yavaş buluyor.
Yani yetki devrini makul hale getiriyor. Hukuk bunu çok yavaş yapar. Siz yetkileri bana verin, ben yaparım diyor. Sonra güvenlik aygıtını büyütüyor. Sonunda lider düzenin tek garantisi oluyor. İşte Star Wars'da, o bilim kurgu ve masal evreninde üçüncü politik ders bu. Bir cumhuriyet korktuğu için imparatorluğa dönüşebilir diyor. Korku siyaseti yalnızca tehlikeli göstermekle yetinmiyor. Aynı zamanda insanlara korkularını hangi yönde yaşayacaklarını öğretiyor. Kimi korkuları yatıştırıyor, kimi korkuları büyütüyor, kimi korkularını siyasi düşman üretmek için yeniden adlandırıyor. Palpatine'in oradaki başarısı galaksideki gerçek güvensizliği kendi iktidarının varlık gerekçesine dönüştürmek. İşte bu noktada güvenlik kavramını da ikiye ayırmamızda fayda var. Birincisi halkın güvenliği. İnsanların yaşama, konuşma, örgütlenme, seyahat etme, adalet arama hakkının korunması. Ama ikincisi iktidarın güvenliği. Liderin, rejimin, güvenlik aygıtının ve resmi anlatımın korunması. İşte otoriterleşme bu iki güvenliği bilinçli olarak birbirine karıştırıyor. Sizin kafanızdaki o net ayrımlar kayboluyor bir süre sonra. İşte savaş atmosferindeki bu karışıklık daha kolay kabul görüyor. Çünkü savaş soru sormayı geciktiren bir ahlaki baskı üretiyor. Abi savaşıyoruz, ne soracağız? Kimi sorgulayacağız diyor insanlar. Cephede asker ölürken tartışma yapmak ayıp geliyor herkese. Lider eleştirmek moral bozmak gibi gösteriliyor. Hukuku savunmak düşmanı sevindirmekle eş tutuluyor. İşte böylece demokrasinin temel davranışı olan sorgulama neredeyse ahlaksızlık gibi sunuluyor ortaya. Yani sorgulayan insanlar ahlaksız insanlara dönüşüyorlar. İşte klon ordusu bu zihniyetin bedene bürünmüş hali efendim. Minik bir müzik arasına doğru yine bir yelken açalım. Ardından Jedi düzeninin neden kaybettiğini tartışalım sizlerle.

Evet efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi biraz şuna gideceğiz. Hani bu adam çok akıllıydı, lider. Ondan sonra imparator oldu. Bütün aklını kullanarak, zekasını kullanarak. Peki karşısındaki hiç akıllı insan yok muydu? Arkadaş, geleceği gören, işte bakışlarıyla taşları kaldıran, eline ışın kılıcını alınca kimsenin yenemediği aydın, zeki, yetiştirilmiş Jedi'lar vardı. Peki o Jedi düzeni neden kaybetti? Hadi gelin ona bakalım. İyi tarafta olmak tarihi doğru okumak anlamına gelmez her zaman. Siz iyi olabilirsiniz ama tarihi yanlış okuyor olabilirsiniz. İşte Star Wars'un en kolay okuması bu. Palpatine'ler kötüydü, Sith'ler karanlıktı, Jedi'lar iyiydi, Cumhuriyet bu kötüler tarafından ele geçirildi. Ha, bu mudur yani? Değil. Çünkü bu, yani tamam, bu okuma yanlış değil belki ama eksik. Çünkü Star Wars'un asıl politik gücü kötülüğün yalnızca kötülerin kötülüğünden ibaret olmadığını gösteriyor. Karanlığın kazanmasında aydınlık tarafının körlüğünün de payı var. İşte Jedi düzeni bu körlüğün en önemli örneği. Sakın ha bunu ülkemize, dünyamıza falan getirmeyin. Bu tamamen uzayda, galaktinin çok uzak bir köşesinde, uzak zamanlarda geçen bir bilim kurgu, bir masal. Öyle dinleyin lütfen. İşte Jedi'lar dedik ya, bu Jedi'lar bu kadar bilgeyse Palpatine'i neden göremediler kuzu? Hani gücü hissediyorlarsa içlerinde, güç seninle olsun filan. Cumhuriyet'in çürüdüğünü neden anlayamadılar? Barış'ın o kadar koruyucusuysa bunlar nasıl oldu da savaş makinesinin generallerine dönüştüler? Hani Anakin'in içindeki o karanlığı seziyorlarsa neden onu gerçekten anlayamadılar? İşte Jedi'lar sıradan savaşçılar değil. Mistik bir geleneğin taşıyıcısı onlar. Gücü hissediyorlar, dengeyi koruyorlar. Kişisel hırslardan, öfkeden uzak durmayı öğrenmişler ve etraflarını öğretiyorlar. Ama zamanla kendi varlıklarını Cumhuriyet'in varlığıyla fazla özdeşleştirmişler. Cumhuriyeti korumayı, adaleti korumakla aynı şey sanıyorlar. Oysa bir kurumun adı Cumhuriyet diye her zaman cumhuriyetçi davranacağının garantisi yok. Cumhuriyetler de bazen cumhuriyetin erdemlerinin dışına çıkabilir. İşte Jedi'ların ilk büyük hatası bu. Kurumu ilkenin yerine koymuşlar. Senatonun yanında durmayı halkların yanında durmakla eşit görüyorlar. Devletin devamını dengenin devamı sanıyorlar. Oysa bir yapı kendi varlık nedeninden uzaklaşmışsa onu otomatik olarak savunmak erdem değildir. Bazen asıl erdem kurumun adını değil, temsil etmesi gereken ilkeleri savunmaktır. Bakın bu kelimeyi, bu cümleyi tekrar okuyabilir miyim? Lütfen bir kenara not edin bunu. Asıl erdem kurumun adını değil, temsil etmesi gereken ilkeleri savunmaktır efendim. Jedi düzeninin ikinci büyük sorununa gelelim. Halktan kopması. İşte o başkent dediğimiz Coruscant'taki tapınakları görkemli ama aynı zamanda sembolik. Jedi'lar iktidarın kalbine çok yakın, sıradan hayatların çok uzağındalar. O Tatooine'deki köleliği görmüyorlar. Dış halkalardaki yoksulluğu, merkezi uzak gezegenlerin öfkesini hissedemiyorlar. İşte Anakin'in çocukluğu bu başarısızlığın en açık kanıtı. O bir köle, annesi köle. Köle olarak doğmuşlar. İşte Cumhuriyet'in hukukunun ulaşamadığı bir yerde büyümüşler. Eğer Cumhuriyet evrensel bir adalet düzeni ise Tatooine neden onun dışında kuzum? Eğer Jedi'lar barışın, adaletin korucusuysa kölelik neden hala var? İşte Jedi düzeni bunları sormuyor. Yüksekten bakmak bazen uzağa görmek değil, aşağıdakileri anlayamamak anlamına geliyor. Kurumlar halktan koptuğunda kendi doğrularının yankısından bile bilge olduklarını zannetmeye başlıyorlar. O Jedi'ların dogmatizmi Anakin meselesinde daha görünür hale geliyor. Anakin güçlü, yaralı, korkmuş, annesinden koparılmış, sevgiye ve güvene ve yönlendirilmeye ihtiyaç duyuyor. Jedi düzeni ona disiplin veriyor, eğitim veriyor, görev veriyor. Ama onun korkusuyla konuşmuyor. Ona bağlanma diyor ama bağlanma ihtiyacının hangi yaradan doğduğunu anlamaya çalışmıyor. İşte kurumlar da bazen insanlara böyle davranıyor efendim. Kural koyuyor ama yaraları göremiyor. Disiplin istiyor ama hikayelerini dinlemiyor. Sadakat bekliyor ama güven vermiyor. İşte gençlerin, yoksulların, dışlanmışların, öfkelilerin ve korkmuşların ruh halini anlamak yerine onlara ahlak dersi veriyor. Sonra da o insanlar başka bir sesin peşinden gittiğinde şaşırıyor.
İşte Palpatine Anakin'i tam burada yakalıyor. Ona kural anlatmıyor. Onun öfkesini ayıplamıyor. Meşrulaştırıyor. Onun korkusunu bastırmasını istemiyor. Büyütüyor. Jedi'lar seni anlamıyor diyor ona. Sana hak ettiği değeri vermiyorlar diyor. Sen seçilmiş kişisin diyor. İşte manipülasyonun etkili olmasının nedeni Jedi'ların orada bıraktığı boşluk aslında. Jedi düzeni bir başka hatası da siyaseti küçümsemesinden kaynaklanıyor. Gücü ahlaki ve disiplini önemsiyorlar. Ama Palpatine gibi bir figürün krizleri nasıl siyasi sermayeye çevirdiğini anlayamıyorlar ya da çok geç anlıyorlar. Ahlaki insanlar bazen siyasetin kirli oyunlarını anlamaya kendilerine yakıştıramıyor. Bu tabii ki sadece şeylerde oluyor. Masallarda, bilim kurgu hikayelerde, Star Wars evreninde oluyor. Yoksa ahlaki insanlar siyasetin kirli oyunlarını anlamayı neden kendine yakıştırmasın, değil mi? Oysa ilke örgütsüz kaldığında zayıflıyor. Hakikat propaganda karşısında yalnız bırakıldığında yenilmeye mahkum. Jedi'lar mesela ahlak olarak Palpatine'den üstün. Ama Palpatine siyaseti onlardan çok daha iyi okuyor ve kullanıyor. İşte klon savaşları Jedi'ların bağımsız ahlaki konumunu daha da zayıflatıyor. Cumhuriyet ordusunun generalleri haline geliyorlar. Ve savaşın yüzlerinden biri oluyorlar. Palpatine'in istediği şey de bu işte. Halkın gözünde artık yalnızca bilgi koruyucular değil, savaşın aktörleri haline geliyorlar. İşte Order 66, bütün Jedi'ları öldür şeyi geldiğinde de onları hain ilan etmek bu yüzden de çok kolay oluyor. Karanlık taraf yalnızca saldırarak kazanmıyor. Bazen aydınlık tarafın kendi körlüğünü kullanıyor. Dedikten sonra size Star Wars anlattım efendim. Star Wars'un politik taraflarını anlattım. Yani bunun güncel yaşanmış ve yaşanmakta olan olaylarla hiçbir alakası yok. Sizlere hukuku anlattım, düzenin nasıl bozulduğunu, işte özgürlüklerin nasıl ortadan kalktığını anlattım Star Wars evreninde. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz efendim tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bir ülkenin kaynakları öncelikler sıralamasına göre kullanılır. İyi eğitim vereceksiniz. İyi üniversiteler kuracaksınız. E bunları yapmıyorsunuz. Ondan sonra deniyorsunuz. Biz size 30 bin kilometre düple yol yaptık. Peki. Acıkırsak düple yol yeriz.
0: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
2: Dünya Kupası'nın en dramatik anlarını, en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız.
3: İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'ü de gönderme yapıyor burada.
4: Tabii
3: İtalya.
4: Yani. Biz tek başına hakemlerle değil. Ya.
2: Kupanın izini sürüyoruz.
5: En gollü maç hala Dünya Kupası tarihinde Polonya-Brezilya maçı. Giuseppe Meazza'nın penaltısı.
3: Yani bu penaltı ne vuruş?
5: Şortu neredeyse düşerken attığı gol.
3: Ve Matthias var. Matthias Sindler. Futbolun Mozart'ı, evet. Lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve Nazi forması giymeyi reddediyor. Daha vahimi, bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
6: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Tekrar indiriyoruz.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Unutmayın, en güzel hediye sevdiklerinize güvenle varmanız. Lütfen aracınızı yavaş ve dikkatli sürün. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.
6: İyi bayramlar diler.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar her yıl binlerce kişinin yanlış kesim nedeniyle yaralandığını hatırlatarak vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Özellikle el, kol ve bacak kesilerinin arttığı bayram döneminde hastanelerde ek önlemler alınmaya başlandı. Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar sürerken uzmanlardan acemi kasap uyarısı geldi. Türkiye genelinde her yıl binlerce kişi kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle hastanelere başvururken, sağlık ekipleri bu yılda yoğunluk yaşanmaması için vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Bayramın ilk gününde özellikle büyük şehirlerde acil servislerde yoğunluk oluştuğunu belirten sağlık çalışanları, en sık el ve kol kesileri, tendon yaralanmaları ve bıçak darbeleriyle karşılaşıldığını ifade etti. Uzmanlar kurban kesiminin ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor. Yetkililer kesim sırasında uygun ekipman kullanılmasının ve hayvanın kontrollü şekilde tutulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca vatandaşların kalabalık ve denetimsiz alanlarda kesim yapmaktan kaçınmaları istendi. Bazı vatandaşlarsa maliyetleri düşürmek için kesimi kendilerinin yapmak istediğini ancak yeterli deneyime sahip olmadıklarını söyledi. Bu durumun her yıl benzer kazalara yol açtığını belirten uzmanlar, profesyonel kasap desteğinin önemine işaret etti. 2025 Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye genelinde 14.372 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Ankara'da 1049, İstanbul'da 753, Konya'da 655, Gaziantep'te 634 kişinin hastanelik olduğu açıklandı. Bir önceki yıl olan 2024'te ise ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin kurban kesimi sırasında yaralandığı duyuruldu. Açıklamada en fazla başvurunun Ankara, İstanbul ve İzmir'den geldiği belirtildi. Acemi kasap manzaraları aslında yeni değil. Anadolu Ajansı'nın derlediği verilere göre 2018 yılında da bayramın ilk gününde ülke genelinde 3802 kişi kurban keserken yaralanarak hastanelere başvurmuştu. Uzmanlar özellikle büyükbaş hayvan kesimlerinde deneyimsiz kişilerin ciddi risk altında olduğuna dikkat çekiyor. Doktorlar son yıllarda daha ağır yaralanmalarla karşılaştıklarını ve bazı vakalarda ameliyat gerektiğini belirtiyor. Sosyal medyada ise her bayram benzer görüntüler gündem oluyor. Kaçan kurbanlıklar, kendini yaralayan vatandaşlar ve amatör kesim girişimleri milyonlarca kez paylaşılıyor. Sosyal medya platformlarında kullanıcılar her yıl aynı görüntüler yaşanıyor yorumları yaparken birçok kişi kesimlerin profesyonel kasaplar tarafından yapılması gerektiğini savunuyor. Trabzon'un bıçaklarıyla meşhur Sürmene ilçesinde yıllardır bıçak üreten Bilal Malkoç, kurbanlık kesiminden bıçak kalitesine ve yaralanmalara kadar çok sayıda uyarıda bulundu. Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e konuşan Bilal Malkoç, kurbanı kimlerin kesebileceği konusunda şunları söyledi.
2: Kurban kesimi işlemi öncelikle profesyonel kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Bunlar kasap olur veya işte kurban dönemlerinde bu işi yapan profesyonel kişiler var, onlar olur. Birincisi, kesen kişinin bu işte profesyonel olması gerekiyor. İkincisi,
3: en az ne kadar, bir kaç yıllık bir profesyonellik gerekir?
2: Ya bu değişir kişiden kişiye. Yani bu babadan oğula bunu meslek şeklinde yapan kişiler var. Bunlar olabilir. Veya daha sonradan 1-2 yıl tecrübesi olan kişiler olabilir. Bunlar, yani bu kişiden kişiye göre değişir. Yani el yatkınlığına bağlı bir durum aslında.
3: Evet.
1: Bıçağın kalitesinin de kurbanlık kesiminde önemli olduğunu vurgulayan Malkoç şöyle devam etti.
2: Bıçağın ağzının iyi bilenmiş olması gerekiyor. Ağız açımının iyi olması gerekiyor. Yani hayvana eziyet vermeden, özellikle aslında kurbanın kabul olması için gereken etkenlerden birisi de bu. Hayvana eziyet vermeden tek seferde kelle dediğimiz boğaz kısmının bir seferde kesilerek kurban işleminin tamamlanması gerekiyor. Burada da iyi bir bıçak en önemli etkenlerden biri aslında.
1: Bilal Malkoç ideal bıçak boyutlarını da anlattı.
2: Ortalama kurban bıçaklarını, ağız boyu, biz buna namlu diyoruz. Ağız boyları 13 santim, 15 santim, 18 santim, 20 santime kadar çıkıyor. Bazı kişiler, bazı kasaplar diyelim, daha kısa namlulu bıçaklar kullanıyor. Bazıları daha uzun namlulu kullanıyor. Yani ortalama ölçüler bu şekilde.
1: Malkoç bıçak bileyleminin önemini şöyle belirtti.
2: Bileylemenin en önemli kısmı da bıçağın üretimi esnasında ağız açımı dediğimiz bir işlem var. Aslında bıçağın sırt kısmından uç kısmına kadar olan bir açılı bir alan var. Bu açının iyi ayarlanması gerekiyor. Genellikle 15-20 derece arasında değişiyor bu. Bu açıldıktan sonra kesici kenar var. Bu kesici kenarın da jilet keskinliğine gelecek şekilde ustaca zımparayla ve ardından birkaç farklı işlemle jilet keskinliğine gelince kadar bu ince ağzında açılması gerekiyor. Bu ağız açımı güzel yapılırsa ilk başta bahsettiğim gibi hayvan eziyet vermeden kesim işlemi tamamlanabiliyor.
1: Bıçak bileyleminin makbulünü anlatan Malkoç şunları söyledi.
2: Şimdi en güzel ağız açımı usta ellerde bıçak ilk yapılırken ki işlemdir, zımparayla açılır. Birinci olarak bu, ama tabii bıçaklar kullanıldıkça ağızları köreliyor veya ufak böyle milimetrik, yani gözle görülmeyecek şekilde kırılmalar meydana geliyor. Bu kırılmalar da bıçağın keskinliğini engelliyor. Biz dışarıdan baktığımız zaman ağız kısmı böyle keskin görünebiliyor ama aslında o bıçak keskin değil. Bunu en iyi nasıl anlarız? Bir tane kağıdın kenarından aşağı doğru bir kesme hareketi yaparız. Eğer bu kağıdı hiçbir pürüz bırakmadan aşağıya doğru kesebiliyorsa biz bu bıçağı keskin diyoruz. Ama dedim ya, uzaktan bakınca keskin gibi görünüyor ama aslında keskin değil. Bunun da sebebi o en uçtaki ağız açımının kötü yapılmış olması. Ki kesinlikle bu ucuza satılan, Çin'den ithal edilen bu V tipi bileyiciler var. Bıçağın ağzının içerisine sokup böyle kendisine kendimize çekerek bilediğimiz. Bunlar bıçağın ağzını bilemekten çok köreltiyor. Yine baktığımız zaman keskin gibi görünüyor ama aslında bıçak keskin değil. Bunlardan kaçınmamız gerek yani bileyleme işlemi esnasında. Bir diğer kısım eğleme yöntemi, böyle demir eğeler olur. Onlarla da bıçaklar bileylenebilir. Ama yine kurban kesecek profesyonelliğe maalesef bunlar da getirmiyor. Bileyici taşlar var. Bu bileyici taşlar işimizi görebilir. Fakat eğer bıçağın ağzında kırılmalar olmuşsa bu taşlar da bizim işimizi görmeyecektir. En profesyonel, en güzel yöntem profesyonel bir bileyiciye verip onu tekrar zımparada bileyleyerek ilk günkü keskinliğine getirmek. Bıçağın çelikleri hazırlandığı zaman bunun bir ısıl işlem süreci vardır. Çelikler akkor hale getirilir. Ondan sonra kimyasal yağlara veya suya batırılarak ısıl işlem süreci tamamlanır. Yani sert olan çelik bir miktarda yumuşatılır ve içerisindeki karbürler homojen bir şekilde dağıtılır. Bu ne işe yarar? Ağız kısmı homojen olursa keskinliğini daha uzun süre korur. Yani demek istediğim şu, eğer bir bıçak profesyonel yapılmışsa, çeliğin ısıl işlem süreci güzel geçmişse bunun ağzı daha uzun süre gidebilir. Yani şöyle söyleyeyim, bir kasap bir bıçakla 100 kesim yapabilir ama başka bir kasap aynı görünen başka bir bıçakla belki de 20 kesim yapabilir, ağzı körelebilir. Yani bu tamamen bıçağın yapım aşamasıyla alakalı bir şey. Eğer profesyonel bir şekilde yapılmışsa çok daha uzun süre ağzını koruyacaktır. Yani bunun bir standardı yok maalesef.
1: Kurban kesimi sırasında kesilmeye karşı eldiven kullanılması gerektiğini söyleyen Malkoç, yaralanmaları önlemek için şunları söyledi.
2: Aslında ülkemizdeki iş güvenliği sorunu burada da karşımıza çıkıyor maalesef. Bu kesim işlemlerinde kesinlikle kesmeyi engelleyen eldivenler var. Yani bıçağı üzerine kendiniz koyup kesmeye çalışsanız bile kesmeyen eldivenler var. Ama işte çıplak elle, eldivenle yapılan iş fark ettiği için kasaplarımız da maalesef bu eldivenlerden kullanmıyor. Önce bu eldivenin elimize geçirilip üstüne de bir tane lateks eldiven dediğimiz eldiven geçirilip sızmalar olmaması adına, yani iki kat eldiven takıp kesim işlemini bu şekilde yapmamız lazım. Burada elimizde olabilecek kesilmeleri bu şekilde önleyebiliyoruz yani, ama bunun kullanılması gerekiyor. İkinci bir husus da hayvanın yere yatırıldıktan sonra gözlerinin bağlanmamasından bazen kaynaklı hayvanın tepinmesiyle işte kasabın, az önce bahsettiğiniz gibi kesen kişinin vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri veya hayvanın işte toynaklarının vurmasıyla oluşan yaralanmalar olabiliyor. Bu da hayvan yere yatırıldıktan sonra, ayaklarının bağlanarak yere yatırıldıktan sonra gözlerinin kapatılması gerekiyor. Ha, bu işlemler profesyonelce yapılmadığı zaman maalesef bu tarz yaralanmalar olabiliyor.
1: Sürmene'nin Türkiye'deki en ünlü bıçak üretimi memleketi olduğunu söyleyen Malkoç şöyle konuştu.
2: Biz Sürmene'den üretim yapıyoruz. Meşhur dünyaca ünlü Sürmene bıçaklarını üretiyoruz. Bahsettiğim gibi ısıl işlem süreçleri, ağız açma işlemleri ve sap yapım kısımları, ki sap kısmı bazen göz ardı edilebilir ama bıçakta yarı yarıya en önemli faktörlerden birisidir. Bu kısımları profesyonelce yapıp piyasaya sürüyoruz. El yapımı bıçaklar üretiyoruz. Ama bu sürmeneden çıkan bıçaklardır. Türkiye'nin farklı yörelerinden de bunları üreten kişiler var. Denizli var, Bursa var, Sivas var. Ve Türkiye'nin farklı yörelerinde amatör olarak başlayıp kendini geliştiren ustalarımız var. Türkiye'nin hemen her yerinde üretim var. Ama yoğunluk olarak sürmene, Denizli ve Bursa yörelerinden.
3: Sürmenenin yani meşhur şeylerini saydığımızda yemeğini şunu bunu bıçağında sayabiliyoruz öyle mi?
2: Aslında bıçak en başta gelir.
3: En başta gelir.
2: Evet, bıçak ve pide olarak zaten sürmenenin girişinde bıçak ve pidenin ana yurduna hoş geldiniz diye bir yazı karşılıyor. Evet.
1: Malkoç acemi kasaplara da seslendi.
2: Tabii lütfen bıçaklarınızı güzelce bileyin, profesyonel kişilere biletin. En önemlisi iş güvenliğine dikkat edin. Kesilmez eldivenler kullanmaya özen gösterin. Ve lütfen hayvanlara eziyet etmeden tek seferde boğazlama işlemlerini yaparak kurbanınızı bitirin. Buradan herkese şimdiden Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun diye.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar her yıl binlerce kişinin yanlış kurban kesimi nedeniyle hastanelik olduğunu hatırlatarak vatandaşlara acemi kasap uyarısında bulundu. 2025'in ilk gününde Türkiye genelinde 14 binden fazla kişi kesim sırasında yaralanarak sağlık kuruluşlarına başvurdu. Uzmanlar özellikle büyükbaş hayvan kesimlerinde deneyimsiz kişilerin ciddi risk altında olduğunu belirtirken profesyonel kasap desteğinin önemine dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya kupaları yalnızca sahadaki maçlarla değil, turnuvalarla özdeşleşen şarkılarıyla da hafızalara kazındı. 1962'de Şili'de başlayan resmi Dünya Kupası şarkısı geleneği, Ricky Martin'den Shakira'ya, Will Smith'ten Can Cook'a kadar pek çok dünya yıldızını futbolun ortak coşkusunda buluşturdu.
2: Futbolun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, yıllar boyunca yalnızca unutulmaz finallere, dramatik karşılaşmalara ve yıldız futbolculara değil, milyonların diline dolanan resmi şarkılara da sahne oldu. Turnuvaların ruhunu yansıtan bu parçalar, kimi zaman tribünlerin marşı olurken, kimi zaman da Dünya Kupası'nın kültürel hafızasının ayrılmaz bir parçasına dönüştü.
1: Dünya Kupası tarihinde ilk resmi şarkı olarak kabul edilen eser, 1962 Şili Dünya Kupası için hazırlanan El Rock del Mundial oldu. Los Ramblers tarafından seslendirilen şarkı, Latin Amerika ritimleriyle futbol coşkusunu bir araya getirdi.
2: ...1966 İngiltere Dünya Kupası'ndaysa turnuvanın ve Dünya Kupası tarihinin ilk maskotu World Cup Willy adına hazırlanan aynı isimli şarkı öne çıktı. World Cup Willy, FIFA Dünya Kupası tarihindeki ilk resmi maskot şarkısıydı. İskoç skiffle efsanesi Lonnie Donegan tarafından 1965'te İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası'na eşlik etmesi amacıyla yayınlandı.
1: Meksika Dünya Kupası'nın Futbol Meksiko parçası ise organizasyonun ilk büyük küresel yayın dönemlerinden birine eşlik etti. Şarkı Los Hermanos Zavala, yani Zavala kardeşler tarafından seslendirildi.

0: 1974'te Dünya Kupası Batı Almanya'da düzenlendi. Resmi olarak Dünya Kupası şarkısı yayınlanmasa da Almanya milli takımı için bir eser bestelendi. Alman Futbol Federasyonu A milli takımının o zamanki oyuncuları tarafından seslendirilen şarkının ismi Football is our life, yani futbol bizim hayatımız.
1: ...1978'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda herhangi bir turnuva şarkısı kullanılmadı. Bunun yerine Ennio Morricone ve Buenos Aires Filarmoni Orkestrası Arjantin Milli Marşı'nı çaldı.

1980'li yıllarda Dünya Kupası şarkıları daha gösterişli prodüksiyonlara dönüşmeye başladı. 1982 İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda Placido Domingo'nun bestelediği Mundial 82 duyuruldu.

Diego Armando Maradona ile özdeşleşen efsane 1986 Meksika Dünya Kupası için de bir marş hazırlandı. A Special Kind of Hero dönemin unutulmaz parçalarından biri oldu.

1990 İtalya Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Un Estate Italiana futbol tarihinin en ikonik turnuva şarkılarından biri olarak kabul edildi. Gianni Nannini ve Eduardo Bennato'nun seslendirdiği parça Türkiye'de Notti Magic adıyla hafızalara kazındı.

1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası Organizasyonu'nun resmi şarkısını Darley Hall seslendirdi. Glorieland isimli şarkı ağır temposuyla bazı kesimler tarafından beğenilirken bazıları ise turnuvaya eşdeğer bulunmadığı eleştirileri yaptı.

Dünya Kupası şarkılarının küresel pop kültürüne damga vurduğu dönem ise 1998 Fransa Dünya Kupası ile başladı. Ricky Martin'in seslendirdiği La Copa de la Vida futbol organizasyonlarının sınırlarını aşarak dünya çapında büyük bir hit haline geldi. Şarkı, Dünya Kupası müziklerinin popüler kültürdeki yerini tamamen değiştirdi. Şarkı, Ricky Martin'in Türkiye'de daha fazla tanınmasına yol açtı ve ülkemizde dillere pelesenk oldu.

2000'li yıllarla birlikte FIFA turnuva şarkılarında dünya yıldızlarını tercih etmeye başladı. Türkiye amili futbol takımımızın 3. bitirdiği 2002 Dünya Kupası'nda Anastasia'nın Boom adlı şarkısı öne çıktı.

2006 Almanya Dünya Kupası için iki şarkı bestelendi. Il Divo ve Toni Braxton, The Time of Our Lives parçasını seslendirdi.

turnuvada ilerleyen zamanlarda tam bir Dünya Kupası şarkıcısı olacak dünya yıldızı Shakira'nın Hips Don't Lie şarkısının özel versiyonu da yoğun ilgi gördü. Şarkı kupa finalinde Shakira ve Wyclef Jean tarafından canlı seslendirildi.

2018'de Dünya Kupası organizasyonu Rusya'da düzenlendi. Will Smith, Nicky Jam ve Era Israfi bir araya gelerek organizasyonun resmi şarkısı Light It Up'ı seslendirdi.

2022 Katar Dünya Kupası'nda FIFA tek bir resmi şarkı yerine birden fazla parçadan oluşan müzik projesi hazırladı. Haya Haya, Better Together ve BTS üyesi Jungkook'un seslendirdiği Dreamers, organizasyonun en çok konuşulan parçaları arasında yer aldı.

0: 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğine düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlanan resmi şarkının altında yine Shakira imzası var. Yıllar sonra Türkiye amili takımımızın da yer alacağı organizasyonun resmi şarkısı Shakira ve Burna Boy işbirliğiyle yayınlanan Dayı Dayı olduğu açıklandı.
1: Kupası şarkıları yıllar içinde yalnızca turnuva tanıtımlarının bir parçası olmaktan çıktı. Bazıları futbol tarihinin unutulmaz anılarıyla özdeşleşirken bazıları da düzenlendikleri dönemin kültürel atmosferini yansıtan sembollere dönüştü. Bugün birçok futbol sever için bir Dünya Kupası'nı hatırlatan ilk şey çoğu zaman o turnuvanın şarkısı oluyor.
0: Haberimizi sadece Dünya Kupaları organizasyonlarının resmi şarkılarını anlatıp bitirmeyi düşünmedik. Tarkan'ın o eşsiz eseri Bir Oluruz Yolunda şarkısını yayınlamadan geçemezdik. Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısı sadece bir milli takım marşı değil, aynı zamanda Türkiye'nin 2002 yılında yaşadığı o kolektif coşkunun en güçlü simgelerinden biri oldu. Türkiye 48 yıl aradan sonra katılmış ve yıllar sonra gelen bu büyük başarı için coşkulu bir marş yazması istenen Tarkan'a teklif götürülmüştü. Tabii ki Tarkan bu teklifi gururla kabul etti. Şarkı aslında tamamen sıfırdan yazılmadı. Tarkan 1997 yılında çıkan efsanevi Ölürüm Sana albümündeki Bir Oluruz Yolunda şarkısını 2002 ruhuna uygun şekilde yeniden düzenledi.
1: Söz ve müziği Tarkan'a ait olan şarkıyı Ozan Çolakoğlu stadyum atmosferine uygun daha enerjik ve marş formuna yakın bir hale getirdi. Bugün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen herhangi bir milli maç olduğunda ya da 2002 ruhu hatırlandığında akla gelen ilk ezgi hala budur. Tarkan bu projeden herhangi bir ücret talep etmedi ve şarkının telif gelirlerini de Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışladı.

0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Futbolun ansiklopedisinin ilk sayfasına ilk adamla, yani file bekçileriyle başlıyoruz. File bekçisi ya da daha klasik deyimiyle kaleciler. Tek tip kaleci olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira futbolda tek görevi kaleye topu sokmamak olan kaleciler de özelliklerine göre ayrılıyor. O halde shot stopper, yani klasik refleks kaleciyle başlayalım. Futbolda kaleciler arasında belki de en net şekilde tanımlanabilen kaleci türü shot stopper, yani klasik refleks kalecidir. Bu kaleciler futbolun modernleşmesiyle birlikte pas oyununa ve oyun kurulumuna daha fazla görev yüklenen kaleci profilinden ayrılırlar. Refleksleri yüksek, pozisyon bilgisi kuvvetli ve karar verme süreleri son derece hızlıdır. Bu tür kaleciler maç boyunca az ya da çok gelen şut sayısından bağımsız olarak her pozisyonda ayakta kalabilecek zihinsel konsantrasyona sahiptir. Shot stopper kaleci tipi özellikle savunmaya ağırlık veren takımlarda etkilidir. Neden mi? Çünkü bu tür kaleciler kalelerine yönelen çok sayıda şutta güven verir. Savunması derin oynayan, yani savunma hattını kendi ceza sahası civarında konumlandıran takımlar için adeta can simididirler. Bu oyun tarzında rakibin topla oynama oranı yüksektir. Dolayısıyla kaleye gelen şut sayısı da artar. Shot stopper kaleci burada devreye girer. Refleksiyle, pozisyon alışıyla ve soğukkanlılığıyla skoru tutan adam olur. Özellikle maçların son dakikalarında rakibin baskısı yoğunlaştığında bu kaleci tipi birçok maçı tek başına kurtarabilir. Takımı uzun süre gol yemeden oyunda tutabilir. Fakat bu tip kalecilerin modern futbolda bazı zorluklar yaşadığını da görmek gerekir. Çünkü günümüzde birçok takım oyunu geriden kurmak istiyor. Stoperlerden kaleciye dönen toplar, kaleciden yeniden pasla çıkmak için bir araç olarak kullanılıyor. İşte bu noktada da shot stopper kalecilerin ayakta pas yapma becerilerindeki sınırlılık dezavantaj haline geliyor. Topu oyuna sokmakta yetersiz kalmaları, pres altında oynayan takımlar için risk oluşturabiliyor. Ayrıca savunma hattı çok önde oynayan takımlarda kalecinin ceza sahası dışına çıkıp savunma arkasına sarkan topları süpürmesi bekleniyor. Bu tür oyunlarda shot stopper kaleci yavaş kalabilir ya da zamanlama hatası yapabilir. Yani bu kaleci tipi pres futbolu, gegenpressing ya da total futbol anlayışında çok tercih edilen bir profil değildir. Bu kaleci tipinde olması gereken bazı fiziksel ve zihinsel özellikler de ayırt edicidir. Reflekslerinin hızlı olması şarttır çünkü kaleye gelen topa milisaniyeler içinde tepki verebilmelidir. Ayrıca iyi bir sıçrama yeteneği, geniş bir kol açıklığı, hızlı düşme ve yerden kalkma becerisi bu kaleci türünde aranan fiziksel özelliklerdir. Boyu genellikle orta üst seviyededir. Yani 1.85'in üzerindeki kaleciler bu pozisyona daha uygundur. Bu kaleci tipinin dünya futbolunda iz bırakmış çok sayıda örneği vardır. Haydi şimdi bu unutulmaz isimlere bakalım. Örneğin İlker Casillas, kariyerinin büyük bölümünde oyun kurucu bir kaleci olmasa da refleksleriyle Real Madrid'i ve İspanya milli takımını birçok maçta ayakta tutmuştur. Özellikle 2008 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Kupası'nda yaptığı kritik kurtarışlarla büyük şampiyonlukların mimarlarından biri olmuştur. Yine Gianluigi Buffon gerek Juventus gerekse İtalya milli takımıyla bu kaleci tipinin zirvesini temsil eder. Buffon ayakla çok iyi bir oyun kurucu değildi ama kalesine devleşen bir figürdü. 2006 Dünya Kupası'nda kurtardığı pozisyonlar hala hafızalardadır. Türkiye'den örnek olarak milli kaleci Rüştü Reçber'i söyleyebiliriz. Rüştü, 2002 Dünya Kupası'nda sergilediği performans, yakın mesafeden yaptığı kurtarışlar ve penaltı refleksleriyle shot stopper kalecilerin Türkiye'deki en önemli örneği oldu. Sonuç olarak shot stopper kaleci tipi hala birçok takım için güvenli bir limandır. Modern futbolda ayakla oyun ve alan savunması önem kazansa da refleksle gelen kurtarışlar ve çizgi üzerinde kalecinin oyunu okuyarak yaptığı hamleler hala maçların kaderini belirleyebiliyor. Özellikle topa sahip olmayan, derin savunma yapan ve skor korumaya yönelik oynayan takımlar için bu kaleci tipi bir nevi kalede ikinci bir kaptan gibidir. Kaleye güven veren bir shot stopper yalnızca golü engellemez, takımın psikolojisini de ayakta tutar. Futbol ansiklopedisine bugün kaleciler arasında belki de en net şekilde tanımlanabilen kaleci türü shot stopper yani klasik refleks kaleciyi anlattık. Her sayfasında başka bir bilginin yer aldığı futbol ansiklopedisini takip etmeye devam edin.
1: Futbolun ansiklopedisi. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihe geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: No Nonsense Defender. Topu uzaklaştıran müdahaleci klasik stoper. Futbol sahasında bazı oyuncular vardır. Onlar oyunun süsüyle, estetiğiyle pek ilgilenmezler. Onlar için önemli olan topun tehlike bölgesinden bir an önce uzaklaştırılması, rakibin etkisiz hale getirilmesi ve kalenin güvence altına alınmasıdır. Futbolun ansiklopedisinde bugün Türkçe'ye en uygun karşılığı olan topu uzaklaştıran klasik stoper ya da halk ağzıyla söylersek temizleyici stoperi anlatacağız. Topu uzaklaştıran müdahaleci klasik stoper. Bu oyuncu tipinin temel felsefesi son derece nettir. Top varsa uzaklaştırılır, rakip varsa durdurulur. Pas yüzdesi, teknik kapasite ya da oyun görüşü gibi detaylarla ilgilenmez. Onun görevi kaleye yaklaşan tehlikeyi saf dışı bırakmaktır. Gerektiğinde topu tribüne yollar, gerektiğinde rakip forveti fiziksel üstünlüğüyle yıldırır. Temaslı oyunu sever, hava toplarına hakimdir ve müdahale anında tereddüt etmez. Onun futbol tanımı risk almadan güvenli oynamaktır. Bu stoper tipi genellikle dörtlü savunmaların ya da düşük blok savunmaların bir parçasıdır. Rakip sürekli uzun top atıyorsa, ikinci toplar üzerinden pozisyon arıyorsa bu tür savunmacılar takım için adeta bir sigorta gibidir. Özellikle İngiltere Premier Ligi, Türkiye Süper Ligi gibi fiziksel mücadelenin ön planda olduğu liglerde bu kaleci tipi uzun yıllar boyunca bel kemiği olmuştur. Çünkü burada işler bazen ayakla değil yürekle çözülür. Ve no nonsense stoperler yüreğini ortaya koyan adamlardır. Bu oyuncular genellikle fiziksel olarak oldukça güçlüdür. Boyları uzundur, göğsü, omuz yapıları gelişmiştir. Hava toplarında üstünlük sağlar, rakip santraforla birebir mücadeleye girmekten çekinmez. Genellikle yavaş ama sağlam adımlarla oynarlar. Ayağı pasla değil, doğrudan uzaklaştırma odaklı top kullanımıyla tanınırlar. Mental olarak cesur, kararlı, lider ruhlu ve gerekirse faul yapmayı bilen oyunculardır. Onlar için gerekirse kart gör ama pozisyonu kes prensibi kutsaldır. Bu tip stoperlerin günümüzde teknik direktörler tarafından tercih edilme nedeni yanında bir oyun kurucu stoperle birlikte dengeli bir yapı kurma arzusudur. Yani biri topu oyuna sokarken diğeri savunmanın bel kemiği olur. Bu yapı geçmişte Vidic-Ferdinand ikilisinde mükemmel şekilde görülmüştür. Vidic tam anlamıyla bir no-nonsense stoperdi. Sertti, sarsılmazdı, rakip ceza sahasına yaklaştığında onun gölgesi yetiyordu. Topu ayağına aldığında süslemezdi. Gerekirse tribünlere gönderir, takımını organize ederdi. Yanındaki Ferdinand ise daha yumuşak, daha pasçıydı. Türkiye'de bu rolün en belirgin isimlerinden biri kuşkusuz Bülent Korkmaz'dır. Cengaver lakaplı Bülent Galatasaray savunmasının lideriydi. Teknik kapasite yerine liderlik, kararlılık ve fiziksel mücadeleyle ön plana çıkmış, gerektiğinde burnunu kırıp oyuna devam etmiş, bu karakteriyle de taraftarların gönlünde taht kurmuştur. Aynı şekilde Servet Çetin de topu ayağına aldığında değil, rakip topu ayağına aldığında daha etkiliydi. Topu uzaklaştıran müdahaleci klasik stoper tipi bazı dezavantajlar da barındırır. Öncelikle teknik kapasitesinin düşük olması nedeniyle topu oyuna sokarken hata yapabilir. Rakibin önde pres yaptığı anlarda panikleyebilir, geri pas yapacak alan bulamayınca topu uzun vurmak zorunda kalabilir. Ayrıca oyunun temposunu kontrol etmek ya da pas zincirine katılmak gibi görevleri yerine getirmesi beklenmez. Bu da takımın geriden oyun kurmasını zorlaştırabilir. Bu yüzden modern futbolda tek başına değil, daha yaratıcı bir stoperle birlikte oynatılması yaygındır. Unutmamak gerekir ki büyük turnuvalar genellikle büyük savunmacılarla kazanılır. Ve o savunmacıların çoğu süsü değil mücadeleyi tercih eden, ayağındaki topa değil yüreğindeki kararlığa güvenen isimlerdir. No nonsense stoperler bu yüzden hala değerli, hala vazgeçilmezdir. Çünkü bazı işler hala düz, dürüst ve kararlı oyuncular ister. İşte bugün futbolun ansiklopedisinde topu taca attığında bile tribünleri ayağa kaldıran, topu uzaklaştıran müdahaleci klasik stoperleri anlattık. Yeni programlarda görüşmek üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi.
2: En kaliteli müzikler.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 1930'da başlayan bir tutku. Ama o dönemde Dünya Kupası'nı ülkeler istemiyorlar. Bizim ülkemizde olmasın diyor. 96 yıllık bir destan. Açılış maçı yapılmayan tek turnuva. Kupanın izi gözlerinizin önünde. Arjantin diyor ki maç benim topumla oynansın.
2: Mahalle maçı gibi.
1: Aynen öyle. Uruguay diyor ki hayır benim topumla oynanacak. Futbolun en derin sırları. Belçika, Fransa, Romanya aynı gemiyle gidiyorlar çünkü yolculuk 15-20 gün. Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Biz olanı olması gerektiği gibi anlatmaya çalışıyoruz. Takdir sizin. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Elbette hoşunuza giden haberler de olabilir, hoşunuza gitmeyen haberler de olabilir. Hoşunuza gitmiyor diye biz o haberleri vermekten imtina edemeyiz. Gerçekler acıdır ve gerçeğin yüzü son derece çirkindir çoğu zaman. Dolayısıyla gerçekle tanışmak isteyenler için biz haber yapıyoruz. Yoksa kimseyi gönüllemek için yapmıyoruz.
4: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
5: Bayramda trafik yoğun, kurallar hayati. Şerit değiştirirken sinyal verin, aynaları kontrol edin. Güvenli sürüş, mutlu bir bayramın anahtarıdır. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Televizyon yorumcusu Razim Ozan Kütahyalı, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 21 ili kapsayan soruşturmada Kütahyalı'nın hesaplarında 10 milyarca liralık şüpheli para trafiği tespit edildi. Türkiye'nin yakın siyasi geçmişine kumpas davalarının savunuculuğundan ekran skandallarına kadar her dönem tartışmaların odağında yer alan Kütahyalı'nın portresine sizler için mercek tuttuk. Kütahyalı, Sinan Çetin'in firması Plato Film'de metin yazarlığı yaptıktan sonra köşe yazarlığına 2008 yılında Taraf Gazetesi'ne başladı. Kütahyalı daha sonra Takvim, Sabah, Kanal Türk, Beyaz TV gibi birçok medya kuruluşuna köşe yazarlığı ve yorumculuk yaptı. İsminin baş harflerinden türeyen ROK kısaltmasıyla da anıldı. Türkiye siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve yargı kararlarıyla kumpas olduğu tescillenen Ergenekon, Balyoz, Oda TV ve askeri casusluk gibi kumpas davaları döneminde operasyonların en ateşli savunucularından biri oldu.
2: Ben devletin arşiv müdürü gibiyim. Hepinizin aile kütüğü bende.
1: Katıldığı televizyon programlarında FETÖ'nün emniyet ve yargı eliyle kurguladığı bu kumpasları meşrulaştırmaya çalışan Kütahyalı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, gazetecileri ve aydınları hedef alan sert açıklamaları imza attı.
3: Bir kere gerçekleri itiraf edelim. Bir, 3 Temmuz olmasaydı, 3 Temmuz'da biz de bu vesileyle Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik, yani bütün şey olarak söylüyorum, tek kendim için söylemiyorum, Galatasaray'ın önü açılmazdı. Ben gerçekleri söylerim. Orada bir ittifak oldu tabii, hiç şüphe yok.
1: Kütahyalı, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen ve örgüt yapılanmasına yönelik övgü dolu sözleriyle hafızalara kazındı. 2012 yılında bir televizyon programında Gülen'le ilgili, "Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Ben Fethullah Gülen'i seven bir insanım," dedi.
4: Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Fethullah Gülen hareketi küresel bir harekettir. Ben bu ülkede Fethullahçı diye defalarca şey olmuş bir adam. Hiçbir zamanda tabii benim ne olduğum belli ama hiçbir günde ben bundan rahatsız olmam. Niye? Çünkü ben Fethullah Gülen'i seven bir insan. Çok açık söylüyorum.
1: Örgütün yargı ve emniyetteki gücünü açıkça öven Rasim Ozan Kütahyalı, Zekeriya Öz'ün heykeli dikilmeli diyerek kumpas savcılarına adeta siper oldu.
3: Ergenekon savcısıdır ve bu memlekette bir gün Zekeriya Öz'ün heykeli dikilecektir. Bak buradan söylüyorum.
1: Hedef gösterdiği isimlerin tutuklanmasını ekranlarda sevinç çığlıklarıyla karşılayan Kütahyalı, eski vesayetin yıkılması adı altında kumpaslara medya desteği sağlayan aktörlerin başında geldi.
2: 8-2011 arası askeri vesayet generalleri Türkiye'de göç attık ve ben burada baş aktörlerden biriyim şüphesiz yani.
1: FETÖ'nün operasyon merkezi gibi çalışan Taraf Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptığı dönemde toplumsal kutuplaşmayı artıran pek çok yazı kaleme aldı. Kütahyalı, FETÖ mensuplarının 2011 yılında başta Fenerbahçe olmak üzere Türk futbol kulüplerine şık iddialarıyla hedef aldığı sürecin savunuculuğunu yapan isimlerin de başında geliyordu. Yıllar süren yargılamalar sonucunda dosyayı hazırlayan FETÖ mensuplarının ceza alması ve kulüplerin aklanmasıyla kumpas olduğu tescillenen süreçle ilgili Kütahyalı 3 Temmuz palavra çıktı. Biz o dönem kandırıldık dedi. ROK 2013 yılında yazdığı bir yazıdaysa kumpas iddialarını reddederek Türk futbolundaki şike gerçeği artık internasyonel makamlar tarafından kesin kez tasdik edildi. Bundan sonra geri dönüş yok ifadelerini kullanmıştı.
5: Hatta yetmedi tarafta, bak ben ilk defa söylüyorum, Dar Gazetesi'nde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık. O bendim. Orada da temel gayemiz yine senin üzerine. Başka arkadaşlar da vardı ama onlar şimdi muhalif olduğu için şimdi onları şey yapmayalım. Çünkü muhalif olduğu için daha zor yani onların üzerine giderler falan. Orada da amacımız Hürriyet'ti. Senin üzerine oynuyorduk başta. Zafer Mutlu da vardı. Eski dönemin aktörleriyle. Şimdi bir ihtilalci bir çabaydı o. Bir devrimci bir çabaydı. Ve orada tabii esas amaç hapis mapis değildi. O bir hani nedir böyle durumlarda? Bir korku uyandırma. Yani bugün baktığımda hani Osmanlıca bir tabir söyleyeyim. Kem aletle biz kemalet arıyoruz. Yani kemalet bunlar yanlış. Ya bunlar şey yöntemler. Yani insan üzerine çünkü başka türlü o bariyer yıkılmıyor. İşte Hürriyet orada duruyor. Aydın Doğan da bunun bir sembolüydü.
1: Rasim Ozan Kütahyalı'nın toplumda en büyük infiale yol açan skandalı Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında yaşandı. Canlı yayında Boşnak halkına yönelik kullandığı ırkçı hakaret içeren ifadeleri tüm Türkiye'den çok sert tepki gördü. Bu skandalın ardından Rütük kanala ağır cezalar keserken Kütahyalı Boşnak derneklerinin ve kamuoyunun yoğun baskısıyla programdan kovuldu ve uzun süre ekranlardan uzak kalmak zorunda kaldı. Kütahyalı, yorumcu olarak yer aldığı programlarda reyting ve kaos odaklı bir profil çizdi. Canlı yayınlarda konukların üzerine yürüdüğü, hakaret ettiği, gerçek dışı iddiaları bağırarak savunduğu anlar gündemden düşmedi.
6: Başkan, Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak için isteniyordu. 13 yıldır yanında durmadı. Ya o dönem Fethullah Gülen kazasını istedi. Tek o değil, bütün İstanbul burjuvazisi Fethullah Gülen kazasını istedi. Yapmayız. 2014'te Fethullah Gülen'den yanaydılar.
7: Sabun gibisin abi.
6: Evet.
1: İmralı süreciyle ilgili olarak geçen aylarda Halk TV'nin kendisine yaptığı röportaj kanalda tepki çekti. Gazeteciler Barış Terkoğlu, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel ile Serpil Yılmaz yayını protesto ederek Halk TV'den ayrıldı. Rock, 2025 yılının Nisan ayında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacağı iddiasında bulundu. Ancak bu iddia MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından sert bir şekilde yalanlanınca yanıldığıma çok sevindim dedi.
8: Ben meteoroloji raporuma göre evet mutlak çıkacaktır. Halk TV'nin de Tele1 gibi olacağını düşünüyorum.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Murat Ongun için sarf ettiği ya itirafçı olacak ya da hapisten cesedi çıkarsa da şaşırmam sözleri de tepki çekti.
8: Murat Ongun'un ya itirafçı olacak, satacak istedi Ekrem İmamoğlu'nu ya da hapisten mesela cesedi çıkarsa da şaşırmam. Bak ben görümü koyuyorum. Hapisten cesedi çıkar ya Murat Ongun içeride kendini asmış. Şaşırmam.
1: Son dönemde genişletilen yasa dışı bahis operasyonlarına dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kütahyalı, Adalet Bakanı'nın açıklamalarını alıntılayarak yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek notuyla operasyonlara övgüler dizmişti. Ancak bu paylaşımdan kısa süre sonra MASAK raporları doğrultusunda kendi hesaplarındaki milyonlarca liralık illegal para trafiği açığa çıktı. Gözaltına alınırken bir yanlış anlaşılma var diyen Rock, emniyetteki ifadesinde bu trafiği kredi kartlarıma takla attırıyordum diyerek savunmaya çalıştı.
9: Aslında hesabınızdaki milyonlarca liralık para hareketiyle ilgili bir şey söyleyecek misiniz?
10: Valla ben öyle bir hareketlik yok, bir yanlış anlaşılma var.
9: Gözaltına almanızla ilgili bir şey söyleyecek misiniz?
10: Öyle değil, yanlış anlaşılma var.
1: Nezarete kaldıktan sonra ise yine ironik bir dönüş yaparak 3 gündür yaptığım görüşmeler neticesinde bu operasyonun çok doğru ve isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Savcılık ifadesinde hayatımda hiç bahis oynamadım diyen Kütahyalı'nın Kıbrıs'ta bir kasino restoranında görüntüleri ortaya çıktı. Çıkarıldığı mahkemece yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Kütahyalı için geçmişteki kumpas savunuculuğuyla başlayan şoförlü lüks yaşantısı cezaevi duvarlarının arasında devam ediyor. Kütahyalı'nın tutuklanmasının ardından sosyal medyada geçmiş yıllara ait görüntüler ve açıklamalarda yeniden gündeme geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat'ın yıllar önce Rasim Ozan Kütahyalı hakkında söylediği türkü sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.
11: Bu dünyanın devranına, bu dünyanın devranına aldanma Rasim aldanma, zilli çallı kervanına aldanma Rasim aldanma, aldanma Rasim aldanma. Evden barktan geçeceksin, ecel tasını içeceksin, ne ektinse biçeceksin, aldanma Rasim aldanma.
1: Yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın geçmişteki açıklamaları ve ekran skandalları yeniden gündeme geldi. Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarının en sert savunucularından biri olan Kütahyalı, yıllarca FETÖ'ye verdiği destekle tartışmaların odağında yer aldı. Beyaz TV'deki ırkçı ifadeleri, hedef gösteren yayınları ve provokatif çıkışları nedeniyle sık sık kamuoyunun tepkisini çeken Rock, son dönemde yasa dışı bahis operasyonlarını destekleyen paylaşımlar yapıyordu. Ancak MASAK raporlarındaki kendi hesaplarındaki milyonlarca liralık şüpheli para trafiğinin ortaya çıkmasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki savunması ve tutuklanma süreci sonrası Kütahyalı'nın eski açıklamaları sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo
0: Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Futbolda kaleci kavramı zamanla evrim geçirdi. Eskiden sadece kaleyi koruyan bir figürken bugün birçok takımda bir oyun kurucudan farksız hale geldi. Bu değişimin en çarpıcı örneği modern futbolun çok konuşulan kaleci tipi olan sweeper keeper, yani Türkçesiyle süpürücü kalecidir. Bugün futbolun ansiklopedisinde süpürücü kalecileri anlatacağız. Haydi başlayalım. Süpürücü kaleci sadece kale çizgisine bağlı kalmayan, defans arkasına atılan topları kesen, gerektiğinde stoper gibi oynayan ve hatta takımın ilk pasını başlatan isimdir. Onu klasik refleks kaleciden ayıran şey oyunu yalnızca kurtarmak değil, bizzat oyunun bir parçası olmaktır. Süpürücü kaleci sahada kaleye en yakın duran adam gibi görünse de aslında taktiksel olarak savunma hattının tam arkasını kontrol eden bir libero gibidir. Top savunma arkasına atıldığında rakip hücum oyuncusu daha topa ulaşmadan müdahale eder. Bu rakibin hız avantajını boşa çıkarır. Eğer klasik bir kaleci olsa bu top rakip forvetin önünde kalır, tehlikeye dönüşür. Ancak süpürücü kaleci bu riski sahada erken pozisyon alarak, öne çıkarak, zamanlamasıyla ve cesaretiyle engeller. Süpürücü tarzı kaleci tipi en çok yüksek savunma hattı kullanan takımlarda öne çıkar. Yani savunma çizgisi orta sahaya yakın kurulduğunda arka tarafta kalan boşluk savunmasız hale gelir. İşte burada kalecinin bir süpürücü olarak devreye girmesi gerekir. Süpürücü kaleci aynı zamanda geriden oyun kurma becerisine de sahiptir. Ayakla pas yeteneği gelişmiştir, pas tercihini doğru yapar, baskı altında bile panik yapmaz. Topu sağ beke, stopere ya da doğrudan ön liberoya aktararak takımın atağa çıkışını hızlandırır. Peki süpürücü kaleci olmanın riskleri var mı? Öncelikle bu kaleci tipi çok fazla sorumluluk alır. Sürekli önde pozisyon alır ve zamanlaması çok iyi olmak zorundadır. Eğer bir hamleyi bir saniye geç yaparsa kaleyi tamamen boş bırakmış olur. Bu da rakibe bomboş bir gol fırsatı verir. Ayrıca top ayağındayken yaptığı bir hata tüm takım savunmasını boşa çıkarır. Bu nedenle süpürücü kalecinin baskı altında bile karar verebilmesi, stres altında hata yapmaması gerekir. Süpürücü kalecinin fiziksel olarak klasik kalecilere göre daha çevik ve seri olması gerekir. Duruş pozisyonu genellikle ceza sahasının içinde ama çizgiden birkaç metre ileride olur. Bu da refleks ve sıçramayla birlikte topu karşılamaya yönelik cesur bir karakter gerektirir. Ayağıyla güçlü olması, pas çeşitliliğine sahip olması çok önemlidir. Kısa pas, uzun pas, ters kanada oyun değiştirici toplar bu kaleci tipinin repertuarında bulunmalıdır. Haydi şimdi süpürücü kaleci örneklerine bakalım. Dünya futbolunda bu kaleci tipinin en ikonik örneği hiç kuşkusuz Alman kaleci Neuer'dir. Neuer'in en büyük farkı top ayağındayken stoper gibi davranabilmesi, top rakipteyken ise klasik bir kaleciye dönüşebilmesiydi. Bayern Münih'te de yıllarca savunma arkasına atılan her topu bir süpürücü gibi kontrol etmişti. Ederson, Manchester City'de Guardiola'nın sisteminde bu rolün mükemmel uygulayıcısıdır. Ederson sadece paslı oyunu başlatmaz, aynı zamanda bazen bir oyun kurucu gibi ara pasları, uzun ters topları atarak takımı hücuma geçirir. Oyun vizyonu ve soğukkanlığı sayesinde kaleden ileriye doğru direkt tehdit yaratabilir. Türkiye'de ise bu kaleci tipine tam uyan örnekler çok azdır. Ancak son yıllarda Altay Bayındır zaman zaman bu role yaklaşmıştır. Özellikle Fenerbahçe'nin yüksek savunma hattıyla oynadığı maçlarda Altay'ın ceza sahası dışına çıkarak yaptığı müdahaleler dikkat çekmiştir. Ayaklı oyun konusunda ise henüz Avrupa'daki örneklerin seviyesinde olduğu söylenemez. Sonuç olarak süpürücü kaleci modern futbolun kaleyi koruyan değil oyunu yönlendiren figürü haline gelmiştir. Artık kaleciden sadece topu çıkarması değil oyunun içindeki bir oyuncu gibi davranması da bekleniyor. Bu yüzden bu kaleci tipi gelecekte daha da yaygınlaşacak, hatta belki de klasik kalecilik anlayışı tamamen onun lehine evrilecektir. Futbol Ansiklopedisi'nin bu sayfasında süpürücü kalecileri araladık, sayfaları çevirmeye, yeni bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Futbolun Ansiklopedisi'nde kalın.
2: Futbolun Ansiklopedisi.
3: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1930 Uruguay. Tarih 1930'a yaklaşırken dünya futbolu Avrupa ile Güney Amerika arasındaki güç mücadelesine sahne oluyordu. İlk Dünya Kupası 1930'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'nun ev sahipliğinde düzenlendi. O yıllarda FIFA'nın ağırlık merkezi Avrupa'daydı. Güney Amerika ise giderek güçlenen ikinci büyük eksen haline geliyordu. 1924 ve 1928 Olimpiyat oyunlarında Uruguay ve Arjantin, Avrupa'ya adeta futbol dersi vererek oyunun yeni standardını belirledi. Ancak Güney Amerika temsilcileri masada sahadaki kadar güçlü değildi. Dönemin FIFA Başkanı Jules Rimet'in Dünya Kupası fikri işte bu gerilimlerin içinden doğdu. Güç dengelerinin pazarlığı sonucunda ilk turnuvaya ev sahipliği yapma hakkı Uruguay'a verildi. Olimpiyatların katı amatörlük anlayışı futbolun gelişimine dar gelmeye başlamıştı. Futbol artık kendi yolunu çiziyordu. FIFA da bu yeni düzenin patronu olmak istiyordu. Bunun sonucu olarak 1932 Los Angeles Olimpiyatlarında futbol turnuvası yer almadı. Dünyayı sarsacak turnuvanın ilk düdüğü 13 Temmuz 1930'da Montevideo'da çaldı. O yıllarda takımlar bir liman şehri olan Montevideo'ya çoğunlukla gemilerle ulaştı. Avrupa'dan yola çıkan gemide dört takımın yanı sıra FIFA başkanı, hakemler ve kupada bulunuyordu. Brezilya kafilesi de yolculuk sırasında aynı gemiye katıldı. 15 gün süren bu yolculuk, güvertede yapılan antrenmanlar ve topların denize düşmemesi için çabalayan futbolcuları tarihe not düşecekti. Bu yolculuğun en çarpıcı hikayesi ise gemide olanlar değil, gemiye binemeyen Mısır oldu. Kötü hava koşulları nedeniyle geciken Mısır heyeti turnuvaya katılamadı. Bu olay futbolun henüz emekleme dönemindeki lojistik zorluklarını ve coğrafi eşitsizlikleri gözler önüne serdi. Turnuvanın zorlu şartları sahaya çıkabilen takımları da etkiledi. Fransa'nın bazı oyuncuları patronlarından 2 ay izin alamadığı için kadroya katılamadı. Üstelik oyuncu değişikliği hakkı da yoktu. Maç sırasında sakatlanan futbolcular ya takımlarını eksik bırakacak ya da sakat halde sahada ter dökecekti. Finalde Arjantin ile Uruguay karşı karşıya geldi. Arjantin maçın ikinci yarısında sahada adeta 8 kişi kalmış gibiydi. Toplar bile takımlar tarafından getiriliyordu. Bu durum finalde tartışmaya yol açtı. Hakem John Langenus sahaya ceket, kravat ve golf pantolonuyla çıktı ve çözüm olarak ilk yarının Arjantin'in, ikinci yarının ise Uruguay'ın

0: ve sahaya geri döndü. Kalan dakikalar öyle oynandı. Dünya Kupası tarihinin ilk golünü Fransız Lucien Loren attı. Kupayı ise Eduardo Galeano'nun gecekondularda çiçeklenen bir futbol olarak tanımladığı oyunuyla Uruguay kazandı. Bu söz yoksul halkın ve gecekonduların yaratıcılığından doğarak dünyanın en büyük organizasyonlarından birine dönüşen kupanın ruhunu hala anlatıyor. 1930 yazında gemilerle okyanusa aşan takımlar, eksik kadrolar, tartışmalı kararlar ve imkansızlıklar içinde sahaya çıktı. Avrupa ve Güney Amerika'nın güç savaşı FIFA'nın ilk Dünya Kupası'nda Montevideo'da yazılan bir futbol destanına dönüştü. Kupanın ilk golü, ilk sahibi ve yaşanan birbirinden ilginç olaylar kupanın izinde sizlerleydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: ...1934 İtalya. Yıl 1934'e geldiğinde futbol Montevideo'nun romantik limanlarından çıkıp Avrupa'nın sert yazı rüzgarlarına teslim oluyordu. İkinci Dünya Kupası Benito Mussolini'nin faşist İtalya'sında düzenlendi. Bu turnuva artık sadece bir spor organizasyonu değil, bir rejimin tüm dünyaya gövde gösterisi yapacağı dev bir vitrindi. 1930'da Uruguay'a gitmeyen Avrupalılara kızgın olan son şampiyon Uruguay, İtalya'ya gelmeyi reddetti. Böylece Dünya Kupası tarihi bir önceki şampiyonun unvanını korumak için yarışmadığı tek turnuvaya şahitlik etti. Ancak eksiklere rağmen futbolun cazibesi büyüyordu. 32 takımın başvurusu üzerine FIFA tarihte ilk kez eleme usulünü getirdi. Hatta ev sahibi İtalya bile finalleri kalabilmek için Yunanistan'la eleme maçı oynamak zorunda kaldı. Turnuvanın atmosferi sahadaki oyundan çok tribündeki gölgelerle şekilleniyordu. Turnuvanın afişlerinde futbol topu tutan her kült figürü faşist selamı çakıyor ve sporun politize olduğu yeni bir dönemi haber veriyordu. Maç önlerinde faşist selam veren İtalyan futbolcular, Mussolini'den akşam yemeklerine tavsiye alan hakemler bu yeni dönemin sınırlarını çiziyordu. Mussolini'nin gölgesi her yerdeydi. Finalden önce İtalyan futbolculara gönderilen o meşhur ve ürkütücü mesaj kupanın ağırlığını özetliyordu. Vincere o morire, yani kazan ya da öl. Saha içi ise en az siyasi atmosfer kadar sertti. 1934 futbolu henüz oyuncu değişikliğinin olmadığı, sakatlanan oyuncuların sahadan sedyeyle çıktığı ya da topallayarak oynamaya devam ettiği bir irade sınavıydı. Çeyrek finaldeki İtalya-İspanya eşleşmesi tarihi Floransa Savaşı olarak geçti. İlk maç öylesine sertti ki 1-1 biten mücadelenin ertesi gün oynanan tekrar maçında İspanyollar tam 7 as oyuncusundan yoksundu. Turnuvanın en ilginç figürlerinden biri Luis Monti'ydi. Monti 1930'da Arjantin formasıyla çıktığı final sahnesine bu kez İtalya formasıyla çıkarak iki farklı ülke adına Dünya Kupası finali oynayan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Mısır ise turnuvanın renkli yüzüydü. 1930'da gemiyi kaçıran Mısır heyeti bu kez İtalya'ya ulaşmayı başardı ve Dünya Kupası finallerinde boy gösteren ilk Afrika temsilcisi oldu. Finalde Roma'nın sıcak havasında İtalya ve Çekoslovakya karşı karşıya geldi. Çekler 71. dakikada öne geçtiğinde stadyum buz kesti ancak İtalya pes etmedi. Maçın uzatmalara gitmesiyle bir ilk daha yaşandı. Bu kupa tarihine uzatmaya giden ilk finaldi. Angelo Schivaio'nun uzatmalarda gelen golüyle İtalya şampiyonluğa uzandı. Kaleci Comi'nin maç sonu mırıldandığı "Hayatımı kurtardım" sözü baskının boyutunu gösteriyordu. 1934 yazı geride kaldığında kupa ilk kez Güney Amerika'dan Avrupa'ya geçmiş, futbolsa masumiyetini yitirmişti. İtalya'nın zaferiyle sonuçlanan bu turnuva, tartışmalı hakem kararları, vatandaşlık sınırlarını zorlayan oyuncular ve bir diktatörün gölgesine yazılan futbol öyküsü olarak hafızalara kazındı. Futbolun romantik döneminden sıyrılıp bir rejim vitrinine dönüştüğü 1934 İtalya ya zafer ya ölüm tehdidinin gölgesinde oynanan ilk turnuvaydı. Son şampiyon Uruguay'ın protestosu ve Mısır'ın tarihi katılımıyla şekillenen bu kupa sahadaki sertliğiyle Floransa Savaşı gibi unutulmaz krizlere sahne oldu. Faşist selamların ve tartışmalı hakem kararlarının arasından yükselen İtalya, uzatmalara giden ilk finalde kupayı Avrupa'ya taşıyarak futbol tarihinde yeni ve karanlık bir sayfa açtı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Takvimler 1930'ların sonunu gösterirken yeşil sahalar yerini savaş meydanlarına, futbol topları ise mermilere bıraktı. 1938'de Fransa'da kupa İtalyanların elinde yükselirken kimse bu şenliğin 12 yıl sürecek derin ve sessiz bir uykuya dalacağını tahmin edememişti. Dünya Kupası tarihinin en hüzünlü sayfası, yani futbolun sustuğu o meşhur boşluk dönemi başlıyordu. Aslında her şey planlanmıştı. FIFA 1942 için rotayı ya Brezilya ya da Almanya olarak çizmişti. Ancak 1939'da patlayan savaş bu dosyayı daha kapakları bile açılmadan tozlu raflara kaldırdı. Savaş sadece şehirleri değil, hayalleri ve futbol organizasyonlarını da yerle bir etmişti. Artık mesele şampiyonluk değil, hayatta kalmaktı. Silahlar sustuğunda 1945 yılının Kasım ayında FIFA yöneticileri yeniden masaya oturdu. Ancak öncelik hemen bir turnuva düzenlemek değildi. Dünyanın dört bir yanından gelen yeni bölgesel yapılanma talepleri ve savaşın parçaladığı uluslararası ilişkiler futbolun patronlarını zorluyordu. FIFA sadece bir kupa düzenleyicisi değil, dünya futbolunun dağılmış parçalarını birleştiren bir tamirhane gibi çalışmaya başladı. 1946 yılı futbolun yeniden nefes aldığı gerçek kırılma anı oldu. Lüksemburg'daki kongrede hemen mi dönelim yoksa sağlam mı dönelim tartışması yaşandı. Avrupa enkaz altındaydı. Ne stadyumlar ne de ekonomiler böylesi bir dev organizasyonu kaldırabilirdi. İşte tam o anda Brezilya bir kurtarıcı gibi sahneye çıktı ve ev sahipliği görevini omuzladı. 1950 ve 1954'ün rotası o gün belirlendi. Sadece takvimler değil, dostluklar da onarılıyordu. Savaşın mağlubu Almanya'nın futbol dünyasından dışlanması en büyük krizlerden biriydi. İsviçre'nin ısrarlarıyla Alman takımlarının dostluk maçları yapmasına kademeli olarak izin verildi. FIFA 1950'ye kadar geçen sürede sadece kupa tarihini belirlemiyor, savaşın açtığı yaraları futbolun birleştirici gücüyle tek tek dikiyordu. Kupanın dönmesi için sadece bir ev sahibi değil, bir düzen gerekiyordu. 1948'de ilk uluslararası hakem kursları açıldı, üye sayısı 68'e ulaştı. FIFA sahaya inmeden önce makineyi yeniden yağlıyor, hakem eğitiminden kurumsal kapasiteye kadar futbolun anayasasını yeniden yazıyordu. Yani o 12 yıllık boşluk aslında futbolun küllerinden daha güçlü doğmak için yaptığı sessiz bir hazırlıktı. 1950'ye gelindiğinde Rio de Janeiro'nun güneşli havası savaşın o karanlık kokusunu dağıtmaya hazırdı. Artık sadece kupa değil, Afrika'dan gelen yeni sesler ve genişleyen bir futbol coğrafyası konuşuluyordu. Kupa saklandığı yerden çıkarılmış, dünya topun peşinden koşacağı o eski, huzurlu günlerine geri dönmüştü. 1938-1950 arası bir kuşağın kaybettiği, kupaların saklandığı ve futbolun kurumsal bir inşa sürecinden geçtiği en sıra dışı dönemdi. Savaşın masayı devirdiği 1942 hayallerinden Brezilya'nın kurtarıcı ev sahipliğine uzanan bu süreçte FIFA, parçalanan bir dünyayı yeşil saha etrafında yeniden bir araya getirdi. 12 yıllık zorunlu sessizliğin ardından kupa yeniden merhaba demek için hazırdı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 1930'da başlayan bir tutku. Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. İş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Futbolculara garanti veriyor.
2: 96 yıllık bir destan.
3: Futbolcular güvertede kondisyon çalışmaları yapıyorlar ve topu denize düşürmemek maharet burada.
4: Çok tatlılar ya.
2: Kupanın izi gözlerinizin önünde.
1: İlk golünü atan isim ilk attığı golle ilgili sıradan bir gol de bilmiyorduk diyor.
2: Futbolun en derin sırları.
3: Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
1: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
3: Ya da takım eksik.
1: Ya da takım eksik olacak.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
5: Chesterton'ın bir çok hoş bir sözü var. Der ki bir uygarlık kötü adamlar tarafından yok edilemez. Noktalı virgül, iyi olanı savunamayan zayıf adamlar tarafından yok edilir. Ne demek istiyor? Diyor ki kötünün uygarlığı yok etme savaşına, mücadelesine seyirci olarak katılanlar da aynı derecede suçludur diyor.
6: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
7: Emniyet kemeri takılı mı? Bayramda çocuklarınız da yolda. Peki arka koltukta emniyet kemeri takılı mı? Onların güvenliği sizin elinizde. Radyo Sputnik güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: ...1938 Fransa. Yıl 1938'i gösterdiğinde dünya geri dönüşü olmayan karanlık bir tünele, İkinci Dünya Savaşı'na doğru koşar adım ilerliyordu. Futbolsa bu gergin atmosferde babası Jules Rimet'in vatanı Fransa'da büyük yıkımdan önceki son barış provası için sahaya iniyordu. Ancak tankların gölgesi çoktan yeşil sahaya düşmüştü. Turnuva sahadaki rekabetten çok Avrupa'nın üzerine çöken savaş bulutlarının ve sert siyasi gerginliklerin gölgesinde başlıyordu. Turnuva daha başlamadan krizler patlak verdi. FIFA'nın kupayı üst üste ikinci kez Avrupa'ya vermesine öfkelenen Arjantin ve Uruguay, okyanusu geçmeyi reddederek organizasyonu boykot etti. Güney Amerika'yı temsil etme yükü tamamen Brezilya'nın omuzlarına kalırken, Asya'dan ilk kez bir takım Hollanda Doğu Hint adaları, bugünkü adıyla Endonezya, bu dev sahnede boy gösteriyordu. Savaşlar turnuva ağacına boşluklar yaratıyordu. İspanya iç savaş nedeniyle sahada yer alamadı. Turnuva ağacındaki en sarsıcı boşluksa Avusturya'ydı. Eleme turlarını geçen efsanevi Wander Team, Nazi Almanya'sının Avusturya'yı ilhak etmesiyle bir gecede haritadan silindi. Avusturyalı futbolcular Alman forması giymeye zorlanırken, futbolun Mozart'ı lakaplı Matthias Sindelar bu onursuzluğu reddetti ve kısa süre sonra evinde şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Saha artık sadece kramponlarla değil, ideolojilerle de çiğneniyordu. Avusturya'nın en iyi oyuncularını kendi takımlarına oynamaya zorlayan Almanlar, iki ülkenin futbol kültürü uyuşmayınca ilk turda İsviçre'ye elendi. Turnuvanın atmosferi ideolojilerin yeşil sahaya açıkça müdahalesiyle şekilleniyordu. 1938 Fransa, ev sahibinin kendi sahasında kupayı kazanamadan elendiği ilk turnuva olarak tarihe geçti. Fransa'yı çeyrek finalde saf dışı bırakan son şampiyon İtalya, sahaya geleneksel mavi forması yerine faşizmin sembolü simsiyah formalarla çıkarak tribünleri ayağa kaldırdı. Tribünlerdeki binlerce taraftar bu görüntüyü ıslıklarla protesto ederken, teknik direktör Vittorio Pozzo geri adım atmadı ve oyuncularına faşist selamını daha uzun süre verdirdi. Saha içi ise futbolun vahşi ama bir o kadar da eğlenceli tarafına sahne oluyordu. Brezilya ve Polonya arasında oynanan 6-5'lik efsanevi maç, tarihin en yüksek skorlu klasikleri arasına girdi. Sahanın çamur deryasına dönmesiyle Brezilyalı yıldız Leonidas'ın kramponu parçalandı. Bir süre çıplak ayakla oynayan Kara Elmas golünü de bu şekilde attı. Leonidas bu turnuvada rovaşata vuruşunu dünya sahnesine tanıtan isim olarak hafızalara kazındı. Brezilya ile Çekoslovakya arasında oynanan çeyrek final maçı ise meydan muharebesine döndü. 3 oyuncu oyundan atıldı. Çekoslovakya'nın yıldızı Planişka'nın kolu, Necetlin ise bacağı kırıldı. Maç o kadar sertti ki hastaneye giden oyuncu sayısı maçı bitirenlerden fazlaydı. İlginç anlar finale giden yolda da devam etti. Yarı finalde İtalya'nın yıldızı Giuseppe Meazza, Brezilya'ya karşı penaltı kullanırken şortunun lastiği koptu. Meazza bir eliyle düşen şortunu tutarak penaltıyı gole çevirdi ve takımını finale taşıdı. Maçtan önce Brezilya o kadar özgüvenliydi ki final şehrine giden uçağın tüm biletlerini önceden almıştı. Maçı kaybedince o biletleri İtalyanlara satmak zorunda kaldılar. Finalde Paris seyircisinin yoğun protestoları altında İtalya ve Macaristan karşı karşıya geldi. İtalya Macarları 4-2 mağlup ederek kupayı üst üste ikinci kez kazanan ilk takım oldu. Vittorio Pozzo bu zaferle Dünya Kupası'nı ikinci kez kazanan tek teknik direktör olarak tarihe geçti. Ancak bu şampiyonluk kutlaması yaklaşan savaşın sessizliğiyle örtüldü. 1938 yazı sona erdiğinde kupa İtalya'nın ellerinde yükseliyordu ama dünya artık eski dünya değildi. Savaşın patlak vermesiyle kupa tam 12 yıllık zorunlu bir uygulama kuyu yatacak, futbol dünyası 1950'ye kadar bir daha buluşamayacaktı. 1938, büyük karanlıktan önceki son turnu olarak tarihe not düşüyordu. Futbolun 2. Dünya Savaşı'ndan önceki son büyük buluşması olan 1938 Fransa, Nazi ilhakından faşist selamlı protestolara kadar tarihin en politik turnuvalarından biriydi. Avusturya'nın haritadan silindiği, Brezilyalı Leonidas'ın çıplak ayakla gol atıp rövaşatayı dünyaya tanıttığı bu kupa, sahadaki vahşi mücadelelerle hafızalara kazındı. İtalya'nın üst üste ikinci kez şampiyonluğuyla sona eren organizasyon, futbolun 12 yıllık zorunlu sessizliğe bürünmeden önceki son gösterişli vedası oldu. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanizi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: Vem a galinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação.
2: 1950 Brezilya. Yıl 1950. Dünya üzerinden silindir gibi geçen 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışırken futbol 12 yıllık uykusundan nihayet uyanıyordu. 4. Dünya Kupası için rotamız savaşın yıkımından uzak kalan Brezilya. Ancak bu kupa sadece bir geri dönüş değil. Yatağın altındaki ayakkabı kutusunda saklanan bir kupa, çıplak ayakla oynama tartışmaları ve tarihin en büyük trajedilerinden biriyle anılacak bir yeniden doğuş hikayesiydi. Savaşın kaosu içinde kaybolmayan tek şey kupa olmuştu. FIFA Başkan Yardımcısı Dr. Ottorino Barassi, kupayı Nazilerden korumak için yıllarca yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaştı ama her takım onun kadar şanslı değildi. 1949'da neredeyse tüm kadrosunu bir uçak kazasına kaybeden son şampiyon İtalya uçuş korkusu nedeniyle okyanusu gemiyle geçti. Güvertede antrenman yapamadan varılan turnuvada gök mavililer hiçbir varlık gösteremedi. Turnuvada en çok akılda kalanlardan biri de Türkiye'ydi. Türkiye, Suriye'yi 7-0 yenerek kupaya gitmeye hak kazanan ilk takımlardan biri oldu. Ancak o dönemdeki ekonomik imkansızlıklar ve Brezilya'nın coğrafi uzaklığı nedeniyle bu tarihi fırsat henüz yola çıkmadan kaçırıldı. Zafer sarhoşluğu devletin soğuk ama gerçekçi mali koridorlarında derin bir sessizliğe ve ardından vazgeçişe dönüştü. 2 ay sürecek yolculuk hem sporcular için çok uzun hem de çok maliyetli bulundu. Türkiye'nin gitmediği kupa 13 takımla eksik bir şekilde başladı. Belki de Türkiye, Lefter Küçükan Doyanyanis ve Gündüz Kılıç gibi efsaneleriyle Brezilya'da bir sürprize imza atacaktı. Hindistan'sa çıplak ayakla oynama yasağı bahanesiyle çekildi. Oysa asıl mesele o dönemde olimpiyatları daha önemli görmeleriydi. Turnuvanın en kibirlisi futbolun mucidi İngiltere'ydi. İlk kez katıldıkları bu dev sahnede rakiplerine tepeden bakıyorlardı. Karşılarında da bulaşıkçılardan ve cenaze arabası şoförlerinden kurulu amatör bir ABD takımı vardı. Amerika Birleşik Devletleri maçı 1-0 kazandığında İngiliz gazeteleri skoru telgrafla alınca bunun bir yazım hatası olduğunu düşündü. Ertesi gün manşetler İngiltere 10, ABD 1 diye atılmıştı ama gerçek anlaşıldığında yaşanan utanç futbol tarihine kazındı. Finali anlamak için önce o yıl uygulanan final formatından bahsedelim. FIFA o yıl tek maçlık bir final yerine 4 takımlı bir final grubu kurdu. Lig usulüyle oynanan maçlar sonunda en yüksek puanı toplayan takım şampiyon olacaktı. Ve o meşhur gün 16 Temmuz 1950 Maracana'da yaklaşık 200 bin kişi tarihin gördüğü en büyük kalabalık şampiyonluğu kutlamak için toplandı. Ancak Uruguay'ın golüyle Maracana'daki büyük kalabalık sustu. FIFA Başkanı Jules Rimet hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti diyecekti. Uruguay 2-1 kazanmış, Brezilya bir ulusal yas evine dönmüştü. Skoru Uruguay lehine çeviren Giacchia yıllar sonra Maracana'yı sadece 3 kişi susturdu. Papa, Frank Sinatra ve ben diyerek tarihe geçen kibirli ama haklı cümlesini kurdu. Bu yenilginin faturası çok ağır oldu. Brezilya kalecisi Barbosa yediği o gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından dışlandı. Barbosa, Brezilya'da en ağır ceza 30 yıldır ben bir gol yüzünden müebbet yedim diyerek öldü. Uruguay ikinci şampiyonluğunu ilan ederken Brezilya'nın o gün giydiği beyaz formalar uğursuz kabul edilerek sonsuza dek terk edildi. Bugün dünyanın her yerinde tanınan o meşhur sarı yeşil formalar aslında Maracana'daki derin sessizliğin üzerine dikildi. 1950 yazı geride kaldığında futbolun sadece bir oyun değil, bir ulusun onuru ve yas kaynağı olduğu tüm dünyanın yüzüne tokat gibi çarpmıştı. Ayakkabı kutusunda saklanan kupanın yeniden gün yüzüne çıktığı, İngiltere'nin kibrinin kırıldığı ve Brezilya'nın formasına kadar değiştiği bu turnuva futbolun en büyük trajedisiyle sona erdi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupa analizi Radyo Sputnik'te. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dünyanın tam ortasında tarafsızlığın kalesi İsviçre'de atıyor. Dünya futbolu o güne kadar görülmemiş bir hıza, taktiğe ve gol sahnesine hazırlanırken sahnede Magical Magyars, yani Macaristan'ın yenilmez altın takımı vardı. Ancak bu kupa sadece Puskas'ın estetik golleriyle değil, 14 yaşında bir çocuğun kaderi belirlediği yazı turayla, çamurlu sahalara hükmeden kramponlarla ve Bern mucizesi denilen o imkansız geri dönüşte tarihe kazınacaktı. Hikaye Türkiye için Roma'nın sıcak bir gününde başladı. İspanya ile elemelerde yenişemeyince iş 14 yaşındaki İtalyan Luigi Franco'nun ellerine kaldı. Maçın ardından sahaya çağrılan Franco, parayı fırlatmadan önce tahminler soruldu. Türkiye'nin kaptanı Turgay Şeren yazıyı seçti. İtalyan çocuğun fırlattığı paranın yere düşmesiyle Türkiye tarihinde ilk kez devler sahnesine İsviçre'ye ayak bastı. Kupadaki Türkiye-Güney Kore maçı ise turnuvaya gidişimizin sadece bir tesadüf olmadığını gösteriyordu. 7-0'lık net skor hala Türkiye'nin Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyeti. Futbol o yıl İsviçre'de adeta savunmayı unutmuş, sadece hücumu konuşuyordu. O yıl maç başına 5'in üzerinde gol atıldı. Saha içi bazen bir sanat eseri, bazense bir meydan muharebesiydi. Çeyrek finaldeki Macaristan-Brezilya maçı tarihe Bern Savaşı olarak geçti. 3 oyuncu atıldı, maç sonu soyunma odası koridorlarında kramponlar, su şişeleri havalarda uçuştu. Hatta Puskas'ın tribünden bir Brezilyalıya soda şişesi fırlattığı iddiaları yıllarca konuşuldu. 40 derece sıcaklıkta oynanan Avusturya-İsviçre maçı ise 7-5'lik skoruyla Lozan'ın sıcaklık savaşı olarak futbolun çılgınlık hanesine yazıldı. O maç bugün bile kupa tarihinin en gollü maçı. Ve o büyük final günü. Batı Almanya ile Macaristan finalde karşı karşıya geldi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ikiye bölünen Almanya'yı kupada Batı Almanya temsil ediyordu. Doğu Almanya'da 1952'de FIFA'ya üye olmuştu ancak kupanın elemelerine katılamamıştı. Bern'deki gökyüzü delinmişçesine yağan bir yağmur vardı. Almanlar bu havaya Fritz Walter havası diyordu. Çünkü kaptanları Walter yağmurda devleşiyordu. Macarlar maça fırtına gibi başladı. İlk 8 dakikada 2-0 öne geçtiler. Herkes farkın açılacağını sanıyordu. Grup maçında 8-3 kazanan Macarlar rahattı. Ancak Almanların gizli bir silahı vardı. Adidas'ın kurucusu Adidasler'in icat ettiği vidalı kramponlar. Macarlar çamurda kayarken Almanlar sahaya pençelerini geçiriyordu. Koşan binbaşı lakabıyla tanınan Puskas 1950'lerin Macar altın takımına sakat sakat liderlik etmeye çalışıyor ama 4 yıllık yenilmezlik serileri sarsılıyordu. Helmut Rahn'ın 84. dakikadaki golüyle stadyumdaki sessizliği Almanların zafer çığlığı bozdu. Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizi gerçekleşmiş, yenilmez denilen Macaristan 3-2 boyun eğmişti. Bu zafer savaş sonrası yaralı bir milletin yeniden ayağa kalkışının sembolü haline geldi. Macarlar modern oyunu tanımlamış ancak Almanlar kupayı kaldırmıştı. 1954 yazı sona erdiğinde akıllarda Macaristan'ın devrim niteliğindeki futbolu, Türkiye'nin tarihi yazı tura şansı ve Almanların teknolojisiyle harmanlanan inatçı ruhu kaldı. Vidalı kramponların çamura hükmettiği, yazı turanın bir milletin kaderini çizdiği bu turnuva, futbolun bazen sadece yetenekle değil, teknoloji ve iradeyle de kazanabileceğini gösterdi. Kupanın izinde Türkiye'nin ilk turnuvasının, Bern mucizesinin ve unutulmaz gol yağmurunun hikayesini paylaştık. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Futbolun geçirdiği evrimde belki de en radikal değişimlerden biri kalecinin sahadaki rolüyle ilgilidir. Eskiden yalnızca kale çizgisine bağlı kalan, topu eline aldıktan sonra ileriye şutlayan kaleciler vardı. Bugünse pek çok takımda kaleci, oyunun başlangıç noktası, pas trafiğinin ilk halkası ve hatta zaman zaman en net oyun kurucusu haline geldi. İşte bu dönüşümün sonucu olarak doğan oyuncu tipi ball playing goalkeeper, yani top oynayabilen kaleci ya da daha uygun bir ifadeyle oyun kurucu kalecidir. Bugün futbolun ansiklopedisinde oyun kurucu kalecileri anlatacağız. Bu kaleci tipi klasik kaleciden çok farklıdır. Asıl amacı elbette kaleyi savunmaktır, ancak bunu sadece şutları çıkararak değil, aynı zamanda takımı ileriye taşıyarak da yapar. Takım topu geriden kurtarmak istediğinde ilk pası veren isim çoğu zaman kalecidir. Pası stoperlere, beke ya da orta sahaya isabetli ve hızlı bir şekilde aktarmalıdır. Bu kaleci tipi sadece kısa paslarla değil, zaman zaman uzun toplarla da etkili olmalıdır. Karşı presi kıracak, baskıyı dağıtacak ya da savunma arkasına nokta atışı toplar gönderecek vizyona sahip olması beklenir. Oyun kurucu kaleci, modern futbolda topa sahip olma taktiklerinin bel kemiğidir. Topu sadece ceza sahasından uzaklaştıran biri değil, pas zincirinin başlangıcıdır. Bu tip kaleci kendisine baskı geldiğinde panik yapmaz, ters ayağını da kullanabilir ve genellikle saha görüşü çok yüksektir. Oyun kurucu kaleci tipi özellikle 4-3-3 ya da 3-2-4-1 gibi sistemlerde öne çıkar. Takım savunmayı önde kuruyorsa ve kısa pasla oyunu açmak istiyorsa kaleciye önemli bir sorumluluk düşer. Ayakla pas yüzdesi yüksek, pres altındaki soğukkanlı, oyun görüşü güçlü olmalıdır. Pası verirken rakibin pres açısını hesaplamalı, takım arkadaşının hareket yönünü görmeli, pozisyonun birkaç saniye sonrasını öngörebilmelidir. Bu yüzden bu kaleci tipinde yalnızca teknik yeterlilik değil, aynı zamanda yüksek futbol zekası da aranır. Ball playing goalkeeper, yani oyun kurucu kaleci olmanın bazı riskleri vardır. Birincisi, ayağındaki topu kaybettiğinde hata çok pahalıya patlar. Pas hatalıysa verilen bir top, rakibe altın tepsiyle sunulmuş bir gol fırsatına dönüşebilir. Ayrıca bu kaleci tipi zaman zaman oyunu fazla zorlayabilir. Bu nedenle risk yönetimini iyi yapabilen, ne zaman pas vereceğini, ne zaman oyunu basit oynayacağını bilen bir kaleci olması gerekir. Ball playing kalecinin fiziksel özellikleri klasik kalecilerden çok da farklı değildir. Ancak teknik kapasitesi çok daha yüksek olmalıdır. Ayakla pas verirken sağ ve sol ayağını eşit düzeyde kullanabilmelidir. Kaleye gelen şutları çıkarma refleksine ek olarak pas isabet oranı, top kontrolü ve oyun vizyonu da üst düzey olmalıdır. Şimdi oyun kurucu kalecilere dünyadan örneklerle devam edelim. Bu kaleci tipi denince akla ilk gelen isimlerden biri Ederson'dur. Manchester City'nin kalecisi olan Ederson, Pep Guardiola'nın sisteminde sadece bir kaleci değil, adeta üçüncü bir stoper gibi oynamaktadır. Defans arkasına attığı milimetrik uzun paslar, takımın rakip baskısını kırmasını sağlar. Ederson birçok maçta tek pasla hücumu başlatan adam olmuştur. Onun oyun vizyonu, Guardiola'nın tüm sistemini taşıyan kritik bir unsur haline gelmiştir. Daha eski dönemden örnek vermek gerekirse, Victor Valdes de bu türün öncülerindendi. Valdes sadece şut kurtaran bir kaleci değil, takımın geri pasla rahatladığı, baskıdan çıktığı oyun kurucusuydu. O yıllarda bu tarz kaleciye pek alışık olmayan futbol dünyası için Valdes bir model oluşturdu. Ayakla hatasız oynayan bir kalecinin nasıl fark yaratabileceğini gösterdi. Türkiye'de bu kaleci tipi henüz çok yaygınlaşmamış olsa da son yıllarda bu alana yatırım yapılmaya başlandığı görülüyor. Özellikle Altay Bayındır zaman zaman bu role yaklaştı. Günümüz teknik direktörlerinden bazıları genç kalecilere pasla oyun kurmayı öğretmeye odaklanıyor. Ancak altyapıdan bu tarz kaleciler yetiştirmek hala ciddi bir gelişim süreci gerektiriyor. Sonuç olarak oyun kurucu kaleci modern futbolun kaçınılmaz bir gerçeği haline gelmiştir. Artık kaleciden yalnızca topu çıkarması değil, oyunu kurması, rakip baskıyı kırması, gerektiğinde bir oyun kurucu gibi pas atması bekleniyor. Bu kaleci tipi hem risklidir hem de oyunun temposunu doğrudan etkileyebilir. Top ayağındayken yaptığı her hamle oyunun yönünü değiştirebilir. Oyun kurucu kaleciler artık sadece kaleyi değil, sahanın tamamını gören ve yöneten beyinler olarak kabul ediliyor. Ve bu beyinler doğru yönetildiğinde yalnızca gol yememekle kalmıyor, gol atmaya da katkı sağlıyor. Futbolun ansiklopedisinde bugün her geçen gün daha parlayan oyun kurucu kalecileri anlattık. Yeni sayfalarda yeni bilgilerde buluşmak üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: ...1930'da başlayan bir tutku.
2: Futbolcular ya kazanacağım ya da öleceğim yani. Seçeneğine bakar mısın? Yani. Hatta kaleci kombi maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki.
1: 96 yıllık bir destan.
3: Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek Dünya Kupası olarak da tarihe geçiyor.
2: İki farklı ülke formasıyla iki Dünya Kupası finali oynayan tek futbolcudur.
1: Futbolun en unutulmaz efsaneleri.
3: Beraberlik halinde ne olabilir? Berabere kalınca maç tekrar oynanıyor.
2: Evet.
3: Tekrar yenene kadar.
2: İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
4: Sabahleyin bir şeyler alalım dedik. Yanlış bir hesap yaptı kasadaki görevli. Ve sonra bu hesabın yanlış olduğunu fark edip düzeltmesini istediğimizde evet düzeltti de. Ama bütün kişisel verilerimizin alınması, 3 tane yoğurt için TC kimlik numarası, adres, telefon numarası. Oldu olacak hangi bankada hesabımız var, kredi kartımız nedir, şifreleri de verelim olsun bitsin. Sizi zahmetten kurtaralım yani. Aman Okan Bey dertlendiğin şeye bak ya. Zaten kişisel verilerimiz ortalığa saçılmış yahu. Ya bakanlar şu kadar veri, o kadar yok, bu kadar veri saçıldı diye açıklamalar yaptılar. Bu da tam bir felaket ya.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Yollarda bayram telaşı var. Ama acele kaza getirir. Hız yapmayın, takip mesafenizi koruyun. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.